0: Olmayabilir tabii. Şöyle bir talihsizlik var. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en politik partilerinden bir tanesi. Ve CHP seçmeniyle, CHP yönetenlerle seçmenler arasında ters orantı var. Belki de Türkiye siyasal tarihinde, CHP'nin kendi siyasal tarihinde CHP'yi yönetenler en zayıf kadrolardan oluşuyor. Yani mesela 1970'ler Ecevit'i söyleyin. Ecevit'in kurumsal kadrolarını bugün bile sayarız. O hayır, dönemde yaşayıp yaşamamakla ilgili bir şey değil. 1990 SHP'sinin kadrolarını söyleyelim. Evet. Yani nitelikli kadroların öne çıktığı bir şeydi. Bu bir paradoks. Bu paradoks şöyle garip sonuçlara neden oluyor. İktidar istemiyor. İktidar istememen için senin gerçekten bir yani o iktidarın gölgesinde yaşamayı kabul etmen gerekiyor. Böyle bir gerçek değil. Bir muhalefet partisi açısından yani en basit düzlemde yani herhangi bir siyasi partinin temel kuruluş amacı iktidar olmaktır zaten. Evet. Yani Türkiye'de siyasal partilerin çok olması başka bir şey. Ama bu doğru değil, haksız bir yaklaşım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bakın orayı da söylemiş olayım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de ideolojik politik olarak söylem düzeyinde yazılı belgelerdeki en donanımlı partisi. Mesela bu donanıma bu donanım tartışılsa anlarım. Mesela dense ki ya bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya bu donanımları asla göz önünde bulundurmadı ve partiyi geriye doğru çekiyor. İddialı bir şey daha söyleyeyim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 seçim bildirgesi Türkiye siyasal tarihindeki en ileri sosyal demokrat seçim bildirgelerinden bir tanesidir. Nedeni de vardır. Ama önemlidir gerçekten. Hem Türkiye tarihli açısından hem dünya tarihli açısından. İktidar olmak istemeyen bir parti böyle bir bildirge çıkarmaz. İktidar olmak istemeyen bir parti 2025 programını söyleyeyim. İktidar olmak istemeyen bir parti asıl tartışmanın sistemi bir biçimde
1: 2025'te başkası yönetiyor.
0: Biliyorum ben ama yani bunlar oralardan geliyor Sezin Hanım. O zaman sizin oraları bir görmeniz lazım. Mesela 2015 seçim bildirgesini okumanız lazım. 2018 seçim bildirgesini okumanız lazım. Maalesef 2020 ilk hedefler beyanlamesini okumanız
1: birileri
0: lazım.
1: Yazıyormuş.
0: Bakın bak espri yapacaksanız da o espriyi doğru şey yapmak lazım. Eminim siz de o dönemde CHP'de pozisyon almak için o dönemlerde pozisyon
1: almak istediniz mi? Ben hayatta hiçbir zaman siyasetçi olmak istemedim. Hayır,
0: pozisyon almak istemedim. Sen milletvekili adaylığı yaptınız mı merak ediyorum.
1: Necdet Bey.
0: Milletvekili adaylığı yaptınız mı?
1: Ben hiçbir zaman ilkelerinden taviz veremem. O yüzden siyasetçi olmak istemedim
0: bakın,
1: buradan, ve olamam.
0: Ben
1: de böyle bir kumaş yok dedim zaten.
0: Sezin Hanım kişisel tartışma yapmak istemem ama
1: siz yapıyorsunuz
0: ezbere
1: ama.
0: Konuşuyorsunuz.
1: Siz de o zaman pozisyon almak
0: ya arkadaş ben diyorum ki bakın somut bir şey. Somut bir şey bakın. 2015 seçim bildirgesi.
1: Siz kendinize bir bakın önce.
0: Ya ben çok rahatım. CHP'nin söylemlerini şöyle derseniz ben burayı...
1: Ben parti üyesi bile bakın, olmadım hayatta.
0: Ben şöyle derseniz beni itiraz ederim ona. İktidar olmak istemiyor. Ya iktidar olmak istemeyen bir parti bunları niye yayınlar? Bu parti delegeleri ve parti yöneticileri bunlara niye imza atar?
2: Evet. Tansiyonu düşürelim.
0: Ya tansiyonu düşürelim tabii. Ben ama gereksiz yani. Sezin Hanım mesela bu hareketleri yapmasa ben tansiyonu yükseltmem. Yani şimdi şu Sezin iddia Hanım, çok şey tehlikeli bir iddia. Bunlar bakın bu bir ezber. Türkiye şeyin efsaneleri üzerinden yürüyor.
1: Oldu.
0: Yani yoksa benim Sezin Hanım'la da özel hukukum var.
2: Siyaset tarihi Türkiye 2015 seçim bildirgesi.
0: Yaşanacak çok iyi bir seçim bildirgesi.
2: 247 sayfaydı.
0: Aynen. Bildirgeydi. Tabii çok iyi bir.
3: Siyaset tarihi olarak kabul edin bunu.
2: Çok da iddialıydı.
1: Tamam sıkıntı yok hiç.
3: Bir eklemeniz
0: var. Çok iyiydi.
2: 2015 seçim bildirgesini
0: gerçekten iyiydi. Bakın nedenini de söyleyeyim. Mesela HDP o dönem önemli bir çıkış yaptı. Selahattin Demirtaş önemli bir aktördü. HDP'nin 2015 seçim bildirgesi de çok ileri bir bildirgedir. Bir sosyal demokrat bildirgedir. CHP de o süreçte
1: Kemal
0: etkilendi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlığının kaldırılmasından memnun dedi.
0: Etkilendi ve şey, başka bir şey söyleyeceğim. Sesler Hanım bakın kişisel bir şeye girmek istemiyorum. Yani sonuçta geçmiş hukukumuz var. Yani, o hukuktan dolayı
1: yapınca,
0: girmek istemem şeye. Olabilir. Ama ben
3: ama şuna, o Demirtaş meselesi bakın, soracak ben, sorulardan bir tanesi.
0: Ya Demirtaş'la ilgili bilgiyi de vereyim. Kemal Bey önümüzdeki günlerde kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
3: Duydunuz mu Erdem Bey? Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek.
0: Evet.
3: Bunu da son dakika bilgisi olarak.
0: Yani, sonra Demirtaş ziyaretinden sonra siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey karşısında gülenleri gördük geçmişte. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyareti sonucunda da Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz.
1: Tamam.
3: Peki. Tansiyonu da biraz düşürelim. Ben bir reklama gideyim. Barış özür dilerim. Bir şey ekleyecek
2: yok misin? Estağfurullah. 2015 seçim bildirgesini ben de hatırlıyorum diyecektim. Yani yaşanacak bir Türkiye'ydi teması ve 247 sayfaydı. Bana göre de son 20 yılda hazırlanmış en iyi bildirgelerden bir tanesiydi CHP'nin. Bir de şöyle bir gerçek de var. Hep 1973-77'ye vurgu yaptık. Yani CHP'nin seçim kazandığı yıllara vurgu yaptık. O seçim kazanma süreci de 1972'de biliyorsunuz gene parti bölünmenin işine gelmişti ama bölünmedi. Evet. Ecevit gitmemeyi tercih etti. Partide kalmayı tercih etti. İnönü'yle de barışarak parti bütünlüğünü tercih etti ve CHP parti bütünlüğünü, kurumsal kimliğini koruyarak seçim kazandı.
3: Evet.
2: Bölünerek değil. Bu CHP'nin yapısı böyle.
3: Sonunda İsmet Paşa.
0: Barış Bey hatırlattı, onu da söylemek zorundayım. 1972'de CHP bölünmedi. Evet. Ecevit'in 1973'te tarihi bir seçim bildirgesi daha vardır. Ak Günler bildirgesi. Ak Günlere, muhteşemdir.
2: Ak Günlere.
0: Evet.
2: Mavi Kapak.
3: Hatta DSP'de bile Ak Günler'le ilgili şarkı yapmıştı kendi sözlerinden.
0: Evet.
3: Bir araya gideyim, hem biraz tansiyon düşsün. Aradan sonra devam edeceğiz. Daha çok soru var. Kurultay'a ilişkin tarih deniyordu. Kemal Bey nihayet bir tarihi zikretti. O tarihi konuşacağız. O tarihe Özgür Özel ve arkadaşları ne der? Kılıçdaroğlu aday olur mu? Genel başkanlığı bırakması durumunda neyi hayal ediyor, neyi planlıyor? Onu da söylemişti. Bütün bunları konuşacağız. Kısa bir aradan sonra yanınızda olmaya devam edeceğiz.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
5: Yürüyebiliriz.
6: Yürütebiliriz.
7: Konuşabiliyoruz.
4: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Röportajın, Kemal Kılıçdaroğlu röportajının çok tartışılan kısımlarından bir tanesi de Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezaevine girmesi meselesiydi. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Necdet Saraç açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gidiyor. Bülent Bey, size sorayım. Necdet Bey de söyledi. Dedi ki dokunulmazlıklarla ilgili konularda aslında Kemal Bey'e haksızlık ediliyor. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde ki hatırlarız, siz de hatırlarsınız. AK Parti beraberinde başka değişiklikleri de anayasa, o referanduma götürme talebindeydi. Kemal Bey dedi ki dokunulmazlıkları kaldıralım, siz de değişiklikleri çekin dedi. Ama iş geldi gitti. Selahattin Demirtaş da yıllardır hapiste. Dokunulmazlığı kalkmasaydı Demirtaş içeri girmezdi. Bunun da sorumlusu Kemal Bey'dir noktasında tıkandı. O röportajda da bu gündem oldu. Eleştiriliyor. Az önce Sayın Saraç açıkladı bu ekranlardan. Geçen hafta da bir son dakika bilgisi vermişti bize. Sağ olsun. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü duyurmuştu. Şimdi bu önemli bilgiyi paylaştı. Demirtaş'ı ziyaret edecek Kılıçdaroğlu. Siz ne dersiniz, dokunulmazlık konusunda Kemal Bey bir doğrultu tutarlılığı içinde mi?
1: Kemal Bey kendisine güvenenleri hep hayal kırıklığına uğratma konusunda çok mahir birisi olduğu için o konuşması büyük talihsizlik. 2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde bu dokunulmazlık tartışmaları Sayın Baykal'la çıkmış oldukları bir televizyon programında Sayın Baykal o dönemde Sayın Erdoğan'a dokunulmazlıkları kaldıralım diye söylüyordu. Sayın Erdoğan'ın ona cevabı da ya bu siyasallaşmış yargıya güvenip dokunulmazlıkları mı kaldıracağız demişti. Şimdi anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bu yargıya çok güveniyor. Ve o programda yani Demirtaş'la ilgili yapılan şey tarihsel bir hata ama burada Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlığının kaldırılması konusunda da iktidara açık bir çek veriyor. Yani asıl beni rahatsız eden ve korkutan şey orası. Oraya doğru o, süreç Ercan, evrilecek gibi görünüyor.
0: Özür dilerim. O sözü gelsin. Özel'in dokunulmazlık ledi. Diyor ki benim hakkımda böyle suçlamalar olsa

0: Ceza davası da kurultay davası da ikisi de ayrı delillere dayanıyor. Ben böyle bir şeyle suçlansam dokunulmazlığımın kaldırmasını gidip haklanmayı isterdim. Bunu kastediyorsunuz değil mi Bülent Bey?
1: Evet evet yani burada açıkça Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda iktidara destek vereceğini söylüyor. Ama bunu başka şekilde formüle ediyor. Ama daha önceki geçen haftaki konuşmalarında da Özgür Özel'in mitinglerini halk ayaklanması olarak tarif ediyordu. Şimdi o dönemde bu Demirtaş'ın dokunulmazlık tartışmaları sırasında Kemal Bey yine Türkiye'de aslında evet uzunca bir süre bir sorundu başörtüsü meselesi. Bir başörtüsüyle ilgili bir yasa teklifi hazırladılar, meclise sundular. Tam da o sırada Erdoğan dedi ki o zaman arkadaş bunu yasa teklifi olarak değil anayasal değişiklik olarak getirelim. Hodri meydan dedi. Ama asıl amaç tabii Demirtaş'ın dokunulmazlığı HDP'nin o zaman ablukaya alınmasıydı. Ki o dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla işte Enis Berberoğlu'nun tutuklanması, içeri girmesi de tam da o dokunulmazlıkların kaldırılması nedeniyle olmuştu. O dönemde Kemal Bey çıkıp işte siyasallaşmış yargı, bu karara uymayacağız. O gerekçeleri de Ankara'dan İstanbul'a kadar da yürümüştü. Ama Kemal Bey zannediyor ki kendisi görünmez ama biz de unutuyoruz. Unutmuyoruz yani o tarihsel bir hataydı. Onun sonucunda ne oldu? 2017 referandumu oldu. 2018'de Erdoğan iktidarını devam ettirdi. Onun sonucunda 2023'te iktidarını devam ettirdi. Şimdi bu geldiğimiz bu noktada bu tartışmalar içerisinden dokunulmazlıkları gündeme getirip Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen Kemal Bey için bir yol temizliği yapmak için kullanılmasını Türkiye'deki yani Türk siyasi hayatı açısından da yeni bir evre demektir. Buna cesaret edebilirler mi? Vallahi bugüne kadar yapamaz dediklerimizin tamamı gerçekleşti. Yani bu da olabilir. Ama
0: siz bunun de ülkeye getireceği yani, şey nedir? Türkiye'de, yani Türkiye'de yeter ki bir şey olmaz deyin. Yani.
1: Evet. Yani bunun ülkeye getireceği şey nedir? Kemal Bey'e sağlayacağı şey nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'ne sağlayacağı şey nedir? Doğrusu o konuda çok iyimser değilim. Ama dilerim böyle bir şey olmaz. Dilerim Kemal Bey bu yola girmez ama benim gördüğüm Kemal Bey ve arkadaşları şunu yapmaya çalışıyorlar. Özgür Özel ve onun ekibini tamamen partiden temizleyip ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi yörüngelerinde bir parti haline getirmek. Ama ilk kurultayda da Kemal Bey'e seninle olmaz deyip Kemal Bey'i de değiştirmek. Ama demin Necdet abi bir şey söyledi dedi ki Kemal Bey yüzüne bakanların çoğunu pişman etmiştir dedi. Valla bence pişmanlık orada başlayacaktır. Kemal Bey asla genel başkanlıktan vazgeçmeyecektir. O genel başkanlıkta kalmaya devam edecektir. Çünkü Kemal Bey böyle bu kadar itibarsızlaşmayı, bu kadar öfkeyi, bu kadar nefreti 3-4 ay için gelip gitmek için yapmamıştır. Peki. Kemal Bey daha büyük bir proje olarak gelmiştir. O nedenle öyle genel başkanlığı falan filan bırakmaz. Hiç kafanızda bunu geçirmeyin. Böyle bir şey de olmayacaktır yani.
0: Peki Bülent Bey söz sizdeyken dedi ki yani hukukçu olduğunuz için özellikle de sizinle başlayayım bu meseleye. Dedi ki yani şimdi hemen olağanüstü kongreye gidersek o günkü delegelerle gideceğiz. Mahkeme diyecek ki kardeşim ben iptal ettim. Sen aynı delegelerle yapıyorsun. Tekrar bir butlan kararı. Partiyi bu kadar yormaya gerek yok. 4-5 ay içinde hazırlıkları tamamlarız mahallelerden başlayarak kurultaya gideriz. Uzun bir süre mi 5 ay ya da bu süre Özgür Özel ve arkadaşlarını tatmin etmez mi?
1: Ya şöyle olağan takvimi 3 ayda da bitirirsiniz ama Kemal Bey'in böyle bir niyeti yok. Yani aylarca Davutoğlu'yla istikrarlı görüşmeler yapıp ondan sonra da seçimlerin yenilenmesine neden olan bir anlayışın burada da devreye girdiğini, işte kamuoyunu, CHP'deki seçmenin öfkesini dindirmek için yapılmış şeyler samimi olduğunu düşünmüyorum. Artı şunu söyleyeyim. Şimdi samimi olsa şunu söyler Kemal Bey. Yani gerçekten olağanüstü kurultaya derhal gider. Niye? Mahkeme kurultayı iptal etmiş. Demiş ki 3-4 Kasım kurultayında hile var. Şimdi hile sonucunda ne olmuş? İstanbul delegasyonu saf dışı kalmış. Ne olmuş? Belli tartışmalar içerisinde olan il delegasyonları

0: saf dışı kalmış. Şimdi Kemal Bey 3-4 Kasım kurultayında 8 oyla kaybetti. Bakın ilk turu 8 oyla kaybetti. Yani o delegasyonun büyük bir kısmını Kemal Bey oyunu almıştı. Ve o delegasyonu belirleyen Kemal Bey, yani o dönemin sürecin mimarı Kemal Bey, olağan takvimin mimarı Kemal Bey.
1: Evet.
0: Şimdi İstanbul delegasyonu 170 oy Özgür Bey'e vermişti. Kemal Bey'e çıkan oy da 22 falandı. Yani aslında şu anki delegasyon yapısına baktığın zaman aslında onun lehine. Ama Kemal Bey hangi delegasyonla giderse gitsin parti içerisinde, parti içi iktidara gelemeyeceğini biliyor. Onunla birlikte hareket eden arkadaşlar da zannediyorlar ki Kemal Bey partiyi temizler, bizi partide egemen hale getirirsek biz işte milletvekili oluruz, belediye başkanı oluruz. Peki hangi seçmen oy verecek? Şimdi ben yani Barış Bey'i de Gürkan Bey'i de dinliyorum, saygı da duyuyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de Cumhuriyet Halk Partisi içinde ben çok iyi bildiklerini düşünmüyorum. Çünkü seçmendeki bakın öfke geçebilir. Öfke bir süre sonra yerini kaygısızlığa uzaklaşmaya bırakabilir. Ama bu nefret bitmez. Çünkü siz o partinin genel merkezine polis baskınıyla girdiniz. Orada içeriye gaz sıktınız, plastik mermi sıktınız. Tomalarla girdiniz o genel merkeze. O görüntüleri bu seçmen unutmaz.
1: Peki size bir itiraz var. Size bir itiraz.
0: Unutmamaları da lazım.
1: Neye itiraz ediyorsunuz?
2: Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu kurultaya götürdü ve aday olmayacağını ifade etti. O günkü şartlardaki CHP'nin durumu ne olur? Siz nasıl görürsünüz? Yani başka bir ismi, örnek vereyim. İsim bak, telaffuz etmemiz belki yanlış olabilir. Oğuzkan Salıcı, şimdi tarafsız duruyor. Oğuzkan Salıcı, Özgür Bey'in karşısında aday oldu diyelim. O gün konjonktördeki CHP seçmeni nasıl buna bakar? Siz nasıl bakarsınız yani?
0: Şöyle, Gürkan Bey, ben zaten bunu söylüyorum. Yani birkaç gündür çıktığım bütün yayınlarda söylüyorum. Zaten iş oraya evrilecektir. Kemal Bey'e arkadaşları diyeceklerdir ki, ya Kemal Bey seninle bir seçime girersek bu parti %1 oy alır. Bütün bu emekler heba olur. O yüzden seninle olmaz diyecekler ve önce Kemal Bey'i yiyecekler yani. Kemal Bey'in yerine mecburen bir başka isim çıkacaktır. Kemal Bey belki o ortamda aday olmayacaktır.
1: Nasıl?
3: İsimler.
0: Yani aday olmayacaktır.
3: Çok isim çıkacak.
0: O yüzden de Kemal Bey olağan bir kurultayda zaten bizzat kendisini orada tutan, şu anda destekleyenler tarafından denecektir. Sen aday olma. Ha Cumhuriyet Halk Partisi ne olur? Orada da kimin aday olduğu, partiyi kimi taşıdığı,
1: evet,
0: o ideolojik hatta uygun olan birisi mi değil mi, bu parti içi tartışmalarda nerede durduğu, bu süreçte tavrı bence belirleyici olacaktır. Mesela çok arzulu, çok niyetli bir arkadaşımız var, partinin sözcüsü. Mesela o arkadaş eğer genel başkan olmaya kalkarsa valla Kemal Bey'den bir fark kalmaz. Hatta birçok kişi der ki ya keşke Kemal Bey kalsaydı.
2: Bir soru daha
0: ama Oğuz Kağan Salıcı için aynı şeyleri söylemiyorum. Oğuz Kağan Salıcı'nın pozisyonu biraz daha farklı. O biraz daha işin ortasında durup partinin birliği ve bütünlüğünü koruma noktasında bir politik hat çiziyor. O hattın nereye evrileceği önümüzdeki günlerde Oğuz Bey'in alacağı politik tutuma bağlı. Bunu niye söylüyorum? Bakın şu anda Kemal Bey partiyi tüzüksüz, hukuksuz bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Yani ortada bir parti meclisi yok, ortada bir tüzük var ama o tüzüğe uymayan bir merkez yürütme kurulu var, bir genel başkan var. Onlar kendilerini hiçbir hukukla bağlı kalmıyorlar, hiçbir hukuka uymuyorlar ve bununla partiyi yönetmeye çalışıyorlar. Peki. Önümüzdeki günlerde Oğuz Bey'in alacağı tavır bence kendisi açısından, partinin geleceği açısından, kendisi açısından, partinin parti açısından onun geleceği bence bu alacağı tutumlardan belirli olacaktır. Çünkü siyaset bir duruş işidir. Göstermiş olduğunuz duruşun ne olduğu süreç içerisinde olaylar önünüze geldiğinde o duruşu ne kadar gösterdiğiniz de ölçüdür. O yüzden hep beraber izleyip göreceğiz.
3: Ama Bülent şunu Bey, söyleyeyim, o tavrı Özgür aldı bile Bey, Oğuz Kağan Salıcı. Üçüncü yolcular var yani onlar da ne o bu ne bu. Ben konumumu belirleyeyim. Mevzileri
0: Sezin Hanım,
3: genel başkanlığa yürüyeyim.
2: O da hain olacak o zaman.
3: Oldu bile
0: Sezin
3: zaten.
0: Sezin Hanım şununla tamamlayayım.
3: Hain olmadı da yani.
0: Özgür Bey,
3: tartışma var kendisi.

0: ile ilgili takip etmiyorsunuz herhalde.
1: Sezin Hanım, şunu söyleyeyim. Özgür Bey partinin içerisinde sonuna kadar bu mücadeleyi verecektir. Partiyi geri almak için bu mücadeleyi verecektir ve sonuna kadar da orada kalacaktır.
2: Ama orada Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel ayrıştığı söyleniyor.
1: Seçmenin kendisinden talebi bu.
0: Mesele bakın isimler değil. Ama... Burada Bülent Bey, ben burada o yüzden derdim o. Üçüncü göz olarak söylüyorum. Mesele o isim, bu isim, şu isim değil. Mesele ilkeli tavır almak. Burada siz toplumda yaşanan bana kalırsa depremi demek siz de anlamıyorsunuz. Ya burada insanlar ilkeli duruşa, adaleti mutlak mutlana çok net biçimde karşı çıkmamış biri eğer genel başkan oluyorsa ha %10-15 oy belki toplarsa toplar ama bölük pörçük bir CHP kalır geriye. Ya burada tavrı çok net alanlar ve almayanlar gibi bir ayrım var ve üçüncü yolcular da net tavır almayanlar.
1: Hanım, galiba,
0: dert zaten bu siyaset profesyonelleri simsarlarıyla mesele bu. Yani mutlak mutlanın karşısında mısınız, değil misiniz? Bu kadar net. Bunun böyle bir şeyi yok.
1: Bana sormuyorsunuz öyle değil mi o soruyu?
0: Hayır, ortaya söylüyorum. Ama yani siz de böyle...
1: Hayır, yok.
3: Yani Bülent Bey, üçüncü yol eğilimi sizde de gördüm ben. Yani bu tehlikeli bir eğilim yani, onu söyleyeyim.
0: Üçüncü yol yani. Sezin Hanım. Değilsiniz biliyor musunuz? Gerçekten komik. Siz anlamıyorsunuz.
1: Sezin Hanım.
0: Toplumda yaşanan değişimi de anlamıyorsunuz. Sezin Hanım, sizin gibi yani biz, siyaset simsarlarından yaka silktiğini bu insanların anlayamıyorsunuz.
3: Üzgünüm yani, kusura bakmayın.
0: Anlamıyorsunuz yani. Gerçekten ne için siyaset yapıyorsunuz?
3: Sezin Hanım, çirkinleşmek istemem. Yani ne yapayım? Ben de cahillerden biriyim.
0: Merak etmeyin.
3: Sizin entelektüel birikim size ulaşamıyorum. Evet. Sizin söylemlerinizle aynı şeyleri söyleyemiyorum. Üzgünüm.
0: Hayret ediyorum ben şimdi, gerçekten.
3: Bakın, işin doğrusu yorumdan ziyade bilgi vereyim. Şimdi Bülent Bey'in söylediğinden aslında partide kalınması gerekiyor. Parti Bey,
1: ben tamamlamadım yalnız
3: bilgi,
1: Kerem
3: bilgi
1: Bey.
3: Bilgi vereyim. Şimdi mesela meşru...
2: İsterseniz Necdet Bey tamamlamadım diyor.
3: Öyle mi? Pardon. Tamam. Tamam.
2: Son cümlenizi rica edeyim Bülent Bey.
3: Ben şimdi, bitti zannettim.
1: Sezin Bey, Sezin Hanım beni takip etmemiş, söylediklerimi bence hiç anlamamış.
2: Yok, bence benim çok iyi anlamış. Tam tersi diyor ki, siz bazı isimleri ayırdınız ya. Mesele oradan çıktı artık
1: ben
2: diyor.
1: Ben ayırmadım.
2: Hayır.
1: Ben ayırmadım.
2: Mesela Bülent Kuşoğlu diyorum.
4: Ben soru sordum.
2: Oğuz Kağan Salıncı'ya karşı tepki gelmez dediniz ya.
0: Necdet Bey'e de şöyle haksızlık oluyor. Benim kimseyle eyvallahım yok. Benim kimseyle siyasette olmak gibi bir derdim de yok. O yüzden ya Sezin Hanım, çatır çatır konuşuyorum.
1: Eyvallahınızı konuşmak istemiyorum. Oluyor, ben düşüncelerimi açıklayayım.
0: Ya zor, siz tanıyorsunuz bir insanı. Bizine baktığınız insanlar. Zor bir şey eleştirmek ama ben sadece toplumda gözlediğim, rakamlarda gördüğüm şeyi de söylüyorum.
4: Sordum, konu başka yere gitti.
2: Evet. Tamam, peki. Sezin Hanım.
1: Bakın, Gürkan Bey bana bir soru sordu.
4: Evet.
1: Ben o soru üzerinden bir cevap verdim. Yoksa... Benim düşüncelerimin ne olduğunu ben kamuoyuna anlatabilme kapasitesine sahip ve kimseden korkmadan da çekinmeden de bunları söylüyorum. Ben size diyorum ki Özgür Bey ve arkadaşları partiyi sonuna kadar savunacaklardır, içeride kalacaklardır, partiyi geri almaya çalışacaklardır. Bakın bu başka bir şey. Eğer Özgür Bey ve arkadaşlarını, Kemal Bey ve arkadaşları eğer ihraç ederlerse... Parti kurmak artık bir zorunluluk haline gelirse, o partide kalanlar içerisinde bir genel başkanlık mücadelesi olacaktır. O mücadelenin içerisinde de Oğuz Bey yer alacaktır. Benim söylediğim şey bu. Yoksa ben partinin kurtuluşu açısından bir reçete, bir isim zikretmiyorum. Yani söylediklerimi lütfen doğru anlaşılsın. Eğer Özgür Bey içerideyse, Özgür Bey... partinin içerisindeyse zaten Özgür Bey o partiyi, o üyeler, o delegasyon, o örgüt partiyi Özgür Bey'e tekrar teslim edecektir. Bu mağduriyeti, bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu bitirecektir.
2: Peki. Tamamladınız mı Bülent Bey?
1: Evet.
2: Buyurun. Sizi de itham etti. MYK içerisinden çok sayıda isim çıkar ve Kemal Bey'i yerler.
3: Şimdi yani benim şu anda gördüğüm kimseyi yeme şeyi yok, hamlesi yok ama ben Kemal Bey'in koltuğa yapışmadığını biliyorum. Kendisi de bunu telaffuz ediyor. Yorumlar yapılabilir tabii Kerem Bey ama bilgi düzeyinde şunu söyleyeyim. Bir, mutlak butlan kararının siyasi olduğunu birkaç kez söyledim. Şu anda da tekrarlıyorum ama mutlak butlan kararı sonrasında partinin genel başkanı dönemsel itibar o dönemki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclis üyeleri geri dönmüştür. Yani mesela ben atama değilim. Oğuzkan Salıcı atama değil. Parti meclisinden istifa eden 27 arkadaşımız da aynı benim gibi icraya gidip belgeyi almıştır. Toplam 57 kişi almıştır. Bu 57 kişinin parti meclis üyeliğini alması aslında parti meclisini meşru görmesi anlamına gelir. Bunların hepsi gidip almıştır belgelerini. Bu yüksek disiplin kurulu için de geçerlidir. Sonradan bu arkadaşlarımızın 27'si istifa etmiştir parti meclisinden. E şimdi hem meşru olmayacak hem kararı tanımayacaksınız. Kararı tanımamak başka bir şey. Çözüm üretmek başka bir şey. Hem de gidip belge alacaksınız. Yalansa bakın ekranda canlı yayındayız. Arkadaşlarımız desin ki hayır biz almadık. Bu tümüyle yalandır. Çünkü kamuoyunda şöyle bir algı yaratılıyor. Sanki bu parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı bir parti meclisi olarak sunuluyor. Hayır böyle bir şey değil. Yani o iptal edilen kongrede bir biçimde asil ve yedek listelerden seçilmiş isimlerdir. Birincisi bu. İkincisi...
2: Dolayısıyla o istifalar da eleştirildi.
3: Ya tabii kendi yani işte mesela ben normal parti içinde kalma eğiliminde istifaları doğru görmedim. Diğer bilgiyi vereyim. Bakın çok net bir bilgi vereyim. Yani kabul edilmek zorunda değil. Çünkü algılar gerçekten çok öne çıktı. Evet. Parti meclisine katılanlar ki salı günü parti meclisi yeniden toplanacak. Parti meclisine katılanlar yalnızca Oğuzkan Salıcı değil. Diyelim ki Yaşar Seyman. Diyelim ki
2: Ali Öztunç.
3: Diyelim ki Gürsel Erol. Diyelim ki işte bir diğer isimler. Yani şimdi Mehmet Tüm. Hepsi mutlak butlan eleştirdi. Evet. Temel kriter şuydu onlar açısından da. Bence yani Bülent Bey'in söylediği önemli. Mesela Özgür Bey ve yani kimsenin partilerine istifa etmemesi gerekiyor. Parti için mücadeleye geliştirmek lazım. Bu arkadaşlarımızın tümü yani konuşanların, parti meclisinde konuşanların tümü partide kalıp bu süreci
2: usuletle
3: yönetmek ve olağan bir kongreyi, olağanüstü kongre talebinde bulunanlar da oldu parti meclisinde. Olağanüstü ya da olağan kongre sürecini işletilmesi gerektiği konuşuldu. Ve şöyle bir karar alındı. Yani buna inanılmayabilir. Şimdi öyle bir şey ki niyetler üzerinden yürüyoruz. Mesela parti meclisi umuyorum salı günü de açıklayacaktır ama bir önceki parti meclisinde olağan bir kurultay süreciyle ilgili MYK'ya yetki verdi. MYK da kendi içinde 5 kişilik bir heyet oluşturdu.
2: Evet.
3: Şimdi tabii bizim toplumumuzun ortak özelliği şu. Oluru değil olması konuşuruz. Yani sen karar alırsın ama buna rağmen yok bunun niyeti bu değildir tartışması yaparsın. Ben şu taraftayım yani ya böyle bir karar varsa oluru ve olmaz, bir biçimde bu işin hayata geçmesini konuşmak gerekiyor. Bu bilgiyi vermek istedim.
2: Peki teşekkür ederim. Yani bu iş çok daha su götürecek gibi olacak. 4-5 aylık süre uzun bir süre mi? Bir partinin kurultaya gitmesi açısından.
4: Yok hayır. Pek çok partinin pratiğinde 4-5 ayda kurultay hazırlığının yapıldığı ve kurultayın gerçekleştiği örnekler var. Uzun bir süre değil. Hele CHP'nin içinde bulunduğu durum için hiç de uzun bir zaman değil. Yani 2026'nın sonuna
2: yani
4: kadar...
2: Şu mesela tatmin edici bir cümle değil mi Özgür Özel ve arkadaşlar açısından? Kılıçdaroğlu kendini bağladı. En fazla 5 ay sonra kurultay var.
4: Şimdi şöyle bakmak lazım. Dışarıdan baktığımızda CHP için en sağlıklı görünen, ben de Bülent Bey'e katılıyorum, Özgür Özel veya onun cephesinin partiden ayrılmayıp 2026'nın sonuna kadar olağan veya olağanüstü fark etmez, ismi önemli değil, bir kurultay toplanıp o kurultayda artık CHP'nin tek bir parça olarak yani bölünmeden bütün olarak siyasi kimliğini, geleceğini ortaya koyması ve belirlemesi. Çünkü büyük ihtimalle 2027'nin sonu, 2028'in ortalarında en geç o süreçte bir seçim olacak. Yani şu öyle görünüyor şu anda baktığımızda. CHP'ye biraz zaman da lazım hazırlanmak için. Yani 2026'nın sonunda artık CHP'nin başında kimin olacağı netleşsin. CHP'nin seçime kimle gideceği netleşsin. CHP'de kendi iddialarını, vaatlerini ortaya koyup genel seçime hazırlansın. Doğal olan budur. Ancak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu biraz daha açık konuşalım için... CHP'nin öncelikleri mi ön planda? Siyasi kariyer, kişisel siyasi kariyerler mi ön planda? Bunu biraz konuşmak lazım. Çünkü artık kulis bilgisi olmayıp tamamen somutlaşan bazı bilgiler var. Basına yansıyan ve yalanlanmayan. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun artık doğrudan bir parti kurulup veya bir hülle partisi tırnak içerisinde bulunup oraya geçilmesi konusunda ısrarcı olduğu söyleniyor. Ama Özgür Özel'in bunu pek benimsemeyip parti

0: içinde kalmayı tercih ettiği söyleniyor. Dolayısıyla burada önemli olan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu için veya o cephe için, o klik için CHP'nin öncelikleri mi, kendi siyasi ikballeri mi, ona biraz soğukkanla bakmak lazım. Çünkü siyaset böyle bir şey. Sadece kurumsal olarak, sadece etik olarak yürüyen bir şey değil. Siyasi ikballer de ön plana çıkıyor. Sonuçta hapiste olan bir siyasetçi var. Evet. Geleceği belirsiz bir siyasetçi var. O da mümkün olduğu kadar geleceğini düşünmek isteyecektir. CHP'nin genel başkanından haksız olarak alındığını düşünen bir Özgür Özel var. Partiye ivme kazandırdığı sırada görevden alındığını düşünen bir Özgür Özel var. O da kendi açısından bakacaktır. Yani burada bireysel olarak gelecekler mi, ikballer mi ön plana çıkacak? CHP'nin geleceği mi ön plana çıkacak? Ona bakmak lazım. Eğer CHP'nin geleceği ön plana çıkacaksa en temel çözüm 2026'nın sonuna kadar ister olağan ister olağanüstü fark etmez kurultayın toplanıp CHP'nin kendi kurumsal kimliğini bir an önce tek parça olarak belirleyip seçime gitmeye.
1: Burada yalnız hep bu bir ezberden konuşuyoruz. Bir diyorsunuz ki kulis bilgisi değil. Artık çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu. Siz bunu neyden dersiniz?
0: Bunlar basına yansıdı, yalanlanmadı. Yani %70'i hazır
1: bakın,
0: diye bir...
1: Ekrem İmamoğlu öyle bir tecrit altında ki Özgür Özel zaten daha az gidebiliyor. Onun dışında bir milletvekili de görüşemiyor. Bir tek milletvekili görüşemiyor.
0: Avukatları vasıtasıyla başvuru yapabiliyor.
1: Avukatları dışında görüşemiyor. Akın Gürley'in hakkını verelim. Hakikaten gerçek bir abluka ve tecrit altında Ekrem İmamoğlu. Evet. Nasıl yönetecek partiyi? Bu kadar televizyondan izlediği kadarıyla fikirler oluşturacak. Sanırım fantastik bir durum var burada.
0: Hanım, sanırım biz aynı stüdyoda değiliz galiba. Biz farklı bir şey konuşuyoruz. Siz kulaklık var galiba kulağınızda, farklı bir şey dinliyorsunuz.
1: Hayır.
0: Galiba.
1: Yani ben size gayet ediyorum. Siz dediniz ki kulis bilgisi olmayan gayet net bir bilgimiz var. Ekrem İmamoğlu böyle istiyor. Böyle.
0: Evet, bu basına yansıyor. Ve yalanlanmıyor. Basına yansıyorsa ve yalanlanmıyorsa herhangi bir
1: Ekrem İmamoğlu her dakika basını takip edip yalanlanacak durumda bile değil. Ya benim için önemli olan burada veriler. Verilerle gayet net biçimde bu kadar tecrit altında olan bir insan sanki öyle bir izlenim veriyorsunuz ki bu hakikaten Adalet Bakanı'na da haksızlık. Sanki cep telefonuyla Ekrem İmamoğlu 7/24 telefonda ona internetten mesaj atıyor. Buna telefonla WhatsApp'tan mesaj paylaşıyor. Gerçekten kendi savunması dışında bir de İBB davası da devam ettiği için çok da fazla böyle bir durumu olacak bugün, durumda değil. Şunu tartışalım. Ekrem İmamoğlu bugünkü CHP'nin içinde etkin olması veyahut da yeni bir partide etkin olması doğru mudur? Bakın, bu siyasi olarak mantıklı bir şey midir? Gelin bana böyle argümanlarla, böyle ezberlerle bir yere gidemeyiz.
0: Bakın, hukuki müeyyedeler bir kişinin tırnak içerisinde sizin ifadenizi söylüyorum. Tecrit altında bile olsa avukatları üzerinden bir siyasi partiye etki etmesini mümkün kılıyor. Bunun zaten örnekleri var. Ekrem Bey'in de kendi siyasi görüşü...
1: Öcalan'ı kastediyorsunuz herhalde.
0: Avukatları veya... Ben isim özelinden konuşmam. Avukatları veya başkaları vasıtasıyla parti yönetimine etki etmeye çalıştığını biliyoruz. Bu bir vakıya. Özgür Bey'in de kendi siyasi görüşü, kendi siyasi planı olduğunu biliyoruz. Bu da bir vakıya. Bunlar basına yansıyor. Yalanlanmıyor. Yani yeni bir siyasi partinin bulunduğu caddenin konumunun bile yeri belli. Yani oradan bir bina tartışı bile belli.
1: Google Maps'ten mi seçmiş?
0: Efendim?
1: İmamoğlu Google Maps'ten mi seçmiş?
0: Bakın efendim, İmamoğlu'nun Google Maps'ten seçmesiyle falan sulandırmaya gerek yok. İmamoğlu ifade etti. Siz de bugün hapse girseniz veya ben de hapse girsem Allah korusun. Avukatlarımız vasıtasıyla bu işleri gayet serin kanlı yürütebiliriz. Ekrem Bey'in de böyle bir imkanı var. Diğer tutukluların da böyle bir imkanı var. Diğer hükümlere böyle bir imkanı var. Dolayısıyla bugün...
1: Ya hapisten bir siyasi parti yönetiliyor.
0: Yönetmekten, süreç yönetmekten
1: Adalet
0: bahsediyorum.
1: Adalet Bakanı gerçekten haksızlık.
0: Bakın, Adalet Bakanı'nı karıştırarak olayı başka bir
1: hakikaten
0: şekilde
1: ama yani
0: yok.
1: Gerçekten. Bir kişi, bunu samimiyetle söylüyorum.
0: Bakın, bir kişi bulunduğu yerden mektup yazarak dahi siyasi etiketebilir. Hele bile Ekrem Bey gibi bir kişi ise etki edebilir. Avukatları vasıtasıyla etki edebilir. Tanıdığı arkadaşları var, onu destekleyenler var parti içerisinde. Onları da etki edebilir. Yani bir kişinin siyasi olarak hapiste olması onun etkinliğini tamamen sıfırlamıyor. Hele hele günümüz iletişim imkanlarında bu hiç mümkün değil. Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. Bir Ekrem Bey gerçeği var. Kendisi hapiste olsa bile çeşitli şekillerde CHP üzerinde hala etkili. Bir de Özgür Özel gerçeği var. O da etkili. Ve bunların kendi siyasi gelecek planları var. Bu açık.
2: Peki.
0: Bunlar basına yansıyor. Biz de basından öğreniyoruz. Bu bir kulis bilgisi değil artık. Bu kadar basit. Yani bunu duygusallaştırmaya veya bir siyasi politik...
1: Hayır, mantık olarak siyasi... sorguluyorum sadece.
0: Sorguluyorsunuz ancak sorgulamanızın bir yeri yok. Çünkü dediğim gibi Ekrem İmamoğlu siyasi bağlantıları olan, avukatları olan, hala siyasi çevresi olan bir kişi. Ve avukatıyla bir saatlik bir görüşme sonrasında bile CHP üzerine hala etkili olabilir.
1: Onu da
0: görüşmesin. Bu mümkündür. Bu mümkündür. Ya sizin tabii kendi kendinize konuşarak gülmeniz bu gerçeği değiştirmiyor Sezin Hanım.
2: Yani. Sezin Hanım 4-5 ay uzun bir süre mi kurultay için? Ve Özgür Özel ve arkadaşlarını tatmin eder mi? Şu ana kadarki sözlerinizden ben şöyle bir izlenim ediniyorum. Yani size özel. Hani sizinle kavga etmemiş bir tek ben kalmıştım. Ben de edeyim.
3: Ben de tartışmadım henüz.
1: Evet.
3: Henüz değil belki.
2: Bana da bir şey olabilir.
3: Kavga siz yoksa.
4: Yok, biz araştırma tarafından ortak bir yerden çıkacağız muhtemelen.
2: Peki ben edeyim.
1: Rasyonaliteden ortaklaşırsınız.
2: Sözlerinizden bende yarattığı izlenim bu. Rahat rahat bana da sataşabilirsiniz. Artık olmaz ayrı parti kurulmalı fikrindesiniz gibi.
1: Şimdi olmalı olmamalı demeyeceğim. Çünkü normatif bakmayacağım bu işe. Fakat 4-5 ay normal şartlar altında elbette ki uzun değildir. Fakat normal şartlar altında değiliz elbette. Çünkü şimdi ben de Özgür Özel ve arkadaşların sözcüsü gibi kalıyorum böyle bir durumda. Böyle bir niyetim de yok, böyle bir konumum da yok. Olmasına niyetim hiç yok. Çünkü Necdet Bey beni siyasette yer almak davet arzusunda...
2: Davet etti siyasette.
1: Yok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi 4-5 ay konusunda onların söylediği argümanları bu Temmuz sonuna kadar eğer ki bu kurultay yapılmazsa o zaman seçime girememe riski doğuyor CHP'nin. Açıkçası hukuki olarak Bülent Bey çok daha iyi bizi aydınlatır. Fakat böyle bir risk bana da var gibi gözüküyor. Çünkü orada çok net YSK'nın tutumu.
3: Ama o da sizin hanımcığım şöyle lafınızı kesmeyeyim ama. Eğer bu süreç olur, AK Parti de bunun üzerine gelirse AK Parti için siyasi bir intihar olur.
1: Ya şimdi nasıl yani? Bana kalırsa...
3: İntihar olur yani. Eğer AK Parti işte bu mutlak putlan süreci, özür dilerim burada ikna kestim. Mutlak putlan süreci işte Erdoğan'a, saraya bağlanıyor. Eğer o süreç Adalet Bakanlığı üzerinden bu süreci AK Parti ile ilişkili şekilde giderse AK Parti en başta yapılacak bir seçimde seçimleri kaybeder yani eğer böyle bir durum
2: olursa. Yani bunu bir fırsata çevirmeye çalışırsa.
3: Tabii.
1: Yani bir kere YSK'nın bir kararı alacak. YSK'nın kararı da orada gerçekten de açıp okuduğunuzda bir o yönde karar alması bana kalırsa daha doğru olur. Daha hukuki olur. Mutlak putlana yani? Göre çok daha hukuki bir karar olur. Ya gerçekten de eğer bir kurultay yapamazsa CHP evet. Ve o 6 yıllık süreç içinde mutlak mutlak olup da biz geriye zamanda geriye ışınlandığımız için o 2020'ye döndüğümüz için
2: evet.
1: Aslında olmaması gereken o. Evet. Fakat bu olduğu için ondan sonra gerçekten de kurultay yapılamamış sayılacağı için seçimden diskalifiye edilebilir.
2: Tamam.
1: Ve bu da son zamanda öğrenilecek bir şey. Ve
2: Bülent Bey'e soracağız
1: böyle şimdi. Bir risk var. Şimdi olmaz ama siyasi bir karar diyoruz mutlak putlar için diyenler var hadi diyelim. Karşınızda da bir tane var o tarafta. Eğer böyleyse böyle bir karar da alınabilir. Ama YSK siyasi bir karar vermesine gerek yok bence. Orada tamamen açık bir şekilde duruyor. Bir orada risk duruyor. Yani zamanında gelip de ya bunlar da kurultayı kendi aralarında didişerek yapamadılar ve ondan sonra da... bu sebeple işte seçime giremiyor dese AK Parti o da noktada bence haklı olur açıkçası. Onun için yani önleminizi alsaydınız siz kendi aranızda kavga edeceğiniz sonuç. Yerde kurultayı yapsaydınız deseler bence haklı olurlar o zaman. Şimdi mücbir sebepten dolayı bu mutlak mutlak mücbir sebep sayılacağından dolayı bunun geçersiz olduğu söyleniyor. Ama o mücbir sebep zamanı gelip de bir seçim olduğunda mücbir sebep sayılmayabilir. O zamanki argümanlar da değişebilir.
2: Tamam.
1: O yüzden kurultayın 4-5 aylık bir zamanı yayılması
2: beklemektense
1: mantıklı gelmiyor. Bir an önce yapılması o zaman işte delege beğenilmiyor bu sefer. İşte tedbir kararı ver deniyor. Ki bugün işte parti sözcüsü olarak Ali Haydar Fırat başka bir şey söylemiş. Kayyum gelse 45 günde kurultaya gidilecek demiş. O zaman kurultaya gidilecekse bir kayyum olsaydı şimdi tedbir kararı o zaman
2: geçerli
1: mutlak mutlak oluyor. Karmaşık durumlar. Her ne olursa olsun bana kalırsa bir an önce de

0: Evet, bunu çözmeleri lazım. Biz o 4-5 aylık süreçte veya ucu açık süreçte de çok kanlı tırnak içinde bir dönem göreceğiz CHP açısından. Bu sefer işte delegelerle ilgili parti içinde o oldu, o olmadı, bu oldu vesaireler. Asıl pazarlıklar ve sıkıntılı süreçler orada yaşanacak. Türkiye siyasi CHP açısından berbat olur. Kendisini bir anlamda mezbahaya çevirmiş olur kendi içinde. O bil kendi bilecekleri durum. Ama diyelim ki bu yolda yürümek istiyorlar. Türkiye siyasi tarihi içinde ileride bakıp, yani biz hep bugünü yaşıyoruz. Bugün işte hepimizin kendine göre fikirleri var vesaire var. Ama hayat bugünden ibaret değil. Ya bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra çocuklarımızın yüzüne baktığımızda da ne söyleyebileceğiz? Ben bunu hep düşünüyorum. Mesela bu. Ve orada da ya Türkiye'de bu da yaşandı. Ya bunlar da oldu. Bu CHP'nin işte birbirine adeta herkesin bıçakları çektiği bir kurultay dönemi yaşandı denecek. Ya şimdi anlaşamayan 4-5 aylık kurultayda birbirine neler yapar diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
2: Ben şöyle söyleyeyim.
1: Önce isterseniz Bülent Bey'e soralım.
2: Tamam, evet. Hukuki anlamda bilgilendirsin bizi.
1: Şimdi Sezin Hanım da hatırlattı. Bir açıklama var. Kayyum gelseydi 45 gün içerisinde parti seçime götürürdü. Dedi iletişim başkanı partinin Ali Haydar Fırat katıldığı bir televizyon programında. Bunu bir tarafa koyduk. Diğer taraftan Kemal Bey'in söyleşisinde Kemal Bey diyor ki mevcut delegelerle gidersek mahkeme yine tedbir kararı alacak. Dolayısıyla delegelerin değişmesi lazım. Bu da 4-5 ay sürer, tertemiz bir kurultay yaparız. Özgür Özel ve arkadaşlarını 4-5 ay süre tatmin eder mi? Ve yine Sezin Hanım'ın size yönelttiği soru. CHP'nin seçime girememe riski. Bunu tartıştık ama.
3: Şimdi Kerem Bey, siyasi partiler yasası diyor ki, bu 2022'de getirilen bir değişiklikti. Diyor ki, bir siyasi parti İki dönem üst üste büyük kurultayını yapmazsa seçimlere giremez. Kim karar verecek? Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Şimdi burada bir risk var mı? Bir risk var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini iktidar seçime sokar, YSK'da sokar. Ama Özgür Özel CHP'sini seçime sokar mı? Onun inisiyatifi kime kalıyor? Yüksek Seçim Kurulu'na kalıyor. Seçime sokar mı, sokmaz mı? Ben de Kemal Bey gibi cevap vereyim, bilmiyorum. Yani o gün geldiğinde nasıl bir yorum yapılır gerçekten bilmiyorum. Şimdi böyle bir risk var mı? Var. Ama Özgür Bey yeni partinin kurulması olarak bu tarihi veriyor ama kendisinin partiden ayrılması için böyle bir tarih şeyi yok. Yani Sezin Hanım, onu söyleyeyim. Yani o tarihe kadar bu kurultay yapılmasa yeni parti kurulması konusunda bir adım atılacak ama kendileri partinin içerisinde kalmaya devam edecekler. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi diğer tarafta
1: bu da önemli.
3: Eğer kayyum gelseydi, evet kayyum, bakın siyasi partilerde Kerem Bey kavramlar birbirine giriyor da siyasi partilerde kayyum olmaz. Çağrı heyeti olur. Bakın çağrı heyeti olur. Çağrı heyetine bir görevle atanır mahkeme tarafından. Kurultayı topla diye. Onun görevi de, çağrı heyetinin görevi de hiç esaslı konularda karar veremezler.
1: Ya onunla sınırlıdır.
3: Görevi kurultayı toplamaktır. Evet, onunla sınırlıdır. Ama bakın o sanırım Ali Aydar'ın kastettiği şey şu. Şimdi delege imza topladı. Bu imzalar genel merkeze verildi. Genel merkez bunu isterse Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gönderip gazete ilanıyla bir ay sonraya kurultayı verebilir. Ya da 15 gün içerisinde verebilir. Eğer onu yapmazsa genel merkez, süresi var. O zaman mahkemeye, sülukuk mahkemesine o delegelerden bir kısmı gidip başvuracaklar. Mahkeme bir çağrı heyeti atayacak ve o çağrı heyeti partiyi olağanüstü kurultaya götürecek. Yani hukuksal süreç böyle. Şimdi bu tedbir kararı var, bu nedenle kurultay yapılamaz. Hayır. Bakın parti tedbir kararı var. Tedbirle göreve gelenler her şeyi yapıyorlar. Tüzüğü askıya alıyor. İşte mesela 2024 tüzüğü yürürlükte olduğu halde diyor ki MYK 2018 tüzüğünün yürürlüğe olduğunu düşünüyor. 2018 tüzüğünü uyguluyoruz.

0: Ya böyle bir şey olmaz tabii. Bunlar hani hukuk çerçevesinde düşününce komedi. Kemal Bey açısından da hani neresini düzelteyim deyince ya olağanüstü kurultay yapılmaz diyor. Olağan kurultay yapılır. Bakın şöyle düşünün, bir an şöyle düşünün. Olağan kurultayı yaptınız. Mahkeme daha sonuçlanmadı. Olağan kurultayda da seçim yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Özgür Özel de kaybetti. Ya da Özgür Özel partiden ihraç edildiği için geri dönemedi, aday olamadı. Peki mahkemede iptal etti şeyi. Yani Yargıtay bu kararı bozdu. Bu karar kesinleşti. Ne olacak? Bana söyler misiniz? O zaman Butlan kararının öncesine dönmeyecek miyiz? Döneceğiz, öyle değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden yani burada bunu yapabilirim, bunu yapamam. Ben ilk günden beri Kerem Bey şunu savunuyorum. Sizin ekranlarınızda da savundum. Hep şunu söyledim. Dedim ki bu kararı temiz etmeyin. Bu karar kesinleşsin. Bu karar derhal kesinleşsin. Partinin hukuku, partinin tüzüğü hangisi ise 2024 tüzüğü mü, 2018 tüzüğü mü? Karar kesinleşirse temiz etmeyin. Bu karara göre 2018 tüzüğü yürürlükte. 2018 tüzüğüne göre süreç başlasın ve bir an önce bitsin. Birbirimizi hırpalamayalım.
1: Evet.
0: Ama kimsenin niyeti öyle değil. Bakın
1: Kim
0: Kemal Bey'in
1: başvurdu? Özgür
0: avukatları
1: Özel'le
0: ilk gün
1: arkadaşlar.
0: ne yaptılar biliyor musunuz? Avukatları azlettiler. Temizden feragat etmediler. Sadece tedbir kararından feragat ettiler. Çünkü onların tek istediği şey şu. Bu dava sürsün. Sürüncemede kalsın. Çünkü tek çıkış noktaları bu. Bulmuşlar bir mahkeme kararı. O mahkeme kararıyla da her türlü hukuksuzluğu, her türlü şeyi yapıyorlar.
1: Peki.
2: Kerem
1: Buyurun.
2: Bey ya bir şey söyleyebilir miyim? Yorum
1: Buyurun.
2: yapmayacağım. Bakın ben de yani televizyon ekranlarında hem de çeşitli yerlerde açıklama yaptım. Yapılması gereken belli. Eğer gerçekten ipe un serilmeyecekse yapılması gereken Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Sayın Özgür Özel'in yan yana gelmesi. Bakın geçen hafta telefon üzerinden görüştüler. Bugün de görüşebilirler. Ayrıca ben şunu da söyledim. Bülent Bey önemli bir hukukçu. Dedim ki Kemal Bey'in avukatıyla Özgür Bey'in avukatı buluştular. Ya bunlar buluşsunlar bu konuda şey yapsınlar. Kamuoyu gündeminden bu tartışmayı alsınlar. Yan yana gelsinler. Süreci birlikte belirlesinler. İddia
0: Ya
2: ediyorum
0: Necdet
2: Kemal
0: Bey,
2: Bey, Kemal
0: bunu
2: Bey bu
0: avukatlar
2: karara
0: karar
2: bakın.
0: vermez.
2: Ya
0: Bakın.
2: bakın, ya bunu bakın. Gizli bir yerde söylemiş olsam, yani böyle saklı
1: Burada
2: gizli.
1: söylediniz,
2: Ya
1: burada söylediniz.
2: burada söyledim. MYK'da söyledim. Parti meclisinde konuşuldu. Benim dışında da başka arkadaşlar söylüyor. Kılıçdaroğlu açısından çözüm üretme şeyi var. Hiç öyle söylendiği gibi koltuğa yapıştı kalacak meselesi değil. Bakın, niye bir araya gelmezler? Bir şey daha söyleyeyim. Bülent Bey'in de tanıdığı Büyükşehir Belediye Başkanları'nın hepsi bir biçimde bir araya gelmekte. Yani. Ayrıca görüşmelerde bir kısmı var. İsim telaffuz edip spekülasyon yapmak istemem. Bir araya gelirse bu sorun çözülür. Bir biçimde uzatılıyor. Yani siz hem ben olağanüstü kurulda isteyeceğim diyorsunuz. 26 Temmuz'a kadar bu iş olmazsa parti şeye gidemez seçime. Hem 4 ile 9 Eylül arasında da kurultayı yapabiliriz diyorsunuz. Siz hem partide kalmayı düşünüyorsunuz ki bugün
0: Ya
2: Özgür
0: Necdet
2: Bey'in
0: Bey tamam da
2: müsaade edin
0: disiplin mekanizmasını
2: lütfen.
0: çalıştırdınız. Önüne
2: Bugün
0: geleni atıyorsunuz.
2: Özgür Bey'in
0: Önünüze geleni
2: İzmir
0: atarsanız
2: Büyükşehir
0: nasıl uzlaşma olacak?
2: Bülent Bey
0: Nasıl
2: rica
0: barış
2: ediyorum.
0: olacak?
2: Bakın şöyle bitireyim. Bitiriyorum zaten uzatmayacağım. Bugün Özgür Bey'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili yaptığı açıklaması önemli. Ne diyor? Diyor ki istifa etmeden henüz 3 kez kendisini aradım. Kamuoyuna verdiği yani İsmail Saymaz'a verdiği demeç. Aradım. Kendisi beni aramadı, istifadan sonra beni aradı. Parti içinde kalınmasından yanayım diyor. Şimdi parti içinde kalınmasından yananın çözümü şudur. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir blokaj görmüyorum. Özgür Bey ile Kemal Bey yan yana gelirse bu kamuoyunda bu kadar yürüyen tartışma başka bir seyir alabilir iddiasındayım.
3: Ama siz konuştuklarını söylemiyor musunuz? Siz söylediniz geçtiğimiz hafta. Özgür Özel ve
2: tamam ben diyorum ki gelsinler
3: konuşuyor.
2: Bir araya çözsünler.
3: Ama
2: Mesela bu
3: konuşuyorlar
2: ekranlarda
3: dediniz.
2: ya da başka ekranlarda olur olmaz meselesi. Ya hepimizin bildiği bir şey var. Şimdi ben siyasal okudum. Yani Bülent Bey'in bilgi birikimini de bilirim. Yani önemli şeydir. Yani
1: Çok önemli
2: önemli
1: bir
2: bir
1: hukukçu.
2: isimdir hukukta. Şimdi burada Bülent Bey'le bilgi yarıştırma halim yok. Ben de biraz hukuk okudum ama şunu biliyorum. Hukukta boşluk bırakılmayan hiçbir şey yoktur. Hangi hukuku ele alırsanız alın, yorum farkı ortaya çıkar. O boşluğu kullanırsınız. Ben diyorum ki kardeşim bu boşluklarla uğraşmak yerine madem bu kadar iddia var, madem bu kadar bir şey var, vallahi hukukçular ve bir heyet çok rahat yan yana gelip bu noktada ortak bir karar verebilirler ve süreci belirlerler. Öyle dört

0: da şeyde sanıldığı gibi uzun değil. Yani siyasal süreçte bu kadar tartışmanın olduğu bir yerde bu çok rahat yapılabilir.
1: Peki buyurunuz.
2: Kerem Bey, ben Barış Bey'in bıraktığı yerden aslında konuya gireyim. Ben Barış Bey'e katılıyorum açıkçası. Partinin kurumsal kimliği, isimler kurumsal kimliğin önüne geçti. Az önceden biraz da konuşuyoruz. İşte Ekrem İmamoğlu ne derse ona göre hareket edilecek. Özgür Özel ne derse ona göre hareket edilecek. Sayın Kılıçdaroğlu ne derse ona göre hareket edilecek bir tablosu var. Ya da diğer isimler. Atatürk'ün kurduğu partiden konuşuyoruz, partiyi konuşuyoruz. Ve kurumsal işleyişinin en sağlam temelleri oturmuş bir partiden bahsediyoruz. Ama bugün konjonktürde ben şunu görüyorum açıkçası. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun istemediği bir süreç, Sezin Hanım katılmayabilir. Ben Özgür Özel'in yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Bağımsız şekilde orada bir ayrı bir yol haritası göstereceğini düşünmüyorum. Benim görüşüm o. Yani diğer taraftan da şöyle bir tablo var. Şuna da katılmıyorum. Yani 2000 işte bu mutlak mutlan öncesindeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultay sürecinde Bülent Bey de ifade etti. 8 oyla kaybetti Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi mutlak mutlan gelme süreci içerisindeki iddialar, buradaki iddiaların altında bir şeyler olduğu görünüyor. En azından iddialar ve dava sürecinin sonuna kadar baktığınız zaman. Şimdi mağdur burada kim? Mağdur baktığınız zaman aslında Sayın Kılıçdaroğlu normal şartlarda. Hain ilan edilen kim? Hain ilan edilen de Kılıçdaroğlu. Şimdi burada bir tezat var açıkçası. Burada bir denklemde bir üstü üstüne oturmayan bir durum var. Mutlak mutlak yargı kararı, eğer siz yargı kararını tanımıyorsanız grup başkanlık seçimi neden yaptınız kendi içerinizde? Şimdi burada da bir kendi içerisinde bir durum
1: çelişki var.
2: Evet. Şimdi kurultay sürecinin gelme sürecine baktığımız zaman 5 ay, 4 ay çok anlamlı. Burada CHP'li sanırım Gürsel Tekin paylaşmış daha önce. Yetkililerin anlaşmaları, konuşmaları var. İşte 221 eski milletvekilinin kurultay çağrısı yapmasına yanıt vermiş. 196 delegenin tamam hakkında mahkeme kararı olduğu söyleniyor. 144 delegenin tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş ki burası da önemli. Belediye başkanlarının geçmesi, milletvekillerinin geçmesi, delegelerin geçmesi.
1: Bu nasıl oluyor?
2: 14 delege ihraç edilmiş. 163 delegenin ad üzerinde soruşturma da olduğu ifade ediliyor.
1: Adresler farklı çıkıyor.
2: Tabii. De ne var? Şu şartlarda Sayın Kılıçdaroğlu nasıl kurultaya gitsin? Kurultaya gitti. İki gün sonra yargı dese ki tekrar.
1: Zaten bozuyorum. Ben bunu iptal ettim.
2: Bozuldu. Tekrar daha. Yani onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu sözünü de arkasında durması lazım. Bence Sözcü TV'de verdiği 5 ay içerisinde yapılmalı. 5 ay içerisinde bir şekilde yapılmalı. Bakın biz vatandaşa, topluma soruyoruz bunları. Sorduğumuz sorulardan bir tanesi de şu. Dedi ki Özgür Özel, ben Necdet Bey'le aynı konuda değilim orada. Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelip anlaşıp partiyi kurultaya götürebilirler mi? Bakın geçen ay yaptığımda %75 civarında getiremezdi. Bu ay %90'a çıktı.
1: Getiremez.
2: Getiremez diyor CHP seçmeni.
0: Bir araya orada gelmezler ciddi bir... diyor yani. Bir araya gelmezler diyor.
2: Ailemi Cihan olsa...
1: Bir araya gelmezler mi? Diyor. Anlaşamazlar mı?
2: Bir araya gelmezler diyor. Ailemi Cihan olsa bir araya gelmezler. Şimdi nefsi tarafıyla bakacağım işin. Barış Bey tarafında baktığım tarafa bakacağım. Derler ya bizde de bir şey vardı. Atasözü vardı. Kurt yedi ayazı unutmaz Kerem Bey. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu bu süreci bence 5 ay içerisinde bir şekilde kurultay kararı alıp bu partiyi CHP'nin bölünmesini engelleyecek şekilde planlaması lazım. Ama bunun olabilmesi için de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı benzer nitelikte yol yürümesi lazım. Sadece Özgür Özel'in değil. Orada bir üçlü bir fikir ayrışması var. O fikir ayrışmasını bir şekilde çözmeleri gerekiyor ama toplum da böyle bekliyor. Bakın biz bugün yarın belki çıkacak sonuçlarımız. Ben o anketlere de çok itibar da etmiyorum açıkçası. Bir araştırmacı olarak ona bakarsanız işte %58 ile Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyordu. Ben bakıyorum şimdi kurulacak partiyi birinci yapmışlar. Ya Allah aşkına siz yönlendirmeli bir soruyla bugün seçim olsa Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye kurmuş gibi düşünerekten cevap verin diye bir soru soramazsınız. Soracağınız şey şudur. Bugün bir genel seçim olsa hangi parti

vereceksiniz diye sorarsınız. Orada eğer Özgür Özel'in kurabileceği yeni parti açılımı yaparsanız orada seçmen size cevabını verir. Benim üstten baktığım tabloda 1,5-2 civarında yarın net verileri alacağım. Özgür Özel'in kuracağı yeni parti diye açık uçlayıcı verilen cevap. Evet. Ha, şöyle bir sorumuz da aynı şekilde var. Çaprazlar çıktıktan sonra daha belli olacak. Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı partiye oy verir misiniz? Kesinlikle.

0: baktığımız zaman. Ama 3 ay sonra, 4 ay sonra dış politikadaki gelişmeleri Özgür Özel ne diyecek? Şimdi dış politikayı eleştireyim. Hem Necdet Bey de hem de Bülent Bey de bana karşı çıkabilir. Suriye politika sürecinde Esed şeye kaçıyor, Rusya'ya kaçıyor. Sayın Özgür Özel bir açıklaması oldu. Biz de Esed'le bir görüşme yapacağız. Ya adam kaçmış, ülkeyi terk etmiş. Dış politikadaki sizin duruşunuz ne olacak? Bakın bu pandemi sonrasında milliyetçilik sadece Türkiye'de değil, dünyada attı. Bu milliyetçi söylemler tarafından nerede olacaksınız? İç politikada ne vaat vereceksiniz? Ekonomi, ben CHP seçmeni değil, genel seçmen noktasında. Ya Allah aşkına, emeklilerin içi kan ağlıyor. Ne diyeceksiniz emeklilerle ilgili? Ne vaadiniz var? Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na da soruyorum, hem de Sayın Özgür'e soruyorum. Ne diyeceksiniz emeklilerle ilgili? AK Parti'yi eleştiriyorsunuz ama ekonomide AK Parti'yi çözer diyen CHP'ye 10 puan fark atıyor. Nasıl olacak o zaman? Yani onun için sizin CHP bir şekilde bir bütünleşik yapıda kurultaya götürmeniz lazım. Ayrıştırmamanız gerekiyor. Seçmen sizden ana muhalefet olarak iktidara gelmek istiyorsanız eğer bu soruların cevabını vermenizi istiyor Necdet Bey. Aynen. Sizin asıl soruları, asıl vermeniz gereken ifadeler bunlar. Ya kimin olduğu değil. CHP'nin kurumsal kimliği burada çok önemli.
1: Önemli.
2: Evet, 2023 peki. Öncesi yaptığımız programlama geldi. Hatırlarsanız 2023'ten önce de aynen bunu söylüyorduk. CHP iktidara gelmek istiyor mu? İstiyorsa vaatleri de AK Parti'den farklı olarak neyi sunuyor seçmene? Bunu ona ortaya koyması gerekiyor demiştik. Koyamazsa kazanamaz demiştik. Nitekim sonuç ortaya çıktı. Doğru. Evet.
1: Peki. Evet. Şimdi yine biz salı. Aslında ahali Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını uzatması da çok memnuniyet duyar. Vekiller biraz çalışsın diye. Meclis çalışmalarını yine uzattı. Dolayısıyla tatile girmiyor. Bu grup toplantıları devam edecek demek. Salı günü grup toplantısına gidecek misiniz?
3: Yani Kemal Bey bu noktada gerilim istemiyor aslında. Geçen hafta da biliyorsunuz grup toplantısı yapılmadı. Yani Kemal Bey de yapmadı. Özgür Bey'in de bir ısrarı olmadı. Bu salı günü Kemal Bey saat 2'de parti meclisini toplantıya çağırdı. Parti
1: yani grup toplantısı
3: yapılacak.
1: Erdem bunu da yazalım. Grup toplantısı yok. Parti
3: yani
1: meclisi toplantısı
3: yok
1: var.
3: Dersem yani bu anlamıyla resmi bir deklarasyon yok ama salı günü resmi olan bir şey var. Saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi
1: toplanacak. Bir de klimayı kapatabilir miyiz arkadaşlar?
3: Yani toplanacak. Ben de eğilim olarak şunu çok net söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapıldı yapılmadı üzerinden bir gerilim mi büyütmesinden yana değilim. Bence geçen hafta Kemal Bey süreci doğru yönetti. Ve yani Özgür Bey de anladığım kadarıyla bir mutabakat sağlandı ve grup toplantısı tartışması ortadan kalktı. Çünkü tehlike şurada. Yani bir kez daha onu söylemek zorundayım. Tartışmanın ideolojik politik bir arka planı yok. Bir ideolojik politik arka planı olsa denilebilir ki ya kardeşim bak bunlar karşı karşıya geldi ve o ideolojik politik farklardan dolayı ya da sosyolojik farklardan dolayı bir gerilim hattı oluştu. Bu gerilim hattı işi başka bir yere taşıyor. Ya böyle bir tartışma yok. Siz böyle bir tartışma olmayınca yani ben verdiğim örneğin arkasındayım. CHP Genel Merkezi önünde hak, hukuk, adalet sloganı atanla Güven Park'ta hak, hukuk, adalet sloganı atan CHP'li arasında bir fark yok. Bu nedenle bunun bir biçimde sağduyla yeniden kurgulanması gerekiyor. Evet, yani ben de mesela sanıyorum Gürkan Bey söyledi. Yani tamam bu karara benim de itirazım var. İtiraz edenleri de anlıyorum. Bu karar hukuki değildir bana göre, siyasidir. Ama ortada bir karar var. Şimdi bu kararı nasıl çözeceğimizi konuşuyor olmamız lazım. Biz nasıl çözeceğimizi konuşmuyoruz. Tam tersine başka bir biçimde öfkeleri örgütlemeye çalışıyoruz. Bakın Gürkan Bey, Barış Bey de bir biçimde destek verdi. Şöyle bir gerçeklik var. Benim gerçekten iddiam tersi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bütün temel konularına yönelik söylemleri var. Ya bu söylemler şu anki CHP içindeki tartışmalar kadar hiç kamuoyuna mal olmuyor. Evet. Mesela kamu özel işbirliklerinin iptali, döviz üzerinden ödemeler yerine Türk lirasına çevirilmesi, kamu özel işbirliklerinde enerjinin kamulaştırılması gibi CHP'nin normal yazılı belgelerine giren söylemleri var. Açmaz burada. Sizin bunu bir biçimde kamuoyu...
1: Yani ben o anlamıyla... Muhalefet yok.

0: eleştiri bakın.
1: %81.
0: Ya böyle bir şey ama normal Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda ürettiği gerçekten politikalar var. Ama ideoloji o kadar önemsizleştirildi. Politik söylemler o kadar önemsizleştirildi ki bunlar asla konuşulur halde değil. Bunlar sürekli geriye çekildi. Oysa ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten, yani bir bütün olarak söylüyorum.
2: Şahsız şu anda.
0: Ya yönetenlerin bir kere bu belgeleri görmesi lazım, okuyor olması lazım. Şahsınız, bunları okusa zaten.
2: Şahsınız yönetimde şu anda.
0: Ya tabii ben de ben zaten bunun bir biçimde geliştirilmesi lazım. Sen sonuçta bu noktada bir takım adımlar atmışsın. İktidar da bunu ister. Türkiye'de iki yıldır Cumhuriyet Halk Partisi genel gündemden koptu önemli ölçüde. Niye? Tamam, siyasi operasyonlar doğru. Belediyelere yönelik operasyonlar, belediye başkanlarına yönelik operasyonlar. İşte son bir ayın, bir buçuk ayında en önemli tartışması mutlak butlan. Bu seni Türkiye gündeminin dışına itti. İktidar böyle bir şey ister mi? İster. İktidar ne istemesin? Sonuçta sen sürekli...
1: İktidar istemez hocam. Dağınık bir CHP istemez.
0: Hayır, ben dağınık CHP istemezsen değil. Türkiye gündemini tartışma. Eyvallah, yani. Tabii. Yani sonuçta...
1: Partinin başka şey...
0: Ya Gürkan Bey etmesin. Buradasınız. Yani nereden tabii. Bakarsanız bakın. Doğru. Araştırmanın ortak sonucu ne? En azından son bir yıldır. Birinci sırayı tartışması bir ülkede ekonomi ayak pahalılığı. İkinci sırayı adalet alıyor. Üçüncü sırayı ahlaki çürüme alıyor.
2: Evet.
0: Şimdi böyle bir gerçeklik var ve bu nedenle bu sürecin hızlandırılması lazım. Çözüm üretilmesi gerekiyor. Siz çözüm üretmediğiniz sürece aynı tepki parti içindeki tepkiye benzemiyor. CHP seçmenler şöyle bir ses yükselmiyor. Ya kardeşim emeklilerin hali ne olacak? Ekonomik krizle ilgili çözüm önerinin ne değil diye üretilmiyor. Öfke bir biçimde parti içinde kendisini farklı konumlandıranlara yöneliyor. Bu tehlikeli bir iştir.
2: Evet.
0: Bu en büyük tehlikesi şudur benim gördüğüm. Böyle devam ettiğinde siyaset öyle bir iştir. Duygusal kopuşlar yaşanır. Yani seçmenin bir bölümü yani her ikilisine de der ve çıkar işin içinden. Sandığa gitmez, yönelmez. Bu nedenle CHP'yi yönetenlerin en önemli sorunu. Kendimi de içine dahil ederek söylüyorum. Ya bu sorunu bir an önce çözülmesi lazım.
3: Her eleştirene böyle sert çıkarak mı yapacaksınız?
0: Nerede bir şey sert çıkmadı bir şey?
3: Bu program boyu yani.
0: Ay siz bakın. Siz doğru kullansaydınız pozisyonunuzu ben hiç sert çıkmazdım. Yani gereksiz yere gülümsediniz, başka bir şey yaptınız. Bu alışkanlık kötü bir alışkanlık. Bir kadının gülümsemesi
2: diye rahatsız ediyorsunuz.
0: Yani gülmek devrimci bir eylemdir ama o devrimci eylemin...
2: Ağzımdan aldınız.
3: Eleştirerek yapılmayacak, sizin istediğiniz gibi gülünecek.
0: Vallahi ya o zaman dinlemiyorsunuz. Ben bir şey diyemeyeceğim yani. Dinlemiyorsunuz yani o noktada. Buyurun siz yönlendirin nasıl olacağını. Benim yaklaşımım çok net.
3: Hayır, bu işte profesyonel siyasetçilik tam Rusya'da gördüğümüz bir şey. Orada da %10'luk muhalefetler var. Ve böyle miş gibi yapıyorlar. Bir takım şeyleri eleştiriyormuş gibi yapıyorlar.
0: Ben hiç öyle yapmadım hayatım boyunca.
3: Siyaset tamamen yok olmuş vaziyette.
0: Vallahi hayatım boyunca. Yani eğer bu... bana yönelik söylüyorsanız bu haksızdır. Hayatım boyunca hiç böyle pozisyonda olmadım. Hiçbir zaman da görüşlerimi yuvarlayarak söylemedim. Dün de söylüyordum sizin adım. Yani anlarsınız ya da anlamazsınız. Sizi ikna etmek zorunda değilim. Zaten ikna etmeyecek pozisyonda oturuyorsunuz. Gereksiz yere de bana laf atmayın.
3: Laf atmıyorum.
0: Bakın laf atmayın. Şöyle bakın bu sorunun için ben çözümün yanındayım. Ben bu işin çözülmesini istiyorum. Çözülmesi noktasında da iddialı bir şey söylüyorum. Siz katılmak zorunda değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal söylemleri, yazılı müktesabı buna çok uygun. Gelin bunu tartışalım.
3: Yani bunu tartışmıyoruz. Hayal kırıklığı oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi böyle miymiş diye müthiş bir hayal kırıklığı yaşatıyorsunuz insanlara ve o siyasete
0: yansıyor. Ne mesela yansıyor. Ne yaşatıyorum? Sorun nerede merak ettim yani. Ya, mesela nerede mesela benim söylediğimde hangi hayal kırıklığını yaşadınız?
3: Şimdiye kadar bütün bu eleştiriler de samimiyetsiz geliyor artık. Bu artık
0: neye
3: genel
0: bir mesela?
3: Samimiyetsizlik hali var.
0: Peki kriteriniz ne? Mesela siz çok samimisiniz. Sizin mesela sizi desteklemeyenler samimi mi değil mi? Böyle bir kriter olabilir mi?
3: Beni destekli kimse destekli
0: hayır, mesela,
3: değil.
0: Hayır mesela benim söylediklerimden mesela ya şu yanlıştır
3: değil. Demirtaş'ı ziyarete gidecek diyorsunuz.
0: Evet.
3: 10 yıldır hapiste olan bir kişiden bahsediyoruz. Evet. Bu kadar oyuncak gibi bir şey mi? Yani gerçekten bana bu çok samimiyetsiz geliyor.
0: Mesela Kılıçdaroğlu'nun gitmesinin oyuncaklığı nerede ya?
3: Ama bu Kılıçdaroğlu yani bakın, ben pişman değilim diyor.
0: Sizin hanım aykırı laflar etmek istiyorsanız buna bir şey demem ama.
3: Ben pişmanım der. Yanlış yapmışım der. Bir şey der. Ondan sonra 3 gün sonra Demirtaş'ı ziyarete bakın,
0: o kadar
3: sizce önyar... doğru bir şey mi? Ya gerçekten siyaset
0: sizin
3: bu mu?
0: Beni zorluyorsunuz.
3: Ya bu bakın, algı
0: öyle bir ön yargınız var ki sizin ön yargıları gerçekten ya maşallah çelik gibi ön yargınız var.
3: Hayal kırıklığına uğruyorum.
0: Ya mesela Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamayı da okumamışsınız belli bu konuda.
3: Okudum.
0: Ama ona her şey bir yana bakın, her şey bir yana.
3: Önder'in kızı cevap vermiş.
0: Ben şunu önemsedim.
3: Benim babamın kürsü dokunulmazlığı vardı diye.
0: Şunu önemsedim.

0: Seymenç, bazı isimlerin telaffuz edilmesi ve ziyaret edilmesi Türkiye'nin aleyhine değildir. Boş verin Kılıçdaroğlu'nu, yani Kılıçdaroğlu olarak düşünmeyin.
1: Hayır, oyuncak değil insanlar, onu demeye çalışıyorum. 10 yıldır hapiste bir kişi, siz dün demişsiniz ki pişman değilim ben dokunulmazlıklarda aldığım tavırda, bugün ziyarete gidiyor.
0: Ya Kılıçdaroğlu ya kaç kere gitti biliyor musunuz? Bugüne kadar kaç kere gittiğini biliyor musunuz? Eminim onu da bilmiyorsunuz. Yani şimdi gereksiz bir yere, yani böyle anlamsız polemiklere girmeyin.
2: Kerem Bey, bizi unutmayın.
0: Bu sizin sorunuz, ben ona bir şey diyemem ama...
1: Benim sorunum, maalesef Türkiye'deki milyonlarca insanın
0: Allah,
1: sorunu.
0: Siz başka bir, gerçekten yani neyse ben başka cümleler kurmayayım da... Ben şunu önemsiyorum, Ankara'da Kerem Bey sizi muhatap alıyorum. Ya Sezin Hanım lütfen ya, konuşma hakkınız var. Kerem Bey size söylüyorum. Buyurun. Ben Türkiye'de...
3: Ama bence Sezin Hanım'a biraz haksızlık ettiniz.
0: Ya arkadaş, ama Sezin Hanım diyor ki... Hayal kırıklığına uğruyorum. Mesela benim söylediklerim ortada. Kendisine göre bir profil çiziyor. İnanılmaz bir ön yargısı var. Ön yargıyı kırmak mümkün değil. Peki, Bana göre bu ülkede şu anda Demirtaş'ı, Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı kim ziyaret ediyorsa ve bununla ilgili konuyu gündeme taşıyorsa değerlidir. İsimlere takılmamak gerekir.
3: Peki. Son bir cümle. Sizle başladık, sizle bitirelim. Sizin Hanım sürenin sonuna geldi.
1: Umarım Türkiye'de siyaset toparlar. Çünkü gerçekten de siyaset çalıştığı zaman o sandık insanlar için kutsal ne olursa olsun. Ve siyasetçiyi karşılarında görmek istiyorlar. Her kim ne yeni parti, eski parti, şu parti, bu parti sokakta olması lazım. Mümkün olduğunca AK Parti'nin de sokakta olması lazım. Mümkün olduğunca diğer partilerin de mesela insanlarla yüz yüze olması lazım.
3: Belde seçimlerine dikkat çekmişsiniz.
1: Ya belde seçimlerini çok söyledim ben. İnsanlar benden bıktılar artık ama orada bile işte yani bir mekanizma devreye girince o sandıkta bakanların gidiyor olması, Özgür Özel'in gidiyor olması o insanlar için çok kıymetli ve milletvekillerine ulaşabiliyor olmaları... O yüzden yani ben de kendim de o çoğu zaman sıradan çaresiz insanlardan olduğum için sorunlarla boğuşan ne demek olduğunu biliyorum. Ya bu çok kıymetli bir şey ve bunu bir profesyonellik haline getirmesin, kimse getirmesin. Ve siyaset o anlamda biraz Türkiye'de özüne dönmek zorunda. Her parti için geçerli ve umarım bu da gerçekleşir. Tek temennim kendim için ve çocuklarımız için bu. Herkesin de Babalar Günü kutlu olsun.
4: Buyurun, süren bitti. Tamam, sadece şunu söyleyeyim. Mesela Berhan Şimşek, Sayın Berhan Şimşek renkli de bir kişilik zaten. Evet. 90 kişinin imzası oldu ve şeye giremedi biliyorsunuz. Aday yapılmadı. İşte biz Berhan Şimşek'in, Gürsel Tekin'in CHP'lini sorgulayabilir miyiz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'lini sorgulayabilir miyiz?
1: Sorgulansınlar.
4: Artık CHP şuna gelmesi lazım. Seçmenin istediği şey şu. Bir araya gelmelerini istiyor CHP seçmeni. Kurumsal kimliğini tamamlayıp şu hain kelimesini, hain olayını ortadan kaldırmaları lazım. Ama, ben CHP seçmeni adına bunu istiyorum açıkçası.
3: Ama dediğiniz gibi araştırmalarda ikisi bir
4: böyle
3: yerde gelse...
4: Böyle gözükmüyor.
1: Siz ben de Babalar Günü kutluyorum bence. Herkesin. Siz bir efendim? Konuyu konuşun. Stratejist alsınlar. Kılıçdaroğlu kimi düşünebilir?
3: Bu önemli şekilde.
0: Sezin Hanım aman Allah için diğer partiye kurulacak yeni parti stratejisi olmayın da.
1: Siyasetçi olmaz. Gerçekten Necdet zorladı beni siyasetçi yapmaya çalışıyor.
0: Ya niye olabilir?
1: Olamaz.
4: Ben Barış Bey'i çok beğenmiyorum. Barış Bey'den alabilirler. Barış
1: Bey'den. O olabilir evet. Ama ben olamam yani. Mümkün değil.
2: Evet. Ben tekrar aşığım.
3: Bayağı kaynaklı.
1: Ben beceremem.
3: Bülent Bey buyurun bir şey mi dediniz?
2: Şöyle, tabii biz Ankara'da olunca arkadaşlar orada kendi içinde...
3: Kalbimiz bir Bülent Bey, merak etmeyin.
2: Neyse, ya şimdi şöyle, tabii bu Demirtaş mevzusunda yani Kemal Bey daha ne kadar hayal kırıklığına uğratacak bilmiyorum. Zaten hani 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında
0: ya gitmesi kimseye haber ya, enteresan bir
2: Zafer Partisi'yle yapmış olduğu o protokol hala zihinlerde. Bir de şunu söyleyeyim Necdet Bey'e, ya bakın elinizde bir tüzük var, o tüzüğe göre partiyi yönetmeniz lazım ama o tüzüğe göre de yönetmiyorsunuz, önüne geleni disipline gönderiyorsunuz. Bu hafta da muhtemelen bir sürü insanı yine disipline göndereceksiniz. Şimdi birlikten, bütünlükten, kardeşlikten, uzlaşmadan bahsediyorsunuz.
3: Ben sordum.
2: Nasıl olacak ya? Nasıl olacak?
3: Sizinle ilgili karara evet oyu vermemiş. Özellikle sordum Necdet Bey'e. Dedim ki yani bari Bülent Bey'i korusaydınız.
4: Ben de şahitim Bülent Bey.
3: Ben de rey vermedim dedi.

0: Nabalı Gülağı Malatya deyimiyle. Bülent Bey de Malatya. Nabalı Gülağı boynuz.
1: Doğru, siz Malatyalısınız. Tabii. Hemşeri şeyi yapıyorsunuz.
0: Yok, hemşeri
1: dayanışması.
0: Hemşeri şeyi yapmıyor. Nabalı Gülağı, evet. Hani iyi anlaşılsın diye söylüyorum.
1: Yok canım.
0: Bülent Yücetik, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ankara'dan uzak kaldınız. Yapay zekaya bakıyorum, en çok Barış Ertem'in hakkını yemişim. Helal edin. Alacaklı sayabilirsiniz.
2: Hukukumuz var, hiç önemli değil.
0: Bir sonraki programda sizinle çok teşekkür ederim.
3: Kusura bakmayın.
1: En çok Sezin Hanım konuştu.
3: Evet, cadı olarak.
0: Ya birinci sırada Bülent Bey gözüküyor.
1: Öyle mi?
2: Ama o Ankara'da, yani onun hakkı var.
0: Haklı.
2: Evet.
0: Gülkan Bey, çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. Hem verileri bizimle paylaştınız. Necdet Saraç, bugün de yine bir son dakika bilgisi verdiniz. Geçen hafta görüşmeyi, özel Kılıçdaroğlu görüşmesini. Bu hafta Sayın Kılıçdaroğlu...
1: Umuyorum önümüzdeki hafta daha güçlü bir bilgi veririm.
0: İnşallah Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek olmasına çok teşekkür ederim. Bizimle paylaştığınız için. Doçent Doktor Barış Ertem hocamız İTÜ'den. Barış Bey, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Biraz hakkınızı yedim, kabul ediyorum.
2: Estağfurullah. Ben çok memnun oldum katılmakla.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kısa bir yere gideceğiz, aradan sonra bir daha alışacağız.
4: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
5: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
4: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Haftaya aynı gün aynı saatte, pazar akşamı saat 8'de Habertürk gündemle yanınızda olmak umuduyla diyoruz. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Haftalardır beklenen Dünya Kupası 11 Haziran'da başladı. Fakat her defasında milyonlarca insanı aynı karede birleştiren Dünya Kupası sanki bu yıl biraz ayrıştırdı. Aşırı sıcaklardan etkilenmesini beklediğimiz maçlar siyasetin gölgesinde kaldı. Vize krizleri, ayrımcılık tartışmaları ve yeni kurallarıyla futbol gündemden düşmüyor. Neler konuşuluyor? Dünya Kupası bu yıl Trump'ın kupası mı oldu? Hepsini soracağız. Konuklarımız var. Hemen tanıtıyorum sizlere. Stüdyoda benimle beraber HT Spor yorumcusu Ali Emre Dedeoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Uzaklardan bir konuğumuz daha var. Spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi tartışmalarla açtım malum programı da sanki futboldan çok biraz bunları konuşuyor gibiyiz. Şimdi bir grafiğimiz de var. Bu yıl yeni kurallar tartışma yarattı diye hem yönetmenimden onu rica edeyim hem size sorarak başlayayım. Bu yıl daha önceki Dünya Kupalarından farklı bazı kurallar geldi. İlk defa 3 ülke ev sahipliği yapıyor. İlk kez 48 takımla oynanıyor. Hem maç sayıları arttı hem zorunlu su molaları çokça tartışma yarattı. Hepsini bir sormak isterim. Ahmet Bey sizden bir ufak izin isteyeyim. Stüdyodan başlayayım. Hemen tabii size tabii geleceğim.
2: Rica
0: ederim. Evet, Ali Emre Bey ne dersiniz bu yeni kurallarla ilgili?
1: Futbolun hatta spor dallarının, takım sporlarının özellikle hızlanması, temponun artması yönünde çeşitli kural değişiklikleri oluyor. Futbol aslında bu konuda biraz daha muhafazakardı. Fakat 2000'li yıllardan itibaren futbolda artık kural değişikliklerine, sistem değişikliklerine gitmeye başladı. Bu da onların bir emareleri, onların aslında küçük modülleri diyelim, bileşenleri değil de modülleri diyelim. Nitekim yani kiminin gerçekten sahayla ilgili olup olmadığı, kiminin ki mesela şimdi su molası kısmından başlayacaksak eğer mesela, hani su molasını aslında gerçekten havalar sıcak diye futbolcular su içsin diye mi, televizyonlar reklam yayınlasın diye mi koyuldu evet. Şeklinde tartışması var.
0: En çok da onu soruyorlar. Mesela çok ciddi bir ticari reklam kaynağına dönüşmüş evet, ve çok büyük paralar zannediyorum elde ediliyor. Ne düşünüyorsunuz o su molası konusunda?
1: Yani işte ne kadar masum olduğu konusunda uygulamada bir masumiyet var. Hı-hı. Fakat işte televizyon kısmında değerlendirecekler tabii ki. Ben şöyle enteresan bir örnek vereyim. Türkiye'de ilk özel televizyonların çıktığı ve futbol maçları yayınlamaya başladığı dönemlerde en ufak arada taç atışında dahi reklama gidiyordu. 90'ların başı bu bahsettiğim. Hı hı. Yani ve sonrasında işte Avrupa Kupaları kısmı devreye girince bazı kanallar reklamsız futbol keyfi diye pazarlamaya başlamışlardı işi. Düşünün buradan bu sürece. Reklam tabii ki televizyon bulunduğumuz medya sektörünün en büyük gelir kaynağı. Mecburen nereye reklam, oraya reklam, buraya reklam bu fırsatı da değerlendiriyorlar açıkçası. Çok da yadırgamamak lazım diye düşünüyorum. Dünya Kupası bir de sonuçta en büyük futbol festivali. Hı hı. Milyonlara hitap ediyorsunuz. Hatta işte milyara kadar çıkabiliyor etkileşim anlamında. O yüzden çok da yadırgamamak lazım. Diğer kural değişiklikleri de biraz daha hızlandırmaya yönelik. İşte 10 saniyede sahayı terk etme, out atışını kullanma, taç atışını kullanma 5 saniyede kullanılması gerekiyor vesaire. Bunlar hep futbolun hızlandırılmasına yönelik olan şeyler. Hatta en büyük tartışmalardan biri acaba ileride 90 dakikayı 60 dakikaya çeksek mi diye de hala tartışma var ama o muhafazakar kesim biraz daha ağır bastığı için o çok da kolay değil gibi gözüküyor diye öyle bir başlangıç yapmış olayım.
0: Peki bunlar kalıcı bir hal alır mı? Bu alacak. Dünya Kupası için mi geçerli olacak?
1: Su molaları tabii ki coğrafyadan coğrafyaya değişecek. Hı hı. Tabii ki Amerika'da çünkü Avrupa ve diğer kıtalarla da izlenebilir saatler olsun diye Amerika'da öğle saatlerinde maçlar hı hı. oynanıyor. Fakat bazı statların da üstünün kapalı olduğunu, ultra klima özellikleri olduğunu belirtirsek eğer aslında bu çok da etkilenmediklerini de belirtelim. Yani mesela öğlen 12'de oynanıyor New York'ta bir maç, Atlanta'da bir maç. O stadın üstü kapalı.
0: Ama yine de su molası var mı?
1: Var. Var. Ama çünkü artık televizyonlar bu işe girdi. Reklam olayı girdi. Hı hı. Bir de kural olarak koyuldu. 86 Dünya Kupası ile beraber başlamıştı. Dünya Kupası'nın bir marka, bir pazarlama operasyonu olması. Meksika'nın en büyük televizyon kuruluşlarından birinin yaptığı anlaşmayla beraber oradan bugüne ki daha neler neler göreceğiz diyelim mobil hatların, telefonların ve görsellerin iyicene geliştiği, yapay zekanın girdiği bir dünyada daha neler neler olacak? Bu daha başlangıç.
0: Ahmet Bey, size de soralım. Hem su molasını hem pek çok kuralı beraber konuşmak isterim. Hem de bu takım sayısının artışı, ilk defa 48 takımın katılıyor olması sizce ne anlama geliyor? Bunları, tüm bunları nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ya şimdi Ali Emre Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Yani baktığınızda aslında karşımızda tabii giderek daha fazla işin içerisinde büyük, daha büyük paranın döndüğü bir oyun var. Yani oyunu özellikle kullanıyorum çünkü aslında oyun olmadığını gayet iyi biliyorum. Bu bir işten bahsediyoruz ve söz konusu bu alanla ilgili konuşmaya başladığınızda, özellikle de televizyon üzerinden konuşmaya başladığınızda, ister istemez işin içerisine sponsorluklar ve reklam girmeye başlıyor. Ve çok uzun bir zamandır aslında futbolun kendi içerisinde televizyona dair molalara bölünmesi gibi bir düşünce söz konusuydu. Ve bu söz konusu olan bu değişim Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen, her ne kadar şu anda 3 ülkede gerçekleştiriliyor olsa da ana omurga Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bu 104 karşılaşmanın 78 tanesi orada oynanıyor ve oynanacak ve baktığınız zaman asıl etkili olan ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sporla olan ilişkisine baktığınız zaman da işin eğlence unsurunun ya da daha entertainment dediğimiz meselenin daha ön planda olduğunu görürsünüz. Ve bu meselenin futbol üzerinden de kendisini gösterdiği bir turnuvayla karşı karşıyayız. Burada su modaları ile ilgili olarak gerçekten de coğrafyadan coğrafyaya değişecek ama ben bundan sonra bu işin kalıcı hale dönüşeceği kanaatindeyim. Yani bu iş buraya doğru gidiyor. Yani her yarının ikiye bölünmesi söz konusu olacak. Yani bu böyle baktığınız zaman futbolun içerisindeki devre arasındaki 15 dakikanın dışında da

0: tabii ikişer üçer dakikalık molalar ve bu şekilde televizyonun daha fazla ön planda yer alması geldi. Diğer kural değişikliklerine baktığınız zaman ise doğru, oyunun hızlanmasına yönelik daha fazla teknolojinin ön planda olmasını sağlayabilecek işte hakem kamerası, ki geçen gün Habertürk yayında da bunu söyledim. Yani bu aslında bir sonraki aşamada yapay zekanın ön plana geçeceği daha farklı bir anlayışı da beraberinde getirecek. Bunu da göreceğiz hep birlikte. Çünkü artık karşımızda söz konusu alanın en ufak hatayı bile barındırmayacağı bir alanla karşı karşıyayız. O yüzden de daha çok teknolojinin devreye gireceği bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Ben de katılıyorum. Bu aslında bunlar daha işin fragmanları. Ve bu süreç daha da hızlanacak. Ve daha fazla maç, daha fazla etkinlik ama daha fazla da futbol olacağı kanaatli de değilim. Onu da söyleyeyim. Yani her şeyin daha fazlası beraberinde çok daha iyi bir futbolu beraberinde getirmeyecek. Bu da işin tartışmanın ya da madalyanın öbür yüzü diyebilirim.
1: O zaman eleştirilere katılıyorsunuz gibi anlıyorum. Şimdi mesela özellikle su molasında şöyle eleştiriler var. Maçın dinamiği bozuluyor. İşte konsantrasyon bölünüyor vesaire gibi. Aynı şekilde hakem kamerası için de pek çok eleştiri geldi. Hani taraflı bir duruma yol açar mı diye. Tüm bunlara katılıyor musunuz?
0: Bunlara katılıyorum ama hakem kamerasıyla ilgili zaten ben şunu söylemiştim. Birkaç gün önceki Habertürk yayınında özellikle o vurguyu yapmıştım. Yani bu aslında tıpkı yapay zekanın çeşitli meslek dalları ile ilgili olarak robotlar için toplaması, veri toplaması örneğinde olduğu gibi ilerleyen aşamada kullanılabilecek bir sürecin ön aşamaları aslında. Yani baktığınızda hakemin gözünden bu işin nasıl yapıldığını, nasıl kararlar verildiğini şu anda verilerini biriktiriyorsunuz. İşin bu tarafını da ortaya koymak gerekiyor ve ilerleyen aşamada öyle ya da böyle biz hakemlik meselesinin de başka bir aşamaya bürüneceğini göreceğiz. Yani tamamen oradan ben kalkacağı kanaatinde değilim ama özellikle yan hakemlerden başlayarak değişiklikler gündeme gelebilir. Buraya doğru gidiyor bu iş. Su molaları kısmıyla ilgili şunu söyleyeyim. Yani gerçekten de oyunun içerisindeki bu su molaları ile beraber insicamın bozulduğu gerçeği değişmiyor. Şimdi de bu tarafı var.
1: Şimdi sadece tabii bu kurallar değil, daha başlangıç dediniz ama asıl çok tartıştığımız bir şey var ki bu yılki Dünya Kupası'nda bazı ayrımcılık, vize krizleri vesaire gibi pek çok şeye tanık olduk. Futbol birleştirir dediğimiz, sanki bu sene futbol birleştiremedi diye bir grafiğimiz de hazır. Pek çok şey gördük, özellikle tabii ki ABD'de olmasından ötürü. Tabii ABD'de olacağı belli olduğunda daha Trump başkan değildi. Değil. Ama gümbür gümbür geldi Dünya Kupası'ndan önce. Şimdi neler yaşandı tabii bununla beraber? Pek çok ülkeye seyahat izni yasağı vardı, seyahat yasağı vardı. Taraftarlar bu yasağa takıldı. İran milli takımı zaten pek çok engelle karşılaştı. En basit olarak şu an orada konaklamalarına izin verilmiyor. Maçlara gidip geliyorlar. Geçtiğimiz gün sadece bir futbolcu tek girişli bir vize verildiği yönünde de bir haber vardı. Bunlarla sınırlı değil ama yani burada pek çok maddeden birazını sıralamaya çalıştık. İşte Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in 7 saat gözaltında tutulması havalimanında. En kötüsü belki köpeklerle aranan milli takım oyuncuları Özbekistan'ın.
2: Özbekistan.
1: Senegal milli takımının yine dedektörlerle aranması.
2: Uruguay'da öyle oldu.
1: Evet, dediğim gibi yani bazılarını alabildik. Evet. Çok fazla tartışma var. Yine Afrika'nın en iyi hakemlerinden biri Omar Abdülkadir Artan alınmadı.
2: Ülkesine geri döndü.
1: Bunlar çok acayip örnekler. Evet. Nasıl bakmak lazım bunlara? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tek kelimeyle korkunç. Hı hı. Yani 94 Dünya Kupası Amerika'da düzenlendiğinde çok saf ve temiz bir şekilde Amerika'daki futbolun işte yani çok gelişmemiş olması, biraz daha işte o Ahmet Bey'in de söylediği gibi eğlence kısmının da bakalım dahil edilip nasıl olacağı şeklinde, o dönemler bu tarz sıkıntılar yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam Bill Clinton da o zaman başkan, hatta hiç bu tarz söylemler vesaire yoktu. Şimdi baktığımızda evet, 3 ülke düzenliyor gibi gözüküyor ama Kanada ve Meksika biraz daha hani sokak diliyle söyleyelim yancı şeklinde, yan ortak şeklinde söyleyelim. Biraz daha dahil oldular. Çünkü 48 takımın, 48 ülkenin ve o popülasyonun gireceği bir turnuvayı tek başınıza Amerika Birleşik Devletleri olsanız dahi kaldırmak o hacmi kolay değil. Ve 3 ortaklı olması da daha mantıklı. En sonunda 2002 Dünya Kupası Japonya ve Güney Kore ortaklığında düzenlenmişti. Ondan sonra hep tek ülke şeklinde devam ediyordu. İlk defa uzun yıllar sonra 3 ortaklı oldu. Ama bu korkunç bir görüntü. Yani bu korkunç bir şey. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kupayı aldığı ta seneler öncesinden belli. Kimlerin geleceği bir şekilde minimum en azından 3 ay öncesinden belli oluyor. Mart ayında, Mart ayı, Nisan ayı gibi playofflar oynanıp artık son katılımcılar da belli. Ondan önce de zaten direkt gelecekler belli. Kadroların açıklanması belki bir nevi ama yani hakemin geleceği çok önceden belli bir nevi. FIFA veya UEFA işte bildiriyor kimleri göndereceklerini bir süre önce. Hatta hızlandırabiliyorlar. Bu sicil taramaları vesaire yapılıp daha konforlu bir şekilde yapılabilirdi. Mesela hakem olayı çok enteresan. Gerçekten skandal.
1: FIFA'nın yani belirlediği bir hakem,
2: evet,
1: gidemiyor.
2: Gidemiyor. Ve Gianni Infantino FIFA başkanına şöyle bir soru soruldu kupa öncesi basın toplantısında. Kupanın kontrolünü elinizden kaçırdığınızı düşünüyor musunuz? Şeklinde. Ve Sayın Başkan'ın Trump'la olan muhabbeti çok eleştiriliyor.
1: Çok samimiler.
2: Fazla samimiyet, evet, gösteriliyor. Ve FIFA'nın Infantino yönetiminde Dünya Kupası'nı gerçekten bir ticaret haneye dönüştürdüğü eleştirisi şunlarla beraber kanıtlanıyor açıkçası. Hı-hı. Yani Donald Trump gibi bir karaktere esir olmuş vaziyette Dünya Kupası ve onun uygulamalarına. Dediğim gibi özetle korkunç.
1: Yani. İkilinin arasında çok ticari arkadaşlıklar da var, samimiyet de var.
2: Trump zaten bir ticaret adam aslında, siyasetçiler.
1: Aynen öyle.
2: Çok.
1: Geçtiğimiz aylarda bir ödül bile vermişti, evet, FIFA başkanı kendisine. O eleştiriliyor da sıkça. Bayağı dediğiniz işte gibi. Ahmet Bey, size dönelim. Yani bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Mesela Katar'da düzenlendiğinde Dünya Kupası bir önceki insan hakları nedeniyle pek çok eleştiri toplamıştı. Sanki bu sefer çok fazla ses yükselmiyor mu? Yani
2: orada yeni statlar yapıldı ama işçiler konusu özellikle Katar'da, evet, çok şeydi. Orası biraz daha yeniden dünya, yani yeniden yapılanmaydı. Amerika zaten olağan sistemin üzerine yaptığı için onlar pek olmadı.
1: Evet, şunu demek istedim ama özellikle mesela hani çok da fazla bütün bu bizim korkunç olarak nitelediğimiz uygulamalara dünyadan pek ses çıkmıyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz Ahmet Bey siz?
0: Evet. Ya şimdi şöyle bir durum var. Baktığımızda bugün içinden geçmekte olduğumuz dünyanın yeni düzeni ya da kurulmaya çalışılan yeni düzende otokratların ön planda olduğu bir yapı ve burada da Trump bu işin şahikası. Ve Şahika'nın yanında az önce Ali Emre Bey'in çok güzel nitelediği o yancı olarak da Infantino'yu görüyoruz. Ben de bu nitelemeyi yapayım. Yani kendi tam anlamıyla Trump'ın yancısı olarak görev alıyor ve bütün bu rezaletin perde arkasında aslında FIFA'nın kendisi var. Çünkü yani baktığınız zaman ev sahibi olarak 3 ülke gözüküyor, tamam. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yasakları getirdiği için ya da kısıtlamaları getirdiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine atılıyor ama burada FIFA'nın geri planda kalması kabul edilebilir bir durum değil. Yani siz kendi hakeminizi ya da oraya gelecek olan ülkelerin bazılarına ayrımcı bir şekilde davranılmasını yönelik olarak net bir duruş sergilemeniz gerekir. Ama FIFA tam aksi bir görüntü sergiliyor. Yani gidip işte İran'ın soyunma odasında günah çıkartıyor. Ama günah çıkartmanız gereken yer orası değil. Yani bu işin olmaması gerektiğiyle ilgili olarak günah çıkartmanız gerek. Daha en başından bazı şeyleri yapmanız gerekirdi. Şimdi Katar ve bu ikisi arasındaki ilişkiye de baktığınız zaman Katar'daki durum daha farklıydı. Katar'daki eleştiriler daha çok oradaki insan haklarına yönelik olarak, oradaki çalıştırılan işçilere yönelik olarak bu eleştiriler getiriliyordu. Ve bir takım o Dünya Kupası'nda söz konusu bir takım Avrupa ülkelerinin de yapılan ayrımcılığa ya da işte özellikle bir takım haklara ilişkin olarak pazubantlarında bir takım renklerin taşıması falan gündeme geldiğinde FIFA çok sert uyarılarda bulunmuş. Şimdi burada ise karşımızda çok daha farklı bir durum var. Ve bu durumla ilgili olarak açıkçası kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü herkes söz konusu Trump olunca susmayı tercih ediyor. Ama susmayı tercih ettiğiniz zaman da söz konusu rezaletleri bir anlamda kabul etmiş oluyorsunuz. Şimdi bir de bu tarafı var. Yani bakıldığında bu yaşanan bütün bu gelişmeler sadece futbolla alakalı değil. Aslında bugün içinden geçmekte olduğumuz dünya sürecinin farklı şekillerde yansımasının futbol üzerinden gösterilmiş hali bu, tezahürü.
2: Şunun Türkiye'de olduğunu düşünün. Böyle bir organizasyonun üzerindeyiz ve biz diyoruz ki şunu almıyoruz, bunu almıyoruz, bunu yapmıyoruz.
1: Yani kıyamet kopardı.
2: FIFA oraya geldiği zaman, herhangi bir UEFA veya FIFA geldiği zaman kendi kurallarıyla gelir. Bunları şunları yapacaksınız, bunları yapacaksınız. Aksi halde vermeyiz bu kupayı derler. Ama burada bambaşka bir skandal var. Gerçekten yani. Ve Gianni Infantino bu arada bir yolsuzluk üzerine FIFA başkanı oldu. Sepp Blatter'in gitmesi sonrası yolsuzluk, aleni bir yolsuzluğun çıkması sonrası.

0: başkan ol, bir skandal üzerine başkan ol. Hani kurtarıcı rolüyle. Şimdi büründüğü nokta gerçekten korkunç. Gerçekten felaket yani.
1: Şöyle bir iddia gördüm, doğru mu olabilir mi diye sormak isterim. FIFA Başkanı ile beraber Trump Dünya Kupası'nı takdim edecek diye. Daha önce bir devlet başkanı da böyle bir sahne gördük mü? Böyle bu Dünya Kupası'nda böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
0: Sanıyorum son Katar'daki Dünya Kupası'nda.
1: Öyle miydi?
0: Evet, şeyh verdi diye hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Yine öyle bir devlet adamı verdi diye hatırlıyorum. Yani bu aslında Katar'la başladı bir nevi diye hatırlıyorum. Şimdi bir ucunu açık bırakayım. Ama yani konuşulacak çok şey var tabii o tarz konularda. İşin siyaset kısmına girdiğin zaman ama Amerika olduğu zaman işin içinde tabii ki Amerika kendi kurallarını koyuyor. Ama bu kadarı da çok abartı, gerçekten eleştiri düzeyinde diyebiliriz.
1: Dünya Kupası Trump'ın kupası mı oldu deniyor. Hakikaten sanki resim olarak öyle duruyor.
0: Resim olarak öyle dursa da hiçbir zaman da futbol severlerin kabul edeceği bir durum değil.
1: Elbette, elbette öyle ama en çok tabii ki damga vuran konulardan birisi bu İran krizi oldu. Çünkü savaşla beraber bir dönemden geçiyorduk ABD-İran arasındaki savaştan. Tabii bundan hayli etkilendi ABD-İran mevzusu.
0: Orada ben daha ağır yaptırımlar bekliyordum bu arada. Belki de İran kupaya gelmeyecekti diye bekliyordum.
1: Evet, ama çok da konuşulmuştu. Gelsinler, gelmesinler, işte isterlerse gelsinler vesaire gibi Trump her gün değişen açıklamalar da yapmıştı bununla ilgili. Nihayetinde gittiler. Ama kalamıyorlar. Evet. Şöyle karşılaştıkları zorlukları da bir sıraladık. Onlar üzerinden de konuşalım. Şimdi son anda vize aldılar. Yani sadece gidip gitmemeleri değil, vizeleri de büyük bir kriz haline dönüştü. Aynı çıkmayabilirdi. Hatta zaten son anda aldılar. Bazı görevliler hiç alamadı. Bazı futbolcular tek girişli vize aldı. Ev sahibi ülkede kalamıyorlar. Bu da yine en korkunç durumlardan
0: belki daha birisi. İyi.
1: Tabii aslında doğru, haklısınız.
0: Onların huzurları bakımından.
1: Kampları son anda değişti yine ve taraftarlar da tabii ki sınıra takılmış durumda. Tabii. Bunlara ne dersiniz? Yani böyle bir durum, yine korkunç bir tabloyla karşıyayız. Ama yani hani maç bitiyor, dinlenmeden yola çıkılıyor, tekrar gidiliyor. Yani nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şöyle bir komplo teorisi yapılacak olsa anlarım da, hani bazı ülke takımları çok güçlüdür ve Dünya Kupası'nın bir numaralı adayıdır. Düzenleyen ülkede mesela öyleyse, mesela hani herkesi yıldırmak için ve kendi takımının konforunu sağlamak için yapıyor diyeceğim ama Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir durumu yok. İyi bir takımları var bu arada, biz de oynayacağız onlarla ama hani o derece bir durum yok. Yapsak öyle bir komple teorisi yaparız. Hani yapsa ancak böyle yaparlar. Geçmişte de yani çok eski dönemlerde de işte komünist rejimin olduğu Sovyetler Birliği'nin Moskova Olimpiyatları'nın protesto edilmesi, işte az önce 86 Dünya Kupası'nı söyledim, Meksika mesela, Kolombiya'nın işte oradaki darbe vesaire durumlarından dolayı mesela Meksika'ya geçmesi, Yugoslavya'nın parçalanması, Avrupa Şampiyonası alınmaması, bir sürü siyasi etken var aslında yani ve futbolun protesto ettiği veya sporun protesto ettiği, işte burada o olmadı çünkü biraz da tam yumurta kapıya dayanınca oldu. İş ya olmaz olmaz dendi. Hepsi de yaşanıyor şu an.
1: Biraz barışa da tabii gitmeye çalışıyorduk tam o sıralarda. Barışa da denk geldi şimdi. 86 demişken siz, notlarıma bakıyordum o sırada. 86 yılına damga vuran bu Tanrı'nın eli golü Maradona'nın. O zaman da 82'de Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan bir savaş sonrası bir karşılaşmaydı. Aynen. Ve bir rövanş maçı gibi de görüldü tüm dünya tarafından. Şimdi bir ABD-İran karşılaşması olursa.
0: 98'de ilk Amerika-İran oynadığı aynı tansiyon söz konusuydu. Orada hiçbir şey olmamıştı mesela. Şimdi olursa bence de çok bir şey olmaz. Çünkü geçtiğimiz günlerde zaten galiba bir iki gün önce değil mi? Barış olayına girdiler zaten. Hani Trump o konularda enteresan bir şekilde hani geri vites tabirini söyleyeyim daha rahat, çabuk yapıyor yani. O yüzden çok çabuk ortamı sakinleştiriyor. Bir tek övülecek yanı o herhalde. Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
1: Peki Ahmet Bey, şimdi Ali Emre Bey'in de dediği gibi bir 98'de karşılaşıyorlar, bir de 2022'de karşılaşıyorlar. Birini ABD, birini İran kazanmış.
0: Evet, 98'i İran kazanmış.
1: Evet, 2-1 98. Şimdi karşılaşırlar mı? Karşılaşırlarsa neler yaşarız? Şu an neler yaşıyoruz? Ahmet Bey, konuşalım sizinle de.
2: Şimdi şöyle, 98'i çok iyi hatırlıyorum. 98'de 2-1 İran kazandığında İran'da çok büyük gösteriler düzenlenmişti. Hatta gazetelere şöyle yansımıştı: büyük şeytanı yendik. Bu şekilde gazete başlıkları atılmıştı. Ben o dönemde O dönemde de özellikle medya analizleri yapan bir sosyal

0: sosyolog bilim uzmanlığını yeni almış bir sosyologum ve gazete takip ettiğim için orada özellikle o başlığı çok iyi hatırlıyorum ben. Çok dikkat çekici bir başlıktı o. Şimdi baktığınızda aslında şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Siyaset onun içinde hep var. Yani başından beri var. Ve bu uygulamalara baktığınızda ise karşımda şöyle bir tablo çıkıyor. Yani neden, az önce siz söylediniz ya, neden şu anda bu kadar gündemde değil diye bir ifade kullandınız. Aslında bu biraz daha geriye doğru filmi sardığınızda 86'da az önce bahsettik. 86'da Maradona gibi bir figür var. Ve Maradona figürü aynı zamanda o yaşanan gelişmelerle ilgili net açıklamalar da yapabilen bir futbolcu figürü. Yani şimdi bugün baktığınız zaman futbolcuların bu kadar çok doğrudan doğruya konuşabilme şanslarının olmadığını görürsünüz. Ya da en azından içinde bulundukları pozisyonun özellikle de sponsorluk bağlantıları nedeniyle bu kadar net şekilde bazı şeyleri ifade etmediğini söyleyebilirsiniz. Çünkü böyle ifadeler gündeme geldiğinde başka problemler iç içe geçmeye başlıyor. Yani işin içerisine başka işler girmeye başlıyor diyebilirim. Yani belki birazdan konuşuruz. Messi, Ronaldo meselesi de aslında bu cepheden bakıldığında farklı bir şey veriyor bize. Şimdi burada bunları söyleyebilecek çok fazla oyuncu da yok. O yüzden de 2022 Katar'da mesela bir takım protestoları gündeme getiren oyuncular olduğunda FIFA hemen bunu kırmızı kartla cezalandırdığını söyleyerek tepkiyi koydu ve önünü kesti. Ama bakın bugün burada yaşanan gelişmelere baktığınızda özellikle dünyanın belli başlı bir takım ülkelerine yönelik, yani genelde az gelişmiş ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru açısından bakarsanız gelişmekte olan ülkelere yönelik bir takım ayrımcılık uygulamalarını görüyorsunuz. Yani Senegal'in, Özbekistan'ın böyle aranırken mesela İspanya'nın, Fransa'nın bando müzika eşliğinde karşılanması gündemde. Bunlar oluyor. Yani net bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Yani hakemler için de aynı şey geçer. Mesela Somalili hakemin oraya alınmaması biraz Trump'ın doğrudan doğruya Afrika'ya ya da Somali'ye yönelik tepkisinin de ürünü. Ama bütün bunların arka planında dönüp dolaşıp şuraya geliyoruz. Söz konusu futbolun o birleştirici gücünden ziyade daha başka bir alanın kapının açıldığını ve bunun da müsebbibinin ben yine FIFA olduğu kanaatindeyim.
1: Çin Dünya Kupası'nda olsaydı ne olacaktı mesela, şimdi benim aklıma gelen soru.
0: İşte bir de o var.
2: FIFA bu yıl epey etkisiz kaldı diyorsunuz siz büyük ihtimalle de.
1: Çok, direkt elinden kaçırdı yani. Ha, bu arada Infantino şöyle bir cevap veriyor. Biz çalışıyoruz, merak etmeyin diyor. Sonrası için çalışıyoruz, her şeyi yapmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz diyor.
2: Böyle bir savunması da var yani.
1: Yani aslında onun parantez içindeki karşılığı futbolda bazen futbolcular arkadaşlarına bağırır. Arkadaşlar bittik artık, savunmaya gelsin biri durumu gibi bir şey oldu bu Infantino'nun açıklaması. Yani biz bittik, biri yardım etsin ne olur durumu olacak. Onu da çağıramıyor çünkü Trump var dibinde yani.
2: Peki Infantino'nun görevinin sonunu getirir mi tüm bu uygulamalar? Yok, getirmez.
1: Ya iş artık çok endüstriyel bazda, kapital bazda çok acayip bir boyuta gelmiş vaziyette. Herkes birbiriyle bağlı bir şekilde. O yüzden o kadar masum değil artık iş yani.
2: O zaman şuradan devam edeyim, siz kapitalizme bağlamış demişken. Bu sene hayli yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaştık.
1: Güzel bağladınız.
2: Evet. Yani yine ticaretten, yani mecburen işte su molaları bile buna bağlanıyor. Doğru. Şimdi her şey yine buna bağlanıyor. Cep yaktı deniyor biletler. Çok sayıda insan alamadı, gidemedi. Ben bu yıl gidemiyorum, alamıyorum diyenler oldu, Amerika'da yaşayanlar dahil. İşte hem açılış maçları rekor fiyatlar, hem final bileti 10 bin doların üzerine çıktı. Bunlar beklenen, yani beklenebilir şeyler miydi? Yine yoksa bu yılki farkı mı gördük biz burada?
1: Bu yılki farkı gördük. Artı dünyanın genel içinde olduğu ekonomik sıkıntıların da etkisi ve bu vize sıkıntıları, güvenin azalması vesaire, her şeyde bir ama enteresan talep var yani, tribünler yine dolu.
2: Dolu değil mi? Boş görmüyoruz. De öyle görünüyor.
1: Bir şekilde yani doluyor. Şöyle söyleyelim açıkçası, futboldaki doğal taraftar kitlesi dediğimiz o biraz daha mahalleden gelen, biraz da işte kale arkası tribünde yer alan, Ahmet Bey daha da güzel açılımını yapar. Ama doğal taraftar figüründen çok turist taraftar figürü daha da gözükmeye başladı. Yani ellerindeki cep telefonlarıyla hatta full maçı çeken, her pozisyonu yakalamaya çalışan, fotoğraf çekmeye çalışan, eskiden fotoğraf makinalı taraftar kısmını gördük. Ve bu milli takımlar bazında da biraz daha böyle gördük. Mesela toplu oturan milli takım taraftarı göremiyoruz tribünlerde. Çok dağınık dağınık oturuyor. İngilizler işgal etmiş vaziyette.

0: vaziyette ayrı. Onların zaten her yerde gittiği yer belli ama Hırvatlar mesela çok dağınık oturdular o karşılaşmada. İşte Hollanda'nın taraftarları vesaire. Ama çünkü amaç o tribüne turisti getirmek. Taraftardan çok turisti getirmek. Tüm dünya futbolu için söylüyorum bunu. Bugün Barcelona'da şikayetçi, Real Madrid'de şikayetçi öz taraftarları. Milli takım bazında da böyle sıkıntılar var. Gelen kitle böyle olduğu için, talep buradan geldiği için arzı da buna göre yapıyorlar. O yüzden yine kapital bir noktada yadırgıyorum ama yadırgıyamıyorum bir nevi. Böyle bir durum var ama bunlar çok abartı rakamlar.
1: Hem biraz yeni normal gibi hem de aslında karşılaştığımız tablonun şaşkınlığı buna da uyuyor
0: aynen,
1: sanki.
0: Aynen,
1: şimdi bu bize mesela yürek burkan bir hikaye vardı. Biraz onu da konuşmak isterim onun üzerine. Bu Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Mozinha'nın. İşte hayatım boyunca bugün için çalıştım. Sadece benim değil ülkemin hikayesi. Fakat annem tribünde olamadı, gelemedi demişti. Vize de alamadı.
0: Galiba bu sabah itibariyle girdi annesi.
1: Süper.
0: Vizeyi aldı.
1: Sevindiren haber geldi şu
0: baştan
1: anda.
0: Aynen.
1: Ama biraz tabii Mozinha hakkında konuşalım.
0: Tabii.
1: Grafiğimiz de gelsin. Bir gecede milyonların tanıdığı
0: çok
1: bir
0: enteresan
1: isme dönüştü. Bir sabah kalktık ve hepimiz onu tanıyorduk.
0: Evet, evet.
1: Aslında o gün yani Yeşilburun Adaları'nın nerede olduğuna da bakıyorduk.
0: Güzel.
1: Yani değil sadece kendisini tanımak, bir Yeşilburun Adaları'ndan haberdar oldu birçok insan. Ve sonra o gün İspanya karşısında yaptığı 7 kurtarıştan.
0: Evet.
1: Zannediyorum sadece dakikalar içerisinde milyonlarca takipçi kazanmış sosyal medyadan. Evet. Ve maçın ardından da zaten gözyaşlarına boğulduğunu görüyoruz. Nasıl oldu bu? Nasıl tanıdık Mozinha'yı? Ne dersiniz?
0: Dünya Kupası böyle hikayeleri sever. Dramatiği de bu tarz romantik hikayeleri de sever. Yani Mozinha'nınki de bir Portekiz sömürgesidir Yeşilburun Adaları. Hatta daha aşağıda Afrika'ya yakındır Portekiz'den çok. Kanarya Adaları'nın da aşağısında. Senegal tarafı. Senegal'in tam karşısı diye hatırlıyorum. Birçok kişi bakmıştır tabii. Çok yani açıkçası işte şu an takımda olan Logan olması lazım. En değerli oyuncusu. Çoğu kişinin ki futbolu çok yakından takip edenlerin dahi belki daha evet öyleydi diyeceği. Bir Eddie Tavares adında 2.20 boyunda Real Madrid'de basketbol oynayan bir oyuncuları var mesela. En popüler sporcularından biri. Çok küçük bir ada. Yani ve Dünya Kupası'na gelmeleri de gerçekten şaşırttı o noktada. Bir de İspanya karşısında bu performans daha da şaşırttı. 40 yaşında bir kaleci ve çok üst düzey bir profesyonel kariyeri yok. Tamam kurtarışı yaptı, o gün günündeydi. Bu arada çoğu topta, bu arada hani üstüne gelen toplar değil, gerçekten kurtarış yaptı. Yani uçtu, kaçtı, hani panter kesildi şey var, deyim vardır ya bizde. Onu gördük ama maç sonrası yaptığı açıklama gerçekten hiç beklenmiyordu. Annem gelemedi
1: evet
0: kısmı daha da damga vurdu. Ve annesinin hemen vize işlemleri yapıldı. Dediğim gibi daha gelirken yolda baktım, giriş yaptı annesi.
1: Süper haber.
0: Müthiş güzel bir hikaye. İşte az önce konuştuğumuz korkunçlukların yanında aslında futbolun güzel hikayeleri bu şekilde sahadan çok saha dışı da bu şekilde birleştiği zaman daha da güzel oluyor. Çok enteresan bir karakter. Ha, kuvvetle muhtemel bu Dünya Kupası'ndan sonra hatırlamayacağız. Yani çok yine bir 40 küsur yaşında olduğu için 1-2 seneye yine amatör taraflar veya hani daha düşük seviyelerde futbolu bırakır. Ama Dünya Kupası'nda ilk aklımıza gelecek isimlerden biri olacağı kesin.
1: Ahmet Bey size de soralım, ne dersiniz? Mozinha'nın damga vuran kurtarışları, 7 kurtarışı birden. Belki unuturuz ileride Mozinha'yı dedi Ali Emre Bey. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ya bazı şeyler tabii futbol dünyasında hikayeler kolay kolay unutulmaz. Yani işte Roger Miller kolay kolay unutulacak bir figür değildi mesela. Ben Mozinha'nın da kolay kolay unutulacağını zannetmiyorum. Özellikle de İspanya'da karşı 7 tane kurtarış yapabilmek öyle çok kolay bir şey değildir. Ve ilk kez duyduğumuz, yani Dünya Kupaları tarihine ilk kez katılan bir takımdan bahsediyoruz ve müthiş bir başarı bu. Ardından yaşadıkları ve bunları dile getirme hali de çok insani bir durumun yansımasıydı. Bence bu açıdan unutulmaz. Yani 40 yaşında olması değil önemli olan. Asıl önemli olan şey bugün artık geçmişte çok daha fazla gördüğümüz ama bugün daha azalmış olan o insani vurgunun daha fazla ön plana çıktığı bir yansımaydı o görüntüler. O yüzden kolay kolay unutulacağını zannetmiyorum.
0: Futbolcu olarak hatırlamayabiliriz ileride. Sadece Dünya Kupası performansı olarak söyledim aslında.
2: Ali Bey, o konuda size katılıyorum ama bu hikaye kolay kolay unutulacak bir hikaye değil. Yani bu hikaye artık futbol tarihinde yerini aldı. Onu söylemeye çalıştım.
0: Evet. Sonraki kariyerini bence hani kimse böyle bir futbolcu var ne yapıyor evet. diye takip etmeyecek de yok. Bu hikaye hep kalacak aklında
2: evet.
0: diye
2: evet,
0: düşünüyorum.
2: Evet, tabii. Orada haklısınız.
1: İnsan hikayeleri bir de tabii damga vuruyor. Oradan da biraz o annem giremediden de biraz herhalde hepimizin evet. gönlüne dokundu. Siz az önce Ahmet Bey demiştiniz ki Ronaldo'yu, Messi'yi konuşuyoruz. Hakikaten tabii ki herhalde gözler bir yandan onların üzerinde. Onları son kez mi izliyoruz Dünya Kupası'nda? Nasıl başladılar performanslarına, ne dersiniz?
2: Yani şimdi herhalde son kez izliyoruz gibime geliyor. Bir defa daha olacağından çok emin değilim yani. Bir 4 yıl daha o kadar kolay değil. Çünkü yaş itibariyle herhalde biri 44, biri 43 olacak. Öyle gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Biri 85'ti, biri 87'li. Yani, evet.
2: Evet. Yani 45.
0: Ben Ronaldo'dan bekliyorum bir deneme ama.
1: Öyle mi?
2: Bir dönem daha olabilir. Olmaz demem. Messi çok zannetmiyorum. Bir defa evet. daha olacağını zannetmem Messi'den.
0: Ronaldo hırs yapabilir.
2: Haklısınız. Ama şöyle bir durum var. Yani en son seyrettiğimiz karşılaşma ve ben biraz da tabii 2022 Katar'a da geri döneceğim. Yani Katar'da aslında hani hatırlarsanız Katar Dünya Kupası'nda bir satranç oynama sahnesi vardı. O görüntü vardı, bir görsel vardı. Ronaldo ve Messi'nin karşı karşıya geçtiği. Evet, evet. Hani bizde Halil Mutlu ve rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun sahnesinde olduğu gibi bir
0: marka
2: görüntü
0: reklamı.
2: Vardı. Bir görsel vardı. Evet. Şimdi bu yansıma aslında FIFA'nın çok işine geldi. Yani bütün turnuva onun üzerinden yürüdü ve FIFA'nın turnuvanın sonucunda Messi kupayı kaldırdı. Ve Infantino da çok mutlu oldu. Çünkü şunu da biliyorduk. Yani Ronaldo'nun bir takım açıklamaları, az önce söylemiş olduğum o siyasal açıklamalarla Ronaldo biraz daha farklı bir yere doğru kendini götürürken Messi başka bir yerde konumlandı. Ve turnuvanın sonunda özellikle giydiği biçli kıyafetiyle de misyonunu gayet net bir şekilde tamamlamış da oldu. Şimdi bugüne geldiğimizde yani aradan geçen 4 yıl içerisinde tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada işte en son Trump'la görüştü ve en son maçta gördüğümüz kadarıyla da maçın bir sahnesi vardı. Özetlerde gördüğüm Infantino'nun ayakta alkışladığı bir sahne vardı. Ama aynı karşılaşmada mesela VAR'ın bile devreye girmediği arkadan bir taban evet. basma sahnesi var Messi'nin. Yani normal şartlarda herkesin kırmızı kart vermesi gereken, potansiyel kırmızı kart kontrolü yapılması gereken bir pozisyonda hiçbir şey yapılmadı. Yani hani benim hep dikkatimi çeken bu turnuva içinde geçerli olan bazıları bütün hayvanlar eşittir, bazıları daha eşittir diye bir cümlesi vardır. Orwell'ın Hayvan Çiftliği romanında burası için de geçerli. Yani bütün futbolcular eşittir ama Messi daha eşittir gibi bir hava oluşuyor. O yüzden de Messi-Ronaldo ilişkisinde ben FIFA'nın Messi'den yanı olduğunu ve bu turnuvada da bunu devam ettirdiğini söylemek durumundayım.
1: Katılıyorsunuz gibi bir izlenim oldu.
0: Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. Özellikle Messi pozisyonu için doğru. Katar'da şimdi Messi bir de Dünya Kupası'nı kaldırınca Ronaldo ile Messi arasındaki bir de öyle bir rekabet var. Ronaldo Avrupa Kupası'nı aldı, Messi Güney Amerika'yı aldı ama Dünya Kupası'nı ekledi. Bu Portekiz'de Ronaldo kazanabilir mi? Mesela Ahmet Bey'in söylediği 2022 muhabbetinde aslında Ronaldo'yu işte bir nevi biraz daha kenara çekmeyi düşünüyordu, çalıştı o dönemki Portekiz teknik direktörü ama çok eleştiri aldı. Yani Ronaldo'nun varlığı bile orada yeter diye. Şimdi burada da Pedro Martinez, Portekiz teknik direktörü bir nevi o baskıyla karşı karşıya. Fakat Ronaldo'nun varlığı son maçta 3 şut ve 3 şutta kaleyi bulmadı. Ve acayip pasif bir Ronaldo şeklinde. Yani Ronaldo çok biyonik bir mekanizma. Yani hakikaten fizik olarak çok 41 yaşında ama acayip kendine bakan bir ve yatırım yapan bir tip. O yüzden biraz hırs yapıp bir tane daha başka bir noktadan rekoru yakalayayım gibi bir deneme yapar mı derken aslında latifesi işin. Yani bırakabilir de futbolu. Messi zaten işin zirvesini gördü, farklı. Ama bu iki futbolcunun artık Messi bence yavaş yavaş kabul ediyor, benim bitiyor. Ronaldo'yu parantez içinde alalım, ne zaman kapatacağımıza bakarız diyeyim.
1: Peki ama dediğiniz bir şey var ki artık yaş yavaş yavaş ikisi için de sanki
0: yavaş yavaş değil, normalde de bitti aslında. Eskiden 30'larda biterdi. Bunlar 40'a geldi artık yani. Messi de 39.
1: O zaman şöyle bir şey sorabilir miyim? Yani bu iki isimden sonra biz en çok Mbappé'yi konuşabiliyor olur muyuz?
0: Mbappe konuşulanlar arasında olur ama yani Ronaldo'nun da mesela zaman zaman itici, antipatik dönemleri olduğu söylenir. Messi de mesela çok aslında iletişime açık bir adam değil. Çok fazla konuşkan bir adam değil. Konuşmayı çok becerebilen.

0: bir adam değil zaten. Seven bir adam değil. Ronaldo biraz daha medyatik bir figür. Fakat Mbappe bu antipatikliği daha erken aldı ve açıkçası çok futbol severlerin sevdiği bir figür değil.
1: Öyle mi?
0: Lamine Yamal şu an 2006 doğumlu, İspanya milli takımının Fas asıllı ve Avrupa Şampiyonası'nda daha 17 yaşındayken gösterdiği performansa zaten acayip bir noktada. Sanki oraları biraz daha zorlayacak gibi. Artı futbolcular gelir mi? Geliyor, gelecek gibi gözüküyor. Ama ben Mbappe'nin çok acayip bir figür olacağını düşünüyorum. Futbolculuğu ayrı, son attığı gol müthiş. Çok o da daha 99 doğumlu baktığınız zaman. 98-99 doğumlu. Daha genç aslında baktığınızda. Ama aynı süperstarlık seviyesine çıkabileceğini, en azından insanların o şekilde kabul edebileceğini düşünmüyorum.
1: Sizce Ahmet Bey, favori isimleriniz var mı böyle?
2: Ya burada Mbappe konusunda ben de Ali Emre Bey'e katılıyorum. Yani çok daha farklı, beklenti çok daha yüksekti Mbappe için ama onu gerçekleştiremedi. Ve henüz Mbappe'nin yani şimdi Messi ya da Ronaldo figürü gibi bir figür haline dönüşebilmesi için yani eskilerin deyişiyle çok fırın ekmek yemesi lazım. Bir de öyle bir durum var. Yani çok önemli bir futbolcu, haklısınız. Dünya çapında bir üründen bahsediyoruz. Ama bahsettiğimiz iki isim çıtayı o kadar yukarı çektiler ki ve bu ikisinin rekabeti bambaşka bir durumu bizim önümüze koydu. Yani açıkçası bizler futbol sever olarak çok şanslıyız çünkü ikisinin rekabetinin olduğu döneme, hatta ikisinin El Clasico oynadıkları dönemi seyredebilme şansı elde ettik. Bunlar evet. Önemli avantajlar. Bunu söylemek durumundayım. Ama arkadan tabii gelenler var ve farklı bir futbol anlayışı geliyor. Onu da söylemek lazım. Yani yeni dönem bambaşka bir şekilde geliyor ve bunlar içerisinde Yamal var, Haaland var. Var yani bazı oyuncular var, yok değil. Ama hiçbirisi belki de bu ikisi kadar tartışılmayacak, konuşulmayacak. Çünkü bu ikisinin birbirleriyle olan rekabeti de bu işi başka bir aşamaya taşıdı. Kesinlikle. Yani son 20 yıl içerisinde bu ikisinin rekabeti üzerinden de futbol özellikle de işin popüler kültür boyutu daha çok ön planda çıkmaya, konuşulmaya başlandı.
1: Peki daha çok başındayız ama yani kapatmadan her ikinize de tek tek sormak istiyorum. Biliyorum henüz çok maç var ama favori ülkeleri sormak isterim. Ne dersiniz? Hangi ülkeler öne çıkacak?
2: Ya ben bu turnuvaya gelirken en ilginç takımlardan bir tanesi Fransa'ydı. Ben hala Fransa'nın çok ön planda yer alacağı kanaatindeyim. Ama tabii ilginç takımlar var. Fransa gibi, İngiltere gibi, İspanya gibi. İspanya her ne kadar ilk maçta 40 yaşındaki Rosinha'ya takılmış olsa da ilerleyen aşamalarda favori olmayı sürdürecek. Bir tarafta da gördüğüm kadarıyla şey var. Arjantin var. Brezilya'yı çok beğenmedim. Fas karşısında Ali Emre Bey ne der bilmiyorum ama ben Fas'ı evet. Daha çok beğendim. Açık söyleyeyim yani. Doğru. Fas çok daha iyi bir futbol ortaya koydu. Yani ilerleyen aşamalar asıl buradan sonrası yani bu grup maçları bittikten sonra biz ikinci ve üçüncü aşamadan sonra daha çok konuşabileceğiz gibime geliyor. Çünkü çok takım beraberinde çok maçı ve çok daha fazla işin uzamasını beraberinde getirecek. Bir de işin bu tarafı var.
1: Siz ne dersiniz?
0: Ben İngiltere beklentisindeyim. İngiltere'yi çok iyi buldum. Çok istekli buldum. O laneti sanki 66'dan beri kazanamıyorlar. Finalde göremiyorlar. Hatta işin biraz daha yine hikaye olacaksa şeye göre, kura, turnuva ağacına göre denk gelmezlerse bir İngiltere-Arjantin finali içinde çok güzel hikayeler barındıran bir final olur.
1: Hadi bakalım bunların hepsini göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Elinize ağzınıza sağlık. Ali Emre Dedeoğlu, HT Spor yorumcusu ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler, spor sosyoloğu bizimle beraberdi. Ben çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Sağ olun. Dediğimiz gibi daha çok maç var. Oynanmaya devam ediyor. Dolayısıyla konuşmaya da devam edilecek. Ama bu haftalık bizden bu kadar olsun. Haftaya biz burada başka bir konuyla yine beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece.

0: 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 30 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi, geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptının görüşüldüğü İsviçre'deki tarihi zirvede ilk gün sona erdi. İran'la arabulucu Pakistan ve Katar'dan görüşmeye dair açıklama yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dörtlü formatta yapılan müzakerelerde iyi ilerleme sağlandığı belirtildi. İran heyetinin İsviçre'deki temaslarının tamamlandığı fakat teknik ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Sürecin öne çıkan maddelerinden olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması adına taraflar arasında bir mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu. İran'ın petrol ve enerji ürünleri ihracatı üzerindeki blokajın kaldırıldığı ve bazı dondurulmuş varlıkların da serbest bırakılacağının altı çizildi. Müzakerelerin arabulucu iki ülkesi olan Katar ve Pakistan'dan yapılan ortak açıklamada ise tarafların süreci takip edecek yüksek düzeyli bir komite kurulması konusunda anlaştığı, görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiği ve ilerlemenin cesaret verici olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD ve İran'ın ortak bir yol haritası üzerinde anlaştığı, Lübnan'daki çatışmaları önlemek adına bir komite kurulması konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. İsviçre tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. ABD ve İran heyetleri Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, büyük ilerleme kaydettik dedi.
1: İsviçre'de tarihi zirve başladı. ABD, İran, Katar ve Pakistan nihai barış anlaşmasını ele almak için bir araya geldi. Taraflar önce ikili ve üçlü görüşmelerde bulundu. Öğleden sonra ise İran, ABD, Katar ve Pakistan aynı masada buluştu. Görüşmeler öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance konuştu. Şerif, liderliği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Eve döndüğümüzde elimizde çok güzel bir anlaşmamız olacak dedi. Vance ise bir kez daha toplantıların tarihi niteliğine vurgu yaptı. This is a historic
2: meeting. İslamabad ve burası dışında, yani son birkaç ay hariç, İran ve Amerikan liderliği daha önce hiç bu kadar yüksek bir düzeyde bir araya gelmemişti. Başkan Trump bizden yeni bir sayfa açmamızı, İran halkıyla ilişkilerimizi dönüştürmemizi istedi. Bu kesinlikle hedefimizdir. Sadece son birkaç saat içinde bile büyük ilerleme kaydettik ve önümüzdeki saatlerde daha da ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum.
1: Vance ayrıca Hürmüz'ün açılması ve İran'ın nükleer programının sonlandırılması konularının çözüldüğünü söyledi. Şimdi herkesin barışı ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği bir gelecek görebiliyoruz sözlerini sarf etti. Açıklamaların ardından taraflar dörtlü görüşmeye geçti. Yaklaşık iki saat süren ilk tur görüşmelerin ardından iç istişareler için toplantıya ara verildi. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın iddiasına göre İran delegasyonu Trump'ın tehditlerinin ardından ABD heyetine protesto gönderdi. Heyet, Trump'ın mutabakat zaptının ilk maddesinde yer alan tarafların birbirlerine karşı saldırı tehdidinde bulunmayacağı taahhüdünü ihlal ettiğini belirtti. Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan diplomatsa iddiayı reddetti. İran

0: Yaralılar ayrılmadı ve ABD ile görüşmeler devam ediyor dedi. İran'dan yapılan açıklamaya göre görüşmeler savaşın tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına odaklanıyor.
1: ABD ve İran arasında İsviçre'de müzakereler yapılırken iki ülkenin liderleri sert açıklamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uranyum zenginleştirme haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump ise söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz sözleriyle yanıt verdi.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, uranyum zenginleştirmesinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Trump, İran'ı ele geçiririz tehdidinde bulundu. İsviçre'de müzakereler yapıldığı sırada Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderlerinin açıklamaları ilişkileri gerdi. İlk açıklama Pezeşkiyan'dan geldi.
3: Uranyum zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalacak. ABD'nin sözde başkanının ne dediğini biliyorsunuz. Önce İran şartsız teslim olsun dedi, İran'ın buna hakkı yok dedi, sonra da bunun tam tersini söyledi. Bir diğer deyişle, kendisini 180 derece döndürdü ve haklarımızı göz ardı edemeyeceklerini kabul etti.
2: İran Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat maddelerinin ülkesinin lehine olduğunu ifade etti. Washington'ın tek talebinin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu belirtti. Pezeşkiyan bu konunun eski dini lider Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunu zaten İran'ın istemediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise bu sözlere sert karşılık verdi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, Pezeşkiyan'ın sözleri hakkında söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz ifadelerini kullandı. Trump ayrıca gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebileceklerini ve geçiş ücreti alabileceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın ve Orta Doğu ülkelerinin koruyucu meleği olduğunu ileri sürdü. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'den geçen petrolün %20'sini alabilir dedi. İranlı yetkililerle doğrudan konuştuğunu da ifade eden Trump, Hürmüz'ü kapatırsanız ülkeniz kalmaz dediğini iletti. Trump bunun yanı sıra kendi sosyal medya platformundan Lübnan konusunda bir açıklama yaptı. İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır ifadesini kullandı. Aksi durumda İran'a çok sert bir darbe indirecekleri tehdidinde bulundu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de yapılan ABD-İran müzakere sürecini değerlendirdi. Önemli konularda siyasi irade ortaya konulduğunu vurguladı. Tıkanmalara hazırlıklı olmak gerekir. Her zaman sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var dedi.
4: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran müzakere sürecinin başlamasını bu sözlerle değerlendirdi. İsrail uyarısı yaptı.
4: Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü zirvesine katıldı. Dörtlü görüşme öncesinde bakanlar Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin detaylarını aktardı.
4: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı.
2: Dörtlü görüşme sonrası yayımlanan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi.
5: Mutabakat zaptı memnuniyetle karşılandı. Bu önemli gelişme gerilimin azaltılması ve bölgesel

0: Sel güvenlikle istikrarın yanı sıra enerji piyasaları, uluslararası deniz ulaşım hatları, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret açısından ciddi riskler oluşturan bir çatışmanın sona erdirilmesi yönünde yapıcı bir adım olarak değerlendirildi.
1: İsrail'in Lübnan'a saldırıları ABD-İran görüşmelerinin tıkanmasına neden olmuştu. O saldırılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail ordusunun Lübnan'da asker sayısını azalttığı iddia edildi. İddia İsrail basınından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi geri çekilmeye hazır olduğu öne sürüldü. Ordunun Lübnan'daki sayısını azaltmaya başladığı iddia edildi. İddiadan dakikalar sonra İsrail ordusu ülkenin kuzeyinin güvenliği hakkında yeni güncelleme yayınladı. Buna göre bugün sabah 6'dan itibaren bölgedeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Bir açıklama da İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yapıldı. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerek olduğu sürece kalacağız dedi. Lübnan'la değil, Hizbullah'la savaştayız ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Hizbullah tehdidini ortadan kaldırdığımızda Lübnan'la bir anlaşmaya varacağız ve o günü dört gözle bekliyorum diye de ekledi. CHP'de gözler salı gününe çevrildi. Geçen hafta grup toplantısı yapılmayan partide bu hafta Özgür Özel'in konuşması bekleniyor. Olağanüstü kurultay için imzaları genel merkeze ulaştıran Özel cephesi adım atılmazsa süreci mahkemeye taşıyacak.
2: Grup toplantısı, olağanüstü kurultay talebi, dokunulmazlık tartışması. CHP bu haftaya da soru işaretleriyle giriyor. CHP'de gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmadı. Salı günü genel merkezde önce MYK, ardından da parti meclisi toplantısı olacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu cephesinden grup toplantısı için hamle beklenmiyor. Ancak Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısında konuşması bekleniyor. Hafta başı kurmaylarıyla mecliste bir araya gelecek olan Özel'in salı günü kürsüye çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu kapıları kapatsa da Özel cephesi delege imzalarını geçtiğimiz hafta teslim etti. Genel merkeze 10 günlük süre verildi. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvurulacak, heyet atanması talep edilecek. Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destekle ilgili bir televizyon kanalında yaptığı "Pişman değilim" açıklaması da gündemde. Eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
3: Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik. Bu sürecin perde arkasını, hukuki boyutunu ve o günkü siyasi iklimi en iyi bilen kişilerden biri de Sayın Selahattin Demirtaş'tır.
2: Öte yandan Habertürk'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde Selahattin Demirtaş'la görüşebileceğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle paylaşımda bulundu. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Erdoğan, aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Merkezi, Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Babalar Günü organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Programda şehit babaları ve gaziler ağırlandı.
4: Bir evin direği, bir ömrün rehberi denildi. Şehit babaları ve gaziler ağırlandı.
5: Hoş geldiniz. Sağ olun.
4: AK Parti Genel Merkezi'nde Babalar Günü programı vardı. Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da katıldı. Programda şehit babaları ve gazilerin yaptıkları fedakarlıklara dikkat çekildi. Kadın Kolları Başkanı Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mesajının altını çizdi.
6: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi, gelecek

0: Sene yapılacak olağan kurultayı öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. İzmir'de de kongre süreci başladı. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan başkanlık etti. Adan, terörsüz Türkiye süreci ve Cemil Tugay'ın CHP'den istifasını değerlendirdi.
1: MHP 7 Mart'ta büyük kongreye gidiyor. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda sloganıyla yürütülen kongre sürecinin İzmir'deki ilk adresi Karabağlar ilçesi oldu.
2: Türkiye dünden daha güçlüdür. Birliği açısından daha güçlüdür. Beraberliği açısından daha güçlüdür. İzmir'de bunu gördüm.
1: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'la birlikte MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağoğlu da katıldı. Celal Adan divan başkanlığı yaptı. Adan, Özgür Çelik'in AK Parti ve MHP arasında çatlak olduğu iddialarına yanıt verdi.
2: Çatlak falan yok yani. Cumhur İttifakı Silivri'de kurulmadı. Cumhur İttifakı Türkiye için kurulmuş bir ittifaktır. Bir menfaat ittifakı değildir. Bir koalisyon değildir.
1: Celal Adan'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da soruldu.
2: Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani.
1: Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Artık Türkiye'ye hiç kimse terörü getiremez. PKK terör örgütüne destek veren geçmişte Avrupa ülkeleri tamamen bu işten çekilmişlerdir. Terör örgütü silahını bırakma konusunda iradesini ortaya koymuştur.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar var. Kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'la ilgili soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Erhan Karaal çarşamba akşamı evinin önünden kaçırılmış, saatler sonra Tuzla'da atıl durumdaki bir depoda elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu. Sosyal medyada başörtülü vatandaşlar için aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. H.Ö. sosyal medyada metro sırası beklerken yaşadığını öne sürdüğü bir olayı anlatırken çeşitli ifadeler kullandı. Kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleri tepkiye neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da da önemli bir toplantı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak.
1: 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yapacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestello, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlık Divanı üyelerinin katılması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişi yapılacak. NATO Parlamenter Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü olma özelliği taşıyor. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor. Aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti yapılacak. Ziyarette şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta hem genel kurul hem de komisyonların gündemi yoğun. Sayıştay başkanlık seçiminin de yapılması beklenen

0: Mecliste Salı ve Çarşamba günü grup toplantıları olacak. Liderler grup kürsüsünden mesajlarını verecek.
1: Emniyet kanun teklifi, 12. yargı paketi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Salı günü çalışmalarına başlayacak olan genel kurulda emniyet kanununda da değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek. Teklifle 1. sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, 2. sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı 10.000'de 93'ten 10.000'de 300'e yükseltilecek. Teklifte basın yayın ilkelerine uymayan internet siteleri, gazete ve dergilere bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak.
2: Al plakanı.
1: Bu hafta genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında seçim olacak. Seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. İki adaydan biri genel kurulda yapılacak gizli oylamayla Sayıştay Başkanı seçilecek. 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Teklifin hafta başında meclise sunulması bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra kurulan meclis araştırma komisyonu da bu hafta toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
0: Milyonlarca adayın bir yıl boyunca hazırlanıp ter döktüğü üniversiteye giriş sınavı tamamlandı. Adaylar ikinci gün alanlarıyla ilgili soruları cevapladı. Sınav öncesi ve sonrasında da yine aynı heyecan ve stres vardı. Öğrenciler sınıflarda, aileler dışarıda ter döktü.
3: Yedi buçukta uyandık işte.
4: Birbirimiz yapmayalım diye.
3: Bütün akşam konuştuk.
5: Hedef ne?
3: Psikoloji, İstanbul'da herhangi bir yer. Ben de iç mimarlık istiyorum.
1: Sınava girerken de, sınavdan çıktıktan sonra da heyecan doruktaydı.
5: Yine karşılaştık tekrardan. Güzel. Sınav nasıldı?
3: Bence matematik bayağı zordu yani.
5: Biliyor musun mimarlık?
3: Gelmiyor.
5: Geliyor. Psikoloji ya. Geliyor mu?
3: Gelir gelir. İlla gelir bir yerden ya.
1: Üniversiteye girişin ikinci adımı olan alan yeterlilik sınavı için adaylar sabah erkenden aileleriyle birlikte sınav yapılacak okullardaydı. Dakikalar geçmek bilmedi.
5: Son dakikalar nasıl geçiyor? Heyecan dorukta mı yoksa sakin misin?
6: Yani dün de girdiğim için bugün çok heyecan yapmadım aslında. Stresli bir seneydi.
5: Bugüne nasıl uyandın?
7: Bugüne normal her sabah gibi uyandım. Birazcık heyecan oldu tabii.
5: Kimlerle geldin?
7: Anneannem ve annemle geldim.
8: Bir stres, herhangi bir zorluk yok şu an. Gayet rahat hissediyorum kendimi.
1: Ve saat 10 itibarıyla kapılar kapandı. 120 soru için 3 saat süre verildi. Adaylar içeride, anne babaları dışarıda ter döktü.
5: Bir de babalar günü.
9: Evet, babalar günü.
5: Güzel bir hediye, sınava girdiler.
9: Evet aslında. Hediyesi odur. Bekliyorum şimdi. Ha, mutluyum şimdi. Onu bekliyorum ben de.
5: İlk çocuğunuz mu üniversiteye giren?
9: Evet ilk.
5: Giren.
9: Evet.
5: O zaman heyecanlısı çok daha.
9: Çok heyecanlıyız, evet. Bekliyoruz, hayırlısı olsun inşallah.
10: Güzel tabii, Allah herkese nasip etsin. Güzel.
5: Tam da kapının önünde bekliyorsunuz.
10: Evet, bize de nasip oldu burası. Biz gelemedik ama torunlarımız girer inşallah.
1: 1.628.000 adayın başvurduğu YKS'de alan yeterlilik sınavı saat 13.15'te tamamlandı. Adaylar sabah gergin girdikleri kapıdan koca bir yılı geride bırakmanın rahatlığıyla çıktı. Ama akıllar hala sorulardaydı.
8: TYT'ye göre hani daha zordu normal olarak. Sorular biraz karışıktı, karmaşıktı. 60 net falan vardır herhalde ya. Herhangi bir işletme olur.
1: Aksilikler nedeniyle beklentisini seneye bırakanlar da oldu.
11: Valla beklediğim sonuçlar olmadı diyelim. Çünkü ya zaten TYT'de 3 kere optim yere düştü. Kalkmadan alma, eğil kalk, eğil kalk. Önde oturan çocuk 3 tane su getirmiş. Lıkır lıkır içiyor, lıkır lıkır. Sesten kafam gitti. Üstüne bir de başım dönmeye başladı. Bir bakmışım 2 dakika sonra kağıdın üstünde kafam. Boğaziçi ekonomi istiyordum. Olmayacak artık, gelecek yıl.
1: İyi geçen sınav haberi babalar günü hediyesi de oldu.
8: Teşekkür.

0: Teşekkür ederim. Gayet kolaydı hepsini.
1: Kolay mıydı?
0: Evet, zaten son yarım saat çıktım. AYT'e daha çok bilgi isteyen konular. Sayısal sorular geldi ve başardığımı düşünüyorum. Benim hedefim işte herkesin olduğu gibi işte tıp. Vallahi tıp çıksın da hangisi çıkarsa çıksın onu da yani.
1: Hadi bakalım, güzel haberleri ver ailene. Bugün babalar günü aynı zamanda.
0: Evet, babama da iyi bir haber vermek istiyorum. Evet.
2: ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
3: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon lira dolandırdıktan sonra yakalanarak tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, bana parayı bir yerden alıp bir yere teslim etmem gerektiği söylendi dedi. 17 yaşındaki diğer şüpheli Bedirhan Türeli ise pişman olduğunu belirtti.
2: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, olaydaki diğer şüpheli Bedirhan Türeli'yi tanımadığını iddia etti.
4: Ben bu yaşanan olay ile ilgili beni yönlendiren şahıslarla daha önce de irtibatlıydım. Beni yaklaşık 3 ay önce taksi şoförlüğü yaptığım dönemde aradılar ve bana Mecidiyeköy ilçesine gidip bir şahıstan para almam gerektiğini ve yine farklı bir konuma gidip söyleyecekleri şahsa parayı teslim etmem gerektiğini söylediler. Kimlik bilgisini bilmediğim bir şahıstan elden 20 bin TL para aldım ve bu parayı da yine şahısların yönlendirmesiyle İstanbul Beylikdüzü'nde Bedirhan Türeli isimli şahsa elden teslim ettim. Kendisiyle samimiyetim yoktur. Tanışıklığım bundan ibarettir.
2: 14 Haziran'da İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıtmış, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söylemişti. Para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim eden Kocamaz, 70 milyon lira dolandırılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki şüpheli Bedirhan Türeli'nin paraları teslim aldığı tespit edildi. Türeli ifadesinde çok pişman olduğunu ve adli kontrol şartıyla serbest kalmak istediğini belirtti. Şüpheliler Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Teslim alınan para ve değerli eşyaların Kocamaz'a geri verilmesine hükmedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
3: Ankara'da cadde ve eğlence mekanlarının önündeki korsan otoparkçılara operasyon düzenlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Şikayetler üzerine harekete geçildi. Güvenlik kameraları incelendi. Ankara'da değnekçilere operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 7-8 Temmuz NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında operasyonlarını hızlandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Eğlence mekanı çalışanları, valiler ve değnekçilere yönelik başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, karayolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını öne sürdü.
3: Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'la ilgili acı haber geldi. Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri ve kamera kayıtları sonucunda Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Bakan Gürlek, kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla arama faaliyetleri başlatılmıştır dedi. Ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları sürüyor. Şenol Duras evladından iyi bir haber bekliyor.
5: İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
2: Günlerdir ormanlık alanda evladından gelecek iyi haberi bekliyor. Babalar gününde de gözü kulağı arama kurtarma ekiplerindeydi.
5: Herhangi bir eşyasına bir şeyine rastlanmadı. Onun için ümidimiz var yani bir yerlerden çıkması.

0: ile ilgili.
1: 22 yaşındaki Hamza Duraz İstanbul'da üniversiteye gidiyordu. 31 Mayıs'ta Karabük Safranbolu'daki evinden çıktı. İstanbul'a gitmek için otobüse bindi. Ailesinin telefonlarını açmayan gencin İstanbul'a gitmediği ortaya çıktı. En son 3 Haziran'da bir arkadaşını aramıştı ve ona Safranbolu kent ormanına gezmek için girmeyi düşündüğünü söylemişti. Ailenin ihbarıyla arama çalışmaları bu noktada başladı.
0: Her tarafta aranıyor ama şu anda bir sonuç elde edebilmiş değiliz. İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
1: AFAD, jandarma, polis, orman işçileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ormanlık alanda kayıp genci arıyor.
2: Evlatlarına, eşine kol kanat gelmesi gereken bir baba dehşet saçtı. Malatya'da tartıştığı ailesine kurşun yağdıran baba, eşi ve kızının ölümüne neden oldu.
1: Evde aile arasında başlayan tartışma kanla bitti. Babanın silahından çıkan kurşun iki can aldı.
3: Boş değil mi? Boş, boş.
1: Timur Kağan ailesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşıyordu. Akşam saatlerinde evde tartışma çıktı. Nevzat Timur Kağan tabancasını eline aldı, eşi Feray'ı, kızları Beyza ve Berra'yı vurdu. Ardından kendisini de bıçakla yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı anne ile iki kızı ve onları vuran Nevzat Timur Kağan hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan anne Feray'la kızı Beyza kurtarılamadı. Ailenin diğer kızının ve kendisini yaralayan babanın tedavisi sürüyor.
2: Babalarımız hayatımızın görünmeyen kahramanları. Bekir Aydemir de o kahramanlardan biri. Oğlu Emre Aydemir 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yürüyemez hale geldi. Babası işini bırakıp kendini oğlunun sağlığına adadı. Baba oğul hikayelerini Emine Derya ve Mertcan Öztürk'e anlattı.
4: Evlat çok bambaşka bir şey. Kendimi ona adadım.
5: Emre bas, Emre!
6: Bir trafik kazası, beraberinde değişen bir hayat. Baba Bekir Aydemir kendini oğluna adadı. Çünkü tek hayali onun yeniden yürüdüğünü görebilmek.
4: Evlat çok bambaşka bir şey. Tabii ki elimden gelen ne varsa kendimi ona adadım.
7: Babamla hemen hemen 7 senedir beraberiz. 7 senedir hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak desteği çok büyük.
6: 22 yaşındaki Emre Aydemir 2018 yazında ailesiyle beraber memleketleri Sivas'a gitmek için İstanbul'dan yola çıktı. Ancak o yolculuk hem Emre'nin hem de ailesinin bütün hayatını değiştirdi.
4: Sivas varmadan Yozgat'ta kaza yaptım, takla attım arabayla. Takla attık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimizi hastanelerde bulduk.
6: Kazada Emre'nin omuriliği hasar aldı ve yürüyemez hale geldi. O günden sonra baba Bekir Aydemir kendini onun sağlığına adadı. Oğlu tekrar yürüyebilsin diye her şeyi yaptı. Yurt dışına bile gitti.
4: Ben reklam ajansında çalışıyordum. Oğlum bu hale gelince işimi bırakmak zorunda kaldım. Biz Hindistan'a da gittik. Hindistanlı bir doktorla tanıştık. 3 ay Hindistan'da kaldım.
6: Zaman içinde gördüğü fizyoterapiler Emre'ye iyi geldi. 6 ay önce de spor yapmaya başladı.
8: Emre ailesiyle beraber Ümraniye'de yaşıyor. Ancak antrenman yaptıkları salon Beylikdüzü'nde. İşte bundan dolayı genç adam her gün babasıyla birlikte sabahın çok erken saatlerinde yola koyuluyor. Çünkü gitmeleri gereken yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe var.
4: Her gün sabah Emre'yi 5'te kalkıyorum ben, Emre'yi hazırlıyorum. 6'da yola çıkıyoruz. Oğluma el kol ayak olmak istiyorum. Şu yol bana artık uzamıyor mesela. Oğlumun başarısını gördükçe, bir yerlere geldiğini gördükçe şu yol bana uzamıyor, kısa geliyor.
6: Uzun bir yolculuktan sonra spor kompleksine varan baba oğul ardından sıkı bir antrenmana başlıyor.
9: Emre çok hırslı, çok istekli, geleceği gören bir sporcu. Emre en son Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve bu Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde triatlonda birinci oldu.
4: Bir an önce ayaklanıp yürümesini çok hayal ediyoruz. Ya gece rüyalarımıza giriyor Emre'nin yürüyüp kalktığı.

0: Kalkıyoruz mesela, acaba yürüdü mü? Ya gerçek zannediyoruz.
1: Babasının en büyük hayali oğlunu tekrar yürürken görebilmek. Ancak bunun için de desteğe ihtiyaç var.
0: Oğlum biraz daha rahat bir arabayla götürüp getirmek istiyorum. Arabası çok tangır tungur gidiyoruz. Eski bir araba. Maddiyat biraz kısıtlı. El bisikleti çok maliyetliydi. Onu kredi çekip almak zorunda kaldık.
2: 3 ay sonra Dünya Kupası var. İlk kez Dünya Kupası'nda Emre'yi sokmak istiyoruz ve seneye inşallah milli takımda Emre'yi göreceğiz. Ülkemizi, bayrağımızı dalgalandıracağına sonuna kadar inancımız tam.
3: Arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. 3 ay önce bir kurşunla hayatını kaybetti. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yargılama bugün başlıyor. Ailesi Kubilay'sız geçen günlerin getirdiği acıyı ve adalet beklentilerini Habertürk'ten Arzu Kaya'ya anlattı.
4: Ben hala geceleri uyuyamıyorum.
5: Herkes hak ettiği cezayı alsın istiyorum.
4: Tamamen planlı bir geliş var ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir durum var.
6: Ailesi bu sözlerle seslendi. Öldürülen evlatları için adalet istedi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu.
5: Aç kapıyı dar alanda sık çocuğa çık git, yani hiç arkana bile bakma.
7: Olayın ardından tam 3 ay geçti, artık sanıklar için hesap vakti. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 sanık hakim karşısına çıkacak ve aile de bu noktada adalet beklentisini yineledi.
6: Davanın bir numaralı sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu. Kadayıfçıoğlu ve onu azmettirdiği belirtilen Aleyna Kalaycıoğlu müebbet hapiste yargılanacak. Olaydan sonra kaçış rotası oluşturduğu iddia edilen türkücü İzzet Yıldızhan ve diğer sanıkların ise değişen oranlarda hapsi isteniyor.
4: Yüzlerine baktığım zaman onlar benim yüzüme nasıl bakabilecek? Bunu çok merak ediyorum. Hiç vicdan yokmuş ki böyle bir infazı gerçekleştirebildiler. Başından başlatan Aleyna.
6: Aile bir an olsun oğullarını unutamıyor.
5: Bir tane resim astım buzdolabına. Ona bakıyorum. Onunla konuşuyorum. Biz Kubi'nin odasında yattık bu gece. Bir koku geliyor Melek diyorum. Ne kadar güzel bir koku geliyor. O kadar güzel, o kadar güzel bir koku geldi ki odaya.
6: Kundakçı ailesi şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
4: Hak ettikleri en ağır cezaları alsın diye uğraştı. Karşılığı kesinlikle ağırlaştırılmış müebbet.
5: Kubilay için Kartal Adliyesi'nde 10.30'da ben bir anne olarak bekliyorum.
3: İzmir'de bir kına gecesinde iddiaya göre istek şarkıda bulunan davetli şarkı çalınmayınca tüfekle ateş açtı. 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu. Ödemiş ilçesinde bir çiftin okul bahçesinde kına gecesi vardı. Düğüne katılan davetlilerden biri orkestradan şarkı isteğinde bulundu. İstek parça çalınmayınca sinirlenen davetli müzisyenlerle tartışıp ayrıldı. Kısa süre sonra pompalı tüfekle okul bahçesine döndü. Kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti. Katil zanlısı E.D. ormanlık alanda yakalandı. E.D.'nin yaraladığı kişiler arasında eşi de var. Bahçe kapısından çıkan ses bir babayı evlatlarından ayırdı. Muğla Fethiye'de komşusunun bahçe kapısının sesine sinirlenen Osman Küçükgüzel av tüfeğiyle ateş etti, komşusunu öldürdü.
6: Küçük kız bahçe kapısını kapattı. Çıkan sese sinirlenen komşu önce bağırdı, ardından tüfekle dehşet saçtı. Çalışkan ailesi Muğla Fethiye'de yaşıyordu. Baba Çalışkan bahçede otururken kızları da oyun oynuyordu. Çocuklardan biri bahçe kapısını kapattı. Ne olduysa bu andan sonra oldu. Komşu Osman Küçükgüzel bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle bağırmaya başladı. Ramazan Çalışkan da karşılık verince tartışma çıktı. Çalışkan ve eşi Emine Çalışkan kapıyı açıkınca komşu Avcı Bey ile ateş etti. Önce babayı, sonra eşi ve 13 yaşındaki

0: kızını vurdu. Anne canavliyle çocuklarını eve soktu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Ramazan Çalışkan'ın öldüğünü belirledi. Eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı komşu tutuklandı.
1: Yetkililer sıklıkla uyarı yapsa da yaz aylarının gelmesi ve sıcakların artmasıyla birlikte boğulma vakaları kayda geçiyor. Bu kez adres Batman oldu. 22 yaşındaki İsmail Arzık merkeze bağlı Balpınar beldesinde yakınlarıyla piknik yapıyordu. O sırada serinlemek isteyen Arzık Batman çayına girdi. Arzık bir süre sonra gözden kayboldu, yakınları ihbarda bulundu. Ekipler bölgeye gitti. Ancak yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Arzık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır'da geçen yıl bir markete düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı. Dosyaya olayın güvenlik kamerası görüntüleri de girdi.
0: Markete atılan patlayıcı böyle infilak etti. Hem market sahibi hem de yoldan geçen bir kadın ölümden döndü. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl Aralık ayında bir market bombalı saldırının hedefi oldu. Yaşı küçük bir şüpheli marketin kapısından içeri patlayıcı attı. Patlama hasara neden oldu.
2: Dükkanda yananlara bir şey yok değil mi?
0: Bu görüntülerden yola çıkan polis el bombasını atan 16 yaşındaki şüpheliyle onunla bağlantılı olan 3 kişiyi yakaladı. Bombayı attığı ileri sürülen İY'nin abi Mehmet Y'nin azmettirici olduğu iddia edildi. İş yeri sahibi Mehmet Y ve kardeşiyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Haklarındaki suçlamayı reddeden 4 kişi hakkında savcılık iddianame hazırladı. İddianamede sanıklar hakkında 21 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Konya'dan Isparta'ya geziye giden kadınların yolculuğu kazayla son buldu. Tur minibüsü kaza yaptı. 5 kişi hayatını kaybetti.
0: Hafta sonu keyifli başlayan tur kazayla bitti. Minibüs devrildi. Kadınlar hayata veda etti. Emre C'nin kullandığı tur minibüsünde kadın yolcular vardı. Kadınlar Konya'dan Isparta'ya geziye gidiyordu. Tur minibüsü şoförü Emre C, gelen dost ilçesinde iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazada 5 kadın hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Travmayla yolda gidiyorsunuz ve bir anda camdan taş parçaları içeri giriyor. Filmlerde olabilecek bir olay Kayseri'de yaşandı. Kaza yapan alkollü sürücü tramvaydaki 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
0: Alkollü sürücü refüje çarptı. Olan tramvaydaki yolculara oldu. Kayseri'de alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçen bir sürücü yolda hakimiyetini kaybetti. Otomobil hızla refüje çarptı. O sırada yan taraftan tramvay gidiyordu. Refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırıp yolcuların yaralanmasına neden oldu. Yaralı 4 yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi. 25 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.
1: İstanbul'da motosiklet sürücüsü bir kadın yol verme tartışmasında öfkelendi. Motordan inip hafif ticari aracın sürücüsüne saldırdı.
0: Ceza yersin uyarısını dikkate almadı. Motordan indi. Hem sürücüye hem araca saldırdı.
3: Bak kamera çıkar. Hadi. Sesine bağırsın. Hadi.

0: Boş ver, uğraşma. Yani. Dostum.
1: Yo.
2: İstanbul Kağıthane'de motosiklet sürücüsü Z.Ö ile hafif ticari araç sürücüsü Mert Ali B. arasında yol verme tartışması yaşandı. Öfkesine hakim olamayan motosiklet sürücüsü kadın motordan inip araca tekme atmaya başladı.
3: Bak ceza gelsin, yapma.
2: Kapıyı açıp sürücüye de saldıran kadını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Sosyal medyaya düşen görüntü sonrasında Z.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü kadına toplam 185 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ve motosikletine el konuldu.
4: Adıyaman'da düğün sonrası yapılan konvoyda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis kavgaya karışanları ayırmakta zorlandı.
2: Keyifli başlayan düğün konvoyu kavgayla bitti. Davetliler birbirine girdi. Adıyaman'da bir düğün töreni sonrasında akrabalar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoya katılanlardan bazıları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra araçları durduran iki grup kavgaya tutuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Gelin ve damat da araya girdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgaya tutuşanlar polis tarafından birbirinden ayrıldı.
4: İstanbul Eyüp Sultan'da iki gün arayla yine benzer bir saldırı yaşandı. Bir otomobilden motosikletlilerin üzerine ateş açıldı. Üç kişi yaralandı.
2: Bu kez hedefte motosikletli bir grup vardı. Saldırganlar otomobille geldi, ateş açıp kaçtı. İstanbul Eyüp Sultan'da gece yarısı bir akaryakıt istasyonundan silah sesleri yükseldi. Motosikletleriyle akaryakıt istasyonunda bekleyen 3 kişinin yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobildekiler motosikletli gruba ateş açtı. Saldırganlar kaçarken yaralanan 3 kişiye ilk müdahale çevrede bulunanlar tarafından yapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis akaryakıt istasyonundaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kaçan saldırganlar aranıyor.
4: İstanbul Sultan Gazi'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki binaların çatısına da sıçradı. Esentepe mahallesinde 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binalarda yaşayanları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki binaların çatısına da sıçradı. Yangın nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi. Yangın güçlükle söndürüldü. Aralarında inşaat halinde olan bir yapının da bulunduğu 6 binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kütahya'da inşaatta çöken iskele 3 kişinin hayatına mal oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma sahibi ve 2 kişi tutuklandı.
2: Makara sistemi devrildi. İskeleye çarptı. Yaklaşık 6 metreden düşen işçilerden 3'ü hayata tutunamadı. Kütahya'da yapımı süren bir inşaatta işçiler üst katlara malzeme taşımak için kurulan makara sistemini kullanıyordu. O makara bilinmeyen nedenle devrildi ve işçilerin bulunduğu iskeleye çarptı. Çöken iskeledeki 4 işçi metrelerce yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçilerden Hamit Sarı, Mustafa Olgun ve Abdullah Kaya hayatını kaybetti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İnşaat firması sahibi, taşeron firma sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı. Olayın ardından polis ve savcılık inşaatta inceleme yaptı. İskelenin çökmesine neden olan teknik sebepler ve iş güvenliği tedbirleri incelendi. Adliyeye sevk edilen inşaat firması sahibi ve 2 kişi tutuklandı.
4: Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle duvardan kopan toprak ve taş parçaları binanın

0: birinci katındaki iki dairenin odalarına doldu.
1: Sabah 7'de oldu, uyuyorduk zaten. Gürültüyle uyandık.
2: İstinat duvarı çöktü. Tonlarca taş ve toprak evlerin içine doldu. Uyuyan aile üyeleri felaketin eşiğinden döndü. Olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşandı. İlçedeki bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
1: Ne olduğunu anlayamadık zaten, şok olduk yani. Çok büyük bir gürültüyle üstümüze yıkıldı.
2: Toprak ve taş parçaları binanın birinci katındaki iki dairenin odalarına doldu. O sırada Turan ailesinin üyeleri evde uyuyordu. 2,5 yaşındaki kızları ölümle burun buruna geldi.
1: Kızım burada yatıyordu. Yatağı şuradaydı. Şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken.
3: O gürültüyle aniden kalktım. Deprem oluyor zannettim. Çocuğu aldım, hemen kaçtım. Sonra burası toz bulutuydu tamamen. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.
2: Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Çökme sonucu oluşan hasarla ilgili inceleme sürüyor.
0: Bursa'da siparişleri geç götürdüğü iddia edilen kuryelerle birlikte çalıştıkları esnaf arasında tartışma çıktı. Ortalık birbirine girdi.
2: Müşteriler şikayet etti. Esnaf siparişleri götüren kuryelerle tartıştı. İki grup birbirine böyle girdi. Görüntüler Bursa İnegöl'den. İddiaya göre müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde şikayetler alan işletme sahipleri birlikte çalıştıkları kuryeleri uyardı. Bunun üzerine işletme sahipleriyle kuryeler arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. İki grup birbirine girdi. Beş motokurye yaralandı. Yaralılar hastaneye götürüldü. Ama taraflar arasındaki husumet burada da sürdü. Polis iki gruba müdahale etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alındı.
0: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı hazırlıklar tamamlandı. Keklik ve sülünler doğaya salınmaya başladı. 62 ilde 51 bin kanatlı biyolojik mücadeleye destek verecek.
2: Keklikler ve sürünler doğaya salındı. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı önlem alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl üretim merkezlerinde binlerce keklik ve sürünün üretildiğini ve uygun alanlarda doğaya salındığını belirtti. Bu türler kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı biyolojik mücadele yürütecek. Bakan Yumaklı, bu yıl 62 ilde ve 156 farklı alanda 39.250 kekliğin doğaya salınmak için hazır olduğunu belirtti. Ayrıca 11.750 sürünün de salınımı planlandı. Böylece bu yıl toplam 51.000 kanatlı doğaya kazandırılacak. Salım yapılan alanlar 3 yıl süreyle ava kapatılıyor. Bu süreçte yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle keklikler salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanırken, sürünlerse tarım zararlısı kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele yürütüyor. 156 farklı noktada salım alanlarının seçiminde habitat uygunluğu, besin ve su kaynaklarının yeterliliği gibi kriterlere bakılıyor. Barınma imkanları, yırtıcı baskısı, insan faaliyetlerinin yoğunluğu ve önceki yıllara ait izleme sonuçları da dikkate alınıyor.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in eşi zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya. Mahkeme Begoña Gómez'e yurt dışına çıkış yasağı getirdi. İspanya Mahkemesi ayrıca Begoña Gómez'in pasaportunu yetkililere teslim etmesi gerektiğine karar verdi.
2: Zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez'e yöneltilen suçlamalar yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Gómez kararı temize götüreceğini duyurdu. Kararı İspanyol mahkemesi verdi. Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez hakkındaki soruşturmanın mahkemeye taşınmasına hükmetti. Karara göre İspanyol Başbakanı'nın eşi pasaportunu yetkililere teslim edecek, yurt dışına çıkamayacak. Begoña Gómez ayrıca ayda iki kez mahkemeye giderek imza verecek. İspanyol

0: torbasını Gomez'in kararı temize götüreceğini açıkladı. Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist Parti, Begonya 2 yıldır adli ve siyasi zulme maruz kalıyor. Mahkeme kararı bu sürecin bir başka adımıdır açıklaması yaptı. Begonya Gomez hakkındaki suçlamalar ülkedeki aşırı sağcı partiler tarafından ortaya atılmıştı. Gomez, zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlamalar arasında Gomez'in konumunu üniversitedeki kariyerini ilerletmek için kullandığı ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcadığı iddiası da var. Başbakan Sanchez iddiaları muhalefetin iktidarı zayıflatmak için yaptığı bir girişim olarak niteliyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 dilekçe verildi. O başvurular arasında düğün, nişan gibi törenlerin yasaklanmasını isteyen de vardı. Kadınlara zorunlu askerlik uygulamasının getirilmesini talep edendi. İşte meclise ulaşan o ilginç dilekçeler.
0: Kadınlara zorunlu askerlik, düğün, nişan gibi törenlerin yasaklanması, ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği verilmesi... Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Vatandaşın dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken en çok komisyona yapılan başvuru işlemleri çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuru yapıldı. En çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti. Başvurular arasında ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği verilmesi, uzun süre boş tutulan konutlara yönelik boş konut vergisi alınması gibi yasal düzenleme talepleri yer aldı. Bir kişi de 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınması için komisyona dilekçe verdi. Bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, ev haczi gibi uygulamaların kaldırılması, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi de talepler arasındaydı.
1: Yaz mevsimiyle birlikte yayla göçleri de başladı. Şimdi sizleri Erzurum'un İspir ilçesine götüreceğiz. İlçedeki göçerler tarihi öküz göçünü zorlu coğrafi şartlara ve karlı dağ geçitlerine rağmen bu yılda gerçekleştiriyor. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: An itibariyle büyük öküz göçünü dağ aşırmaya gidiyorum.
0: Kışın besili olan hayvanların zorlu yolculuğu başladı. Yeşeren otlar için yaylanın yolunu tuttular. Burası Erzurum'un İspir ilçesi. Bölgede geçim kaynağı çoğunlukla hayvancılık. İlçede kış şartları çetin geçiyor. Bu nedenle de hayvanlar aylardır ahırlardaydı. Ancak kış bitti, yazla birlikte göçerler yola koyuldu. Aksu Vadisi'nden yola çıkan göçerler, Kaçkar Dağları ve Yeni Göller bölgesinin dik yamaçlarına aşıyor. Bölgede coğrafi şartlar zor. Buna rağmen geçmişe yüzyıllar öncesine dayanan tarihi öküz göçü her yıl tekrarlanıyor.
3: Bu papatyalı yerde yatacaklar. Bu yolculuk çok zor oldu.
0: Göçerler zorlu yolculuk sırasında bir geceyi dağda konaklayarak geçiriyor. Yolculuk büyükbaş hayvanların yüksek rakımlı yaylalara ulaşmasıyla sona eriyor. Yaylacıların 3 ay boyunca burada kalmaları bekleniyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir

İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece.

0: Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek mutabakat saptının görüşüldüğü İsviçre'deki tarihi zirvede ilk gün sona erdi. İran'la arabuluculu Pakistan ve Katar'dan görüşmeye dair açıklama yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dörtlü formatta yapılan müzakerelerde iyi ilerleme sağlandığı belirtildi. İran heyetinin İsviçre'deki temaslarının tamamlandığı fakat teknik ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Sürecin öne çıkan maddelerinden olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması adına taraflar arasında bir mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu. İran'ın petrol ve enerji ürünleri ihracatı üzerindeki blokajın kaldırıldığı ve bazı dondurulmuş varlıkların da serbest bırakılacağının altı çizildi. Müzakerelerin arabulucu iki ülkesi olan Katar ve Pakistan'dan yapılan ortak açıklamada ise tarafların süreci takip edecek yüksek düzeyli bir komite kurulması konusunda anlaştığı, görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiği ve ilerlemenin cesaret verici olduğu vurgulandı. Açıklamada ABD ve İran'ın ortak bir yol haritası üzerinde anlaştığı, Lübnan'daki çatışmaları önlemek adına bir komite kurulması konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de yapılan ABD-İran müzakere sürecini değerlendirdi. Önemli konularda siyasi irade ortaya konulduğunu vurguladı. Tıkanmalara hazırlıklı olmak gerekir. Her zaman sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var dedi.
1: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran müzakere sürecinin başlamasını bu sözlerle değerlendirdi. İsrail uyarısı yaptı.
1: Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü zirvesine katıldı. Dörtlü görüşme öncesinde bakanlar Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin detaylarını aktardı.
1: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek. Biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı.
2: Dörtlü görüşme sonrası yayımlanan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi.
3: Mutabakat zaptı memnuniyetle karşılandı. Bu önemli gelişme gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlikle istikrarın yanı sıra enerji piyasaları, uluslararası deniz ulaşımı hatları, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret açısından ciddi riskler oluşturan bir çatışmanın sona erdirilmesi yönünde yapıcı bir adım olarak değerlendirildi.

0: İsviçre tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. ABD ve İran heyetleri Burgenstock kasabasında bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, büyük ilerleme kaydettik dedi.
1: İsviçre'de tarihi zirve başladı. ABD, İran, Katar ve Pakistan nihai barış anlaşmasını ele almak için bir araya geldi. Taraflar önce ikili ve üçlü görüşmelerde bulundu. Öğleden sonra ise İran, ABD, Katar ve Pakistan aynı masada buluştu. Görüşmeler öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance konuştu. Şerif, liderliği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Eve döndüğümüzde elimizde çok güzel bir anlaşmamız olacak dedi. Vance ise bir kez daha toplantıların tarihi niteliğine vurgu yaptı. This is a historic
2: meeting. İslamabad ve burası dışında, yani son birkaç ay hariç, İran ve Amerikan liderliği daha önce hiç bu kadar yüksek bir düzeyde bir araya gelmemişti. Başkan Trump bizden yeni bir sayfa açmamızı, İran halkıyla ilişkilerimizi dönüştürmemizi istedi. Bu kesinlikle hedefimizdir. Sadece son birkaç saat içinde bile büyük ilerleme kaydettik ve önümüzdeki saatlerde daha da ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum.
1: Vance ayrıca Hürmüz'ün açılması ve İran'ın nükleer programının sonlandırılması konularının çözüldüğünü söyledi. Şimdi herkesin barışı ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği bir gelecek görebiliyoruz sözlerini sarf etti. Açıklamaların ardından taraflar dörtlü görüşmeye geçti. Yaklaşık iki saat süren ilk tur görüşmelerin ardından iç istişareler için toplantıya ara verildi. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın iddiasına göre İran delegasyonu Trump'ın tehditlerinin ardından ABD heyetine protesto gönderdi. Heyet, Trump'ın mutabakat zaptının ilk maddesinde yer alan tarafların birbirlerine karşı saldırı tehdidinde bulunmayacağı taahhüdünü ihlal ettiğini belirtti. Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan diplomatsa iddiayı reddetti. İranlılar ayrılmadı ve ABD ile görüşmeler devam ediyor dedi. İran'dan yapılan açıklamaya göre görüşmeler savaşın tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına odaklanıyor.
0: ABD ve İran arasında İsviçre'de müzakereler yapılırken iki ülkenin liderleri sert açıklamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uranyum zenginleştirme haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump ise söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz sözleriyle yanıt verdi.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, uranyum zenginleştirmesinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Trump, İran'ı ele geçiririz tehdidinde bulundu. İsviçre'de müzakereler yapıldığı sırada Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderlerinin açıklamaları ilişkileri gerdi. İlk açıklama Pezeşkiyan'dan geldi.
4: Uranyum zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalacak. ABD'nin sözde başkanının ne dediğini biliyorsunuz. Önce İran şartsız teslim olsun dedi, İran'ın buna hakkı yok dedi, sonra da bunun tam tersini söyledi. Bir diğer deyişle, kendisini 180 derece döndürdü ve haklarımızı göz ardı edemeyeceklerini kabul etti.
3: İran Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat maddelerinin ülkesinin lehine olduğunu ifade etti. Washington'ın tek talebinin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu belirtti. Pezeşkiyan bu konunun eski dini lider Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunu zaten İran'ın istemediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise bu sözlere sert karşılık verdi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, Pezeşkiyan'ın sözleri hakkında söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz ifadelerini kullandı. Trump ayrıca gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebileceklerini ve geçiş ücreti alabileceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın ve Orta Doğu ülkelerinin koruyucu meleği olduğunu ileri sürdü. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'den geçen petrolün %20'sini alabilir dedi. İranlı yetkililerle doğrudan konuştuğunu da ifade eden Trump, Hürmüz'ü kapatırsanız ülkeniz kalmaz dediğini iletti. Trump bunun yanı sıra kendi sosyal medya platformunda

0: Lübnan konusunda bir açıklama yaptı. İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır ifadesini kullandı. Aksi durumda İran'a çok sert bir darbe indirecekleri tehdidinde bulundu. And it's 60 days after make a deal.
1: İsrail'in Lübnan'a saldırıları ABD-İran görüşmelerinin tıkanmasına neden olmuştu. O saldırılarla ilgili yeni gelişme yaşandı. İsrail ordusunun Lübnan'da asker sayısını azalttığı iddia edildi. İddia İsrail basınından. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki kısmı geri çekilmeye hazır olduğu öne sürüldü. Ordunun Lübnan'daki sayısını azaltmaya başladığı iddia edildi. İddiadan dakikalar sonra İsrail ordusu ülkenin kuzeyinin güvenliği hakkında yeni güncelleme yayınladı. Buna göre bugün sabah 6'dan itibaren bölgedeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Bir açıklama da İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yapıldı. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerek olduğu sürece kalacağız dedi. Lübnan'la değil, Hizbullah'la savaştayız ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Hizbullah tehdidini ortadan kaldırdığımızda Lübnan'la bir anlaşmaya varacağız ve o günü dört gözle bekliyorum diye ekledi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi. Şara, bu sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti. Ülkesindeki bazı sorunların çözümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinden yararlandıklarını söyledi. Şara, Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını dile getirdi. Trump, Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini ifade etti dedi. Suriye'nin Lübnan'da güvenli bir çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini belirtti. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz? Sorusuna da yanıt veren Şara, eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı ülkesinin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde ise diğer ülkelerden destek almanın doğal olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bölge liderleri ve Avrupalı liderlerin desteğinden yararlandıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump bir açıklamasında İsrail'e Hizbullah'la Suriye ilgilensin dediğini açıklamıştı. ABD ile İran arasında varılan anlaşma maddelerinin müzakere edildiği kritik İsviçre zirvesinde ilk gün geride kaldı. Peki zirvede hangi mesajlar verildi? Müzakereler hangi maddelerde tıkandı? Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Muhammed Berdibek Habertürk yayınında değerlendirdi.
2: İlk defa ABD Cumhurbaşkanı Yardımcısı düzeyinde, İran'da Meclis Başkanı düzeyinde temsil ediliyor. Hem de heyetin kalabalıklığına da bakarsak zaten burada bir çıtanın oldukça yükseldiğini görüyoruz. Bu da aslında ilişkilerde en azından ilerleyebilecek bir boyuta gittiğini görüyoruz. Tabii ki İsrail boyutu bu işi önündeki şu anda en büyük engelmiş gibi duruyor. Yoksa ABD ve İsrail, ABD ve İran'ın çeşitli konularda anlaşabileceğine dair zaten öngörümüz hep mevcuttu. ABD ve İran arasında uzlaşma maddelerinin neler olabileceğine dair de somut şeyler vardı. Zaten açıkçası şöyle bir denklem kuruyorduk hep. Yani İran nükleerden vazgeçecekti. Karşılığında da ABD ambargoları kaldıracaktı. Süreç zaten hep bu minvalde ilerleyecek ve bundan sonraki süreçte de bu minvalde kalacak. Ancak bu anlaşmanın bence en arizi durumu Lübnan üzerinden gelişecek ve İsrail'in Lübnan üzerindeki emelleri bir şekilde bitmek tükenmek bilmiyor. Dolayısıyla bu anlaşmayı muhtemelen, eğer bu anlaşma bozulursa muhtemelen de Lübnan üzerinden bozulacak. Muhtemelen bir baltalama olduğunda Netanyahu'dan göreceğiz. Muhtemelen ABD'deki seçimler olmasaydı biz bu barış masasını görmeyecektik. Bence ABD'nin elini sıkıştıran mesele biraz da bu. Yani ABD'deki Kasım seçimleri bir şekilde Trump'ın elini kolunu bağlıyor ve Trump bir şekilde bu masaya oturma durumunda kaldı. Ve anlaşma maddelerine baktığımızda açık bir şekilde İran'ın anlaşma masasından, yani sahadaki etkinliğini masada da sürdürdüğünü, hatta masada daha etkin bir pozisyon aldığını ve istediği hemen hemen her şeyi masaya yansıttığını, yani diplomasiye yansıttığını görüyoruz. Tek yansıtamadığı ve tek arizi durum işte Lübnan'la ilgili bir durum oluyor. Onu da kendi kontrolünde değil İran'ın. Bu ancak ABD baskısıyla İsrail bu durumlardan geri çekilebiliyor. Eğer Trump'ın eli çok sıkışıksa, oynayacağı kartlar çok açık değilse bir şekilde İsrail'i bu anlaşmada sıkıştırmak durumunda. Aksi takdirde bu anlaşmanın olabilme ihtimali yok. Yani bu anlaşma

0: Netanyahu her fırsatta şöyle bir denklem, demin şimdi siz söylediniz ya, Lübnan'la savaşmıyoruz biz, Hizbullah'la savaşıyoruz denklemine getiriyor ya, bunu yarın öbür gün şey denklemine de getirebilir. Biz buradaki terörist unsurlarla savaşıyoruz ve Netanyahu'nun sık sık yaptığı şey bu. Yani en çok kullandığı argüman, biz oradaki teröristlerle savaşıyoruz. Yarın öbür gün İsrail'in yapacağı bir sahte bayrak operasyonuyla İsrail bunu ters yüz edebilir, algıları tamamen değiştirebilir, Trump'ı yanına çekebilir. Zaten benim açıkçası beklediğim gelişme biraz da bu. Yani İsrail şu anda elini güçlendirebilecek bir koz arıyor ve Trump'ı da ikna edecek bir koza ihtiyacı var ki bu savaşı tekrar başlatabilsin. Ancak Kasım seçimleri olduğu sürece ve bizde Ankara'da olacak NATO zirvesinin de bunda çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani Trump hem Türkiye'ye geliyor, yanı başında iki ülkeyle savaş denklemini sürdürmeyeceğini düşünüyorum. En azından NATO sürecine kadar bu ön mutabakat zaptının bir şekilde ilerleyeceğine dair bir kanaatim var. Ama NATO sonrası süreçte, Kasım sonrası süreçte bambaşka denklemler bekliyorum açıkçası. İkisi de el yükseltiyor. İki taraf da el yükselterek anlaşmadan alabileceği maksimum faydayı alıyor. Eğer İran zaten nükleer bomba yapmayacağına dair bir teminat verirse, bence nükleerden her türlü tavizi verebileceğini düşünüyorum. Ancak nükleer zenginleştirme faaliyetinden İran'ın bir şekilde vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bunu düşük düzeyli de olsa sürdürmek isteyecektir. Çünkü bunu sürdürmese bu doğrudan İran ulusal gururuyla oynanması demektir. Çünkü 1970 anlaşması, işte 67 nükleer zenginleştirme anlaşması bir şekilde tüm ülkelere barışçıl yollarla nükleer zenginleştirmeyi bir hak olarak veriyor. İran da bu haktan faydalanmak istiyor ve bu hakikaten de İran'ın doğal hakkı. Yani bu bağlamda her ülkenin hakkı ve İran bu hakkın bir şekilde kendisinden alınmasına muhtemelen karşı koyacaktır. Ancak nükleerle ilgili ben İran'ın çeşitli tavizler vereceğini hep düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de vereceğini öngörüyorum. Hürmüz meselesi yeni bir denkleme girdi. Ancak Hürmüz artık kim ne derse desin muhtemelen Hürmüz açılacak. Evet, anlaşmanın çerçevesi içine yedirilecek. Ancak İran Hürmüz'ü istediği gibi kapatabilecek keyfiyete erişti. Yani bundan sonraki her kaos durumunda İran bir şekilde Hürmüz'ü kapatarak bunu yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Ve dünyada şu anda bunu durduracak bir güç de yok açıkçası. Yani Trump veya J.D. Vance ne kadar karşıt yönde bir açıklama yapsalar da bunu değiştiremezler. Eğer yapabilseydiler şu anda masaya oturmazdı.
1: Geride bıraktığımız gün Babalar Günü'ydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu özel gün vesilesiyle bir paylaşımda bulundu. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Erdoğan, aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Babalar Günü organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Programda şehit babaları ve gaziler ağırlandı.
2: Bir evin direği, bir ömrün rehberi denildi. Şehit babaları ve gaziler ağırlandı.
3: Hoş geldiniz. Sağ olun.
2: AK Parti Genel Merkezi'nde Babalar Günü programı vardı. Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da katıldı. Programda şehit babaları ve gazilerin yaptıkları fedakarlıklara dikkat çekildi. Kadın Kolları Başkanı Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye mesajının altını çizdi.
4: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir.
1: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. Geçen hafta grup toplantısı yapılmayan partide bu hafta Özgür Özel'in konuşması bekleniyor. Olağanüstü kurultay için imzaları genel merkeze ulaştıran Özel cephesi adım atılmazsa süreci mahkemeye taşıyacak.
5: Eylül'de sonunda
1: Grup toplantısı, olağanüstü kurultay talebi, dokunulmazlık tartışması. CHP bu haftaya da soru

0: işaretleriyle giriyor. CHP'de gözler bir kez daha Salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmadı. Salı günü genel merkezde önce MYK ardından da parti meclisi toplantısı olacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu cephesinden grup toplantısı için hamle beklenmiyor. Ancak Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısında konuşması bekleniyor. Hafta başı kurmaylarıyla mecliste bir araya gelecek olan Özel'in Salı günü kürsüye çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu kapıları kapatsa da Özel cephesi delege imzalarını geçtiğimiz hafta teslim etti. Genel merkeze 10 günlük süre verildi. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvurulacak, heyet atanması talep edilecek. Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destekle ilgili bir televizyon kanalında yaptığı "Pişman değilim" açıklaması da gündemde. Eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
1: Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik. Bu sürecin perde arkasını, hukuki boyutunu ve o günkü siyasi iklimi en iyi bilen kişilerden biri de Sayın Selahattin Demirtaş'tır.
0: Öte yandan Habertürk'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde Selahattin Demirtaş'la görüşebileceğini söyledi.
2: Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada başkandan sonra yardımcısı da gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamasıyla başlayan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başkan yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 19'a çıktı. Bir şüpheli aranıyor. Cuma günü yapılan operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltına alınmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi gelecek sene yapılacak olağan kurultayı öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. İzmir'de de kongre süreci başladı. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan başkanlık etti. Adan, terörsüz Türkiye süreci ve Cemil Tugay'ın CHP'den istifasını değerlendirdi.
3: MHP 7 Mart'ta büyük kongreye gidiyor. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda sloganıyla yürütülen kongre sürecinin İzmir'deki ilk adresi Karabağlar ilçesi oldu.
4: Türkiye dünden daha güçlüdür. Birliği açısından daha güçlüdür. Beraberliği açısından daha güçlüdür. İzmir'de bunu gördüm.
3: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'la birlikte MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağoğlu da katıldı. Celal Adan divan başkanlığı yaptı. Adan, Özgür Çelik'in AK Parti ve MHP arasında çatlak olduğu iddialarına yanıt verdi.
4: Çatlak falan yok yani. Cumhur İttifakı Silivri'de kurulmadı. Cumhur İttifakı Türkiye için kurulmuş bir ittifaktır. Bir menfaat ittifakı değildir. Bir koalisyon değildir.
3: Celal Adan'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da soruldu.
4: Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani.
3: Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Artık Türkiye'ye hiç kimse terörü getiremez. PKK terör örgütüne destek veren geçmişte Avrupa ülkeleri tamamen bu işten çekilmişlerdir. Terör örgütü silahını bırakma konusunda iradesini ortaya koymuştur.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta hem genel kurul hem de komisyonların gündemi yoğun. Sayıştay başkanlık seçiminin de yapılması beklenen mecliste Salı ve Çarşamba günü grup toplantıları olacak. Liderler grup kürsüsünden mesajlarını verecek.
3: Emniyet kanun teklifi, 12. yargı paketi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Salı günü çalışmalarına başlayacak olan genel kurulda emniyet kanununda da değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek. Teklifle 1. sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.025'ten 10.065'e, 2. sınıf emniyet müdürü oranı 10.034'ten 10.075'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı 10.093'ten 10.300'e yükseltilecek. Teklifte basın yayın ilkelerine uymayan internet siteleri, gazete ve dergilere bir günden 10 güne kadar

0: resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak.
1: Al plakanı.
0: Bu hafta genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında seçim olacak. Seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. İki adaydan biri genel kurulda yapılacak gizli oylamayla Sayıştay Başkanı seçilecek. 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Teklifin hafta başında meclise sunulması bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da da önemli bir toplantı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28-29 Haziran tarihlerinde NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak.
0: 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yapacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestello, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlık Divanı üyelerinin katılması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişi yapılacak. NATO Parlamenter Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü olma özelliği taşıyor. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor. Aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti yapılacak. Ziyarette şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya. Mahkeme Begoña Gómez'e yurt dışına çıkış yasağı getirdi. İspanya Mahkemesi ayrıca Begoña Gómez'in pasaportunu yetkililere teslim etmesi gerektiğine karar verdi.
0: Zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez'e yöneltilen suçlamalar yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Gómez kararı temize götüreceğini duyurdu. Kararı İspanyol mahkemesi verdi. Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez hakkındaki soruşturmanın mahkemeye taşınmasına hükmetti. Karara göre İspanyol Başbakanının eşi pasaportunu yetkililere teslim edecek, yurt dışına çıkamayacak. Begoña Gómez ayrıca ayda iki kez mahkemeye giderek imza verecek. İspanyol basını Gómez'in kararı temize götüreceğini açıkladı. Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist Parti, Begoña 2 yıldır adli ve siyasi zulme maruz kalıyor. Mahkeme kararı bu sürecin bir başka adımıdır açıklaması yaptı. Begoña Gómez hakkındaki suçlamalar, ülkedeki aşırı sağcı partiler tarafından ortaya atılmıştı. Gómez, zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlamalar arasında Gómez'in konumunu, üniversitedeki kariyerini ilerletmek için kullandığı ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcadığı iddiası da var. Başbakan Sanchez iddiaları muhalefetin iktidarı zayıflatmak için yaptığı bir girişim olarak niteliyor.
2: görüşürüz.

0: Milyonlarca adayın bir yıl boyunca hazırlanıp ter döktüğü üniversiteye giriş sınavı tamamlandı. Adaylar ikinci gün alanlarıyla ilgili soruları cevapladı. Sınav öncesi ve sonrasında da yine aynı heyecan ve stres vardı. Öğrenciler sınıflarda, aileler dışarıda ter döktü.
1: Yedi buçukta uyandık işte.
2: Birbirimiz yapmayalım diye. Bütün akşam konuştuk.
3: Hedef ne?
2: Psikoloji, İstanbul'da herhangi bir yer.
1: Ben de içi mimarlık istiyorum.
4: Sınava girerken de, sınavdan çıktıktan sonra da heyecan doruktaydı.
3: Yine karşılaştık tekrardan. Güzel. Sınav nasıldı?
1: Bence matematik bayağı zordu yani.
3: Biliyor musun mimarlık?
1: Gelmiyor.
3: Geliyor. Psikoloji ya. Geliyor mu?
2: Gelir gelir. İlla gelir bir yerden ya.
4: Üniversiteye girişin ikinci adımı olan alan yeterlilik sınavı için adaylar sabah erkenden aileleriyle birlikte sınav yapılacak okullardaydı. Dakikalar geçmek bilmedi.
3: Son dakikalar nasıl geçiyor? Heyecan dorukta mı yoksa sakin misin?
5: Yani dün de girdiğim için bugün çok heyecan yapmadım aslında. Stresli bir seneydi.
3: Bugüne nasıl uyandın?
6: Bugüne normal her sabah gibi uyandım. Birazcık heyecan oldu tabii.
3: Kimlerle geldin?
6: Anneannem ve annemle geldim.
7: Bir stres, herhangi bir zorluk yok şu an. Gayet rahat hissediyorum kendimi.
4: Ve saat 10 itibarıyla kapılar kapandı. 120 soru için 3 saat süre verildi. Adaylar içeride, anne babaları dışarıda ter döktü.
3: Bir de babalar günü.
8: Evet, babalar günü.
3: Güzel bir hediye, sınava girdiler.
8: Evet, aslında. Hediyesi odur. Bekliyorum şimdi. Ha, mutluyum şimdi. Onu bekliyorum ben de.
3: İlk çocuğunuz mu üniversiteye giren?
8: Evet, ilk.
3: Giren.
8: Evet.
3: O zaman heyecanlı çok daha.
8: Çok heyecanlıyız, evet. Bekliyoruz, hayırlısı olsun inşallah.
9: Güzel tabii, Allah herkese nasip etsin. Güzel.
3: Tam da kapının önünde bekliyorsunuz.
9: Evet. Bize de nasip oldu burası. Biz gelemedik ama torunlarımız girer inşallah.
4: 1.628.000 adayın başvurduğu YKS'de alan yeterlilik sınavı saat 13.15'te tamamlandı. Adaylar sabah gergin girdikleri kapıdan koca bir yılı geride bırakmanın rahatlığıyla çıktı. Ama akıllar hala sorulardaydı.
10: TYT'ye göre hani daha zordu normal olarak. Sorular biraz karışıktı, karmaşıktı. 60 net falan vardır herhalde ya. Herhangi bir işletme olur.
4: Aksilikler nedeniyle beklentisini seneye bırakanlar da oldu.
11: Valla beklediğim sonuçlar olmadı diyelim. Çünkü ya zaten TYT'de 3 kere optim yere düştü. Kalkmadan alma, eğil kalk, eğil kalk. Önde oturan çocuk 3 tane su getirmiş. Lıkır lıkır içiyor, lıkır lıkır. Sesten kafam gitti. Üstüne bir de başım dönmeye başladı. Bir bakmışım 2 dakika sonra kağıdın üstünde kafam. Boğaziçi ekonomi istiyordum. Olmayacak artık, gelecek yıl.
4: İyi geçen sınav haberi babalar günü hediyesi de oldu.
12: Teşekkür ederim. Gayet kolaydı hepsini.
3: Kolay mıydı?
12: Evet, zaten son yarım saat çıktım. AYT'e daha çok bilgi isteyen konular. Sayısal sorular geldi ve başardığımı düşünüyorum. Benim hedefim işte herkesin olduğu gibi işte tıp. Vallahi tıp çıksın da hangisi çıkarsa çıksın onu da yani.
3: Hadi bakalım, güzel haberleri ver ailene. Bugün babalar günü aynı zamanda.
12: Evet, babama da iyi bir haber vermek istiyorum.
4: Evet. ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
0: Arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. 3 ay önce bir kurşunla hayatını kaybetti. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetiyle ilgili yargılama bugün başlıyor. Ailesi Kubilay'sız geçen günlerin getirdiği acıyı ve adalet beklentilerini Habertürk'ten Arzu Kaya'ya anlattı.
13: Ben hala geceleri uyuyamıyorum.
14: Herkes hak ettiği cezayı alsın istiyorum.
13: Tamamen planlı bir geliş var ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir durum var.
4: Ailesi bu sözlerle seslendi. Öldürülen evlatları için adalet istedi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu.
14: Aç kapıyı dar alanda sık çocuğa çık git, yani hiç arkana bile bakma.
15: Olayın ardından tam 3 ay geçti, artık sanıklar için hesap vakti. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 sanık hakim karşısına çıkacak ve aile de bu noktada adalet beklentisini yineledi.
4: Davanın bir numaralı sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu. Kadayıfçıoğlu ve onu azmettirdiği belirtilen Aleyna Kalaycıoğlu müebbet hapiste yargılanacak. Olaydan sonra kaçış rotası oluşturduğu iddia edilen türkücü İzzet Yıldızhan ve diğer sanıklarınsa değişen oranlarda hapsi isteniyor.

0: Yüzlerine baktığım zaman onlar benim yüzüme nasıl bakabilecek? Bunu çok merak ediyorum. Hiç vicdan yokmuş ki böyle bir infazı gerçekleştirebildiler. Başından başlatan Aleyna...
1: Aile bir an olsun oğullarını unutamıyor.
2: Bir tane resim astım buzdolabına. Ona bakıyorum. Onunla konuşuyorum. Biz Kubi'nin odasında yattık bu gece. Bir koku geliyor Melek diyorum. Ne kadar güzel bir koku geliyor. O kadar güzel, o kadar güzel bir koku geldi ki odaya.
1: Kundakçı ailesi şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
0: Hak ettikleri ağır cezaları alsın diye uğraştı. Karşılığı kesinlikle ağırlaştırılmış müebbet.
2: Kubilay için Kartal Adliyesi'nde 10.30'da ben bir anne olarak bekliyorum.
3: Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'la ilgili acı haber geldi. Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri ve kamera kayıtları sonucunda Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Bakan Gürlek, kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla arama faaliyetleri başlatılmıştır dedi. Ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları sürüyor. Şenol Duras evladından iyi bir haber bekliyor.
4: İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
1: Günlerdir ormanlık alanda evladından gelecek iyi haberi bekliyor. Babalar gününde de gözü kulağı arama kurtarma ekiplerindeydi.
4: Herhangi bir eşyasına bir şeyine rastlanmadı. Onun için ümidimiz var yani bir yerlerden çıkmasıyla ilgili.
1: 22 yaşındaki Hamza Duras İstanbul'da üniversiteye gidiyordu. 31 Mayıs'ta Karabük Safranbolu'daki evinden çıktı. İstanbul'a gitmek için otobüse bindi. Ailesinin telefonlarını açmayan gencin İstanbul'a gitmediği ortaya çıktı. En son 3 Haziran'da bir arkadaşını aramıştı ve ona Safranbolu kent ormanına gezmek için girmeyi düşündüğünü söylemişti. Ailenin ihbarıyla arama çalışmaları bu noktada başladı.
4: Her tarafta aranıyor ama şu anda bir sonuç elde edebilmiş değiliz. İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
1: AFAD, jandarma, polis, orman işçileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ormanlık alanda kayıp genci arıyor.
3: Babalar gününde bir babaya hayat veren hediye kızından geldi. Diyarbakır'da kızı her iki böbreği iflas eden babasını organını bağışladı. 65 yaşındaki adam kızının yaptığı fedakarlık sayesinde hayata yeniden tutundu.
5: Sağ olsun kızım. Bana canından can verdi.
1: 3 yıl önce böbrekleri iflas etti. 65 yaşındaki adama hayat veren hediye babalar gününde geldi.
5: Her çocuk bunu yapmaz, benim canım ciğerimdir.
1: Diyarbakır'da yaşayan 65 yaşındaki Hasan Baykut'un yıllardır sağlık sorunları vardı. 8 çocuk babası Baykut'un böbrekleri artık işlevini yerine getiremiyordu.
5: Son 3 yılın içerisinde bana dediler ki böbreklerin gitmiş, bitmiş.
1: Her iki böbreği de iflas eden adam yaşamını diyalize bağlı olarak sürdürüyordu. 65 yaşındaki adam için donör aranmaya başlandı. Kızı Zeynep Baykut yapılan testler sonucu babasıyla uyumlu çıktı.
6: Duyduğum zaman ben böyle hissettim, sanki bence ben vermeliyim gibi. Bir sürece girdik, zor bir süreçti.
1: Yapılan tetkiklerin ardından baba ve kızı ameliyata alındı. 40 yaşındaki Zeynep Baykut böbreğinin birini babasına verdi. Başarıyla geçen nakilden sonra Hasan Baykut yeniden sağlığına kavuştu.
5: Kızıma da canı gönlünden teşekkür ediyorum. Benim 8 çocuğum var, 8'i de dedi baba karşındayız. Her evlat da bunu yapmaz. Allah herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin.
1: Baba ve kızının sevinci babalar gününde daha da katlandı.
6: Babalar gününde ben zaten bunun esprisini babama yaptım. Bence ben en güzel hediyeyi verdim yani. Yani çok güzel bir şey. Bir insana can olmak çok güzel bir şey.
3: Kütahya'da inşaatta çöken iskele 3 kişinin hayatına mal oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma sahibi ve 2 kişi tutuklandı.
1: Makara sistemi devrildi. İskeleye çarptı. Yaklaşık 6 metreden düşen işçilerden 3'ü hayata tutunamadı. Kütahya'da yapımı süren bir inşaatta işçiler üst katlara malzeme taşımak için kurulan makara sistemini kullanıyordu. O makara bilinmeyen nedenle devrildi ve işçilerin

0: bulunduğu iskeleye çarptı. Çöken iskeledeki 4 işçi metrelerce yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçilerden Hamit Sarı, Mustafa Olgun ve Abdullah Kaya hayatını kaybetti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İnşaat firması sahibi, taşeron firma sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı. Olayın ardından polis ve savcılık inşaatta inceleme yaptı. İskelenin çökmesine neden olan teknik sebepler ve iş güvenliği tedbirleri incelendi. Adliyeye sevk edilen inşaat firması sahibi ve iki kişi tutuklandı.
1: Bahçe kapısından çıkan ses bir babayı evlatlarından ayırdı. Muğla Fethiye'de komşusunun bahçe kapısının sesine sinirlenen Osman Küçükgüzel av tüfeğiyle ateş etti, komşusunu öldürdü.
0: Küçük kız bahçe kapısını kapattı. Çıkan sese sinirlenen komşu önce bağırdı, ardından tüfekle dehşet saçtı. Çalışkan ailesi Muğla Fethiye'de yaşıyordu. Baba Çalışkan bahçede otururken kızları da oyun oynuyordu. Çocuklardan biri bahçe kapısını kapattı. Ne olduysa bu andan sonra oldu. Komşu Osman Küçükgüzel bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle bağırmaya başladı. Ramazan Çalışkan da karşılık verince tartışma çıktı. Çalışkan ve eşi Emine Çalışkan kapıyı açıkınca komşu av tüfeğiyle ateş etti. Önce babayı, sonra eşi ve 13 yaşındaki kızını vurdu. Anne canavliyle çocuklarını eve soktu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Ramazan Çalışkan'ın öldüğünü belirledi. Eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı komşu tutuklandı.
1: İzmir'de bir kına gecesinde iddiaya göre istek şarkıda bulunan davetli şarkı çalınmayınca tüfekle ateş açtı, 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu. Ödemiş ilçesinde bir çiftin okul bahçesinde kına gecesi vardı. Düğüne katılan davetlilerden biri orkestradan şarkı isteğinde bulundu. İstek parça çalınmayınca sinirlenen davetli müzisyenlerle tartışıp ayrıldı. Kısa süre sonra pompalı tüfekle okul bahçesine döndü, kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti. Katil zanlısı ED ormanlık alanda yakalandı. ED'nin yaraladığı kişiler arasında eşi de vardı. Yetkililer sıklıkla uyarı yapsa da yaz aylarının gelmesi ve sıcakların artmasıyla birlikte boğulma vakaları da kayda geçiyor. Bu kez adres Batman oldu. 22 yaşındaki İsmail Arzık, merkeze bağlı Balpınar beldesinde yakınlarıyla piknik yapıyordu. O sırada serinlemek isteyen Arzık, Batman çayına girdi. Arzık bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları ihbarda bulundu, ekipler bölgeye gitti. Ancak yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Arzık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı hazırlıklar tamamlandı. Keklik ve sülünler doğaya salınmaya başladı. 62 ilde 51 bin kanatlı biyolojik mücadeleye destek verecek.
0: Keklikler ve sülünler doğaya salındı. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı önlem alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl üretim merkezlerinde binlerce keklik ve sürünün üretildiğini ve uygun alanlarda doğaya salındığını belirtti. Bu türler kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı biyolojik mücadele yürütecek. Bakan Yumaklı, bu yıl 62 ilde ve 156 farklı alanda 39.250 kekliğin doğaya salınmak için hazır olduğunu belirtti. Ayrıca 11.750 sürünün de salınımı planlandı. Böylece bu yıl toplam 51 bin kanatlı doğaya kazandırılacak. Salım yapılan alanlar 3 yıl süreyle ava kapatılıyor. Bu süreçte yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle keklikler salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanırken, sürünlerse tarım zararlısı kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele yürütüyor.

0: 156 farklı noktada salım alanlarının seçiminde habitat uygunluğu, besin ve su kaynaklarının yeterliliği gibi kriterlere bakılıyor. Barınma imkanları, yırtıcı baskısı, insan faaliyetlerinin yoğunluğu ve önceki yıllara ait izleme sonuçları da dikkate alınıyor.
1: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon lira dolandırdıktan sonra yakalanarak tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, bana parayı bir yerden alıp bir yere teslim etmem gerektiği söylendi dedi. 17 yaşındaki diğer şüpheli Bedirhan Türeli ise pişman olduğunu belirtti.
0: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, olaydaki diğer şüpheli Bedirhan Türeli'yi tanımadığını iddia etti.
2: Ben bu yaşanan olay ile ilgili beni yönlendiren şahıslarla daha önce de irtibatlıydım. Beni yaklaşık 3 ay önce taksi şoförlüğü yaptığım dönemde aradılar ve bana Mecidiyeköy ilçesine gidip bir şahıstan para almam gerektiğini ve yine farklı bir konuma gidip söyleyecekleri şahsa parayı teslim etmem gerektiğini söylediler. Kimlik bilgisini bilmediğim bir şahıstan elden 20 bin TL para aldım ve bu parayı da yine şahısların yönlendirmesiyle İstanbul Beylikdüzü'nde Bedirhan Türeli isimli şahsa elden teslim ettim. Kendisiyle samimiyetim yoktur. Tanışıklığım bundan ibarettir.
0: 14 Haziran'da İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıtmış, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söylemişti. Para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim eden Kocamaz, 70 milyon lira dolandırılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki şüpheli Bedirhan Türeli'nin paraları teslim aldığı tespit edildi. Türeli ifadesinde çok pişman olduğunu ve adli kontrol şartıyla serbest kalmak istediğini belirtti. Şüpheliler Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Teslim alınan para ve değerli eşyaların Kocamaz'a geri verilmesine hükmedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
1: Ankara'da cadde ve eğlence mekanlarının önündeki korsan otoparkçılara operasyon düzenlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
0: Şikayetler üzerine harekete geçildi. Güvenlik kameraları incelendi. Ankara'da değnekçilere operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 7-8 Temmuz NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında operasyonlarını hızlandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Eğlence mekanı çalışanları, valiler ve değnekçilere yönelik başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, karayolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını öne sürdü.
1: Bursa'da siparişleri geç götürdüğü iddia edilen kuryelerle birlikte çalıştıkları esnaf arasında tartışma çıktı, ortalık birbirine girdi.
0: Müşteriler şikayet etti. Esnaf siparişleri götüren kuryelerle tartıştı. İki grup birbirine böyle girdi. Görüntüler Bursa İnegöl'den. İddiaya göre müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde şikayetler alan işletme sahipleri birlikte çalıştıkları kuryeleri uyardı. Bunun üzerine işletme sahipleriyle kuryeler arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. İki grup birbirine girdi. Beş motokurye yaralandı. Yaralılar hastaneye götürüldü. Ama taraflar arasındaki husumet burada da sürdü. Polis iki gruba müdahale etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'da geçen yıl bir markete düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili iddianame hazırlandı. Dosyaya olayın güvenlik kamerası görüntüleri de girdi.

0: Markete atılan patlayıcı böyle infilak etti. Hem market sahibi hem de yoldan geçen bir kadın ölümden döndü. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl Aralık ayında bir market bombalı saldırının hedefi oldu. Yaşı küçük bir şüpheli marketin kapısından içeri patlayıcı attı. Patlama hasara neden oldu.
1: Dükkanda yanan bana bir şey yok değil mi?
0: Bu görüntülerden yola çıkan polis el bombasını atan 16 yaşındaki şüpheliyle onunla bağlantılı olan 3 kişiyi yakaladı. Bombayı attığı ileri sürülen İY'nin abi Mehmet Y'nin azmettirici olduğu iddia edildi. İş yeri sahibi Mehmet Y ve kardeşiyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Haklarındaki suçlamayı reddeden 4 kişi hakkında savcılık iddianame hazırladı. İddianamede sanıklar hakkında 21 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle duvardan kopan toprak ve taş parçaları binanın birinci katındaki iki dairenin odalarına doldu.
3: Sabah 7'de oldu, uyuyorduk zaten. Gürültüyle uyandık.
0: İstinat duvarı çöktü. Tonlarca taş ve toprak evlerin içine doldu. Uyuyan aile üyeleri felaketin eşiğinden döndü. Olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşandı. İlçedeki bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
3: Ne olduğunu anlayamadık zaten, şok olduk yani. Çok büyük bir gürültüyle üstümüze yıkıldı.
0: Toprak ve taş parçaları binanın birinci katındaki iki dairenin odalarına doldu. O sırada Turan ailesinin üyeleri evde uyuyordu. 2,5 yaşındaki kızları ölümle burun buruna geldi.
3: Kızım burada yatıyordu, yatağı şuradaydı. Şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken.
4: O gürültüyle aniden kalktım, deprem oluyor zannettim. Çocuğu aldım hemen kaçtım, sonra burası toz bulutluydu tamamen. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.
0: Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Çökme sonucu oluşan hasarla ilgili inceleme sürüyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 dilekçe verildi. O başvurular arasında düğün, nişan gibi törenlerin yasaklanmasını isteyen de vardı. Kadınlara zorunlu askerlik uygulamasının getirilmesini talep eden de. İşte meclise ulaşan o ilginç dilekçeler.
0: Kadınlara zorunlu askerlik, düğün, nişan gibi törenlerin yasaklanması, ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği verilmesi. Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Vatandaşın dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken en çok komisyona yapılan başvuru işlemleri çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuru yapıldı. En çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti. Başvurular arasında ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği verilmesi, uzun süre boş tutulan konutlara yönelik boş konut vergisi alınması gibi yasal düzenleme talepleri yer aldı. Bir kişi de 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınması için komisyona dilekçe verdi. Bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, ev haczi gibi uygulamaların kaldırılması, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi de talepler arasındaydı.
2: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Viyana Senfoni Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 125. yıl coşkusunu iki gece boyunca müzikseverlerle paylaşacak olan orkestra, programın ilk gününde piyanist Beatrice Rana'yı, ikinci gününde ise violenselci Kian Soltani'yi ağırlayacak. Etkinlik 23-24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda.

Sol müziğin güçlü sesi Imani, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan albümü Woman Deserve Rage, Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser veriyor.

Alternatif müziğin güçlü sesi Tom Odell, Blind Fest kapsamında İstanbul'a geliyor. Another Love şarkısıyla popülerliği artan sanatçı, festivalin açılış konserini yapacak. Konser 23 Haziran'da Life Park'ta gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programında müzede Pado Gecesi düzenleniyor. Pado'nun kasırgası olarak anılan Sara Correa, 25 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde sahne alacak. Molière'in ünlü eseri Cimri Oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 25 Haziran'da seyirciyle buluşuyor. 10 sezondur sahnelenen ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ünlü eser, insanların iç ve dış yapısına odaklanıyor. Tiyatro, fişekhane ana sahnede. Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Beste Gürsü yapıyor. Seçkide Ahıska Türkleri sürgün tanımı, 20. yüzyıl Rus coğrafyası, Stalin dönemi sürgünleri, fotoğrafları ve haritaları sunuluyor. Sergi 27 Haziran'a kadar AKM Galeri'de ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: ağza geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum.

0: beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tü-

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Yaklaşık 3 saat boyunca beraberiz. Yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktaracağız elbette ki yorumcularımızla beraber. Bir taraftan bizlerin yorumu ve tabii ki sizlerin düşünceleri. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. 22 Haziran Pazartesi günündeyiz. Yeni bir gün, yeni bir haftaya merhaba diyoruz hep beraberce. Dediğim gibi bir operasyon ya da soruşturma haberi de olursa elbette ki son dakika olarak aktarıyoruz zaten bildiğiniz ve gördüğünüz üzere. Efendim haberlerimize geçmeden önce memleketin bu gazeteleri acaba neler diyor, neler yazıyor? Hep beraber buna bakalım. Hürriyet'ten başlayalım. Futbola ilişkin haber var ama kim o demeden tuşa basma şeklindeki manşetle Hürriyet gazetesini okuyalım. Efendim Hürriyet siber dedektif merkezine girmiş ve oradan detaylar söz konusu. Jandarma siber izleme ve değerlendirme biriminin yöneticilerinden jandarma binbaşı Hakan Çakır Hürriyet'e konuştu deniyor. Sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi, uyarılarda bulundu ifadeleri önemli. Geçen yıl kuruldu merkez ve burada görevli siber dedektifler internet ortamında 7/24 devriye gezerek suç içeriklerini ve suçluyu takip ediyor. Okullarda meydana gelen olaylardan sonra çocukları hedef alan internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyormuş. Yeni nesil çetelerin sanal dünyadaki hareketleri ve faaliyetleri de siber dedektiflerin denetimi ve takibi altındaymış efendim. Ve bir taraftan da çocuğa dijitalde yaşadıklarını konuşabileceği güvenli bir aile ortamı oluşturmalıyız. Küçükken anne babamız bizi evde nasıl bıraktıklarında, daha doğrusu yalnız bıraktıklarında kim o demeden kapıyı kimseye açma diye söylerdi. Aynı mantığı günümüzde çocuklarımıza dijital dünya içinde öğretmek zorundayız şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor efendim. Bir taraftan da özellikle telefonla yalnız bırakılan çocuklar çok şeritli işlek bir otoyolda tek başına karşıya geçmesini beklemekle aynı diyor. Ve çocuklarımızı dijital dünyada kesinlikle yalnız bırakmamalıyız ifadesi oldukça önemli. Evet, önemli ve güzel bir röportaj. Detaylar bugünkü Hürriyet gazetesinde yerini almış. Sanal dünyada yavrularımızın başına gelenler ve elbette ki o yasaklı siteler ve onlara karşı neler yapıldığı yerini alıyor. Peki, Montella kararı dönüşte. Buyurunuz efendim, tam anlamıyla bir hezimetle dönüyor milli takım. Dünya Kupası'nda ikinci maçta veda eden A milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği, ABD dönüşü Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacakmış. Zira bir karşılaşma daha var. Büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımın teknik patronu konusundaki görüşler ikiye bölündü. Turnuva öncesinde şimdiye kadar 3 yenilgi aldı. Elbette onunla devam edeceğiz diyerek destek verdiği kimin? Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun destek verdiği Montella'nın yetersizliğinden şikayetçi olanların sayısı da az değil. Ve gerçekleri görün, bizi kandırmayın, gönderin şeklinde ifadelerde söz konusu efendim. Peki bugün Arjantin, Avusturya, Fransa, Irak karşılaşmaları da varmış. Onu da bir dipnot olarak aktaralım. Tedaviyi ödemek zorundasın. Ahmet P'nin özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi vardı ancak ölümcül kan hastalığına yakalanınca sigorta masrafları ödemedi ve tedaviyi ödemek zorundasın başlığıyla beraber hukuk savaşında gelinen noktayı özellikle dikkat çekiyor Hürriyet gazetesi efendim. Balenin olimpiyatına özel bir davetli varmış. Türkiye'mizden 22 yaşındaki genç yetenek Nilay Tahiroğlu'na selam olsun. Hürriyet gazetesinde bu da yerini alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yine salıda. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurduğu bilgisi kulislere yansıdı deniyor. Özgür Özel cephesinden de kürsü resti gelmiş. Bakalım yarın işler nasıl şekillenecek diyelim. Hemen logonun altındaki o diğer haberleri de bakalım. Bu yıl YKS ezber bozdu deniyor. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu olan alan yeterlilik testleri ile yabancı dil testi oturumları tamamlandı. Adaylara göre AYT önceki günkü TYT'den daha kolaydı ve sorular yorum değil bilgi ağırlıklıydı deniliyor. Hürriyeti de bu şekilde bitirelim efendim. Cumhuriyet geçelim. İktidar Ankara'yı makyajlarken emperyalist politikalara karşı birleşildi. Sol partilerden NATO'ya hayır. Manşet bu. 7-8 Temmuz'da iktidarın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için hazırlık

sürüyor. Trump'ın yeni Air Force One uçağının rahat iniş yapabilmesi amacıyla Etimesgut Havaalanı için milyarlarca lira harcandığı denilmiş. Yabancı heyetlerin Esenboğa Havalimanı protokol yolu üzerindeki bakımsız görüntülerle karşılaşmaması için bölgedeki evler ücretsiz olarak boyandığı deniliyor. Bu da Ankara'nın evet yaptıkları, aralarında tipin de olduğu siyasi partilerde ve demokratik toplum örgütleri de NATO'ya hayır koordinasyonunu kurmuş. Dediğim gibi 7-8 Temmuz ama öncesinde ve sonrasında bir 10 gün 15 günlük süreyi değerlendirmek evet gerekiyor. Bakalım Ankara'da hayat duracak, onu da aktaralım. Zirve için hayvanlar toplatılmış. Bu da yine yerini alıyor Cumhuriyet gazetesinde. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yol haritasını anlatmış. Cemil Tugay bu duruşa da İzmir duruşu diyor. AK Parti ile anılmak beni üzüyor demiş başkan. Bilgisi dışında CHP İzmir İl Başkanı'nın görevden alınması bardağı taşıran son damla olmuş onun için. Ve adalar halkının gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat'a sahip çıktığı haberi yine yerini alıyor. Nerede efendim? Cumhuriyet gazetesinde bir de fotoğraf, bir protesto fotoğrafı adalardan çekilmiş. Kılıçdaroğlu'nun çelişkileri 38 kez bilmiyorum dedi. Yargının bağımsızlığını Butlan'da anımsadı efendim. Mahkemenin CHP yönetimine atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programındaki açıklamaları çelişkilerini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu kendisini koltuğa döndüren kararın dışındaki davaları siyasi olarak niteledi. Polis zoruyla genel merkezin boşaltılmasındaysa topu üzerinden attı deniliyor. Bu da Cumhuriyet'te yerini alıyor. Aktaş davasında karar günü efendim. Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşması var biliyorsunuz. 59'u tutuklu, 414 sanıklı dava Silivri'de görülüyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu da var. Efendim milli hüsranda faturayı kim ödeyecek? Tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki kimse ödemeyecek. Bu da geldi, bu da geçti denip yola devam edilecek gibi gözüküyor. Akşam gazetesine bakalım, buyurunuz. Özgür Özel'le ilgili bir haber başlığı. Özel'in troll çiftliği denilmiş. CHP sosyal medyada 1900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesabın manipülasyon için çalıştığını tespit etti. Genel merkezden bir haber. Yeni yönetim Kılıçdaroğlu yönetiminin yaptıklarını aktarıyor Cumhuriyet gazetesi. Bu arada CHP'den istifa eden İzmir akşam gazetesi pardon. CHP'den istifa eden İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da yeni parti kurulacak, ben de oraya katılacağım sözleri aslında bir yol haritasında ortaya koymuş durumda. Hep beraber göreceğiz. Masayı dağıtan tehdit. İlerleyen dakikalarda detayları aktaracağım. Aynı ABD ve İran'ın aynı karede olduğu herhalde ilk fotoğraf karesi. Bir taraftan da ABD Başkan Yardımcısı Vance, diğer tarafta Pakistan Başbakanı ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı yerini almış efendim bu fotoğraf karesinde. Enerjiye koşa koşa Avrupa Birliği için mırın kırın. Türkiye'den otomobil yatırımını siyasi gerekçelerle çeken Almanya, savunmadan sonra enerjide işbirliği için dev bir heyetle Türkiye'ye koştu deniliyor akşam gazetesinin dilinden, bugünkü nüshasında okunabilir. Milliyete bakalım. Türkiye haddini bildirdi. İsrail meclisinde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi denilmiş. Bakalım detaylar neler. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığı belirtiliyor efendim. Bu da yerini alıyor Milliyet gazetesinde. Gençlerden Babalar Günü sürprizi nereye, kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Kahire'den ortak memnuniyet mesajı gelmiş malum. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı Kahire'de gerçekleştirildi ve ortak memnuniyet mesajı çıkmış efendim. Şimdi bir taraftan da mutlak butlan süreci, özellikle buzdolabına deniliyor. Özgür Özel'in yeni saha stratejisinden
bahsedilmiş. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, daha doğrusu Türk siyaseti ile ilgili bir haber yerini alıyor. Avrupa sıcaklarının bize geliyor olduğu ifade edilmiş. Sıcaklıklar 3 ila 4 derece yükselecek. Bir haftada etkili olacak. Yağış olmayacak deniliyor ve Montella gitsin mi kalsın mı, artık bunlar yazılıp çizildiğine göre yakın zamanda Montella gönderilir. Efendim, Butlan'dan sonra fezleke tehdidi kararın manşeti, daha sonra sabahla bitireceğiz. CHP'nin 38. kurultayı hakkında verilen mutlak Butlan kararının ardından şimdi de Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlıkları tehdit altında. Kurultay sürecine ilişkin ceza davası sürerken Kılıçdaroğlu'nun fezlekeler genel kuruluna gelirse evet oyu veririz açıklaması bir süredir kulislerde konuşulan senaryonun gerçeğe dönüşme ihtimalini arttırdı deniliyor. Bir taraftan da bu bahsedilen Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik olarak siyasi yasak gelebilir iddiası söz konusu. Sadece iki partinin bu konuda evet demesi yetiyormuş. Kılıçdaroğlu atanan, Özgür Özel seçilen bir genel başkan olarak yine tarihteki yerini alıyor. Karar gazetesinde de aynı şekilde. Efendim, Tahran yıkılmadı, ortaklık bozuldu. Trump'ın mecbur kaldığı İran'la barış anlaşmasını sabote etmeye çalışan Netanyahu topun hedefinde. İsrail medyasına göre Washington, İsrail'deki muhalif liderlerle gayri resmi kanallar temasa geçti deniliyor ve bir yargı paketinin daha geldiği yine Karar Gazetesi'nde yerini almış. Öte yandan son olarak özellikle vize için komşuda ev alma dönemi başlıklı haber dikkat çekici. Yatırımcılar Yunanistan'a yönlendiriyor efendim. Döviz bazlı kira geliri, uzun vadeli sermaye kazancı ve çocuklarının eğitim geleceğini planlamak isteyenler İngiltere'yi tercih ediyorlarmış. Komşu özellikle 250 bin eurodan başlayan, biliyorsunuz, bir golden vize veriyor. Dolayısıyla çok da ilgi görüyor. Sabah gazetesine bakalım ne denilmiş. Erdoğan'a milletin güveni tam vatandaşlara yöneltilen bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir sorusuna cevap netmiş. Sorunları yine Erdoğan çözer deniliyor. Rüşvetin itirafı ses kaydında şeklindeki bir manşet dikkat çekici. Bursa Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok ses kaydı damgasını vurdu deniliyor. Bir saatlik kayıtta belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ediyor şeklindeki ifade dikkat çekici. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bütün bunlar Sabah gazetesinde. Türkiye yüzyılını huzuru büyüterek inşa edeceğiz. Nevşehir'de MHP lideri Bahçeli'nin bağışladığı arsada inşa edilen cemevi Muharrem iftarına ev sahipliği yaptığı deniliyor. Ve son olarak İsrail'den ABD'ye 11 Eylül tehdidi dikkat çekici bir haber başlığı. Gördüğünüz gibi yeni güne, yeni haftaya gazeteler bu haberlerle merhaba diyor. Siyaset deyince tabii akla Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, dünya deyince de Trump, İran, Pezeşkiyan, Vance, onların görüşmeleri damgasını vurmuş durumda. Peki konuyu madem buraya getirdik, Akşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Saatimiz 7.11'i gösterirken masayı dağıtan tehdit ABD-İran aynı karede deniliyor. ABD ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi ancak Trump'ın açıklaması yeni bir kriz çıkardı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İran Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığındaki heyetler Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda buluştu. Kritik görüşmeler sürerken Trump'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit içerikli açıklamalar üzerine İran heyeti müzakere alanını terk etti şeklindeki bir haber, biliyorsunuz, dün özellikle güne ve gündeme damgasını vurmuş idi. Şimdi ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptının görüşüldüğü İsviçre'deki tarihi zirveye gideceğiz. İlk gün malum sona erdi. İran'la arabulucu Pakistan ve Katar'dan görüşmeye dair bir de açıklama yapıldı. Ona bakalım efendim. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. Dörtlü formatta yapılan müzakerelerde iyi bir ilerleme sağlandığı belirtiliyor. İran heyetinin İsviçre'deki temaslarının tamamlandığı fakat teknik ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği ifade edilmiş.
Sürecin öne çıkan maddelerinden olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması adına taraflar arasında bir mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya sağlandığı da duyuruldu. İran'ın petrol ve enerji ürünleri ihracatı üzerindeki blokajın kaldırıldığı ve bazı dondurulmuş varlıklarında serbest bırakılacağının altı özellikle çizildi. Müzakerelerinin arabulucu iki ülkesi olan Katar ve Pakistan'dan yapılan ortak açıklama da söz konusu. Tarafların süreci takip edecek yüksek düzeyli bir komite kurulması konusunda anlaştığı, görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiği ve ilerlemenin

0: cesaret verici olduğu vurgulandı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ortak bir yol haritası üzerinde anlaştığı Lübnan'daki çatışmaları önlemek adına bir komite kurulması konusunda görüş birliğine varıldığı aktarılıyor. Evet, yine tarihi zamanlardan, tarihi günlerden geçiyoruz. Ama bir taraftan da elbette ki gözler İsrail'in ne yapmak istediğinde Lübnan'a karşı olarak. Şimdi İran, Amerika Birleşik Devletleri anlaşıyor da, evet, Lübnan hadisesinde İsrail orada malum yapacağını yapıyor ve işte görüşmeleri bir şekilde de baltalıyor. İsviçre tarihi bir görüşmeye dediğim gibi ev sahipliği yapmış durumda, yapmaya da devam edecek gibi gözüküyor. ABD ve İran heyetleri Bürgenstock kasabasındaki bir araya geldi. İsviçre'de görüşme öncesi konuştu ABD Başkan Yardımcısı Vance. Büyük ilerleme kaydettik diyor.
1: İsviçre'de tarihi zirve başladı. ABD, İran, Katar ve Pakistan nihai barış anlaşmasını ele almak için bir araya geldi. Taraflar önce ikili ve üçlü görüşmelerde bulundu. Öğleden sonra ise İran, ABD, Katar ve Pakistan aynı masada buluştu. Görüşmeler öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance konuştu. Şerif, liderliği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Eve döndüğümüzde elimizde çok güzel bir anlaşmamız olacak dedi. Vance ise bir kez daha toplantıların tarihi niteliğine vurgu yaptı. This is a historic
2: meeting. İslamabad ve burası dışında, yani son birkaç ay hariç, İran ve Amerikan liderliği daha önce hiç bu kadar yüksek bir düzeyde bir araya gelmemişti. Başkan Trump bizden yeni bir sayfa açmamızı, İran halkıyla ilişkilerimizi dönüştürmemizi istedi. Bu kesinlikle hedefimizdir. Sadece son birkaç saat içinde bile büyük ilerleme kaydettik ve önümüzdeki saatlerde daha da ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum.
1: Vance ayrıca Hürmüz'ün açılması ve İran'ın nükleer programının sonlandırılması konularının çözüldüğünü söyledi. Şimdi herkesin barışı ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği bir gelecek görebiliyoruz sözlerini sarf etti. Açıklamaların ardından taraflar dörtlü görüşmeye geçti. Yaklaşık iki saat süren ilk tur görüşmelerin ardından iç istişareler için toplantıya ara verildi. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın iddiasına göre İran delegasyonu Trump'ın tehditlerinin ardından ABD heyetine protesto gönderdi. Heyet, Trump'ın mutabakat zaptının ilk maddesinde yer alan tarafların birbirlerine karşı saldırı tehdidinde bulunmayacağı taahhüdünü ihlal ettiğini belirtti. Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan diplomatsa iddiayı reddetti. İranlılar ayrılmadı ve ABD ile görüşmeler devam ediyor dedi. İran'dan yapılan açıklamaya göre görüşmeler savaşın tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına odaklanıyor.
0: Tabii ilk etapta Hürmüz Boğazı açılsın, gemiler gelsin, gitsin rahatça. Amaç bu. Dolayısıyla bütün bunlar yaşanırken yine neyse ki Brent petrol 1.60'lık yüzde bir düşüş söz konusu. 80 doların üzerine çıkmıştı an itibariyle, 79 dolar seviyesinde. Umarız ki bu şekilde devam eder. 80 doların üzerine çıktığı zaman ciddi anlamda sıkıntılar baş gösteriyor. Efendim, ABD ve İran arasında İsviçre'de müzakereler gördüğünüz gibi gerçekleştiriliyor. İki ülkenin liderleri de sert açıklamalar yaptı bu süreçte. Pezeşkiyan uranyum zenginleştirme haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Trump'sa söylediklerine dikkat etsin, yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz şeklinde yine bir yanıt verdi.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, uranyum zenginleştirmesinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Trump, İran'ı ele geçiririz tehdidinde bulundu. İsviçre'de müzakereler yapıldığı sırada Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderlerinin açıklamaları ilişkileri gerdi. İlk açıklama Pezeşkian'dan geldi.
4: Uranyum zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalacak. ABD'nin sözde başkanının ne dediğini biliyorsunuz. Önce İran şartsız teslim olsun dedi, İran'ın buna hakkı yok dedi, sonra da bunun tam tersini söyledi. Bir diğer deyişle, kendisini 180 derece döndürdü ve haklarımızı göz ardı edemeyeceklerini kabul etti.
3: İran Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile varılan

0: avukat maddelerinin ülkesinin lehine olduğunu ifade etti. Washington'ın tek talebinin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu belirtti. Pezeşkan bu konunun eski dini lider Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunu zaten İran'ın istemediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise bu sözlere sert karşılık verdi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, Pezeşkan'ın sözleri hakkında söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz ifadelerini kullandı. Trump ayrıca gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebileceklerini ve geçiş ücreti alabileceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın ve Orta Doğu ülkelerinin koruyucu meleği olduğunu ileri sürdü. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'den geçen petrolün %20'sini alabilir dedi. İranlı yetkililerle doğrudan konuştuğunu da ifade eden Trump, Hürmüz'ü kapatırsanız ülkeniz kalmaz dediğini iletti. Trump bunun yanı sıra kendi sosyal medya platformundan Lübnan konusunda bir açıklama yaptı. İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır ifadesini kullandı. Aksi durumda İran'a çok sert bir darbe indirecekleri tehdidinde bulundu.
1: Evet, Trump'ın kim bilir kaçıncı tehdidini bu şekilde dinliyoruz. Gerçekten artık ciddi alan var mı bilemiyorum ama belki de ortada bir tiyatro da var hiçbir şekilde. Onu çok da anlayamıyoruz ama işte yüksek perdeden konuşmalarını sürdürüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kibirli tavrı. Bakalım nerede, nasıl, ne şekilde, nasıl yankılanacak onu hep beraber göreceğiz değerli dostlar. Diyelim ve sürece şöyle bir virgül koyalım, bir kenara itelim. Özellikle siyasetteki gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum çok sıcak. Milliyet gazetesinde hem Kılıçdaroğlu cephesine hem de Özgür Özel cephesini masaya yatıran bir haber söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu zamana bırakacakmış. Hangi zamana bakalım? Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevi tedbiren sona eren Özgür Özel, kendi dönemindeki MYK üyeleriyle yapacağı toplantıda izlenecek yol haritasını netleştirecek bugün. Toplantıda yarın grup toplantısı yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılacak. Ağırlıklı eğilimin grup toplantısının yapılmasından yana olduğu ifade ediliyor kaynaklarda. Büyük ihtimalle grup toplantısı yapılacak değerlendirmesini yaptı. Genel merkezin olağanüstü kurultaya kapıyı kapatmasının ardından hangi adımların atılacağı da toplantıda ele alınacak. Özel'in saha ziyaretleri de devam edecek. Yeni stratejiye göre bundan sonra göğüs hizasında vatandaşla temas halinde olunacak denilmiş. Özel'in her hafta 1-2 ile gitmesi planlanıyor. Özel miting yerine pazarda, çarşıda, tarlada, vatandaşla bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yol haritasına göre ise yaz boyunca parlamento grubu, belediye başkanları ve örgüt arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışılacak. Ardından kamuoyu oluşturulacak. Mutlak butlan süreci adeta buzdolabına alınacak denilmiş. Genel merkez kurmayları sonbahara geldiğinde çok daha farklı bir fotoğraf ortaya çıkacağını düşünüyor imiş. Ve bir taraftan da başka bir krize şimdi kapı açılmış durumda. Oda krizinden söz ediliyor. Kılıçdaroğlu'na meclise çalışabileceği bir oda tahsis edilmesini istemişti genel merkez. Genel merkez kurmayları biz kesinlikle şu çıksın diye bir başvuruda bulunmadık dedi. Ancak genel merkez kulislerinde Kemal Bey'e oda verilirse Özgür Bey'in odası olur. Özgür Bey'e başka bir oda verilecek, odayı boşaltacak iddiası da gündeme gelecekmiş, getiriliyormuş daha doğrusu. Bu arada Kılıçdaroğlu salı günü yani yarın mecliste grup toplantısı yapmayacak. Bunu ifade edelim. Yarın MYK'yı ve parti meclisini toplayacak. Ağırlıklı olarak gördüğünüz gibi çarşı, pazar, esnaf ziyaretleri Özgür Özel'in gündeminde. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi de böyle bir ziyaret söz konusu değil. Aslında bir çıkıp da görmesi gerekiyor toplumda. Kendisine bakış açısı ne yönde, değişti mi, değişmedi mi, çıkabilecek bir şekilde mi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi vatandaşın içine girebilecek bir şekilde mi, bütün bunları görmesi gerekiyor. Özgür Özel de aynen bunu yapıyor. Bir siyasi olarak gerçekten çarşı pazarda dolaşmak hayli riskli ama gördüğümüz kadarıyla bu riski tamamen almış durumda Özgür Özel. Riskli derken yani şöyle bir esnaf çıkıyor ya da bir hanımefendi, bir beyefendi çıkıyor. Olmayacak şeyler söyleyebiliyor. Oradaki tavır, tarz hemen işte ekranlara yansıyabiliyor. Dolayısıyla siyasetçi için zor bir süreçtir.

0: Aslında iyi de bir süreçtir efendim, çarşı pazarda olmak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğim gibi gözler şimdi yarına çevrilmiş durumda. Geçen hafta grup toplantısı yapılmadı. Bu hafta Özgür Özel'in konuşması bekleniyor. Konuşur da muhtemelen. Olağanüstü kurultay için imzalar genel merkeze ulaştı. Özgür Özel cephesi tarafından adım atılmazsa süreci mahkemeye taşıyacağı da ifade edilmiş.
1: Eninde sonunda o birinci meclis. Grup toplantısı, olağanüstü kurultay talebi, dokunulmazlık tartışması. CHP bu haftaya da soru işaretleriyle giriyor. CHP'de gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmadı. Salı günü genel merkezde önce MYK ardından da parti meclisi toplantısı olacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu cephesinden grup toplantısı için hamle beklenmiyor. Ancak Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısında konuşması bekleniyor. Hafta başı kurmaylarıyla mecliste bir araya gelecek olan Özel'in salı günü kürsüye çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu kapıları kapatsa da Özel cephesi delege imzalarını geçtiğimiz hafta teslim etti. Genel merkeze 10 günlük süre verildi. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvurulacak, heyet atanması talep edilecek. Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destekle ilgili bir televizyon kanalında yaptığı "Pişman değilim" açıklaması da gündemde. Eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
2: Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik. Bu sürecin perde arkasını, hukuki boyutunu ve o günkü siyasi iklimi en iyi bilen kişilerden biri de Sayın Selahattin Demirtaş'tır.
1: Öte yandan Habertürk'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde Selahattin Demirtaş'la görüşebileceğini söyledi.
0: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani yarın gözler yine grup toplantısına çevrilmiş durumda. Sıcak bir yaz geçiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik olarak da mutlak butlandan sonra da olsa soruşturmalar sürüyor CHP'li belediyelere. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada başkandan sonra yardımcısı da gözaltına alındı. Bir sıcak gelişme olarak aktaralım. Sonrasında da nelerin yaşandığını söyleriz. Silifke, Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamasıyla başlayan soruşturma sürmekte. Soruşturma kapsamında başkan yardımcısı Şerife Görükçü de gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 19'a çıktı. Bir şüphelisi aranıyor. Cuma günü yapılmıştı operasyon efendim. Ve bu operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltına alınmıştı. Ve geçtiğimiz günlerde çokça konuştuğumuz ve hala konuşmaya devam ettiğimiz hadise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gözaltılar söz konusu. Kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'la ilgili soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Erhan Karaal çarşamba akşamı evinin önünden kaçırılmış. Saatler sonra Tuzla'da atıl durumdaki bir depoda elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu. Evet, daha çok Güney Amerika ülkelerinde işte Venezuela, Kolombiya'da gördüğümüz, bir taraftan da 2026 Türkiye'sinde Allah Allah yaşanır mı böyle şeyler dediğimiz hadise geçtiğimiz gün başımıza gelmiş idi. Detayları aktarmaya devam edeceğiz konuyla ilgili olarak canlı bağlantılarımızda da. Akşamda bir haber başlığı, dün bu arada Babalar Günü'ydü, bir kez daha kutlayalım efendim. Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi olarak aktarılıyor. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan ve üzerinde kızlar kızının baba bir geceni de bize ayır ifadesinin yer aldığı özel tablo Erdoğan'a takdim edildi deniliyor. Erdoğan da ailesi için mücadele eden babaları tebrik ediyorum şeklindeki bir ifadesi dikkat çekici. Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın babalar gününü tebrik ediyorum.

0: Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş, intikal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Dediğimiz gibi dün babalar günü idi. Bir taraftan da tabii sınav da vardı. Tüm babaların babalar gününü bir kez daha kutlayalım efendim. Bu arada Emine Erdoğan da babalar gününü yayınladığı bir mesajla kutladı. Baba bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum ifadelerini kullandı Erdoğan. Sosyal medya hesabından dediğim gibi bu babalar günü mesajını paylaştı. Filistin'de evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor. Kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. Babalar günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor. Değerli eşimin babalar gününü kutluyorum dedi. Efendim dediğimiz gibi bir kez daha babaların ve baba adaylarının özellikle bu özel gününü bir kez daha kutlayalım. Devam edelim. Futbolla ilgili gelişmeler malum. Nasıl güzel bir başarıyla döneceğimiz aşikar. Çok beklentimiz yoktu aslında. 24 yıl sonra millilerimiz Dünya Kupası'na katıldı. En azından bir çaba beklerdik. Birkaç tur atılsın, birkaç gol atılsın, birkaç puancık dahi olsa alıp da gelmeleri önemliydi ama olmadı. Bir Curaçao. Böyle bir ülke var malum. İspanya'dan puan topladılar biliyorsunuz. Olamadık şeklinde Milliyet'te bir haber başlığı. Tüm futbol dünyasında Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin şoku yaşanıyor. Curaçao milli takımının turnuvadaki ilk puanını açsa alkış tutuldu. Nüfusu Türkiye'nin 1/2'si kadar olan milli takımın kadro değeri Ay Yıldızlı ekibin %5'i oranındaki bir Karayip ülkesinden söz ediyoruz. Sıradaki maçını kazanırsa bir de gruptan çıkabilecek denilmiş. 2026 Dünya Kupası birçok açıdan ilklere sahne olmaya devam ediyor. Malum yeni formatı söz konusu, artan takım sayısı söz konusu, 3 ülkeli ev sahipliğiyle ilk olma özelliği de söz konusu. Karşılaşmalar oynandıkça ortaya çıkan sonuçlarla yeni ilkleri de beraberinde getiriyor denilmiş. Ancak ne yazık ki biz buradan ciddi anlamda çok erken bir şekilde ayrıldık. Özellikle adını bile duymadığımız ülkeler ortaya çıktı. Mesela işte bu Curaçao ya da Yeşilburun Adaları vesaire. Bütün bunlar gayet güzel ter döküyorlar. Disiplinli bir şekilde takımlardan puanlarını alıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Ancak A milli futbol takımı bu şekilde olamadı maalesef. Bu arada voleyboldaki başarılarımız da futbola kıyasla nispeten çok daha iyi bir şekilde kızlarımız başarı üzerine başarı elde ediyor. Ama A milliler hiç de öyle değil. Peki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu A milli futbol takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Eleştirilerin odağındaki teknik direktör Montella ile yola devam edeceklerini söyledi Federasyon Başkanı.
1: Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü bu hedefleri için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Bunların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda oynanacak olan turnuvalarda belki de 3, belki de 4 turnuva bir arada oynayacak çocuklar ve bunlar taşıyacak bizi. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa bunlara sahip çıkacağız. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler.
0: Çıkıp da böyle mikrofonlara konuşulacağına sahada konuşulsaydı bütün bu lakırdılara hiçbir şekilde gerek kalmazdı. Ama gelin görün ki konuşamadı millilerimizde. Ciddi anlamda bir değişim şart. Sadece Montella'yla değil bu değişim. Futbolcular, hatta idari, hatta yöneticiler ve hatta federasyonla ilgili bir değişim de yakında olur mu olmaz mı? Çünkü gerçekten bu memleket bu şekilde hak etmiyor olanı biteni diyelim. Devam edelim yolumuza, başka yapacağımız bir şey yok zaten. Efendim Hürriyet gazetesindeyiz. Az evvel aktarmıştık manşette, kim o demeden tuşa basma şeklinde çok önemli bir haber. Siber dedektif merkezinden aktarıyor Hürriyet gazetesi. Jandarma binbaşı Hakan Çakır'la bir röportaj yapılmış birim yöneticilerinden. Jandarma siber izleme ve değerlendirme biriminden söz ediyoruz. Özellikle çok çarpıcı bilgiler verdi ve uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor. Dedektifler gibi, siber dedektifler özellikle internet ortamında 7 gün 24 saat devriye gezerek suç içeriklerini ve suçluyu takip ediyor denilmiş. Çocuğa dijitalde yaşadıklarını konuşabileceği güvenli bir aile ortamı oluşturmalıyız. Küçükken anne babamız bizi evde yalnız bıraktıklarında kim o demeden kapıyı kimseye açma diye söylerlerdi. Aynı mantığı günümüzde çocuklarımıza dijital dünya için öğretmek zorundayız şeklindeki ifadeleri özellikle dikkat çekici efendim. Dolayısıyla şimdi bir taraftan da bakıldığı zaman ülkeler 15 yaş altında interneti ciddi anlamda sosyal medya üzerinden kısıtlamaya gidiyor. Türkiye'de buna dahil olmak üzere ve elbette ki dijitalde ben o işten anlamam kardeşim diye ebeveyn tavrını bırakıp dijitalde iz sürmek gerekiyor ki neyse ki jandarma siber izleme ve değerlendirme gereğini ya da görevini yapmaya gayret gösteriyor. Bir de onlar da olmasa gerçekten şu an geldiğimiz noktada siber dünyada önüne gelen cirit atabiliyor. Nasıl, ne şekilde olduğunu da zaten görebiliyoruz. Her neyse efendim yolumuza devam edelim. Bir dolandırıcılık haberi söz konusu. Dolandırıcılık deyince hemen herkesi kapsayan bir durum. Mesela İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı tam 70 milyon lira dolandırdıktan sonra yakalanarak tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, bana parayı bir yerden alıp bir yere teslim etmem gerektiği söylendi diyor. 17 yaşındaki diğer şüpheli ise Bedirhan Türeli, pişman olduğunu ifade etmiş.
2: İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, olaydaki diğer şüpheli Bedirhan Türeli'yi tanımadığını iddia etti.
3: Ben bu yaşanan olay ile ilgili beni yönlendiren şahıslarla daha önce de irtibatlıydım. Beni yaklaşık 3 ay önce taksi şoförlüğü yaptığım dönemde aradılar ve bana Mecidiyeköy ilçesine gidip bir şahıstan para almam gerektiğini ve yine farklı bir konuma gidip söyleyecekleri şahsa parayı teslim etmem gerektiğini söylediler. Kimlik bilgisini bilmediğim bir şahıstan elden 20 bin TL para aldım ve bu parayı da yine şahısların yönlendirmesiyle İstanbul Beylikdüzü'nde Bedirhan Türeli isimli şahsa elden teslim ettim. Kendisiyle samimiyetim yoktur. Tanışıklığım bundan ibarettir.
2: 14 Haziran'da İyi Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıtmış. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söylemişti. Para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim eden Kocamaz, 70 milyon lira dolandırılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki şüpheli Bedirhan Türeli'nin paraları teslim aldığı tespit edildi. Türeli ifadesinde çok pişman olduğunu ve adli kontrol şartıyla serbest kalmak istediğini belirtti. Şüpheliler Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Teslim alınan para ve değerli eşyaların Kocamaz'a geri verilmesine hükmedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
0: Evet, çok olandan çok az olandan az gidiyor. 70 milyon liradan söz ediyoruz ve bu memleketin bir milletvekilinin maalesef bu şekilde dolandırılıyor olması apayrı bir hadise. Ama bir taraftan da 70 milyonu öyle gözü kapalı bir şekilde teslim etmek de ayrı bir meziyet gerekiyor. Büyük geçmiş olsun. İşte gördüğünüz gibi dolandırıcılık hangi meslekte olursanız olun, hangi yaşta olursanız olun fark etmiyor. Geliyor sizi buluyor bir şekilde, çok dikkat etmek lazım. Yapılan bir araştırmaya bakacağız, zira çarpıcı sonuçlar ortaya koymuş durumda. Kadınların alışveriş yapmaya doymadığı, erkeklerin ise aldıkları bir kıyafeti yıllarca giydiği anlaşıldı. Bakın bu duruma kim ne dedi, izleyelim.
4: Sıklıkla alışveriş yaparsın?
5: Senede bir yani.
4: Günübirlik yapıyorum genelde.
6: Ayda 2-3 kere.
7: Ara sıra eksik oldukça.
5: Ayda bir.
8: Haftada gitmeye çalışıyorum genelde.
4: Erkekler için bir kıyafet eskiyene, rengi solana kadar, hatta yıllarca gardırobun baş köşesindedir.
5: Düz renkleri alırım, giydiğim kadar giyerim.
6: Yazı 4-5 tişörtle geçirdiğim bile oluyor bazen.
4: Kadınlar içinse durum biraz daha farklı. Her gün alışveriş yapılsa bile o meşhur cümle değişmez. Giyecek hiçbir şeyim yok.
8: Ne kadar dolu olsa da yine yetmiyor hiçbir şekilde.
7: Dolabınıza bakıyorsunuz, alıştıkça eksik geliyor.
8: Tekrar alasım geliyor sürekli. Ama seçmesi zor oluyor birazcık.
4: İşte yapılan son araştırmalarda bu tezatı doğruladı. Erkekler aldıkları bir kıyafeti yıllarca eskitmeden bırakmazken, kadınlarsa her gün alışveriş yapsa salar bile tatmin olmadıkları ortaya çıktı.
8: Doğrudur. Çok beğendim, hoşuma gitti, alayım diyorum. Sonra geliyorum böyle, ihtiyacım olmuyormuş. Aynı zamanda bir tane daha varmış. Fark etmiyorum bile yani.
7: Kadınların bir sürü şeyi olduğu için bir doyumsuzluk hissi oluşuyor.
8: Alışveriş her şey yani benim için.
6: Bizim için öyle bir şey yok. Biz sadece ihtiyaçlarımız karşılansın diye yapıyoruz.
8: Onlara çok fark etmiyor sanki.
5: Erkek adam düz renk giyer.
4: Tişörtünüz kaç yıllık?
5: Bir yıllık, iki yıllık yani. Ne kadar gittiği kadar yani.
8: Alsa bile hala eski şeyi giymeye devam ediyor.
4: Var mı böyle dolabınızda hala etiketiyle duran kıyafetler?
7: Var. Hiç giymediğim bir sürü kıyafetim var.
8: Bayağı var.
9: Ya bir gardırop var. Full.
8: Patlıyor biraz.
9: Benim öyle ya, benim 3-4 tane tişörtüm var, yetiyor bana.
8: Keyif meselesi biraz.
4: Görünen o ki kıyafet alışkanlıkları kişiden kişiye değişiyor. Kimi için alışveriş yapmanın bir ihtiyaç olduğunu, kimi yalnızca ihtiyaç değil, aynı zamanda keyif olduğunu söylüyor.
6: Kim nasıl mutlu oluyorsa aslında onu yapmalı.
8: Birazcık azalsak bence maddiyat açısından daha iyi olabilir.
0: Yani biraz, yani baktığınız zaman efendim gerçekten gardırop dünyasına hiç giymedikleri o kadar çok kıyafet olabiliyor ki hem kadınların hem erkeklerin. Ama tabii bir taraftan da hani almasak ne yapacağız, günümüzde para da biriktiremiyoruz, bari kıyafetimize, kahvemize, çayımızdan esirgemeyelim anlayışı da iyice yerleşmiş durumda. Efendim kahvehane müdavimi koca ağır kusurlu haberi dikkat çekiyor, akşamdan okuyalım. Denizli'de bir süredir geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın eşinin sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü. Temyiz sürecinde davayı inceledi Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. Sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kocanın eşine tazminat ödemesi gerektiğine hükmedilirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği de hatırlatıldı. Son derece önemli ve güzel bir karar. Bakalım bundan sonra bol miktarda konuya ilişkin olarak acaba dava açılabilir mi, açılamaz mı? Bütün bunları göreceğiz. Ne demiş? O sürekli kahvede ben yalnız kalıyorum diyor. Kadını da haklı buluyor mahkeme.
10: Kahvehaneye gider misiniz?
11: Yok, hayır, gitmiyorum. Kahvehane kültürü bana çok uyan bir kültür değil.
12: Eskiden gidiyordum ama şimdi gidemiyorum. Öğle aralarında gidiyorduk arkadaşlarla.
10: Sürekli gitmiyor ama sürekli gitse kavga ederim. Çünkü istemiyorum kahvehaneye gitmesini çok.
13: Kahvehane tutkusu boşanma davasına damga vurdu. Yargıtay o bağımlılığı ağır kusur saydı.
8: Bence haklı, çünkü eşine vakit harcamadığı tüm süreç bence kusurlu. Önceliği ailesi olmalı.
14: Bursa'daki aile mahkemesinde görülen boşanma davasında kadın özellikle yazdığı dilekçede kocası tarafından psikolojik şiddete uğradığını ve ihmal edildiğini vurguladı.
15: Kadın haklı bence. Kocasına çocuklarla zaman geçirmesi lazım.
13: Ayrıca kocasının kahvehanede çok vakit geçirdiğini söyleyerek yalnızlıktan dert yandı.
16: Üzülürdüm, söylerdim. Daha çok benimle vakit geçirmesini, direkt açık açık hislerimi paylaşırdım.
14: Kocanız sürekli sizi ihmal edip kahvehaneye gitse ne yaparsınız?
17: Yani çok tercih etmezdim.
18: Boşayabilirim.
13: Dava Yargıtay'a taşındı.
19: Kaç saattir kahvehanedesiniz bugün?
20: 3-4 saat.
19: Kahvehaneyi çok mu seviyorsunuz?
21: Çok seviyoruz. Arkadaş ortamı güzel yani.
19: Yargıtay kararını verdi. Kahvehaneye gitme alışkanlığı boşanmada ağır kusur sayıldı.
22: Mantıklı. Kavga ederim ama boşanma sebebi sayılmaz bence.
23: Eşini ihmal eden bence aile.

0: Ailesini ihmal eder. Dolayısıyla o hakimi tebrik ediyorum.
1: Kadına 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
2: Bence az bile. O paranın da bir anlamı yok.
3: Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
4: Tabii genelde erkekler burada biraz suçlanıyor belki ama hani bir de sormak lazım, niye gidiyorsun kardeşim diye. Hani onu da bir dinlemek mi gerekiyor acaba? Evde huzur yoksa belki huzurumu orada buluyor ya da işte alışkanlık mı, ama evi ihmal etmemek lazım efendim. Bunu da söyleyelim bir kez daha. Buyurunuz, dün babalar günüydü ve maalesef kocasından baba evine sığındı ama 3 nokta başlıklı bir haber var. Babalar gününde babası katletti deniliyor Karar Gazetesi'nde. Manisa'da boşandıktan sonra ailesinin evine taşınan 23 yaşındaki Birsen Yıldırım ile 56 yaşındaki baba Ü.Y. arasında bir tartışma yaşandı. Kavga büyüdü. Ü.Y. kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı ve kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet zanlısı baba suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı deniliyor. Maalesef efendim bir babanın evladının canına kıyma haberi son derece üzüntülü ve acı verici bir durum. Evlatlarına efendim kol kanat germesi gereken bir baba, aynı şekilde eşine de tabii dehşet saçtı. Bu sefer Malatya'dayız. Tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı baba. Eşi ve kızının ölümüne neden oldu o da.
5: Evde aile arasında başlayan tartışma kanla bitti. Babanın silahından çıkan kurşun iki can aldı.
6: Boş değil mi? Boş, boş.
5: Gel. Timur Kağan ailesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşıyordu. Akşam saatlerinde evde tartışma çıktı. Nevzat Timur Kağan tabancasını eline aldı, eşi Feray'ı, kızları Beyza ve Berra'yı vurdu. Ardından kendisini de bıçakla yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı anneyle iki kızı ve onları vuran Nevzat Timur Kağan hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan anne Feray'la kızı Beyza kurtarılamadı. Ailenin diğer kızının ve kendisini yaralayan babanın tedavisi sürüyor.
4: Şiddet, cinayet maalesef durduramıyoruz efendim. İşte gördüğünüz gibi, hele ki böyle bir günde, bir taraftan da Allah'tan rahmet dileyelim, hayatını kaybeden kadına yönelik şiddette cinayete varan sonuçları görüyoruz. Peki kriminal gündemimize devam edelim, acı verici ama Kütahya'da inşaatta çöken iskele 3 kişinin hayatına mal oldu. Bir taraftan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı firma sahibi ve 2 kişi tutuklandı.
5: Makara sistemi devrildi, iskeleye çarptı. Yaklaşık 6 metreden düşen işçilerden 3'ü hayata tutunamadı. Kütahya'da yapımı süren bir inşaatta işçiler üst katlara malzeme taşımak için kurulan makara sistemini kullanıyordu. O makara bilinmeyen nedenle devrildi ve işçilerin bulunduğu iskeleye çarptı. Çöken iskeledeki 4 işçi metrelerce yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçilerden Hamit Sarı, Mustafa Olgun ve Abdullah Kaya hayatını kaybetti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İnşaat firması sahibi, taşeron firma sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı. Olayın ardından polis ve savcılık inşaatta inceleme yaptı. İskelenin çökmesine neden olan teknik sebepler ve iş güvenliği tedbirleri incelendi. Adliyeye sevk edilen inşaat firması sahibi ve 2 kişi tutuklandı.
4: Efendim devam ediyoruz. Muğla'dayız, Fethiye'deyiz. Bir otobüs şoförü direksiyon başında sinir krizi geçirdi. Direksiyon başında. Parasını alamadığını söyleyen adam yolcuların şaşkın bakışları altında firma sahibine "Otobüsü yaktırma bana" diye bağırdı.
7: Çocuk oyuncağı mı bu? Çocuk oyuncağı mı bu?
8: Kim seni getirdi?
1: Parasını alamadı, yolcu dolu otobüsün direksiyonunda sinir krizi geçirdi.
7: Kim bıraktı? Sana ne? Arabayı yaktırtma bana! Arabanı yaktırtma! Sana ne? Ben senin... Bak bakalım!
1: Turistler dahil tüm yolcuların dehşete düştüğü olay Fethiye'de.

0: Yaşandı.
1: Bu çocuk oyuncağı mı? Çocuk oyuncağı mı? Bak bakalım. Benim paramı nasıl veriyorsun?
2: Demiş kurdum.
1: Tamam mı? Adam aramı aradı.
0: Parasını alamayan şoför hem direksiyon salladı hem de telefonda konuştuğu kişiye bağırıp çağırdı.
1: Bıraktı! Sana ben! Arabayı yaktırtma bana! Arabanı yaktırtma! Sana ben! Ben senin...
0: İhbar üzerine polis otobüsü durdurdu ama sinir krizi geçiren şoför yine de sakinleşmedi.
3: Şu otobüsün içinde yolcu olduğunuzu düşünseniz efendim, yola çıkar mısınız böyle bir şoförle? Bir taraftan da Allah Allah, acaba bu otobüsler bu şekilde mi özellikle yakılıyor şeklindeki sorular akıllara geliyor ama öfke dindirilmiyor. Her şeyin başında da maalesef para var. Emeğinin karşılığını alamıyorsan herhalde böyle çileden çıkıyorsun. Geçmiş olsun diyelim o yolcu kardeşlerimize. Bir haber başlığı buyurunuz. Avrupa sıcakları bize geliyormuş. Maalesef Milliyet gazetesinden aktarıyoruz. Birazdan Hüseyin Öztel bizlerle beraber olacak. Acaba orman yangınları da aynı şekilde geliyor mu? Dikkat etmek lazım. Orta ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Balkanlar üzerinden yine Türkiye'ye geliyor bu hafta. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'nin batısını etkileyeceğini belirtiyor uzmanlar. Sıcaklıklar 3 ila 4 derece yükselecek. Bir hafta etkili olacak. Yağış olmayacak şeklindeki bir ifade dikkat çekiyor. Kış kışlığını nasıl yapıyorsa yaz da yazlığını yapacak doğal olarak, ama tedbirli ve dikkatli olmak lazım. Özellikle barajlarımız neyse ki dolu ama malum. Yaklaşık 2-3 yazdır ciddi anlamda başımızın belası olan orman yangınları bu yıl eskisi kadar olmaması gerekiyor. Ona göre de tedbirler alınmıştır. Peki saatimiz 8'e 10 var. Haftanın kültür ve sanat ajandasına şöyle bir göz gezdirelim. Daha sonra bir küçük boşluk, saat başında beraberiz.

Viyana Senfoni Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 125. yıl coşkusunu iki gece boyunca müzikseverlerle paylaşacak olan orkestra, programın ilk gününde piyanist Beatrice Rana'yı, ikinci gününde ise violenselci Kian Soltani'yi ağırlayacak. Etkinlik 23-24 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda.

Sol müziğin güçlü sesi Imani, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkeze alan albümü Woman Deserve Rage, Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser veriyor.

Alternatif müziğin güçlü sesi Tom Odell, Blind Fest kapsamında İstanbul'a geliyor. Another Love şarkısıyla popülerliği artan sanatçı, festivalin açılış konserini yapacak. Konser 23 Haziran'da Life Park'ta gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali programında müzede Pado Gecesi düzenleniyor. Pado'nun kasırgası olarak anılan Sara Correa, 25 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde sahne alacak. Molière'in ünlü eseri Cimri Oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 25 Haziran'da seyirciyle buluşuyor. 10 sezondur sahnelenen ve 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ünlü eser,

insanların iç ve dış yapısına odaklanıyor. Tiyatro, fişekhane ana sahnede. Ahıska Türkleri kayıp sürgünün izinde sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan serginin küratörlüğünü Beste Gürsü yapıyor. Seçkide Ahıska Türkleri sürgün tanımı, 20. yüzyıl Rus coğrafyası, Stalin dönemi sürgünleri, fotoğrafları ve haritaları sunuluyor. Sergi 27 Haziran'a kadar AKM Galeri'de ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Cumartesi sabahındayız. Artık Haziran'ın sonuna doğru da ilerliyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hafta bizi bekliyordur. Umarım gün başlıyordasınız. X Murat Güloğlu Instagram ve En Sosyal'de Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz diyelim. Az evvel gazeteleri şöyle bir şekilde okumuştuk biraz daha detaylı. Şimdi üzerinden bir geçelim. Hürriyet gazetesiyle efendim. Kim o demeden tuşa basma, özellikle çocuklarımızın siber dünyayla ilişkisini anlatan bir haber başlığı. Montella kararı dönüşte, acaba gönderilecek mi, kalacak mı? Bütün bunlar malum Dünya Kupası'nda geri dönüyoruz. Daha turnuva yeni başlamıştı oysaki. Biz bitti demeden bitmez diyorduk ki bitti dedik. Hepimiz şaşkınız efendim. Tedaviyi ödemek zorundasınız. Özellikle sigorta şirketlerini ilgilendiren bir haber başlığı. Ve bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yine salıda deniyor. Ve yarını bekliyoruz hep beraberce. Sol partilerden NATO'ya hayır Cumhuriyet'in manşetinde. İktidar Ankara'yı makyajlarken emperyalist politikalara karşı birleşildi denilmiş. Bir taraftan da zirve için özellikle hayvanların toplatıldığı da ifade ediliyor. Yani Temmuz'un başından 15 ne kadar Ankara'da gerçek anlamda bir OHAL ilan edilmiş durumda diyebiliriz efendim. Tugay İzmir duruşu diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden malum istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şu an bağımsız ama diyor ki yeni bir parti kurulacak. Ben de oraya geçeceğim. Acaba bir şeylerin ateşi mi, daha doğrusu fitili mi ateşlendi? Bütün bunları göreceğiz İzmir duruşu röportajında. Adaların da bir taraftan da ayakta olduğu ifade edilmiş. Malum belediyelere yönelik operasyon devam ediyor. Son olarak adalarda da gerçekleşmiş idi. Diyelim Kılıçdaroğlu'nun çelişkilerine özellikle vurgu yapılan bir başlık da söz konusu. Cumhuriyet gazetesinde okunabilir. Akşam gazetesine geçelim. Özel'in troll çiftliği olarak aktarılıyor. Sosyal medyada 1900'ü FETÖ bağımlısı 34 bin troll hesabın manipülasyon için çalıştığı tespit edildi. Yeni CHP yönetimi eski CHP yönetiminin bir şekilde açığını aramaya çalışıyor sürekli olarak. Akşamda böyle bir başlık aslında birçok partide de yerini alıyor. Böylesi bir troll çiftliği maalesef. Yeni parti kurulacak, ben de katılacağım. Yine CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları, Tugay'ın açıklamaları burada da yerini almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi yerini de alıyor. Masayı dağıtan tehdit, birazdan uzmanıyla da konuşacağız bu işin. ABD-İran müzakerelerinde son durum nedir göreceğiz. Efendim Türkiye haddini bildirdi. Milliyet'in manşetinde İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi deniyor. Gazeteleri tamamen okuduktan sonra detaylıca buna da aktaracağız efendim, söyleyelim. Avrupa sıcakları bize geliyormuş bu hafta, önemli bu konuda. Gençlerden yine Babalar Günü sürprizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etmişler ve Montello kalsın mı gitsin mi soru işareti budur efendim. O da Milliyet gazetesi yazarları değerlendirmiş ve sultanlar 4'te 4 yaptı. Neyse ki filenin sultanları var efendim. Voleybolda son derece iyi gidiyoruz. 4'te 4 son Dünya Kupası şampiyonu Çin'i devirdiler Ankara'da. Başımızın tacı her biri, sevgi selam olsun efendim. Futbolculardan ziyade voleybolcuları konuşmak çok daha iyi elbette. Şimdi Butlan'dan sonra fezleke tehdidi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, bir taraftan da siyasi yasak bile gelebilir deniyor. Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını zaten görmektesiniz. Uzun bir aradan sonra yine gündemimize geldi Kemal, ya da iktidarın deyimiyle Bay Kemal. Efendim Tahran yıkılmadı, ortaklık bozuldu. Buyurunuz bir başka haber başlığı. Bölgeye yönelik olarak ilişkileri birazdan değerlendireceğiz. Sabah gazetesi Başkan Erdoğan'a milletin güveni tam başlığı dikkat çekici. Rüşvetin itirafı ses kaydında denilmiş. Bursa Nilüfer Belediyesi'nden bir haber başlığı ve Türkiye yüzyılını huzuru büyüterek inşa edeceğiz sözleri de yine Sabah gazetesinde yer alıyor. Bunu da sizlere aktaralım. Peki gazeteler yeni gün aşağı yukarı bu haberle karşılıyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi gündemde. Yine İran, Irak, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu anlaşma ya da mutabakat metni, bu da gündemde. Ekonomiye dair pek bir şey göremedik ama zaten ekonomi gayet güzel gidiyor değil mi efendim? Peki yolumuza devam edelim. Milliyet gazetesinde bir haber başlığı, Türkiye haddini bildirdi şeklinde manşet haber efendim. Lapid 20 Haziran'da Knesset

0: kürsüsünden yaptığı konuşmada Netanyahu öngörülebilir Türk tepkisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünü ve Washington'daki karar alıcılar üzerindeki nüfuzunu tamamen küçümsedi. Sonuç ne oldu? Erdoğan ona adeta bir ders verdi, onu terbiye etti şeklinde ifade dikkat çekici. Netanyahu yanlısı milletvekilleri Lapid'i İsrail'in gizli stratejilerini açık etmekle suçlamış. Lapid'in Knesset kürsüsünden yaptığı açıklama İsrail devlet aklının Türkiye'nin jeopolitik gücünü resmen kabul ettiğinin en somut kanıtıdır. Artık bölgedeki Kürt meselesi ve terör boyutunda fail belli, kral çıplaktır diyor Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Netanyahu'nun Kürt planı hedefteydi. Bir başka haber başlığı bir kutucuk olarak aktarılmış. Efendim, Irak ve İran'daki Kürtleri İran devletine karşı kara gücü olarak savaşa sokmak istiyordu İsrail. ABD aracılığıyla ancak Türkiye Trump yönetimine uyarıda bulunarak böyle bir gelişmenin bölgesel istikrarsızlığa neden olacağını ve bunu milli güvenlik tehdidi olarak göreceğini iletti deniliyor. Trump da bırakıyor derken detaylara hemen bakalım. Başlık bu şekilde: ABD yönetiminin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtiliyor. Bu da Trump da bırakıyor derken, evet, Netanyahu hükümetini artık Trump'ın da desteklemeyebileceği şeklinde algılanabilir. Dediğimiz gibi İsrail'de Ekim'de bir seçim söz konusu. Amerika'da da Kasım'da bir seçim söz konusu. Artık seçim sürecine girmiş durumda bu iki ülkede. Dolayısıyla İran'da yaşanacaklar onların seçimine de yön verecek gibi düşünüyorlar. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan efendim ne yapıyor? İsviçre'de yapılan ABD-İran müzakere sürecini değerlendirdi. Önemli konularda siyasi irade ortaya konulduğunu vurguluyor. Tıkanmalara hazırlıklı olmak gerekir. Her zaman sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var diyor Hakan Fidan.
1: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran müzakere sürecinin başlamasını bu sözlerle değerlendirdi. İsrail uyarısı yaptı.
1: Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü zirvesine katıldı. Dörtlü görüşme öncesinde bakanlar Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin detaylarını aktardı.
1: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı.
2: Dörtlü görüşme sonrası yayımlanan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi.
3: Mutabakat zaptı memnuniyetle karşılandı. Bu önemli gelişme gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlikle istikrarın yanı sıra enerji piyasaları, uluslararası deniz ulaşım hatları, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret açısından ciddi riskler oluşturan bir çatışmanın sona erdirilmesi yönünde yapıcı bir adım olarak değerlendirildi.
0: Peki konuyu değerlendirmek üzere yorumlarını alacağımız önemli bir isimle karşınızdayız. Devam edeceğiz bu şekilde. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara bizlerle beraber aslında ne olup ne bittiğini konuşacağız. Çünkü bir önce karşılıklı misillemeler vardı. Artık müzakere masası kuruldu vesaire derken bundan sonra ne olabilir? Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
4: Hoş bulduk Murat Güloğlu, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Aslında Sayın Bakan'ın sözlerinden devam edelim mi? Çünkü tıkanmalara hazırlıklı olmak gerekir. Her zaman sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var ifadeleri oldukça önemli. Aslında buradan yolumuza devam edersek süreci de daha iyi anlayabiliriz. Ne dersin?

0: misiniz?
1: Evet, aslında Sayın Bakan çok önemli bir konuya temas ediyor. Yani Lübnan'da gelişen olaylar, özellikle İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, İsrail'in Lübnan'a saldırması meselesi, hatta orada işgali artırma durumu, günün sonunda Lübnan'ın istikrarını tehdit ediyor ve aynı zamanda İran noktasında da sürekli bir ateşkesi istikrarsızlaştıran bir faktör yaratıyor. Çünkü İran Lübnan konusunda oldukça hassas. Çünkü Arap coğrafyasında en fazla ilişki kurduğu, en yoğun ilişki kurduğu ve dinsel açıdan da kendisine en yakın gördüğü Hizbullah gibi orada bir yapı var. Hizbullah'ın çok hırpalanmasını, güç kaybetmesini ve aynı zamanda kendisinin güç kaybetmesi olarak yorumluyor.
0: Evet.
1: Tabii Suriye'den İran'ın çekilmesi süreci artık İran'ın Arap coğrafyasındaki etkisini Yemen ve Lübnan gibi iki ülkeye sıkıştırdı Murat Güloğlu. Bu sebeple Lübnan'ın da elinden kaymasına izin vermemek için dikkat edecek olursan ateşkes anlaşmalarını Lübnan dosyasıyla birleştirdi. Bu da ilginç dinamikler var. Lübnan deyince aklımıza Suriye'yi de sürekli getirmemiz gerekir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da dün bir mülakat verdi.
0: Evet.
1: Yaklaşık 35-40 dakikalık. O da o mülakatında Lübnan'da bir çözüme kavuşmanın Suriye'nin istikrarı açısından çok önemli olacağını o da altını çiziyor. Trump'ın da açıklamaları var. Suriye'nin Lübnan dosyasına özellikle Hizbullah'ın sisteme entegrasyonu noktasında daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği yönünde. Tabii bölgesel denklemler her geçen gün değişiyor ve dönüşüyor. Türkiye'nin buradaki rolü de oldukça önemli. Türkiye zaten Mısır'da Sayın Dışişleri Bakanı Kahire'de, işte Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Mısır Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Sisi ile bir görüşme
0: Evet.
1: yaptılar. Tabii bölgesel diplomasi aktif. Ama ateşkesin 60 günlük penceresi, ben hep bunu diyorum, oldukça risklere gebe. Çünkü bu 60 günde ne olacağını tahmin etmek çok güç. Hatırlatma açısından dün zaten bu İsviçre'deki görüşmelerde Trump'ın Truth hesabından paylaşmış olduğu mesaj bir anda zaten herkesin psikolojisini veya motivasyonunu alt üst etti diyebiliriz. İşte İranlı müzakereciler belki ortak fotoğraf vermek isteyecekken doğal olarak o mesaj sonrası fotoğraf vermekten imtina ettiler. Bu tabii ama müzakerelerin biteceği anlamına gelmiyor şu aşamada bence. Müzakereler devam edecek. Zaten devam ettiğine dair fotoğraflar da paylaşıldı. Katar Dışişleri Bakanı El Sani kendi hesabından işte J.D. Vance ve Kushner ve kendisinin bir laptop etrafındaki fotoğrafını paylaşıldı. Büyük bir metin üzerine çalışılıyor anladığım kadarıyla. Kelimeler tercih ediliyor. Bu kelime tercih edilirse bunun nereye gideceğine dair şeyler var, düşünceler, beyin fırtınaları var. Tabii bu mesele oradaki metni imzalamakla da bitmeyecek. Kushner İran'la da bir anlaşma yapıp Amerika Birleşik Devletleri'ne öyle dönmenin kendi kariyeri açısından da
0: Tabii.
1: iyi olacağını bence düşünüyor. Çünkü Amerika'da azımsanmayacak bir seçmen kitlesi, Cumhuriyetçi Partiler dahil olmak üzere, savaşın bitmesi ve ekonominin yeniden harekete geçmesi noktasında bir talepleri var. J.D. Vance bu talebi karşılayan bir siyasi lider olarak ön plana çıkmak istiyor. Çünkü 2028 seçimlerinde
0: Tabii.
1: iki tane doğal aday var biliyorsun. Cumhuriyetçi Parti'den bir tanesi kendisi, diğeri de Dışişleri Bakanı Marco Rubio şimdilik
0: Kuş nerede
1: diyelim.
0: girebilir hocam böyle giderse?
1: Kuşlar tabii yani o da aday yani o belki olabilir ama
0: İster en azından
1: kendisine böyle
0: kafasında böyle bir plan var bu ihtimalle.
1: evet yani Kuşlar yine Cumhuriyetçi Parti içerisinde bir geleceği olacağını söylemek mümkün. Tabloya baktığımız zaman aslında ben en son görüşmemizde de onu söylemiştim Murat Bey. Sadece dış politika değil aynı zamanda buradaki siyasi liderlerin verdikleri fotoğraf ve mesajların temel çerçevesi aynı zamanda kendi ülkelerindeki iç politika dinamikleriyle de çok alakalı. Bu sebeple burada tabii ki müzakereler yürütülüyor ama bir yandan da iç siyasetin o kaygan zeminine yönelik de mesajlar verilmekten geri durmuyor. J.D. Vance savaşı bitiren bir kişi olarak ülkesine döner ve görece iyi bir anlaşma yaparsa kendisi açısından, ülkesi açısından Cumhuriyetçi Parti içinde popülerliği çok fazla yükselecekti. Zaten geçen hafta inanılmaz bir medya hata yaptı J.D. Vance, onu da eklemek gerekir. Bütün neredeyse önemli takipçi kitlesi olan YouTube kanallarına bir saat aralığında mülakata verdi. Tabii bu medya görünürlüğünü atması da insanın aklına soru işaretleri getiriyor. Neden?

0: Yani CDMS görünür olmaya çalışıyor. Büyük bir ihtimalle herhalde o da artık zamanın yaklaştığını düşünüyor. Çünkü 2028 seçimleri çok az kaldı aslında bakacak
1: Tabii,
0: olursan. Yani
1: tabii.
0: 2026'yı, tabii önümüze yaz var, kimse moralini bozmayalım ama bitti gibi diyelim. 2027'nin artık ortalarına ve sonlarına doğru seçim meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelecek. Bu sebeple de 2 sene öncesinden, 1,5 sene öncesinden ve J.D. Vance'e bir atak yaptı. Ya Rubio nasıl bir atak yapar bilmiyoruz ama bu müzakere eğer başarısız olursa tabii ki bu da J.D. Vance'in hanesine olumsuz ve negatif bir şekilde yansıyacaktır. Zaten New York Times'a da geçen, yanlış hatırlamıyorsam geçen ay diyelim veya bir haber yayınlanmıştı. Beyaz Saray'da da yani J.D. Vance'in böyle sakarlıklarına, iş tutma noktasında biraz beceriksizliğine sürekli vurgu yapılıyor.
1: Ha, işi
0: Özellikle
1: bitirememe konusunda diyorsunuz.
0: Wilson bu noktada epey bir şeyi var, vurguları var. Tabii Trump yine onu öyle bir açmaza sokarsa, biliyorsun bir kupayı alırken elinden düşürdü falan, o video çok gündeme geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine öyle bir şey yaparsa tabii ki bu iyice pekişecektir. O zaman da tabii ki sürpriz olmayacak şekilde Rubio'nun önü
1: Açılacaktır.
0: açılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Rubio'nun bir tane başarı hanesi var. O da Venezuela dosyası. İran'la noktası tabii ki en önemli bence mesele. Onu da söylememiz gerekirse. Para meselesi. Yani bu dondurulmuş varlıkların açılması İranlılar için, İranlı müzakereciler açısından çok ama çok önemli. Çünkü ülkenin ciddi bir paraya ihtiyacı var. Enflasyon, kur, yani bunlar oldukça savaş maliyeti. Bunların bir şekilde yaralara sarılması, ekonominin yeniden bir devinim haline gelmesi için bu dondurulmuş varlıkların ekonomik sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Bence onların da temel stratejik hedefi bu. Amerikalılar da bence bu noktada orta bir yol bulma noktasına ben belli bir aşamaya geldiklerini düşünüyorum. Yani bir anda 300 milyar doları belki de nakit akışını yapmayacaklar ama eğer İranlılar tarafından ciddi adımlar görürlerse
1: Tabii.
0: onlar da belli yatırımları belki de İran'a yönlendirerek İran ekonomisinin veya altyapısının gelişmesi noktasında adımlarda bulunacaklar. Tabii nükleer dosya, zenginleştirilmiş uranyum meselesi. İşte Amerikalılar 20 yıl dondurulmasını istiyor. İranlar 10 yıl donduralım
1: Evet.
0: diyorlar. Zenginleştirilmiş uranyum Amerikalılar biz alalım diyorlar. İranlılar biz kendi ülkemizde seyreltelim diyorlar. Bu gibi teknik meseleler, çok teknik bunlar gerçekten.
1: Evet.
0: Nükleer mühendislerin belki de uğraşacağı konular. Onlar işte o 60 günlük süre içerisinde bence netleşmeye çalışacak. Ama genel çerçevede şu an için bakıldığı vakit Amerika Birleşik Devletleri bir ateşkes yapmanın kendisi açısından ve Ortadoğu'daki politikaları açısından iyi olduğunu bence düşünüyor. Çünkü onlar da şunu bence zaten biliyorlardı ama bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bir askeri müdahaleyle İran'da hemen bir siyasi değişikliğin, radikal bir siyasi dönüşümün mümkünlüğü çok imkan dahilinde değil. Ama tabii orta ve uzun vadede İran eğer bir ekonomik açılıma imkan vermezse tabii ki bu İran'ın geleceği açısından daha farklı senaryoların ortaya çıkmasına yol açacaktır.
1: Evet.
0: Ama anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri de bölgede yeni bir istikrarsızlık adasının oluşmasını istemiyor.
1: Evet.
0: O sebeple öyle ya da böyle İran'la sadece bir ateşkes değil, benim anladığım kadarıyla bir bölgesel statüko, ilişkilerin normalleştirilmesi noktasında da İran'ı dahil edecek bir geniş çaplı anlaşmayı da Trump düşünüyor. Ki J.D. Vance dünkü açıklamasında Körfez Arap ülkeleri ve İran arasındaki ilişkiye vurgu yapması da bence bunu işaretledi.
1: Hocam, şimdi Körfez Arap ülkeleri dediniz de yeniden bir ciddi bir saldırı düzenlenebilir mi acaba Körfez ülkelerine İran tarafından Amerikan üslerine yönelik? Bunun bir ihtimali var mı sizce?
0: Yani İranlılar bir saldırı, Amerikalılar bir saldırı yapmadığı müddetçe bence
1: Bir
0: İranlıların
1: sıkıntı
0: böyle bir saldırı
1: olmamalıdır.
0: yapmasını ben çok mümkün görmüyorum.
1: Evet.
0: Amerikalılar böyle bir şeye girişebilirler mi? İşte Trump'ın mesajına bakacak olursak eli her zaman tetikte.
1: Her zaman.
0: Ama ben müzakerelerin devam ettirilmesi yönünde bir iradenin sağlam olduğunu düşünenlerdenim şu
1: Evet.
0: aşamada. Çünkü JDV'si oraya göndermeleri de çok mantıksız olurdu diye düşünebiliriz.
1: Şimdi hocam, daha evvelki tabii Trump'ın ifadeleri bu kadar, hani şimdi artık alıştığımız hani ülkenizi, kalanını ele geçiririz, darmadağın ederiz şeklindeki ifadeler başta fazlasıyla ciddiye alınıyordu ve piyasalara şöyle baktığımız zaman hemen petrolün yükselişini görürdük ama çok da oynamadı açıkçası. Hatta %2 civarında bir düşüş var yine 80 doların altında. Bu da herhalde evet, bu

0: Bunlar konuşuyor ama müzakere devam ediyor şeklinde algılanabilir herhalde piyasalarda.
1: Tabii. Yani piyasalarda bence biraz artık amiyane tabirle şerbetlendi diyebiliriz. Çünkü Trump'ın açıklamaları o kadar çok birbiriyle tutarsız ki piyasalarda fiyatlama noktasında bence ne yapacağını şaşırıyor günün sonunda. Yani tabii ki bu da alım satım yapan insanlar açısından söylüyorum. Özellikle Trump'ın açıklamalarının şu an için çok fazla bir kısa vadede fiyatlama noktasında bir etkisi yok. Ama tabii sahada gelişebilecek pratik bir çatışma hali veya tam tersi bir anlaşma hali. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlerinin belki de bölgeden kademeli olarak çekilmesi daha net bir şekilde görülür. O olduğu vakit herhalde fiyatlamadaki o köpük ve risk unsuru da eriyecek diye ben düşünüyorum. Ama tabii ki savaş öncesi durumadaki fiyatlara ulaşmak mümkün değil. Zaten bunu bütün analizciler hemfikir bu noktada. Çünkü teknik altyapının onarılması ve yeniden aktivite edilmesi biraz zaman alacak.
0: Tabii. Şimdi hocam bakıldığı zaman Amerika, İran anlaşma üzere yani her iki tarafta kartlarını açık oynamaya başladı artık. İsrail ve Lübnan mı denklemi bozuyor? Bundan sonra ne olabilir? Galiba Lübnan'ı mı konuşmak gerekiyor ağırlıklı olarak İsrail'le beraber? Ne dersiniz? Bakıldığı zaman ben Hizbullah'la savaşıyorum diyor ya da oradaki terör unsurlarıyla savaşıyorum diyor. Böyle olunca da biraz elini kolunu mu kilitliyor acaba Trump'ın ya da Amerika'nın?
1: Tabii Lübnan dosyası çok önemli. Yani hep önemliydi. Suriye'deki 2011'deki
0: yani çok affedersiniz. Mesela İran Lübnan'dan vazgeçmeyecek anladığımız kadarıyla ve bu süreci biz sürekli görecek miyiz?
1: Tabii yani şu aşamada İran'ın Lübnan'dan vazgeçmesi mümkün değil diye ben düşünüyorum. Çünkü jeopolitik olarak iyice çevrilmiş ve derinliğini kaybetmiş bir ülke olacak. Lübnan en azından İran açısından hem Arap coğrafyasına erişim hem de Doğu Akdeniz'e bir erişim sağlıyor. Ve birçok bölge üzerinde de bir basınç uyguluyor. Hizbullah katını eline tutarak Suriye, Arap bölge, Körfez Arapları ve Lübnan'ın etrafındaki diğer aktörler dahil olmak üzere İsrail tabii ki başta. Bu sebeple Lübnan'daki dosyanın İran'ın aleyhine çözülebilecek bir denklemde olması onlar açısından çok fazla kabul edilebilir bir durum değil. Hizbullah açısından da çok kabul edilebilir bir durum değil. Yani Hizbullah İran'la ilişkileri var ama günün sonunda Lübnan'daki bir sosyolojik tabanı var. Zaten Hizbullah üzerine yapılan araştırmalarda bu sürekli altı çizilen bir vurgu. Sadece bir silahlı bir yapılanma değil, aynı zamanda toplumsal işlevi olan bir yapıdan bahsediyoruz Hizbullah'ı. O sebeple tabii ki askeri kapasite olarak işte askeri liderlerinin suikastları biliyorsun 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde ortadan kaldırıldığına şahit olduk. Nasrallah başta olmak üzere. Ama günün sonunda bir sosyolojik taban olduğu için varlığını sürdürüyor. Şu anda hala bir dikkat edin epey bir güç kaybetmesine rağmen teknik olarak diyelim. Suriye gibi bir coğrafyadan geri çekildiler. Şu an için yine de İsrail'e uğraştıran ve İsrail açısından bir sorun olmaya devam eden bir yapılanma. Tabii burada belki de İran'ın baskısıyla Hizbullah'a belli noktada geri adım attırma olabilir. O da Amerika'yla anlaşmaya bağlı olarak. Aynı şekilde İsrail'e de geri adım attırma olabilir. Böyle bir kısa süreli statüko sağlanabilir diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama yine orta vadede veya kısa vadede Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmasızlık halinin bir şekilde bozulacağı da aşikar. Peki bu Hizbullah meselesi Suriye dosyasıyla birleşebilir mi? Ben onun da yakın vadede önemli bir şekilde dikkatleri üzerine çekilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Suriyeliler de Lübnan dosyasıyla bence daha fazla ilgilenecekler gibi.
0: Yeni gündem maddesi bu olacak bir şekilde. Peki şimdi bakıldığı zaman hocam özellikle Amerika'daki seçimler etkili olacak diyorsunuz. Tabii barışla dönmesi J.D. Vance'in. Ama bir taraftan da özellikle Netanyahu hükümetin orada da bir seçim var Ekim ayında. Onlar da savaşı isteyen bir tarafta gibi gözüküyor. Bu konuda ne dersiniz?
1: Tabii yani orada çok büyük bir açmaz var aslında. Murat Güloğlu çok güzel bir vurgu. Şimdi Likud'u tabii bu barış anlaşması Netanyahu'nun kendi seçmen tabanında bence ciddi soru işaretlerini yükseltmeye başladı. Son yayınlanan anketlerde de bu 21-22 milletvekili
0: çıkarabildiğini... Barış İsrail'in işine yaramıyor anladığım kadarıyla iç siyasette.
1: Doğru bir şekilde de söyleyebileceğim o da Likud'un veya Netanyahu'nun işine hiç yaramıyor şu aşamada. Çünkü Netanyahu günün sonunda nihai bir zafer, kesin bir zafer vurgusunu sürekli altını çiziyordu. Fakat şu an kesin zafer yaptığı bir yer yok, bir alan yok cephelere baktığımız zaman. Yani ne Hizbullah noktasında, ne İran noktasında, ne Yemen noktasında, ne de Gazze noktasında herhangi bir anlaşma veya herhangi bir sürecin yeniden ele alındığına dair bir mekanizmanın kurulduğunu gözlemlemiyoruz. Bu da tabii Netanyahu'nun konjektürel başarılara odaklandığı ama günün sonunda kendi ülkesine güvenliği sağlamak hususunda da ciddi eksiklikleri olduğunu işaretini kendi tabanına ve kendi partisine de veriyor. Tabii burada muhalefetin eli güçleniyor neticede. Yani İsrail'i güvenliği sağlanamayan bir ülke imajı bu anlaşmayla da bence peçinleşiyor. Tabii Netanyahu'nun bence önemli hatalarından birisi Trump'ı İsrail'in iç siyasetine çok fazla dahil etmesi oldu. Özellikle kendisinin işte bu yolsuzluk davalarının affedilmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'a baskı yaptırması ve aynı zamanda bu savaşa birlikte girip sonra kesin zaferi Amerika ile alacağını düşünmesi. Fakat Amerika'nın görüldüğü kadarıyla daha farklı bir rotaya girdiği. Geçen hafta J.D. Vance'ın açıklaması zaten İsrail üzerine bence çok soğuk bir duş etkisi yarattı. Özellikle
0: Kesinlikle.
1: Netanyahu üzerinde. Çok kritik bir konuşma, çok sert bir konuşmaydı.
0: Çok.
1: Çok sınırların net çizilmiş bir konuşmaydı. Ve Amerika'daki birçok bence Cumhuriyetçi Parti'nin birçok üyesi de bence bu konuşmaya iştirak ediyor. Yani sosyal medyadan baktığımız kadarıyla genel seçmen kitlesini mutlu eden bir konuşma oldu. Tabii bunları toplayınca Netanyahu artık bence hem İsrail genel siyaset açısından epey bir yük ve daha da önemlisi belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu açısından da artık bir siyasi yük olmaya başladı. O yüzden dikkat edilecek olursa Netanyahu artık çok fazla konuşulmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü bir antipatinin de yükseldiğini gözlemliyoruz. %60 oranında Netanyahu'ya karşı olumsuz fikir var Amerika Birleşik Devletleri'nde toplumda. Bu sebeplerden dolayı sanki Amerika Birleşik Devletleri de Netanyahu'ya alternatif olabilecek, diğer aktörleri el altından da olsa belki de teşvik edecek, destekleyecek bazı açılımlar yapabilir diye
0: Olabilir.
1: düşünüyorum. Bu tabii ki Amerika'nın da Orta Doğu'da yeni bir sayfa açma stratejisine de daha uygun olacak. İşte orada da Gadi Eisenkot gibi eski Genelkurmay Başkanı'nın bu profile uyduğu söylenebilir. Eski Genelkurmay Başkanı, İsrail'i genel seçmen açısından da güvenlik birinci öncelik. O yüzden Gadi Eisenkot'un yükselişe geçmesi şaşırtmaz. Ama tabii İsrail siyasette son ana kadar bence net bir şey söylemek mümkün değil. Hele işi içinde Netanyahu olursa.
0: Doğru.
1: Netanyahu da belki de bu düşüşünü tersine çevirmek için sürpriz bir şeyler yapabilir. Onu da beklemek lazım.
0: Yaz boyu yine hareketli, heyecanlı olacak. 24 saat çok uzun bir süre bizim ülkeye mahsus diyorduk ama İsrail'de de durum bu. Son olarak şunu sorayım hocam. Şimdi yeni bir gün, yeni bir haftaya başlıyoruz. Tüm bu gelişmeler içinde bu hafta en azından ne beklersiniz? Çok fazla açıklamalar var, teknik hadiseler de söz konusu. Bir de Türkiye'mizin yine alacağı pozisyon ya da bulunduğu pozisyonu nasıl değerlendirirsiniz? Kısaca bunu da alayım sizden.
1: Bu hafta tabii ki bu şeyi görüşeceğiz. Yani ateşkes sürecini tartışacağız, konuşacağız diye düşünüyorum. İşte önümüzdeki 48 saat, 24 saat bence önemli. Bir fotoğraf verilip verilmeyeceği, bir imza yapılmayacağı noktasında. Tabii ki o fotoğraf verilirse oldukça önemli bir psikolojik eşik de aşılmış olacak. Ondan sonra herhalde İranlar ve Amerikalılar arasında daha direkt diplomasinin başlayacağını ilk işareti de olabilir eğer bu aşamaya geçerlerse. Tabii çok kolay değil, bir güvenlik sorunu. İki ülke arasında bir güven problemi var.
0: Var.
1: Yani
0: Eller tetikte sürekli.
1: Trump'ın yapmış olduğu bu açıklama günün sonunda İranlı yetkilileri de Amerikalılarla fotoğraf vermekten imtina ettiriyor. Çünkü mümkün değil yani kendi ülkenizi mahvedeceğim, işte parçalayacağım, yıkacağım, yakacağım diyen bir şey söylem geldiği zaman kendinizi uzak tutmanız gerekir. Çünkü halk nezdinde meşruiyetiniz kalmaz o zaman. Onlar da bunu yapıyorlar. Trump belli değil olmaz ama bugün bir açıklama yapıp İranlılarla çok harika bir anlaşma yapıyoruz mesajı da
0: Verebilir.
1: arkasına gitti.
0: Şaşırtmaz bizi en azından.
1: Tabii şunu söylemek lazım. Herhalde 2 haftaya girdik NATO
0: Doğru.
1: zirvesi. Çok kritik olacak Murat Güloğlu. Zaten onu da
0: Doğru.
1: konuşacağız. Artık zaman da daralıyor. Önemli bir görüşmeye Ankara ev sahipliği yapacak. Bence onu da çok konuşacağız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınızdan dolayı yine görüşlerinize başvurmaya devam edeceğiz. İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalınız.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet, Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara yayın konuğumuz.

0: Gördüğünüz gibi şu süreçte en azından Amerika, İran, İsrail, Lübnan geriliminde yaşananları ya da işte barış sürecinde yaşananları hep beraber konuştuk. Ve Sayın Hocamızın görüşlerini dinledik diyelim. Devam edelim. Gün başlıyor. Saatimiz 8.28'i gösterirken acaba dünyada neler olup bitiyor? Buyurunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tablo Türkiye'nin lehine şeklindeki bir haber. Dikkat çekici, hemen paylaşalım dedik Yeni Şafak gazetesinden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2025 yılında Türkiye hakkında sonuçlandırdığı 9.865 başvurunun yalnızca 66'sında ihlal olduğunu hükmüne vardı. Geri kalan başvurular ihlal olmadı ya da kabul edilebilirlik şartları oluşmadığı gibi nedenlerle reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen başvuru sayısı da %14.6 oranında azalmış. Böylesi bir haber de Yeni Şafak gazetesinde yerini buluyor gördüğünüz gibi. Efendim, Avrupa, İspanya çokça konuşuyoruz. Özellikle İsrail Gazze hattında dik duruşuyla, Sanchez'in dik duruşuyla dikkat çekici bir ülke olmaya devam ediyor ama hadise farklı. Pedro Sanchez'in eşinden söz edeceğiz. Çünkü zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya mahkeme Begoña Gómez'e yurt dışına çıkış yasağı getirdi. İspanya mahkemesi ayrıca Gómez'in pasaportunu yetkililere teslim etmesi gerektiğine karar verdi.
1: Zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez'e yöneltilen suçlamalar yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Gómez kararı temize götüreceğini duyurdu. Kararı İspanyol mahkemesi verdi. Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez hakkındaki soruşturmanın mahkemeye taşınmasına hükmetti. Karara göre İspanyol Başbakanı'nın eşi pasaportunu yetkililere teslim edecek, yurt dışına çıkamayacak. Begoña Gómez ayrıca ayda iki kez mahkemeye giderek imza verecek. İspanyol basını Gómez'in kararı temize götüreceğini açıkladı. Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist Parti, Begoña iki yıldır adli ve siyasi zulme maruz kalıyor. Mahkeme kararı bu sürecin bir başka adımıdır açıklaması yaptı. Begoña Gómez hakkındaki suçlamalar ülkedeki aşırı sağcı partiler tarafından ortaya atılmıştı. Gómez, zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlamalar arasında Gómez'in konumunu üniversitedeki kariyerini ilerletmek için kullandığı ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcadığı iddiası da var. Başbakan Sanchez iddiaları muhalefetin iktidarı zayıflatmak için yaptığı bir girişim olarak niteliyor.
0: Evet, aile birliğini sarsacak bir durum mu yoksa siyasi kariyerinde acaba Sanchez'e bir etki eder mi bütün bu gelişmeler? Pasaportunu yetkililere devretmesini isteyen bir İspanya'dan söz ediyoruz. Çalışıyor demokrasi ve hukuk, hep beraber göreceğiz İspanya'daki bu durumu diyelim. Gelelim memlekete. Dün önemli bir sınav vardı, hafta sonu daha doğrusu. Ezberleyen değil yorumlayan kazandı şeklinde bir görüşe yer vermiş haber başlığında da bunu kullanmış Sabah gazetesi. YKS maratonu dün son oturumuyla tamamlandı. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Sınavı değerlendiren uzmanlar, ezberleyen değil kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı demişler. Ve devam etmişler. Matematik soruları işlem yeteneği yüksek, iyi çalışmış öğrencinin yüzünü güldürürken Türk dili ve edebiyatı sorularında yorum gücü ve bilgi birlikte ölçüldü deniyor. Test genel olarak orta üst düzeyde olup ayırt ediciliği yüksek sorular içermekte. Düzenli okuma yapan ve edebiyat bilgisini analiz becerisiyle destekleyen öğrenciler için avantaj sağlayan bir sınav niteliği taşıdı denilmiş. Özellikle Türk dili ve edebiyatı için yine aynı şekilde sosyal bilimler ve coğrafyaya yönelik olarak zaman yönetiminin ölçülmesi ve ezberleyen değil yorumlayanın özellikle ön plana çıkacak olması bu sınavlarda dikkat çekiyor. Muş. gördüğümüz gibi. Dediğimiz gibi büyük geçmiş olsun. Merakla bekleniyordu. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çalıştı bütün bir yıl ve hatta yıllar boyu. Dün bakalım sınavlara girdiler ve sonuç ne olacak? Herkes hak ettiği, istediği yere gitsin. Derdimiz budur. Milyonlarca aday bir yıl boyunca, dediğim gibi daha evveli de var elbette, hazırlandılar. Ter döktü üniversiteye giriş sınavına, tamamladılar. İkinci gün alanlarıyla ilgili soruları cevapladı adaylar. Sınav öncesi ve sonrasında da tabii ki yine heyecan ve stres vardı. Hem öğrenciler ve hem de aileler ter döktü. Hem içeride hem dışarıda.
2: Yedi buçukta uyandık işte. Birimiz yapmayalım diye. Bütün evet. Akşam konuştuk.
3: Hedef ne?
2: Psikoloji, İstanbul'da herhangi bir yer. Ben de İTÜ mimarlık istiyorum.
1: Sınava girerken de, sınavdan çıktıktan sonra da heyecan doruktaydı.
4: Yine karşılaştık tekrardan. Güzel. Sınav nasıldı?
2: Bence matematik bayağı zordu yani.
4: Biliyor musun mimarlık?
2: Gelmiyor.
4: Geliyor. Psikoloji ya. Geliyor mu?
2: Gelir. İlla gelir bir yerden ya.
1: Üniversiteye girişin ikinci adımı olan alan yeterlilik sınavı için adaylar sabah erkenden aileleriyle birlikte sınav yapılacak okullardaydı. Dakikalar geçmek bilmedi.
4: Son dakikalar nasıl geçiyor? Heyecan dorukta mı yoksa sakin misin?
5: Yani dün de girdiğim için bugün çok heyecan yapmadım aslında. Stresli bir seneydi.
4: Bugüne nasıl uyandın?
6: Bugüne normal her sabah gibi uyandım. Birazcık heyecan oldu tabii.
4: Kimlerle geldin?
6: Anneannemle annemle geldim.
7: Gibi stres, herhangi bir zorluk yok şu an. Gayet rahat hissediyorum kendimi.
1: Ve saat 10 itibarıyla kapılar kapandı. 120 soru için 3 saat süre verildi. Adaylar içeride, anne babaları dışarıda ter döktü.
4: Bugün bir de babalar günü.
8: Evet, babalar günü.
4: Güzel bir hediye, sınava girdiler.
8: Evet, aslında. Hediyesi odur. Bekliyoruz şimdi. Ya, mutluyum şimdi. Onu bekliyorum ben de.
4: İlk çocuğunuz mu üniversiteye giren?
8: Evet, ilk. Evet.
4: O zaman heyecanlı çok daha.
8: Çok heyecanlıyız, evet. Bekliyoruz. Hayırlısı olsun inşallah.
9: Güzel tabii, Allah herkese nasip etsin. Güzel.
4: Tam da kapının önünde bekliyorsunuz.
9: Evet. Bize de nasip oldu burası. Biz gelemedik ama torunlarımız girer inşallah.
1: 1.628.000 adayın başvurduğu YKS'de alan yeterlilik sınavı saat 13.15'te tamamlandı. Adaylar sabah gergin girdikleri kapıdan koca bir yılı geride bırakmanın rahatlığıyla çıktı. Ama akıllar hala sorulardaydı.
10: TYT'ye göre hani daha zordu normal olarak. Sorular biraz karışıktı, karmaşıktı. 60 net falan vardır herhalde ya. Herhangi bir işletme olur.
1: Aksilikler nedeniyle beklentisini seneye bırakanlar da oldu.
11: Vallahi beklediğim sonuçlar olmadı diyelim. Çünkü ya zaten TYT'de 3 kere optim yere düştü. Kalkmadan alma, eğil kalk. Önde oturan çocuk 3 tane su getirmiş. Lıkır lıkır içiyor, lıkır lıkır. Sesten kafam gitti. Üstüne bir de başım dönmeye başladı. Bir bakmışım 2 dakika sonra kağıdın üstünde kafam. Boğaziçi ekonomi istiyordum. Olmayacak artık, gelecek yıl.
1: İyi geçen sınav haberi babalar günü hediyesi de oldu.
12: Teşekkür ederim. Gayet kolaydı hepsini.
4: Kolay mıydı?
12: Evet, zaten son yarım saat çıktım. AYT'e daha çok bilgi isteyen konular. Sayısal sorular geldi ve başardığımı düşünüyorum. Benim hedefim işte herkesin olduğu gibi işte tıp. Vallahi tıp çıksın da hangisi çıkarsa çıksın onu da yani.
4: Hadi bakalım, güzel haberleri ver ailene. Bugün babalar günü aynı zamanda.
12: Evet, babama da iyi bir haber vermek istiyorum.
1: Evet. ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
0: Evet, tam bir ay sonra bugün işte açıklayacak efendim ve elbette ki bizler de bu bölüme girdi. Birinci şuraya gitti, ikinci buraya gitti diye açıklamaları getireceğiz. Umarız herkes gönlüne göre bir okulda okur ve istedikleri mesleği gerçekleştirirler. Bu arada tabii havadan para kazanmak da söz konusu. O nasıl oluyor? O da işte gördüğünüz gibi piyangoyla vesaire oluyor. Hürriyet'te haber başlığı, Süper Loto'da bir kişiye 1.1 milyar lira. Bir kişi. Evet, gördüğünüz gibi rekor diyebileceğimiz ikramiye haftalarca devretti. Oyunun tarihinin en büyük ikramiyesine ulaştı Süper Loto. Bir talihli 6 rakamı buldu ve 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 lira 25 kuruşun sahibi oldu Süper Loto'da. Önceki rekor ikramiye geçen yıl 642 milyon lira olmuş idi deniliyor ve işte bir kişi 1.1 milyar liranın şu anda sahibi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. O paranın da değerini bilirler. Umarım ekonomiye katkısı olur. Şimdi Dün babaların ya da pelerinsiz kahramanların günüydü malumunuz. Hediyeler alındı, çocuklar babalarıyla beraber keyifli bir gün geçirdi. İzleyelim.
3: Gelişeceğim. Baba olmak size nasıl hissettiriyor?
13: Benim için

0: Her gün babalar günü, bunlara sahip olmak dünyanın en güzel şeyi.
1: Babamla yüzmeye geldim. Bazen de sinirlenir ama ben babamı hep seviyorum.
2: Sabah kalktılar, öptüler beni. Sarılıyorlar bana, yetiyor yani.
3: Onların peşinden koşturuyoruz bütün sene. Kızlar daha bir tatlı oluyor, daha bir güzel oluyor, daha sevimli oluyor, bilmiyorum yani.
4: Baba diye okunur, pelerinsiz kahraman diye bilinir. Bugün onların günüydü.
5: O ne istiyorsa onu yapacağız bugün. Beraber Babalar Günü'nü kutlayacağız.
6: Neler yapmaya geldim bugün?
7: Futbol oynamaya gelmiştim. Sonra da biraz acı şeyler yedim.
6: Babanla mı yiyeceksin?
7: Evet. Baba acı şeyler alalım mı?
8: Bugün bizi sevgiyle büyüten, gece gündüz demeden bizler için çalışan, hayatımıza emekleri ve fedakarlıklarıyla yön veren pelerinsiz kahramanların babalarımızın günü.
9: Önce kahvaltımızı yaptık ve çocukları biraz eğlendiriyoruz şu anda.
10: Cümlelerle ifade edilmeyecek bir duygu. Hava da güzel. Öyle mi aşkım?
11: Hı hı.
10: Hayatımızın geri kalanında şu güzel tatlı şey için yaşadığımın farkına varırım yani.
1: Peşimden koşan ve benim her istediğimi yapan bir babam olduğu için çok şanslıyım ve babamı çok seviyorum.
6: Oğlunuzla da spor vakti sanırım.
5: Vallahi ona örnek olmaya çalışıyoruz. Hayattaki her şey örnek olmalı çocuğumuza.
4: Evlatlar babalarına bugün bir başka seni çok seviyorum dedi.
12: Babacığım seni çok seviyorum, iyi ki varsın.
6: Evet. Babana hediye olarak ne yaptın?
13: Şiir yazdım. İki kıta.
6: Ama ben çok merak ettim.
13: İçinde biz güzel cümleler vardı işte.
14: Bir şey yapmadım aslında ama planlayacağım. Resim plan çizeceğim.
13: Çok aldık.
6: Babanı ne kadar çok seviyorsun?
13: Çok. Dünyalar kadar. Babacığım Babalar Günü kutlu olsun.
2: Bir kez daha tüm babaların ve baba adaylarının bu özel ve güzel gününü kutlayalım. Yolumuza devam edelim. Adalet bize çok uzakta şeklindeki bir başlıkla efendim Bir Gün gazetesinden aktarıyoruz. Dil Ovası'nda yakınlarını kaybeden ailelerin nöbeti sürüyor. Tüm sorumlular yargılansın denilmiş, neredeyse bir yıl olacak. Dil Ovası'nda Ravi ve Kozmetik adlı iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin direnişi sürüyor. Nöbetlerinin ikinci haftasında bir araya geldi aileler. Sesimizi duyan kimse yok şeklinde yine her zaman duyduğumuz bir cümleyi fısıldadılar efendim. Kamu görevlilerinin yargılanmadığını hatırlatıyor aileler. Sanıkların tahliye edilmeye başlandığına da dikkat çekiyorlar. Aileler adına konuştu bilgili. Davanın Kandıra'da değil Gebze Adliyesi'nde görülmesini talep ediyoruz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Adalet bize çok uzakta şeklinde bir başlıkla bugün Bir Gün gazetesinde detaylar okunabilir diyelim. Devam edelim. 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'dan söz edeceğiz zira. 3 ay önce Malatya'da ortadan kaybolmuştu. Ailesi her yerde onu ararken acı haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 4 kişi de gözaltına alındı.
4: Bir anda ortadan kaybolmuş, aylarca her yerde aranmıştı. Adım adım iz süren ekipler sonunda korkunç gerçeğe ulaştı. Kayıp sanılan genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. Aysel Yıldırım henüz 19 yaşındaydı. Malatya'da 19 Mart'ta ortadan kayboldu. Ekipler her yerde onu ararken acı haberi 3 ayın sonunda geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Aysel'in öldürüldüğünü duyurdu. Ekipler genç kızın kaybolduğu gün uyuşturucu madde temini için kuzeninin yanından ayrıldığını, taksiyle bir adrese gittiğini belirledi. Soruşturmanın seyrini değiştirense güvenlik kamera görüntüleri oldu. Genç kız bu apartmana girmiş, bir daha da çıkmamıştı.
15: Aynı günün gece saatlerinde şüpheli Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmana geldiği, o aracı apartmanın önüne iyice yaklaştırıp bazı eşyalar taşıdığı görüldü. İddiaya göre o eşyaların içinde cansız beden vardı.
4: Şüphelinin genç kıza ait telefonu daha sonra satmaya çalıştığı da öne sürüldü.
15: Görüntülerdeki bu kadınınsa olaydan bir gün sonra Aykut Aslan'ın evinden çıktığı belirlendi. İddiaya göre şüphelinin sevgilisiydi. Telaşlı hali ise dikkat çekti.
4: Biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Aysel'in cansız bedenine ise henüz ulaşılamadı.
2: Evet, devam ediyoruz. Gün başlıyor. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı hazırlıklar tamamlanmış durumda. Bunu söyleyelim. Keklik ve sülünler doğaya salınmaya başladı.

0: 2 ilde 51 bin kanatlı biyolojik mücadeleye de destek verecek.
1: Keklikler ve sürünler doğaya salındı. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı önlem alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl üretim merkezlerinde binlerce keklik ve sürünün üretildiğini ve uygun alanlarda doğaya salındığını belirtti. Bu türler kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı biyolojik mücadele yürütecek. Bakan Yumaklı, bu yıl 62 ilde ve 156 farklı alanda 39.250 kekliğin doğaya salınmak için hazır olduğunu belirtti. Ayrıca 11.750 sürünün de salınımı planlandı. Böylece bu yıl toplam 51 bin kanatlı doğaya kazandırılacak. Salım yapılan alanlar 3 yıl süreyle ava kapatılıyor. Bu süreçte yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle keklikler salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanırken, sürünlerse tarım zararlısı kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele yürütüyor. 156 farklı noktada salım alanlarının seçiminde habitat uygunluğu, besin ve su kaynaklarının yeterliliği gibi kriterlere bakılıyor. Barınma imkanları, yırtıcı baskısı, insan faaliyetlerinin yoğunluğu ve önceki yıllara ait izleme sonuçları da dikkate alınıyor.
0: Ve stüdyomuzda Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Öztel var an itibariyle. Güzel bir gün, iyi bir hafta diliyorum Hüseyin kardeşim.
2: Günaydın size de efendim.
0: Hepimize. Çok teşekkürler. Ne anlatacaksın artık Haziran sonu, Temmuz başı vesaire derken herhalde yaz iyiden iyiye kendini hissettirecek mi diye sorayım sana.
2: Serinin gücü biraz azalıyor ama yine de iyi haberler var istersen. Peki, bakayım. Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Tabii ki yaz mevsimi ne kadar serin geçebilir ki? Yani gündüz güneş altında muhakkak epey sıcak, 30 derecenin üzerinde hissediyoruz. Ancak buradaki detay gölgeler, gece sıcaklıkları, gece uykusu sıcaklıklara bağlı olarak ve tatile gittiğiniz bir yer varsa yakında olabilir, okullar kapanıyor. Oradaki bunaltıcılık seviyesi, bunlar kıymetli bilgiler haline dönüştü. Şimdi Türkiye'de öncelikli olarak pazartesi gününe bakalım, sabah saatleri hangi bölgemizde yağış var. Türkiye'de bu hafta yağışlar iyice azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da parça parça yerel olarak yağışlar bekleyeceğiz. Doğu Karadeniz'in şu ilerisinde açıklarında bir yine efendim alçak basınç saat yönünün tersine doğru dönüp duruyor ve de bu bölgeye Trabzon, Ordu, Giresun, Rize çevresine her öğlen neredeyse 2 haftadır yağmur getirdi ya da sis pus getirdi. Şu çevrede güneşi düzgün göremiyor Doğu Karadeniz. İşte bu Doğu Karadeniz'in Batı Karadeniz'den yaz mevsiminde ayrıldığı yer. Su buharı nem altında ancak Batı Karadeniz kadar güneşli değil. Samsun'da plajlar Ordu'da veya batısında Bartın'da, Zonguldak'ta denize girmeye müsait hale gelmişken Doğu Karadeniz'de aynı bölge olmasına rağmen hem su sıcaklığı daha düşük hem de havada bulutlar var. Akdeniz'de, Kıyı Ege'de, İç Anadolu'da bugün çoğunlukla güneşliyiz. Ancak saatler ilerledikçe Elazığ, Tunceli, Erzincan gibi Doğu Anadolu kentlerinde yerel olarak yağış görebiliriz. Çok fazla kuvvetli sağanaklara benzemiyor. Yine de öğlen olurken radar görüntüsüne siz de bakın efendim. Bunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsüne iç kesimlerde işiniz gücünüz varsa şu alanlarda yağmura denk gelebilirsiniz. Hava sıcaklıkları adeta hava sıcaklarını frenliyor Poyraz'dan esen rüzgar. Şu haritada göstereyim size. Yağışları Doğu Karadeniz alacak bu 5 gün içerisinde. Rüzgar Poyraz'dan serin serin estikçe İstanbul 32 dereceyi aşmayı reddediyor. Edirne'de öyle, Bursa, Tekirdağ çevresi de. Tekirdağ çevresi biraz daha sıcak Çanakkale ile birlikte. Rüzgarı tam kuzeydoğudan alıyoruz. Esintiler bize şu denizin üzerinden geliyor. Denizin yüzey suyu şu an 19-20 derece. Yani yüzümüze tabii gelene kadar şehir içine girince biraz daha ısınıyor o hava. Ama 22 derecelik bir hava çarpıyor diyebilirim size. Yani bu oldukça iyi sayılır. Haziran ayı sonunda hatta inanılmaz bir kondisyon diyeceğim ama fazla abartmak istemiyorum. İstanbul gibi büyük bir şehirde otomobiller, binalar, ısı adası, güneşlendiğinde yakan caddeleri, bunları göz önüne alarak söylüyorum. Bu hava Haziran ayında gerçekten istesek bulamayacağımız kadar serin, ferah bir hava. Tabii ki güneş altında yaz havası hissediyoruz. Yani bunaltıcılık var. O kadar da serin değil ama ben tekrarlıyorum, gölgelerde ve gece sıcaklıklarında ciddi bir bariyer oluşturdu ve bu bizim şansımız aslında. Her mevsim bu kadar kuvvetli esmiyor. Bazen daha sakin esiyor. Temmuz gelmeden 40 derecelere çıkartıyor bizi. Bu sefer bu olmadı işte. Temmuz gelmeden 40 derecelere çıkmayacak Marmara bölgesi. Batı Karadeniz'de çıkmıyor. İç Anadolu'da çıkmıyor. Ancak 40 derecelere çıkan bir Güneydoğu Anadolu'muz var. Hem yağışsız, 5 gün boyunca güneşli. Özellikle Diyarbakır ile Şanlıurfa arasında bu hafta güneş çarpması deriz. İşte ısı çarpması riskine dikkat edin. Turistik faaliyetler bölgeye

0: artıyor. Mardin'e de öyle ve çevresine de öyle. Bu bölgeye turistik amaçlı gidiyorsanız 38 ila 40 derece sıcaklık var. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Güneydoğu Anadolu'da bu bir uyarı olarak söylenmelidir. Şimdi kıyı Ege'ye ve Akdeniz'e bakalım. Buralarda da İzmir ve çevresinde de güneşli ve sıcak sürecek. 32 derece, 33 derece İzmir, ancak 37-38 derece Aydın, Kuşadası çevresi. Yani şu kıyı Ege'de, şu alanda İzmir ve çevresinde gerçekten biraz bunaltıcılık fazla bu hafta. Tabii Denizli'de biraz daha sıcak. 24-25 dereceye çıktı. Karadeniz gibi öyle 19-21 derecelerde değil. O sebeple rüzgar denizden de esse biraz bunaltıcılık yaratıyor. Akdeniz sahillerinde ise Antalya'dan Adana, Mersin, Antakya, Hatay'a kadar yağmur görüntüsü pek yok, ama iç kesimlerde, dağlık alanlarda orografik etkiyle, işte yükselici hava hareketinin dağlarla karşılaşması, orada biraz istasyon yapması, biraz yağmurlar bırakacak. Ama şu haritaya bakınca Doğu Karadeniz hariç fazla bir yağış yok. Erzurum, işte Erzincan, az önce anlattığım o çevrelerin dışında. Başkent Ankara'da hava geçtiğimiz haftaya göre bu hafta 4-5 derece daha sıcak olacak gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta gece saatleri Ankaralılar üşüyordu. Eskişehir, Konya çevresi de öyle. 14 dereceye, 12 dereceye hatta düşüyordu gece sıcaklıkları. Mesela İstanbul'un 19-20 derece, 18 derece. Arada yani ciddi bir 7-8 derecelik fark vardı. İşte bu hafta o fark biraz kapanıyor. Salıdan itibaren gece sıcaklıkları hem Ankara'da, hem Eskişehir'de, hem Konya'da, hem çevresindeki Kırşehir, Çorum gibi diğer kentlerde yükselecek. Yani gece sıcaklıklarındaki artışı hissederiz. Sabah uyandığımızda artık şehirler biraz daha sıcak olacak. Karaların ısınmasıyla birlikte rüzgarlar da artık çok işimize, bir yerden sonra denizlerin ve karaların ısınmasıyla yaramamaya başlayacak. Belki de o sebeple söylüyoruz, Haziran'ın bu tarihleri fırsatı olanlar için değerlendirilebilir. Sadece şu deniz suyu sıcaklıkları çok yüksek değil. Bozcaada'da, Saros Körfezi, Erikli çevresinde halen 22 derecelerde seyrediyor. Hatta zaman zaman 20 derece. Bu biraz soğuk sayılır ama çok da sıcak denize erken tarihte ihtiyacımız, bence, bana sorarsanız, zaten yok. Ege'de, Akdeniz'de buyurun efendim, 28 dereceye çıktı plajlardaki su sıcaklığı şimdiden diyoruz. Özetle kuzey bölgelerdeki bu rüzgar ve serin hava biraz daha devam edecek, ama güneyde sıcak yaz sürüyor diyebiliriz.
1: Peki. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Güzel teşekkür bir gün, iyi bir hafta diliyoruz sana.
0: Sizlere de efendim.
1: Görüşmek dileğiyle çarşamba sabahı.
0: Tabii, teşekkürler.
1: Efendim, yaz mevsimiyle birlikte yayla göçleri de başladı diyebiliriz. Şimdi sizleri İspir'e götüreceğiz. Erzurum'un İspir ilçesine. İlçedeki göçerler tarihi, öküz göçünü, zorlu coğrafi şartları ve karlı dağ geçitlerine rağmen bu yılda gerçekleştirmekte.
2: An itibariyle büyük öküz göçünü dağ aşırmaya gidiyorum.
3: Kışın besili olan hayvanların zorlu yolculuğu başladı. Yeşeren otlar için yaylanın yolunu tuttular. Burası Erzurum'un İspir ilçesi. Bölgede geçim kaynağı çoğunlukla hayvancılık. İlçede kış şartları çetin geçiyor. Bu nedenle de hayvanlar aylardır ahırlardaydı. Ancak kış bitti, yazla birlikte göçerler yola koyuldu. Aksu Vadisi'nden yola çıkan göçerler Kaçkar Dağları ve Yeri Göller bölgesinin dik yamaçlarına aşıyor. Bölgede coğrafi şartlar zor. Buna rağmen geçmişe yüzyıllar öncesine dayanan tarihi öküz göçü her yıl tekrarlanıyor.
2: Bu papatyalı yerde yatacaklar. Bu yolculuk çok zor oldu.
3: Göçerler zorlu yolculuk sırasında bir geceyi dağda konaklayarak geçiriyor. Yolculuk büyükbaş hayvanların yüksek rakımlı yaylalara ulaşmasıyla sona eriyor. Yaylacıların 3 ay boyunca burada kalmaları bekleniyor.
1: Peki geçelim öküz göçünden bir ayı ailesinin durumunu. Sivas'ta misafirleriyle köyü gezmeye çıktı bir genç. Ayı ailesiyle karşılaştı. Bağırarak korkuttukları anne ayının 3 yavrusunu koruma çabası da kameralara yansıdı. İzleyelim, bir küçük mola, saat başında beraberiz.
4: Bağırayım mı?
5: Aha, bak bak.
4: Gel oğlum gel, korkma, bir şey yapmayacağız, gel.
6: Dağların güçlüsü, yaban hayatın korkusuzu yavrularıyla yiyecek arıyordu.
4: Baba yavruya geldi, bak bak bak bak bak.
6: O sesle bir anda yerinden zıpladı, koşup yavrusunun üzerine kapaklandı.
7: Bizi o görmemişti. Ses çıkardığımızda yavrusunu korumaya aldı.
6: Üstelik yanında iki yavrusu daha vardı.
5: Aha, iki tane çıktı lan.
4: İki tane yavru. Gel gel.
5: Ha, üç.
4: İki
5: 3 tane.
6: Sivas Zara'da yaşayan Halil Bozkurt arkadaşlarıyla köyde gezdi.

0: gezmeye çıkmıştı.
1: Araç içerisindeyken ilk başta yavru ayı gördük. Telefonu elimize aldık. Sonradan ses çıkardığımızda yavrusunu korumaya aldı.
2: Baba yavruya geldi. Bak.
0: Bağırmalar üzerine kırmızı alarma geçen anne ayı yavrularını alıp uzaklaştı.
3: Üç tane.
2: Üç tane mi yavru?
3: Üç tane.
2: Bak nasıl balığa şey yaptı, gördün mü, sahiplendi?
3: Gördüm.
2: Gel
3: bu
2: gel.
3: Buraya bak. Ama bak, üç tane arasında.
0: Arada bir arkasına bakıp tehlike var mı diye de kontrol etti.
2: Gel buraya gel. Gel oğlum gel, korkma, bir şey yapmayacağız, gel.
0: Çalılığa giren anne ayı güvenli bulduğu bölgeden son bir bakış attı.
2: Ha, oraya gider satmamışım. Bak oradan izliyor, görüyor musun?
0: Ayı ailesinin panik anlarından geriye bu görüntüler kaldı.
1: Çok güzel bir şeydi. Yavruları görmek, annesini görmek bizi mutlu etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Efendim gün başlıyor, devam ediyoruz. Saatimiz 9'a birkaç dakika var. 22 Haziran Pazartesi sabahındayız. Güzel bir gün, güzel bir hafta bizi bekliyor olsun. Önemli bir bağlantı gerçekleştireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal biliyorsunuz. 17 Haziran'da evinin önünden kaçırılmıştı. Bu kaçırılmayla ilgili soruşturma sürmekte. Gözaltı sayısı da soruşturma derinleştikçe artıyor. Elif Yavuz arkadaşımız bizi bekliyor. Yeni gözaltılar var mı diye soracağız. Adliyeye sevkler başladı mı diye soracağız. İşte gördüğünüz gibi öncelikle günaydın Elif, neler anlatıyorsun?

0: Kara Al evinin önünden, Maltepe'deki evinin önünden kaçırılıp zorla alıkonulup bir araca konulup kaçırılmıştı. 2 gün sonra Cuma günü yaklaşık 35 saat sonra titiz bir çalışma sonucunda Tuzla'da bir prefabrik yapıda, atıl bir prefabrik fabrikada bulundu. Konuya ilişkin ise 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erhan Kara Al'ın daha önce çalıştığı Kültür AŞ'de daha önce çalışan bir kişi ve ihale usulü çalıştığı 2 müteahhit de yer alıyordu. Diğer yine konuya ilişkin bu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde bitmesi bekleniyor. Yaklaşık saat 10-11 civarında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Yaklaşık 35 saat sonra bulundu Erhan Kara. Bulunduğunda sağlık durumu çok da iyi değildi. Şüpheliler tarafından kaçırıldıktan sonra gece boyunca, aslında 2 gün boyunca fazla çok sayıda adres değişikliği yapıldı ve son bulunduğu adreste demir çubuklarla dövüldüğü iddia edildi. Eşi darbe bağlı izler ve 2 gün boyunca susuz kalmasından kaynaklı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı Erhan Kara Al. Daha önce kaçırıldığında, 17 Haziran günü kaçırıldığında, kaçırıldığı günün ertesi günü akşamı yabancı bir numaradan şüpheliler arayarak eşine sizde para olduğunu biliyoruz, bize para gönderin, polisle iletişim kurmayın, seni eşinle görüştüreceğim gibi telefon görüşmelerinin yapıldığı da ortaya çıktı. İddialara göre Erhan Kara Al'ın Kültür AŞ'de çalıştığı dönemde yere batan sarnıcının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesinin ardından ihale alamayan 2 müteahhit tarafından tehdit edildiği, ihale baskısı altında olduğu iddia edildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kapalı Çarşı'da bir döviz bürosuna düzenlenen operasyon ele geçirilen çok sayıda külçe, altın ve dövizlere ilişkin bu külçe altınların kime ait olduğu belirlenememişti. Ve bu külçe altınların yeriyle alakalı olarak şüphelilerin kaçırdığı iddiasında da yine üzerinde duruluyor. Esasen yani bir para meselesi için kaçırıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Tabii şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasının ve soruşturma sürecinin sona ermesinin ardından ortaya çıkacak detaylar. 12 şüpheli gözaltında. 3 şüpheliyi biliyoruz kimler olduklarını, Erhan Karal'la ne tür bağlantıları olduklarını. Gün içerisinde diğer şüphelilerin kimler oldukları ve bu eylemi nasıl gerçekleştirdikleri, nasıl planladıkları hakkında da detaylar elbette ortaya çıkacak ama bu süre zarfında ortaya çıkan başka detaylar da vardı. 17 Haziran günü Maltepe'deki evinin önünde saat 21 civarında kaçırıldı Erhan Kara Al. Telefonla görüştüğü esnada önünden gelen bir kişi önünü kesti. Daha sonra arkadan gelen 2 kişi Erhan Kara Al'ın etrafını sardı ve o esnada gelen bir başka araca hızlıca bindirildi. Erhan Kara Al 4 kişi tarafından kaçırıldı. Önce Kocaeli'ne, sonra Tuzla'ya ve Anadolu yakasına birçok adrese götürüldüğü tespit edildi. Kaçıran aracın ise plakasının ikiz plaka olduğu, çalıntı plaka olduğu ortaya çıktı. Yani şüphelilerin bu kaçırma eylemini daha önceden planladıkları, organize ettikleri de ortaya çıktı. Olaydan 2 gün sonra Erhan Kara Al Tuzla Orhanlı bölgesinde bir prefabrik yapı içerisinde bulunmuştu. Bulunduğunda başında silahlı bir şüpheli vardı. O şüpheli de olay yerinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin ise 12 şüphelinin emniyetteki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanıp ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor Murat Güloğlu.
1: Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Detayları gayet güzel aktardın. Aktarmayı da sürdüreceksin gün boyunca. Habertürk ekranlarında efendim gözaltı sayısının yükseldiğini ve 12 olduğunu ifade edelim. Ve bir belediye, bir soruşturma, bir operasyon yine aktaralım efendim. Detayları İstanbul'da Adalar Belediyesi soruşturmasından söz edeceğiz. Bu rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler söz konusu. Detaylar Arzu Kaya'da. Arzu.
2: Murat Güloğlu, yeni detaylardan bahsedelim. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler an itibariyle adliyeye sevk edildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasından bahsediyoruz. İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenmişti bu operasyonlar ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşmişti operasyon. Adalar Belediye Başkanı Ali Erden Akpolat, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. Peki suçlamalar neydi? Operasyon nasıl başladı?

0: başlamıştı. Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunuyor adalar ve bu bölgede usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri, aynı zamanda rüşvet karşılığında yapılan ihbarlara göz yumulduğu noktasında savcılığın tespitleri olmuştu. Gelen ihbarlar vardı. Bu noktada derhal bir soruşturma başlatıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca. Şüphelere yöneltilen suçlamalar da rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak noktasında birçok suçlama yöneltiliyor. Tabii soruşturma kapsamında şüphelilerin masak verileri temin edildi, incelendi, HTS ve bas kayıtları elde edildi. Tabii elde edilen tahkikatlar neticesinde de Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara rüşvet karşılığı izin verildiği, müdahalelerin basit onarım adı altında yapıldığı ve bu noktada da ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet verildiği ve rüşvet alındığı noktasında tespitler var. Dediğimiz gibi gözaltında olan isimlerden tekrar bahsedelim. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 42 şüpheliden 39'u Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Biz de gün içerisinde gözaltındaki şüphelilerin işlemlerini takip ediyor olacağız.
1: Arzu Koy'a çok teşekkür ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi yine bir belediye, yine bir soruşturma ve son durum budur. Adalar Belediyesi'ne dair olarak gelişmeleri yine Habertürk ekranlarında öğreneceksiniz gün boyu. Evet, saatimiz 9'u 6 geçiyor. Gün başlıyor, devam ediyor. Gündemde başka hangi haberler var? Buyurunuz. Arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. 3 ay önce bir kurşunla maalesef hayatını kaybetti genç kardeşimiz futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı. Cinayetiyle ilgili yargılama başlıyor. Bugün ailesi Kubilay'sız geçen günlerin getirdiği acıyı ve adalet beklentilerini arkadaşımız Arzu Kaya'ya anlattı.
2: Ben hala geceleri uyuyamıyorum.
3: Herkes hak ettiği cezayı alsın istiyorum.
2: Tamamen planlı bir geliş var ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir durum var.
4: Ailesi bu sözlerle seslendi. Öldürülen evlatları için adalet istedi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu.
3: Aç kapıyı dar alanda sık çocuğa çık git, yani hiç arkana bile bakma.
5: Olayın ardından tam 3 ay geçti, artık sanıklar için hesap vakti. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 sanık hakim karşısına çıkacak ve aile de bu noktada adalet beklentisini yineledi.
4: Davanın bir numaralı sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu. Kadayıfçıoğlu ve onu azmettirdiği belirtilen Aleyna Kalaycıoğlu müebbet hapiste yargılanacak. Olaydan sonra kaçış rotası oluşturduğu iddia edilen türkücü İzzet Yıldızhan ve diğer sanıklarınsa değişen oranlarda hapsi isteniyor.
2: Yüzlerine baktığım zaman onlar benim yüzüme nasıl bakabilecek? Bunu çok merak ediyorum. Hiç vicdan yokmuş ki böyle bir infazı gerçekleştirebildiler. Başından başlatan Aleyna.
4: Aile bir an olsun oğullarını unutamıyor.
3: Bir tane resim astım buzdolabına. Ona bakıyorum. Onunla konuşuyorum. Biz Kubi'nin odasında yattık bu gece. Bir koku geliyor Melek diyorum. Ne kadar güzel bir koku geliyor. O kadar güzel, o kadar güzel bir koku geldi ki odaya.
4: Kundakçı ailesi şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
2: Hak ettikleri en ağır cezaları alsın diye uğraştı. Karşılığı kesinlikle ağırlaştırılmış müebbet.
3: Kubilay için Kartal Adliyesi'nde 10.30'da ben bir anne olarak bekliyorum.
1: Evet, zaman hesap vakti, hep beraber göreceğiz. Gelişmeler elbette ki bizde olacak ama genç bir kardeşimiz hayattan kopup gitmişti böylesi bir tartışma sonrasında. Efendim, boncukçu kadınlara havale tuzağı, buyurunuz. Bir dolandırıcılık hikayesi Yeni Şafak gazetesinden İBAN dolandırıcılığından söz ediliyor. Dediğim gibi İBAN dolandırıcılığı mağdurlarının sayısı artıyor. Suç şebekeleri yeni yöntemlerle hesap sahiplerini hedef alıyor. Son dönemde özellikle evde paketleme, boncuk dizme gibi ilanlarla ev kadınları ağa çekiliyor. Hesaplarına kasıtlı olarak fazla para yatırılan kişilerden daha sonra yanlışlıkla fazla gönderildiği gerekçesiyle paranın başka bir IBAN'a aktarılması isteniyor. Fazla ödemeyi iade ettiğini düşünen kişilerse farkında olmadan yasa dışı bahis veya suç örgütlerinin para transferlerinde aracı haline geliyor denilmiş ki özellikle en yaygın yöntemin hesabımda bloke var o nedenle siz yapar mısınız söylemi olduğu ifade ediliyor. Şüpheli işlemlere özellikle hızlı müdahale edilmesi de gündemde ama özellikle boncukçu kadınlara havale tuzağı dikkat çekici. Ev hanımları aman dikkat diyoruz ama bugün milletvekili de olsanız maalesef profesör de olsanız en okunmuş tipte olsanız maalesef dolandırıcılar öyle bir boyuta geçti ki şu son dönemlerde dikkat edin desek bile biz de yakalanabiliyoruz üzücü bir şekilde. Şimdi başkentteyiz Ankara'da cadde ve eğlence mekanlarının önündeki korsan otoparkçılara bir operasyon düzenlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine harekete geçti polis ekipleri. Güvenlik kameralarını inceledi 30 şüpheli de gözaltında.
4: Şikayetler üzerine harekete geçildi. Güvenlik kameraları incelendi. Ankara'da değnekçilere operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 7-8 Temmuz NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında operasyonlarını hızlandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Eğlence mekanı çalışanları, valiler ve değnekçilere yönelik başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, karayolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını öne sürdü.
1: Peki futbola biraz bakalım çünkü ekonomiye katkılarını ya da katkısızlığını konuşacağız. Futbol yatırımcıyı da kahretti şeklindeki haber başlığı bugün Sabah gazetesinde okuyalım hemen. Futbol Türkiye'de hem taraftarı hem yatırımcıyı kahrediyor. Milli takımın başarısızlığı milyonlarca insanı üzerken borsada da son bir yılda değer kaybeden tek sektörel endeks spor olduğu denilmiş. Özellikle dört büyük kulübün borsadaki toplam değeri 49.1 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe 20 milyar 562 milyonla ilk sırada yer alıyor. Galatasaray 14 milyar 175 milyonla ikincilik koltuğunda ardından Beşiktaş daha sonra Trabzon spor geliyor. Son bir yılda spor kulüplerinin piyasa değerinde 8.7 milyar lira kayıp yaşanırken bu dönemde yatırımcıların zararı da 3.3 milyar lira imiş. Dediğim gibi borsada işlem gören 4 büyük kulüp arka arkaya gerçekleştirdikleri bedelli sermaye artırımlarıyla yatırımcıları canından bezdirirken hisse performansında da tarihi başarısızlığa imza attılar. Özellikle futboldaki bu başarısızlık elbette skorlara yansıyamıyor ama ekonomiye de eksi yönde yansıyor. Milyar milyar zararlar söz konusu ama bir taraftan da bu bahsi geçen 4 büyük kulüp özellikle futbolcu harcamalarında milyon milyon euroları sokağa atmayı da gayet iyi biliyor. Bir an önce ciddi bir düzenleme gerekir. İnşallah yatırımcısını üzmez. Bundan sonra kazandırmaya da devam eder diyelim. Pek umudumuz olmasa da. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ne diyor buna bakacağız. A Milli Futbol takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti, konuştu. Eleştirilerin odağındaki Montella'yla yine yola devam edeceklerini söyledi.
6: Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü bu hedefleri için gelmemiştik Dünya Kupası'na. Bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Bunların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda oynanacak olan turnuvalarda belki de 3, belki de 4 turnuva bir arada oynayacak çocuklar ve bunlar taşıyacak bizi. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız.

0: oynayacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyor. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verilir.
1: Tabii bu şekilde konuşulacağına keşke sahada futbolcular güzelce konuşsaydı, skor üzerine skor yapıp 6 puanı alsaydık. Ama o kadar bir yılın ardından, 24 yılın ardından Dünya Kupası'na gidiyorsunuz ve eliniz bomboş dönüyorsunuz tabiri caizse. Biz bitti demeden bitmez diyenler, biz bitti dediler. Daha ikinci maçtan itibaren havlu attılar maalesef. Bir taraftan da o kadar milyonların döndüğü, milyarların döndüğü bir sektörden, bir kazançtan bahsediyoruz. Milletin vergilerinden de oluşuyor. Anladığımız kadarıyla gitmişler, tatillerini yapmışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu arada sultanlar 4'te 4 biliyorsunuz. Futbolda başarısızlık ama filenin sultanları. Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika'yı, Fransa'yı ve Almanya'yı devirdiler. Ardından son şampiyon Çin'i devirdiler. Ankara etabında 4'te 4 yaptılar. Şimdi özellikle Japonya etabında Polonya ile karşılaşacaklar ki muhtemelen onları da devirecek. Filenin sultanlarında ne varsa var, futbolcuları şimdilik bir kenara bırakalım. Şimdi efendim, dün neydi? Babalar günüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Babalar Günü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum dedi Erdoğan. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum açıklamasını yaptı. AK Parti'den devam edelim. Genel merkezi efendim AK Parti'nin Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Babalar Günü organizasyonuna da ev sahipliği yaptı. Programda şehit babaları ve gaziler ağırlandı.
2: Bir evin direği, bir ömrün rehberi denildi. Şehit babaları ve gaziler ağırlandı.
3: Hoş geldiniz. Sağ olun.
2: AK Parti Genel Merkezi'nde Babalar Günü programı vardı. Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da katıldı. Programda şehit babaları ve gazilerin yaptıkları fedakarlıklara dikkat çekildi. Kadın Kolları Başkanı Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye mesajının altını çizdi.
4: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir.
1: AK Parti'den geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yarın oldukça önemli bir gün ama öncesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportaj. Efendim, İzmir duruşu şeklinde Cemil Tugay'ın açıklamaları başlıkta kullanılmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yol haritasını anlatıyor Cemil Tugay. İstifa kararını butlan yönetimine karşı bir duruş ve tavır olarak değerlendiriyor Tugay. AK Parti ile anılmak beni üzüyor demiş. Bilgisi dışında CHP İzmir İl Başkanı'nın görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Bu arada yeni bir parti kurulacak, oraya ben de geçeceğim şeklindeki ifadeleri de acaba bir fitili mi ateşleyen istifa sürecini beraberinde mi getirir sorularını akıllara elbette ki getiriyor. Ve burada bir fotoğraf karesi adalar ayakta olarak aktarılmış. Nedir? Az evvel de arkadaşımız aktar. Son gelişmeleri, adalar halkı gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat'a sahip çıktı. Yapılan eylemde binlerce adalı bir araya geldi. Seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu zalimliğe alışmayacağız, kenetlenerek seçim günü geldiğinde bu iktidarı tarihin karanlığına göndereceğiz şeklinde ifadeleri.

0: Dikkat çekici gördüğünüz gibi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haberlerde artık seçilmiş başkan ya da atanmış başkan ifadelerini sıkça görmekte ve duymaktasınız. Ve gözler salı gününe yani yarına çevrilmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Geçen hafta grup toplantısı yapılmadı biliyorsunuz partide. Bu hafta Özgür Özel'in bir konuşma yapması bekleniyor. Olağanüstü kurultay için imzaları genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi adım atılmazsa şayet süreci mahkemeye taşıyacak.
1: Grup toplantısı, olağanüstü kurultay talebi, dokunulmazlık tartışması. CHP bu haftaya da soru işaretleriyle giriyor. CHP'de gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmadı. Salı günü genel merkezde önce MYK ardından da parti meclisi toplantısı olacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu cephesinden grup toplantısı için hamle beklenmiyor. Ancak Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısında konuşması bekleniyor. Hafta başı kurmaylarıyla mecliste bir araya gelecek olan Özel'in salı günü kürsüye çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu kapıları kapatsa da Özel cephesi delege imzalarını geçtiğimiz hafta teslim etti. Genel merkeze 10 günlük süre verildi. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvurulacak, heyet atanması talep edilecek. Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destekle ilgili bir televizyon kanalında yaptığı "Pişman değilim" açıklaması da gündemde. Eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
2: Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik. Bu sürecin perde arkasını, hukuki boyutunu ve o günkü siyasi iklimi en iyi bilen kişilerden biri de Sayın Selahattin Demirtaş'tır.
1: Öte yandan Habertürk'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde Selahattin Demirtaş'la görüşebileceğini söyledi.
0: Tabii böyle bir ihtimal her zaman olabilir ama esas soru şu: Selahattin Demirtaş acaba Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşür mü? Göreceğiz eğer böyle bir istek söz konusu olursa. Peki bir haber başlığı Sabah gazetesinden: Türkiye yüzyılını huzuru büyüterek inşa edeceğiz şeklinde Nevşehir'de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin bağışladığı arsada inşa edilen cemevi Muharrem iftarına ev sahipliği yaptığı deniliyor. Hacı Bektaş Horasan Erenleri dergahı cemevindeki programa Milli Eğitim Bakanı Tekin'le birlikte katılan İçişleri Bakanı Çiftçi'nin sözleri. Manşetteki sözler: Türkiye yüzyılını huzuru büyüterek inşa edeceğiz şeklinde ve Bakan Tekin Alevi Bektaşiler için halk eğitimde kurslar açılacağını da söylemiş. Bunu da aktaralım. Sabah gazetesinden yansıyor. Milliyetçi Hareket Partisi demişken efendim, gelecek sene yapılacak olağan kurultayı öncesi il ve ilçe kongrelerine devam ediyor parti. İzmir'de de kongre süreci başladı. Kongreye meclis başkan vekili ve MHP İstanbul milletvekili Celal Adan başkanlık etti. Terörsüz Türkiye süreci ve Cemil Tugay'ın CHP'den istifasını değerlendirdi.
3: MHP 7 Mart'ta büyük kongreye gidiyor. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda sloganıyla yürütülen kongre sürecinin İzmir'deki ilk adresi Karabağlar ilçesi oldu.
4: Türkiye dünden daha güçlüdür. Birliği açısından daha güçlüdür. Beraberliği açısından daha güçlüdür. İzmir'de bunu gördüm.
3: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'la birlikte MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağoğlu da katıldı. Celal Adan divan başkanlığı yaptı. Adan, Özgür Çelik'in AK Parti ve MHP arasında çatlak olduğu iddialarına yanıt verdi.
4: Çatlak falan yok yani. Cumhur İttifakı Silivri'de kurulmadı. Cumhur İttifakı Türkiye için kurulmuş bir ittifaktır. Bir menfaat ittifakı değildir. Bir koalisyon değildir.
3: Celal Adan'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası da soruldu.
4: Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani.
3: Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Artık Türkiye'ye hiç kimse terörü getiremez. PKK terör örgütüne destek veren geçmişte Avrupa ülkeleri tamamen bu işten çekilmişlerdir. Terör örgütü silahını bırakma konusunda iradesini ortaya koymuştur.

0: Peki efendim, bölgeye yeniden bir göz atalım. Özellikle Katar ve Pakistan'dan ortak bir açıklama söz konusu. Malum Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 107-108 gündür süren savaşı özellikle bir mutabakat bitiriyor. 60 günlükte süreç başladı dün itibariyle ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yol haritasında uzlaştığı ifade ediliyor. Katar ve Pakistan'dan dediğim gibi ortak bir açıklamada. Ne deniyor? 4 madde söz konusu. Okuyalım hemen. Teknik müzakereler için mekanizma oluşturulacak. Müzakereci ülkeler nükleer ve yaptırımlarla ilgili komiteye rapor sunacak. Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim kanalı oluşturulacak ve Lübnan'daki çatışmaları durması için çalışma kanalı kurulacak denilmiş. Aslında bakarsanız bu 3 maddede çok rahat anlaşılıyor, ancak işin içine Lübnan girince, İsrail'in saldırıları söz konusu olunca her an sekteye uğrayabilecek bir hadiseden söz ediyoruz ki Dışişleri Bakanı da zaten tıkanmalara hazırlıklı olmak gerekir. Her zaman sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var bölgede şeklindeki ifadeleri dikkat çekiciydi. Bir taraftan da en üst düzeyde bir temas diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ile Pezeşkiyan bir araya gelmişti. Bu konuşmalarda, görüşmelerde savaş deyince özellikle Trump'ın görüntüsü servis ediliyor. Barış deyince de Vance'in görüntüleri servis ediliyor ki bu da bundan sonraki Cumhuriyetçi Parti'de liderlik koltuğuna acaba J.D. Vance mi oturacak sorusu gündeme getiriyor. Trump sonrasından bahsediyoruz tabii. Göreceğiz efendim, bundan sonra ABD ve İran yol haritasında uzlaştı ama bu uzlaşıda süreç nasıl ilerleyecek, bütün bunlar önemli diyelim. Bizler de yolumuza devam edelim. Saatimiz 9.26'yı gösterirken Netanyahu'nun fişi çekildi şeklinde özellikle bir haber başlığı. Türk Gün gazetesinde Trump eski dostunu defterden sildi deniyor. Trump yönetimi Lübnan'a saldırılar nedeniyle İran'la müzakereleri tehlikeye atan, Beyaz Saray'ın talimatlarına uymayıp kendi kafasına göre takılan ve Ekim'de yapılacak seçimde hezimete uğrayacağını düşündüğü Netanyahu'yu gözden çıkardı deniliyor. İsrail basında özellikle Trump'ın hain olduğu yazılıp çiziliyormuş. Bu arada Netanyahu dışında İsrail'de yeni bir ortak arandığı söyleniyor ve Netanyahu'nun bu süre içinde de durmadığı ve barışı sabote edeceği de ifade edilmiş. İran'da diyor ki Hürmüz'de bir taraftan güç gösterisi yaparken Lübnan yoksa barış da yok diyor. Haberi genel olarak şöyle baktığımızda Türk Gün gazetesinden sizlere aktardık efendim. Peki Suriye Cumhurbaşkanı Şaran'ın da burada sözleri son derece önemli. Çünkü Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözleri var ve buna açıklık getirdi Şara. Bu sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtiyor. Ülkesindeki bazı sorunların çözümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinden yararlandıklarını söylüyor. Şara, Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını dile getirdi ve Trump Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini ifade etti dedi. Suriye'nin Lübnan'da güvenli bir çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini belirtti. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misin sorusuna da yanıt verdi Şara. Eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı ülkesinin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde ise diğer ülkelerden destek almanın doğal olduğunu dile getiriyor. Erdoğan dahil olmak üzere bölge liderleri ve Avrupalı liderlerin desteğinden yararlandıklarını söyledi. Öte yandan Trump bir açıklamasında biliyorsunuz İsrail'e Hizbullah'la Suriye ilgilensin dediğini açıklamıştı. Ve tüm bu gelişmeler ışığında Ankara'daki 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi fazlasıyla ön plana çıkıyor. Bu zirve öncesinde İstanbul'da da çok önemli bir toplantı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28-29 Haziran tarihlerinde NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak.
1: 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenterler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestello, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlık Divanı üyelerinin katılması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişi yapılacak. NATO Parlamenter Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü olma özelliği taşıyor. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor. Aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti yapılacak. Ziyarette şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.
0: Efendim bir haber başlığı, velilerin mezuniyet endişesi şeklinde Yeni Şafak'tan duyuralım. Okullar kapandı, yüz binlerce veli çocukları mezun olduğu için mutlu ve gururlu, ancak gösterişli ve yarışa dönen mezuniyet törenleri dolayısıyla çıkacak faturadan da endişeli şeklinde bir başlığa imza atmış. Detaylara bakalım. Kızı ilkokulu bitiren A.R. fotoğraf çekimine 4.000, yemek için kişi başı 2.000 lira istediler. Beyaz mezuniyet elbisesi dediler, 4.500 liraya mal oldu. Çocukların eğlenmesi önemli ancak gösterişin ön plana çıkması doğru değil demiş veli. Velilerin mezuniyet endişesi şeklinde aktarılıyor bu haber efendim. Elbette ki gündemi oluşturuyor ama işte veliler de özellikle şu dönemde çıkacak faturadan da endişeliymiş, ama önemli olan karnelerdeki güzellik diyelim. Bakalım bu pazartesi gününe, daha doğrusu haftanın bu ilk gününe piyasalar hangi rakamlarla başlıyor? Madem sözü paradan açtık, devam edelim. 15.000 sınırında diyebiliriz BIST 100 endeksi. Gelecek haberlere de bağlı tabii. 14.734 puandan güne başlayacak BIST 100 endeksi. Dolarda küçük de olsa bir kıpraşma, tabiri caizse 46 lira 46 kuruştan işlem görüyor yukarı yönlü. Euro'da ise 53 lira 25 kuruşluk bir fiyatlama görmekteyiz. Euro dolar paritesi de düşüyor doğal olarak, 1.14 seviyesinde an itibariyle. Faiz 41 seviyelerinde, altının onsunda küçük de olsa %1'lik oranda bir artış var. 4.197 ya da 4.200 dolar seviyesinde an itibariyle. Brent petroldeki %2'lik düşüş dikkat çekici, 78-79 dolar seviyelerinde, ki hafta sonunda 80 doları da görmüştü, 80'in üzerine çıkmıştı, ancak bu rakam elbette ki bu süreçte son derece iyi. ABD ham petrolü de 76 dolarda. Altının genel haline bakalım. Gram altın 6.270 liradan işlem görüyor, %1'lik artış. 10.252 lira çeyrek altın, yarım altın 20.505 lira, 40.882 lirada tam altının ederi. Tabii sürekli olarak bir oynak piyasadan söz ediyoruz. Yeni güne, yeni hafta işte bu rakamlarla başlıyor. Süreci takip edeceğiz elbette. Yatırımcısına umarız ki bol bol para kazandırır bu rakamlar diyelim. Devam edelim. Peki mecliste bu hafta hem genel kurul hem de komisyonların gündemi oldukça yoğun. Buna bakalım. Sayıştay başkanlık seçiminin de yapılması bekleniyor mecliste. Yarın ve çarşamba günü zaten grup toplantıları söz konusu. Liderler grup kürsüsünden mesajlarını bakalım ne yönde verecekler, izleyelim.
1: Emniyet kanun teklifi, 12. yargı paketi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Salı günü çalışmalarına başlayacak olan genel kurulda emniyet kanununda da değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek. Teklifle 1. sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, 2. sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı 10.000'de 93'ten 10.000'de 300'e yükseltilecek. Teklifte basın yayın ilkelerine uymayan internet siteleri, gazete ve dergilere bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak.
2: Al plakanı.
1: Bu hafta genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında seçim olacak. Seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. İki adaydan biri genel kurulda yapılacak gizli oylamayla Sayıştay Başkanı seçilecek. 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Teklifin hafta başında meclise sunulması bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra kurulan meclis araştırma komisyonu da bu hafta toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
0: Tabii grup toplantıları deyince Cumhuriyet Halk Partisi özellikle dikkat çekici göreceğiz. Bir taraftan da 12. yargı paketi mühim. Bütün bunlar bu hafta meclisin gündeminde diyelim. Hürriyet'te bir haberle devam edelim. Sigortanın bahanesine adalet freni deniyor. Ölüme terk eden poliçe davasında karar çıktı. Ömür boyu yenileme garantisi vermesine rağmen nadir görülen ölümcül kan hastalığına yakalanan müşterisinin tedavisini genetik rahatsızlık bahanesiyle karşılamayan sigorta şirketi davayı kaybetti. Tüketici mahkemesi masrafları cebinden ödeyen hastayı haklı buldu ve şirketin 17.714 avro tazminat ödemesine ve sözleşmenin geçerliliğinin devamına karar verdi deniyor ki mahkeme hastayı haklı buldu ifadeleri bu anlamda son derece mühim diyelim. Devam edelim efendim. Efendim şimdi otoyolda yarış yaparken çarptığı motosikletteki iki sevgili hayattan koparan sürücü tutukluluğunun 6. ayında tahliye edildi. Trafik kurallarını hiçe sayan o magandanın cezaevinden çıktığını öğrenen gençlerin yakınları da tepkiliydi.
3: Hayalleri vardı.
4: Yarış yapıyordu. Motosikletteki sevgilileri hayattan kopardı. 6 ay sonra da tahliye olunca gençlerin yakınları isyan etti.
3: Mislina şu anda hayatta olsaydı mezun olacaktı.
4: Kahramanmaraş'ta yaşayan Ahmet İnce ve kız arkadaşı Mislina Akçakoyun 23 Aralık 2025'te bu yolda ilerliyordu. İddiaya göre arkalarından gelen iki araç yarıştaydı.
5: Kaza sırasında Ahmet İnce iddiaya göre arkasından hızla gelen araçtan kaçmak için şerit değiştirdi ama geçtiği şeritteki araç da aynı hızdaydı ve motosiklete çarptı.
3: Benim kardeşim asli kusurlu olduğu iddia ediliyor.
4: Ancak iddiaya göre çarpan araç hız sınırı olan 50 kilometrenin çok üzerindeydi. 22 yaşındaki Mislina olay yerinde, 23 yaşındaki Ahmet İnce ise hastanede hayatını kaybetti. Motosikletin saplanıp kaldığı aracın sürücüsü ise bilirkişi raporunda ölen İnce gibi asli kusurlu olarak gösteriliyordu.
3: İlk araç hızla geçtiği için onlar kazadan kaçmak için hızlıca sol şeride geçiyorlar. Ve arkadan gelen hızlı araç zaten. Vuran kişi kadar kaçan kişi de suçlu diye belirtmiştim. Yani o kişinin de bu davada yer almasını istiyorduk.
4: Ama bırakın diğer yarışmacının soruşturmaya dahil edilmesini, iki can alan o sürücü de 6 ay sonraki duruşmada mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Ahmet İnce'nin ablası Zehra Altıparmak olaydan 6 ay önce de eşini trafik kazasında kaybetmişti. Tahliye haberi onu bir yıl içinde 3. kez yıktı.
0: Evet, adaleti arama ve bulma çabaları devam ediyor gördüğünüz üzere. Her olayda bunu aktarmaya gayret gösteriyoruz. Tez zamanda doğru kararların verilmesi gerekmekte. Karabük'te kaybolan üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları da sürüyor. Şenol Duras evladından iyi bir haber beklemekte.
6: İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
1: Günlerdir ormanlık alanda evladından gelecek iyi haberi bekliyor. Babalar gününde de gözü kulağı arama kurtarma ekiplerindeydi.
6: Herhangi bir eşyasına bir şeyine rastlanmadı. Onun için ümidimiz var yani bir yerlerden çıkmasıyla ilgili.
1: 22 yaşındaki Hamza Duras İstanbul'da üniversiteye gidiyordu. 31 Mayıs'ta Karabük Safranbolu'daki evinden çıktı. İstanbul'a gitmek için otobüse bindi. Ailesinin telefonlarını açmayan gencin İstanbul'a gitmediği ortaya çıktı. En son 3 Haziran'da bir arkadaşını aramıştı ve ona Safranbolu kent ormanına geldi.

0: çizmek için girmeyi düşündüğünü söylemişti. Ailenin ihbarıyla arama çalışmaları bu noktada başladı.
1: Her tarafta aranıyor ama şu anda bir sonuç elde edebilmiş değiliz. İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
0: AFAD, jandarma, polis, orman işçileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ormanlık alanda kayıp genci arıyor.
2: Evet, umuyoruz ki sadece kaybolmuştur. Yakın zamanda da ailesiyle bir araya gelir diyelim. Devam edelim. İstanbul'da değil, Bursa'dayız. Siparişleri geç götürdüğü iddia edilen kuryelerle birlikte çalıştıkları esnaf arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma nasıl bitti dersiniz? İzleyelim.
0: Müşteriler şikayet etti. Esnaf siparişleri götüren kuryelerle tartıştı. İki grup birbirine böyle girdi. Görüntüler Bursa İnegöl'den. İddiaya göre müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde şikayetler alan işletme sahipleri birlikte çalıştıkları kuryeleri uyardı. Bunun üzerine işletme sahipleriyle kuryeler arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. İki grup birbirine girdi. Beş motokurye yaralandı. Yaralılar hastaneye götürüldü. Ama taraflar arasındaki husumet burada da sürdü. Polis iki gruba müdahale etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen beş motokurye ile beş işveren gözaltına alındı.
2: Aslına bakarsanız birbirleriyle çalışmaya devam edecekler. Ancak işte gel gör ki sadece oturup konuşup tartışıp işi bitirmektense, el sıkışıp ayrılmaktansa böylesi bir yöntem genel olarak uygulanıyor görüldüğü gibi efendim. İstanbul'dayız, Esenler'de. Daha önce para nakil şirketinde çalışan bir güvenlik görevlisi işten ayrıldıktan bir ay sonra planını devreye soktu. Kopyaladığı anahtarla ATM'yi açtı şüpheli, 500 bin lira parayla kaçsa da yakalanması uzun sürmedi.
3: Kopyaladığı anahtarını kullanıp ATM'yi açtı. Yarım milyon lira parayı çantasına doldurup kaçtı. Esenler'de ATM'lere para nakli yapan şirkette çalışan şüpheli bir ay önce işten ayrılmıştı. İddiaya göre borç içindeydi. Planını devreye soktu.
4: Eski çalışan akşam saatlerinde, yani kimsenin olmadığı saati seçti ve daha önce iddiaya göre kopyaladığı ATM'nin anahtarını ATM'ye soktu, kapıyı açtı, içeri girdi.
3: Kimse ondan şüphelenmedi. O rahat rahat işini bitirdi.
4: Eski çalışan iddiaya göre ATM'nin içinde bulunan yaklaşık 500 bin lirayı çantasına koydu ve çok soğukkanlı bir şekilde oradan uzaklaştı. Ancak hırsızlık büro ekipleri onun peşindeydi.
3: Maske takan eski çalışan kamera görüntülerinden tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda bir miktar para bulundu. Suçlamaları kabul etmedi ama cezaevine girmekten kurtulamadı.
2: Evet, kısa yoldan para kazanma derdinde birçoğu günümüzde maalesef işte gördüğünüz gibi tabiri caizse enselenmiş. Efendim, Karar Gazetesi'nde bir haber başlığı: meclise başvuru, kadınlar da askere alınsın deniyor. Detaylara bakalım. Meclis Dilekçe Komisyonu'na gelen müracaatlar arasında dikkat çeken talepler var. Bedelli askerlik ücreti taksitlendirilsin deniliyor. Mesela 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi de getirilsin denilmiş, tıpkı İsrail'deki gibi. Ya da sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyelerce vergi alınsın deniyor. Heykel yapılması yasaklansın türünde kimi dilekçe komisyonuna özellikle Mayıs ayında verilmiş tam 1076 dilekçe var. Detaylara bakalım.
0: Kadınlara zorunlu askerlik, düğün, nişan gibi törenlerin yasaklanması, ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği verilmesi. Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Vatandaşın dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken en çok komisyona yapılan başvuru işlemleri çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuru yapıldı. En çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti. Başvurular arasında ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği verilmesi, uzun süre boş tutulan konutlara yönelik boş konut vergisi alınması gibi yasal düzenleme talepleri yer aldı. Bir kişi de 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınması için komisyona dilekçe verdi. Bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, ev hacizi gibi uygulamaların kaldırılması, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi de talepler arasındaydı.
2: Evet, istek ve dilekler bu yönde, bakalım talep görecek mi efendim? Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bugün de bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Serap Belet karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında, yarın saat 7'de. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
5: Kimi korktu, kimi şaşırdı. Öfkelenen... Taklit eden de vardı. Miniklerin babalarının horlamasına verdiği tepki sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Kürek çekerek ilerledi. Dalgayla gelen sürüyü fark ettiğinde ise artık çok geçti. Yunus'un darbesiyle suyu boyladı. Isırık almak için ağzını açtı. Martı ondan hızlı davrandı. Sandviçi kaptığı gibi kaçtı. Koşup sıçradı. Ayağa kayınca plan değişti. Neyse ki şans eseri iki ayağının üzerine düştü. Pistten fırlayan bu patencinin imdadına izleyiciler yetişti. Parçalanan bowling topu da labutların hepsini devirdi. İlginç anlar kameralara yansıdı. Otoyolda ilerleyen araca yıldırım isabet etti. O anları arkadaki otomobilin kamerası kaydetti. Tam kapıyı kapatırken köpek aniden hareketlendi. Tasmayı tutan kadın dengesini kaybedince çocuğa çarptı, direği devirdi. Bisikletle şov yapmaya kalktı. Dengede duramayınca yere yapıştı. Talihsiz adam acı içinde kıvranırken o anlara şahit olanlar kahkahayı bastı. Sonunda biri başını okşayıp onu teselli etmeye çalıştı. Biri yediği darbeyle savruldu, yüzü el arabasındaki yeme gömüldü. Bir diğer çiftçi ise çitlerden uçtu. Otopark anlaşmazlığında kılıçlar çekildi. Kavgacıları ayırmak kolay olmadı. Havuz taştı, her yeri su bastı. Çocuklar neye uğradıklarını şaşırdı. Yamaçtan kopan parçalar aşağı yuvarlandı. Heyelan dehşeti sırasında bu adamın kılı bile kıpırdamadı. Çok hızlıydı. Dönüş yapan araca çarpınca metrelerce savruldu. Motosiklet ise karşı yönden gelen otomobile vurdu, alev aldı.

0: İyi Finans sundu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi günler, iyi haftalar sevgili seyirciler. Pazartesi günündeyiz. 22 Haziran Para Gündem'e hoş geldiniz. Ben Serap Belet. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne operasyon yapılmıştı geçen hafta. Soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durağan da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Başkan Akpolat ve 38 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şimdi İzmir'de CHP Genel Merkezi'ndeki gelişmelerle devam edelim. İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına geldi.

0: geldi ve görevine de başladı. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe süreci başından bu yana takip ediyor. Bugün neler yaşanıyor Gülçin, aktarır mısın?
1: Sabah itibariyle sessizlik hakim ama dün gece boyunca burası gergindi. Tıpkı

0: gerginlik yaşanmıştı ve son olarak dün aslında Babalar Günü'nde Baba Ocağı'na Utku Gümrükçü bir kez daha gelmek istedi. Yanındaki destekçilerle birlikte gece saatlerinde buraya geldiğinde aslında burada da bir itiş kakış yaşandı. Çağatay Güç ve taraftarları içerideydi. Onlar aslında onların girmesini engelledi ve bir taraftan da aralarında küfürleşme olduğu da Utku Gümrükçü tarafından iddia ediliyor. Makam odası kilitliydi, başkanlık katı. Ancak tabii ki Utku Gümrükçü'nün destekçileri ile birlikte bir zorlamayla birlikte buraya giriş sağlandı ve gece saatlerinde karşılıklı aslında farklı iddialarla açıklamalar oldu. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan da buraya geldi. Aslında Deniz Yücel de Utku Gümrükçü ile birlikte daha sonrasında tansiyonu düşürmeye katkı sağladı diyebiliriz. Bugün aslında burada o gerginliğin ardından bir sessizlik hakim. Tabii gelişmeler de İzmir'de devam ediyor. Çünkü İzmir İl Başkanlığı'nda bu atamanın ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa etmişti. Ardından bazı kendisine yakın belediye meclis üyeleri de istifa etmişti. Ancak o istifalar durmuştu. Tabii ki gelişmelerin odağında düğün merkezi olan bu nokta vardı. Hem il başkanlığı atamasının ardından Çağatay Güç'ün görevden alınmasına da bir tepki istifası sunmuştu Tugay. Tabii İzmir aslında bu gelişmelerin ışığında il başkanlığında özellikle gergin bir bekleyiş vardı. Bu gergin bekleyiş. Utku Gümrükçü'nün çabası ve destekçileriyle birlikte buraya girme çabası ve onun da başarıyla sonlanmasının ardından şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanlığı'nda bu gerginlik şimdilik sona ermiş gözüküyor. Şu an itibariyle parti il binasında da sessizlik hakim.
1: Gülçin Hacıevliya Gülayç'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gözlerde yarınki grup toplantısında, salı günleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı. Geçen hafta grup toplantısı yapılmadı. Ondan önceki hafta biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kalmıştı. Grup toplantısında Özgür Özel'i destekleyen vekillerin çok erken saatte salonu doldurması üzerine bu hafta Özgür Özel'in konuşması bekleniyor. Olağanüstü kurultayı için imzaları genel merkeze ulaştıran Özel cephesi eğer adım atılmazsa süreci mahkemeye taşıyacak.
2: Eylül'de sonunda o birinci meclis... Grup toplantısı, olağanüstü kurultay talebi, dokunulmazlık tartışması. CHP bu haftaya da soru işaretleriyle giriyor. CHP'de gözler bir kez daha salı gününe çevrildi. Geçtiğimiz hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmadı. Salı günü genel merkezde önce MYK ardından da parti meclisi toplantısı olacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu cephesinden grup toplantısı için hamle beklenmiyor. Ancak Özgür Özel'in bu hafta grup toplantısında konuşması bekleniyor. Hafta başı kurmaylarıyla mecliste bir araya gelecek olan Özel'in salı günü kürsüye çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu kapıları kapatsa da Özel cephesi delege imzalarını geçtiğimiz hafta teslim etti. Genel merkeze 10 günlük süre verildi. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvurulacak. Heyet atanması talep edilecek. Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destekle ilgili bir televizyon kanalında yaptığı "Pişman değilim" açıklaması da gündemde. Eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
3: Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik. Bu sürecin perde arkasını, hukuki boyutunu ve o günkü siyasi iklimi en iyi bilen kişilerden biri de Sayın Selahattin Demirtaş'tır.
2: Öte yandan Habertürk'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde Selahattin Demirtaş'la görüşebileceğini söyledi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı biliyorsunuz geçen hafta. Sonra da bir metruk fabrikanın içinde darp edilmiş şekilde elleri kolları bağlı bulundu. 12 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor bugün. Elif Yavuz'da ayrıntılar.
4: Serap Bilet 17 Haziran günü çarşamba akşamı Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı Erhan Karaal. Önünü kesen bir kişi ve arkasından gelen iki kişinin zorla alıkonmasıyla birlikte bir araca bindirilip evinin önünden kaçırılmıştı. Tam 35 saat sonra Cuma günü sabah saat 6.30 civarında Tuzla'da bir prefabrik yapının içerisinde bulundu. Elleri kolları bağlanmış şekilde ve darp edilmiş şekilde bulundu.

0: Konuya ilişkinse 12 şüpheli gözaltına alındı bu süreç içerisinde. Ve bu gözaltına alınan kişiler arasında Kültür AŞ'nin eski bir çalışanı ve daha önce ihaleler nedeniyle tanıştığı, ihale verdiği iki mücahit de yer alıyordu. Diğer 12 şüphelinin ise yine bu olayla bağlantılı oldukları ifade ediliyor. 12 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 10 ve 10.30 arasında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor şüphelilerin. Erhan Karaal neden kaçırıldı, niye kaçırıldı bu soruların cevabı aranıyor. Ancak tabii bazı iddialar var ortaya atılan. Öncelikli olarak para için fidye almak maksadıyla kaçırıldığı iddiaları üzerinde duruyordu. Ancak bu konu içerisinde aynı zamanda Erhan Karaal'ın Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçen Yerebatan Sarnıcı'ndan ihale alamayan iki mücahitin baskı yaptığı, bu gözaltına alınan müteahhitlerin baskı yaptıkları da yine iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Kapalı Çarşı'da bir döviz bürosuna operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda külçe altın ele geçirilmişti. O altınların kime ait olduğu belirlenememişti iddialara göre. Bu külçe altınlarla bağlantılı olarak Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddia ediliyor. Öte yandan kaçıran şüphelilerin olay sonrası eşini arayarak paraların sizde olduğunu biliyoruz, paralar nerede sorularını yönelttikleri, yine Erhan Karaal'a altınlar nerede sorularını yönelttikleri de iddialar arasında yer alıyor. Erhan Karaal kaçırıldıktan sonra farklı adreslere götürüldü. Ekipler tarafından 19 farklı adrese baskın düzenlendi. 20. adreste Tuzla'da 35 saatin sonunda bir prefabrik yapının içerisinde bulundu Erhan Karaal ve darba bağlı çok sayıda iz ve 2 günlük süreç içerisinde susuz kaldığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altındaydı. Konuya ilişkinse 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor Serap Belet.
1: Elif Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz tüm ayrıntılar için. Şimdi Habertürk muhabiri Arzu Kaya bizi bekliyor. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması görülecek. Kaç sanık hakim karşısına çıkıyor? Bugün neler bekleniyor Arzu?
0: Serap Belet, sorunuzla başlayalım isterseniz. 10 sanık hakim karşısına çıkacak. Bunlardan 6'sı tutuklu ve şüphelilere yöneltilen suçlamalardan da bahsedelim isterseniz. Bir numaralı sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, katil zanlısı müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Aynı zamanda evinde ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle de 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Tabii kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var bu dava kapsamında. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, kendisinin de suça azmettirme, kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapsi isteniyor. Tabii bu sürece nasıl gelindi? Yaklaşık 3 ay önce bu olay gerçekleşti. İstanbul Ümraniye'de Kubilay Kaan Kundakçıoğlu arkadaşları rapçi Vahap Canbay'la şarkıcı Aleyna'nın eski sevgili olduğunu biliyordu ve iddiaya göre onları barıştırmak için olay yerine gitmişti. Ancak Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi tarafından maalesef ki kurşunların hedefi oldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Tabii bugüne gelecek olursak da davanın ilk duruşması 10 şüpheli, 10 sanık hakim karşısına çıkacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame kapsamında. Bugün 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görülecek ve dava kapsamında da ailesi buradaydı. Kubilay Kaan Kundakçıoğlu'nun, hayatını kaybeden genç futbolcunun ailesi bu noktadaydı. Ellerinde pankartlarla buraya geldiler. Adalet bekliyoruz ve adalet istiyoruz dediler. Davanın da yaklaşık yarım saat içerisinde başlaması bekleniyor. Tabii bugün davada neler bekleniyor, onlardan da kısaca bahsedelim isterseniz. Dava kapsamında 10 sanık bulunuyor demiştik. Bu sanıkların ifadesi alınacak tek tek ve aynı zamanda tanıklar dinlenecek. Aileye şikayetleri sorulacak ve daha sonrasında da mahkemenin bir ara karar vermesi beklenecek. Günlerce konuşulmuştu tabii, Türkiye'nin gündemine oturmuş bir cinayetten bahsediyoruz. 19 yaşında genç bir futbolcunun göz göre göre İstanbul'un göbeğinde öldürüldüğü bir olaydan bahsediyoruz. Tabii bu kapsamda da dediğimiz gibi sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Biz de kameraman arkadaşım Özcan Öztürk'le birlikte davayı takip ediyor olacağız.
1: Şimdi bakalım savaşta varılan anlaşma üzerine devam eden müzakerelere. ABD ve İran arasında savaşı sona erdirecek zaptın görüşüldüğü İsviçre'deki tarihi zirve 18 saatte tamamlandı. Arada krizler de oldu. Teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerin ardından yol haritasını açıkladı. Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi. Dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı dedi Arakçı. Tarafların Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabık kaldığını da belirtti. İlk gerçek sınav Lübnan çatışmasızlık mekanizması dedi Arakçı. Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasında ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında bir iletişim hattı kurulduğu bildirildi. Teknik düzeydeki görüşmeler hafta boyunca devam edecek. Ve ABD-İran arasında bu görüşmeler İsviçre'de yapılırken iki ülkenin liderleri de sert açıklamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uranyum zenginleştirme haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump ise söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz diye yanıt verdi.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan uranyum zenginleştirmesinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Trump, İran'ı ele geçiririz tehdidinde bulundu. İsviçre'de müzakereler yapıldığı sırada Amerika Birleşik Devletleri ve İran liderlerinin açıklamaları ilişkileri gerdi. İlk açıklama Pezeşkiyan'dan geldi.
3: Uranyum zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalacak. ABD'nin sözde başkanının ne dediğini biliyorsunuz. Önce İran şartsız teslim olsun dedi. İran'ın buna hakkı yok dedi, sonra da bunun tam tersini söyledi. Bir diğer deyişle, kendisini 180 derece döndürdü ve haklarımızı göz ardı edemeyeceklerini kabul etti.
2: İran Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat maddelerinin ülkesinin lehine olduğunu ifade etti. Washington'ın tek talebinin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu belirtti. Pezeşkiyan bu konunun eski dini lider Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunu zaten İran'ın istemediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise bu sözlere sert karşılık verdi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, Pezeşkiyan'ın sözleri hakkında söylediklerine dikkat etsin yoksa ülkesinin kalanını ele geçiririz ifadelerini kullandı. Trump ayrıca gerekirse gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebileceklerini ve geçiş ücreti alabileceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın ve Orta Doğu ülkelerinin koruyucu meleği olduğunu ileri sürdü. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'den geçen petrolün %20'sini alabilir dedi. İranlı yetkililerle doğrudan konuştuğunu da ifade eden Trump, Hürmüz'ü kapatırsanız ülkeniz kalmaz dediğini iletti. Trump bunun yanı sıra kendi sosyal medya platformundan Lübnan konusunda bir açıklama yaptı. İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmasını derhal durdurmalıdır ifadesini kullandı. Aksi durumda İran'a çok sert bir darbe indirecekleri tehdidinde bulundu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de yapılan müzakere sürecini değerlendirdi. Önemli konularda siyasi irade ortaya konulduğunu vurguladı. Tıkanmalara hazırlıklı olmak gerekir. Her zaman sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var dedi.
4: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi, yani ilk erken temaslar yapıldı. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran müzakere sürecinin başlamasını bu sözlerle değerlendirdi. İsrail uyarısı yaptı.
4: Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü zirvesine katıldı. Dörtlü görüşme öncesinde bakanlar Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin detaylarını aktardı.
4: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik.

0: Mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı.
1: Dörtlü görüşme sonrası yayımlanan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi.
2: Mutabakat zaptı memnuniyetle karşılandı. Bu önemli gelişme gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlikle istikrarın yanı sıra enerji piyasaları, uluslararası deniz ulaşım hatları, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret açısından ciddi riskler oluşturan bir çatışmanın sona erdirilmesi yönünde yapıcı bir adım olarak değerlendirildi.
3: Ve ekonomi, mutabakatın elbette piyasalara etkisi oluyor ve bu anlaşmanın, süren anlaşmanın gerilim tırmandıkça tetikte bekleniyor. Birazcık uzlaşılınca da hemen onun yansımasını görüyoruz. Borsa İstanbul bugün 14.788 puanla başladı ve ibre yukarı yönlü. Dolar 46.46, Euro'da bir düşüş var 53.27 ama aslında geçen haftaki seviyelerde Euro dolar paritesi de 1.14. Faiz biliyorsunuz anlaşmayla düştü. Biraz daha düşmüş %41.03. Altının onsu $4,199. Orada ufak bir toparlanma var tekrar. Brent petrolün varili de $80 altında hala $79.03. ABD ham petrol $76.63. Geçen hafta 70, yani daha da inmişti aslında Brent petrol. Şimdi biraz 80'e tekrar dayandı. Gram altın ne kadar? 6.271 lira. Çeyrek altın 10.252. Yarım altın 20.504, tam altında 40.890 lira bu sabah itibarıyla yeni haftaya başlarken. Haziran ayının son haftasını böyle noktalıyoruz. Savaşta da önümüzde bir artık 60 gün bir süre var, oradan da geriye düşmeye başladık. Bakalım bu yazı nasıl geçireceğiz? Top Etü Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat bizimle. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Böyle genel sorayım mı size, umutlu musunuz önümüzdeki birkaç aydan? Hem genel olarak savaşın dünya üzerindeki ekonomilere etkileri, hem de bizim tabii enflasyonla mücadelemizde bu yazı nasıl geçireceğiz?
4: İyi geçireceğiz bence. Çünkü tabii ki zaman zaman Başkan Trump'ın yine bu müzakereler devam ederken sert açıklamaları geliyor. Hı hı. Ama alıştık artık buna. Evet. Şunu söyleyebilirim en azından kendi adıma. Bence savaş bitti. Yani Amerika açısından bitti daha doğrusu. Çünkü yani şu an bu üzerinde konuşulan başlıklara baktığımız zaman herkes bunu söylüyor. İşte bugün New York Times'da da bir analiz vardı dün, pardon. Yani net bir şekilde aslında şu müzakere çerçevesinde bu işin kazanının diplomasi anlamında İran. Yani ABD burada geri adım attı. Çünkü yani iç siyasetlere çok sıkışmıştı Trump. Kasım'da da malum, Kasım başında bir ara seçim var ABD'de. Yani bu şekilde devam etseydi, savaş devam etseydi, petrol fiyatları yüksek kalmaya devam etseydi kuvvetle muhtemel Trump ara seçimi kaybedecekti. Ve başkanlığının son iki senesinde de o Amerikalıların deyişiyle topal ördek olacaktı. Hiçbir yasayı geçiremeyecekti Senato'dan, Temsilciler Meclisi'nden. O nedenle de ABD burada geri adım attı ve ben bu saatten sonra dediğim gibi Trump'ın zaman zaman sert açıklamaları gelecektir ama tekrar savaşa döneceğini düşünmüyorum. Bu diplomasi kanalı devam edecektir. Zaten artık finansal piyasalarda bunu fiyatlıyor. Çünkü petrol fiyatının çok yüksek olduğu, işte o mesela son iki ayı biz kabaca $100 civarında geçirmiştik bu son düşüş. $100 civarında. Şimdi artık $80 civarındayız. Buralarda biraz tutunur diye düşünüyorum ben. Yani savaş öncesindeki $60 altına falan hemen görmeyebiliriz. Ama küresel ekonomide bir resesyon riski ortadan kalktı.
3: Çünkü tam eğer onu soracaktım. Petrol... Yani bunun böyle bir savaş bitse bile, savaş başladığında onun da çok böyle görülmemiş şekilde şiddetle direkt olarak ABD-İran arasında da gördük. Hep birçok analiz yapıldı. Daha büyük bir dönüşüm, daha büyük bir değişim ekonomik olarak dünyaya getirdi. Bu akut bir kriz olarak mı etki edecek? Yoksa yine de savaş bitse bile daha kalıcı, uzun vadeli etkileri olacak mı? Çünkü Körfez ülkeleri üzerine birçok analiz yapıldı. Dengeler değişiyor. Çin özelinde işte şimdi de bu anlaşmayla aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in İran'dan ucuz petrol almasının önünü geçecek bir hamle yaptığı yorumu var. İran'ı biraz daha dünyaya açarak, katılır mısınız bu yoruma?
4: Katılabilirim. Şöyle Serap Hanım, zaten Ocak ayında Davos'taki toplantıda Kanada Başbakanı Carney müthiş bir konuşma yapmıştı daha savaş başlamadan önce. Ve Carney Ocak'taki o konuşmasında dedi ki dünya artık ABD'ye güvenemez dedi. Hmm. Çünkü bu Trump'ın ikinci döneminde görünen o ki Amerika artık böyle küresel politik liderliğinden, küresel politikten geri adım atıyor o rolden. Yani zaten şu an Suudi Arabistan'a bakın, Katar'a bakın, Irak'a bakın. Yani bu Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'da kalacağı için alternatif güzergahlar üzerine çalışmaya başlamışlardı. Bunları devam ettirecekler. Yani şu savaş, bu yaşananlar şunu gösterdi. Artık hiçbir şekilde yani Hürmüz yine İran'ın kontrolünde olacağı için İran yarın oradan ücretle talep edebilir. Yani alternatif kanallar, alternatif yollar bulmak zorunda ülkeler. Dediğim gibi Körfez ülkeleri de bunun üzerine çalışıyor. Irak bile boru hattı üzerinden Akdeniz'den alternatif kanallar çıkarmaya çalışıyor. O nedenle artık ülkeler dediğim gibi yani işte gübre fiyatlarının ne kadar arttığını gördük, enerji fiyatlarının ne kadar arttığını gördük. Yani alternatif kanallar, alternatif güzergahlar üzerine çalışacak üretici ülkeler. Tüketici ülkeler de ciddi manada stoklarını güçlendirmek zorundalar. Çünkü her an bir kriz çıkabiliyor, her an bir şey olabiliyor ve fiyatlar uçabiliyor. Artık dediğim gibi bizim gibi ithalatçı ülkeler stoklamaya ağırlık vermek zorundalar. Çünkü enerji ithalatına ciddi bir rakam gidiyor Türkiye açısından baktığınız zaman da. Üretici ülkeler de yine alternatif kanallar üzerine, güzergahlar üzerine çalışmaya devam edecekler. Bir kez daha söyleyeyim. Yani şu kriz, şu savaş gösterdi ki artık yani ABD bir küresel polis değil, bir lider değil, bu manada lider değil. O nedenle her ülke başının çaresine bakacak. Üretici ülkelerde, ithalatçı ülkelerde.
3: Şimdi biraz size altın döviz soracağım ama onun öncesinde ülkemizi sorayım. Enflasyon beklentisini revize etti bu savaş. Buna göre hesaplar baştan yapıldı savaşın etkisi üzerine. Zaten Nisan'da %4'ü geçti enflasyon. Ne kadarla sınırlı kalacak sizce? Dediğiniz gibi bu uzlaşmada tamamen olumlu anlamda da sona ererse yıl sonunu biz nerede bitireceğiz? Bu savaş ne kadar koymuş olacak üzerine beklenen enflasyonun?
4: Şimdi zaten 5 puanlık bir artış olacağını Mehmet Şimşek söylemişti. Yani tahminlerde, ekonomi üretimi tahminlerinde. Piyasada şu an için işte %29, %30 da çalışıyor zaten. Ben de o civarda olacağını düşünüyorum yıl sonu için. Hani bu Haziran enflasyonu ve Temmuz enflasyonu mevsimsel faktörler dolayısıyla düşük gelebilir. İşte bu ay %1,3 bekleniyor. Onun altını bile görebiliriz. Ondan sonra ama tabii bu Haziran-Temmuz enflasyonu beklentinin altında gelse de yani yıl sonu için hala yani sonbaharın olacağını bilmiyoruz. %30 gibi, %29-%30 gibi. Zaten az önce de Haziran'ın enflasyon beklentileri paylaştı Merkez Bankası. İşte piyasa katılımcıları örneğin 12 ay sonrası için %23,81 bekliyor. Hane halkında 3 puanlık bir düşüş var. Hane halkı %46,13 12 ay sonrası için söylüyorum. Ama burada daha önemli olan reel sektörün beklentisi. Çünkü fiyatlamaları yapan reel sektör. O nedenle onlarda bir değişiklik yok. Onlarda %33,10 bekliyor 12 ay sonrası için. Yani temkinli ve sabit bir beklentisi var reel sektörün. Bir kez daha söyleyeyim. Yani ürün, mal ve hizmet fiyatlamasını reel sektör yaptığı için onların beklentileri bence daha gerçekçi.
3: Yani biz bir 2027 ya da 28 seçim ve tek haneli enflasyonla gidemiyoruz bu durumda. Tek haneli
4: yok, Serap Hanım,
3: göremiyoruz
4: çok
3: yani.
4: Ya çok zor tek hane, çok zor. Çünkü yani şu az önce yayınlanan veri bile 12 ay sonrasının. Evet. Yani şimdi reel sektör şimdi yani iş dünyası mesela enflasyonu düşüşün başlayacağına inanıyor. Ancak maliyet girdileri işte asgari ücret gibi enerji, arımalı fiyatları, finansmana erişim zorlukları nedeniyle fiyatlama refleksleri piyasa kadar hızlı aşağıya gelmiyor. Yani şu 12 ay
3: yani
4: sonra
3: 2028'de bile inmez mi? Çünkü bir dönem hatırlayın 2025'te düzelmeye başlar. 2026 sonu 2027 tek haneye inebilir diye beklenti ya da hedefler vardı diyelim. 2028'e nasıl böyle seyrederse gireriz?
4: Serap Hanım bu tabii yani seçim tarihiyle alakalı. Şimdi malum seçimden 6 ila belki 9 ay önce seçim ekonomisi her seçimden önce uygulanmıştır. Yani para muslukları açılabilir, kredi kanalları açılabilir, işte asgari ücreti veya zamlar gelebilir. Yani net zamlar yüksek. Bu da fark ettir. O nedenle yani o seçim tarihiyle de alakalı olmak üzere yani tek haneyi yani seçime ne zaman olursa olsun 2027'de olsa 2028'de olsa tek hane enflasyonla girmemiz biraz zor gözüküyor açık konuşmak gerekirse. Peki. Umarım %20'lerin altında bir enflasyonla gideriz.
3: Peki bu arada altın. Şimdi altın yükselip 7800 liraları gram altın gördüğünde herkes bu 10.000 liraya gidiyor diye alma ihtiyacı duydu. Şimdi işte 6300 liraya geldi, 6200 lira ama insanlar tedirgin daha da düşer mi diye. Sizin tavsiyeniz nedir izleyicilerimize? Kısa vade ve biraz uzun vade için.
4: Tabii ki ya, kısa vadede yaz ayları altın fiyatı için hareketli aylar değildir. Yani bir sezonsal mevsimsel olarak onu söyleyeyim. Dünyada da böyledir yani. Hı hı. Hani o sonbahar ayları daha hareketli geçer. Bizde de malum zaten altın, içerideki altın fiyatını etkileyen iki faktör var. Döviz kuru, dışarıda da altının ons fiyatı. Şimdi döviz kuru zaten biz kontrollü kur politikası uyguluyoruz. Yani döviz kurunun yükselmesine Merkez Bankası izin vermiyor veya enflasyon altında yükselişe izin veriyor. Yani oradan bir destek bulması zor. Altının ons fiyatına gelince kısa vadede dediğim gibi bu yaz aylarında belli bir bant içinde hareket eder. Altının ons fiyatı 4500 doları kıramadığı sürece ben şu an için heyecanlanmam açık konuşmak gerekirse, beklerim. 4500 doları kırabilirse altının ons fiyatı, o zaman ivme kazanır diye düşünüyorum ama yaz aylarında önümüzdeki 2-3 ayda bir bant içinde kalır diye düşünüyorum. Yani alım için fırsatlar gelebilir. Kısa vade için böyle ama orta vade için altındaki pozitif görüşümü koruyorum. Bunun da nedeni yapısal olarak merkez bankalarının, küresel merkez bankalarının altın almaya devam etmesi. İşte sabahleyin merkez bankalarının alımlarına bakıyordum. Yine Mayıs'ta da 59 ton altın almış küresel merkez bankaları. Yani onlar toplamaya devam ediyorlar. O nedenle kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız olarak...
3: Merkez bankaları almaya devam ediyorsa düşüş neden?
4: Şimdi düşüşün nedeni şu oldu Serap Hanım. Yani savaş dolayısıyla likidite ihtiyacı doğdu.
3: Savaş sırasında satıldı, hala onun etkisi mi? Yani bugün için başka bir fark, bugünkü pozisyon eğer alıma geçtiyse, şu anki hafta için sordum bunu.
4: Yok hayır, merkez bankaları alıma geçmedi, bu Nisan-Mayıs verisi. Çünkü o merkez bankanın verileri geriden geliyor çünkü.
3: Doğru,
4: yani Nisan-Mayıs'ları toplamaya devam etmişler. Anladım. Yani işte bir ay 50 ton almışlar, bir 59 ton, yani almaya devam ediyorlar. Bu da orta uzun vade için altın fiyatını destekleyebilecek bir faktör diye düşünüyorum. Ama kısa vadede bu savaş gündemi, işte müzakere gündemi, barış gündemiyle beraber başlıklara göre altın fiyatı dalgalanıyor. Bir kez daha belirttiğimizden altının ons fiyatı açısından yaz ayları sakin aylardır. Bir bant içinde hareket eder. Bu yazı da bu şekilde geçirebiliriz.
3: Yani
4: asıl bir hareket olacaksa sonbahar ayları olur diye düşünüyorum.
3: Yani evet. Biraz daha evet. Uzun vadeli olarak birikim yapmak isteyenler için iyi bir avantajlı bir dönem olabilir. Ama birkaç ay içinde bir bozdurma hedefiyle gelir elde etmek isteyenler dikkatli olmalı özetle. Değil mi? Böyle
4: evet, bence öyle. Bence öyle. Yani peki. Bir daha bir bant içinde hareket ederiz diye düşünüyorum.
3: Peki.
4: Altında.
3: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun doçent doktor Atıl.
4: Rica ederim.
3: Teşekkür ederim katkınız için. Şimdi yarın da konuşmaya devam edeceğiz. Her gün olduğu gibi ekonomiyi elbette. Geçelim diğer haberlere. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya mahkeme Begoña Gómez'e yurt dışına çıkış yasağı getirdi. İspanya Mahkemesi ayrıca Gómez'in pasaportunu yetkililere teslim etmesi gerektiğine karar verdi.
1: Zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez'e yöneltilen suçlamalar yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Gómez kararı temize götüreceğini duyurdu. Kararı İspanyol mahkemesi verdi. Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez hakkındaki soruşturmanın mahkemeye taşınmasına hükmetti. Karara göre İspanyol Başbakanı'nın eşi pasaportunu yetkililere teslim edecek, yurt dışına çıkamayacak. Begoña Gómez ayrıca ayda iki kez mahkemeye giderek imza verecek. İspanyol basını Gómez'in kararı temize götüreceğini açıkladı. Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist Parti, Begoña 2 yıldır adli ve siyasi zulme maruz kalıyor. Mahkeme kararı bu sürecin bir başka adımıdır açıklaması yaptı. Begoña Gómez hakkındaki suçlamalar ülkedeki aşırı sağcı partiler tarafından ortaya atılmıştı. Gómez, zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari işlemlerde yolsuzluk ve fonların kötüye kullanılması suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlamalar arasında Gómez'in konumunu üniversitedeki kariyerini ilerletmek için kullandığı ve kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için harcadığı iddiası da var. Başbakan Sanchez iddiaları muhalefetin iktidarı zayıflatmak için yaptığı bir girişim olarak niteliyor.
3: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da da önemli bir toplantı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 28-29 Haziran tarihlerinde NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak.
1: 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yapacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestello, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlık Divanı üyelerinin katılması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişi yapılacak. NATO Parlamenter Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü olma özelliği taşıyor. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. Vatandaşın dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında 1076 başvuru yapıldı. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken en çok komisyona yapılan başvuru işlemleri çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuru yapıldı. En çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti. Başvurular arasında ev hanımlarına Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği verilmesi, uzun süre boş tutulan konutlara yönelik boş konut vergisi alınması gibi yasal düzenleme talepleri yer aldı. Bir kişi de 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuklu ailelere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınması için komisyona dilekçe verdi. Bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, ev hacizi gibi uygulamaların kaldırılması, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi de talepler arasındaydı.
3: Sosyal medyada yaptığı paylaşımla başörtülü kadınlar için aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. H.Ö. sosyal medyada metro sırası beklerken yaşadığını öne sürdüğü bir olayı anlatırken bazı ifadeler kullandı. Kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleri de bu konuşmasında tepkiye neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon lira dolandırdıktan sonra yakalanarak tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, "Bana parayı bir yerden alıp bir yere teslim etmem gerektiği söylendi," dedi. 17 yaşındaki diğer şüpheli Bedirhan Türeli ise pişman olduğunu söyledi.
1: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, olaydaki diğer şüpheli Bedirhan Türeli'yi tanımadığını iddia etti.
2: "Ben bu yaşanan olay ile ilgili beni yönlendiren şahıslarla daha önce de irtibatlıydım. Beni yaklaşık 3 ay önce taksi şoförlüğü yaptığım dönemde aradılar ve bana Mecidiyeköy ilçesine gidip bir şahıstan para almam gerektiğini ve yine farklı bir konuma gidip söyleyecekleri şahsa parayı teslim etmem gerektiğini söylediler. Kimlik bilgisini bilmediğim bir şahıstan elden 20 bin TL para aldım ve bu parayı da yine şahısların yönlendirmesiyle İstanbul Beylikdüzü'nde Bedirhan Türeli isimli şahsa elden teslim ettim. Kendisiyle samimiyetim yoktur. Tanışıklığım bundan ibarettir."
1: 14 Haziran'da İyi Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıtmış. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söylemişti. Para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim eden Kocamaz, 70 milyon lira dolandırılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki şüpheli Bedirhan Türeli'nin paraları teslim aldığı tespit edildi. Türeli ifadesinde çok pişman olduğunu ve adli kontrol şartıyla serbest kalmak istediğini belirtti. Şüpheliler Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Teslim alınan para ve değerli eşyaların Kocamaz'a geri verilmesine hükmedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
3: İstanbul'da motosiklet sürücüsü bir kadın yol verme tartışmasında öfkelendi ve motorundan inerek bir hafif ticari aracın sürücüsüne saldırdı.

0: Ceza yersin yapma.
1: Ceza yersin uyarısını dikkate almadı. Motordan indi. Hem sürücüye hem araca saldırdı.
2: Bak kamera çıkar.
3: Dostum boş ver uğraşma. Dostum.
2: Yok.
1: İstanbul Kağıthane'de motosiklet sürücüsü Z öyle hafif ticari araç sürücüsü Mert Ali B arasında yol verme tartışması yaşandı. Öfkesine hakim olamayan motosiklet sürücüsü kadın motordan inip araca tekme atmaya başladı.
0: Bak ceza yersin yapma.
1: Kapıyı açıp sürücüye de saldıran kadını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Sosyal medyaya düşen görüntü sonrasında Z.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü kadına toplam 185 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ve motosikletine el konuldu.
4: Bir de hatırlatalım, belki bu cezalar biraz etkili olur. Çünkü bu kavgaların, yol verme kavgaları ve saldırıların çok artması üzerine bir yasal düzenleme yapıldı. Saldırmayı bırakın, yol tartışmasında aracınızdan indiğiniz anda zaten bu cezayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bilgi olarak bir daha hatırlatalım. Diyarbakır'da geçen yıl bir markete düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili iddianame hazırlandı. Dosyaya olayın güvenlik kamerası görüntüleri de girdi.
1: Markete atılan patlayıcı böyle infilak etti. Hem market sahibi hem de yoldan geçen bir kadın ölümden döndü. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl Aralık ayında bir market bombalı saldırının hedefi oldu. Yaşı küçük bir şüpheli marketin kapısından içeri patlayıcı attı. Patlama hasara neden oldu.
2: Dükkanda yanan bana bir şey yok değil mi?
1: Bu görüntülerden yola çıkan polis el bombasını atan 16 yaşındaki şüpheliyle onunla bağlantılı olan 3 kişiyi yakaladı. Bombayı attığı ileri sürülen İY'nin abi Mehmet Y'nin azmettirici olduğu iddia edildi. İş yeri sahibi Mehmet Y ve kardeşiyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Haklarındaki suçlamayı reddeden 4 kişi hakkında savcılık iddianame hazırladı. İddianamede sanıklar hakkında 21 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
4: Bazı insanlar kavga edecek yer arıyor, her fırsatı değerlendiriyorlar. Sanki Adıyaman'da da düğün sonrası yapılan konvoyda bir tartışma başladı ve tabii kavgaya dönüştü. Polis kavgaya karışanları ayırmakta zorlandı.
1: Keyifli başlayan düğün konvoyu kavgayla bitti. Davetliler birbirine girdi. Adıyaman'da bir düğün töreni sonrasında akrabalar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoya katılanlardan bazıları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra araçları durduran iki grup kavgaya tutuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Gelin ve damat da araya girdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgaya tutuşanlar polis tarafından birbirinden ayrıldı.
4: Sürekli bir yerlerde istinat duvarı yıkıldı haberleri aktarmamızdan anlıyoruz ki ülkemizde doğru düzgün istinat duvarı yapmayı bilen yok. Öyle dümdüz bir duvar örmek değil, onun bir matematiği var. Teknik bilgi gerektiren bir işlem ama bizde sürekli istinat duvarları çöküyor. En son Trabzon'da olduğu gibi bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
5: Sabah 7'de oldu, uyuyorduk zaten. Gürültüyle uyandık.
1: İstinat duvarı çöktü. Tonlarca taş ve toprak evlerin içine doldu. Uyuyan aile üyeleri felaketin eşiğinden döndü. Olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşandı. İlçedeki bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
5: Ne olduğunu anlayamadık zaten, şok olduk yani. Çok büyük bir gürültüyle üstümüze yıkıldı.
1: Toprak ve taş parçaları binanın birinci katındaki iki dairenin odalarına doldu. O sırada Turan ailesinin üyeleri evde uyuyordu. 2,5 yaşındaki kızları ölümle burun buruna geldi.
5: Kızım burada yatıyordu. Yatağı şuradaydı. Şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken.
6: O gürültüyle aniden kalktım. Deprem oluyor zannettim. Çocuğu aldım hemen kaçtım. Sonra burası toz bulutuydu tamamen. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.
1: Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Çökme sonucu oluşan hasarla ilgili inceleme sürüyor.
4: Yetkililer uyarı yapsa da yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla boğulma vakaları da başladı. Adres Batman oldu bu kez. 22 yaşındaki İsmail Arzık merkeze bağlı Balpınar beldesinde yakınlarıyla piknik yapıyordu. Serinlemek için Batman çayına girdi. Bir süre sonra da ne yazık ki gözden kayboldu. Yakınları ihbarda bulundular ekiplere. Bölgeye kurtarma ekipleri geldi ancak kurtarılamadı genç. Cansız bedenine ulaşıldı 22 yaşındaki Arzık. Antalya'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın büyük korku yarattı. Binada mahsur kalanlar itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldılar. Zaman da yarışıldı elbette. Gebizli mahallesinde yaşandı olay. Mutfakta başlayan yangın önce tüm eve ardından da apartmana yayıldı. İtfaiye ekipleri geldi yangına. Alevlerin yükseldiği katta mahsur kalan iki kişi İtfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ardından da yangın söndürüldü. İki dairede yangın nedeniyle büyük hasar oldu. Alevlerin çıkış nedeni mutfakta, belki elektrikten, belki ocaktan şu an bilinmiyor. İnceleniyor nedenin bulunması için. Yaz geldi ve yayla göçleri de başladı. Şimdi sizi Erzurum'un İspir ilçesine götüreceğiz. İlçedeki göçerler tarihi öküz göçünü zorlu coğrafi şartlara ve karlı dağ geçitlerine rağmen bu yılda yapıyor.
7: An itibariyle büyük öküz göçünü dağ aşırmaya gidiyorum.
1: Kışın besili olan hayvanların zorlu yolculuğu başladı. Yeşeren otlar için yaylanın yolunu tuttular. Burası Erzurum'un İspir ilçesi. Bölgede geçim kaynağı çoğunlukla hayvancılık. İlçede kış şartları çetin geçiyor. Bu nedenle de hayvanlar aylardır ahırlardaydı. Ancak kış bitti, yazla birlikte göçerler yola koyuldu. Aksu Vadisi'nden yola çıkan göçerler Kaçkar Dağları ve Yeni Göller bölgesinin dik yamaçlarına aşıyor. Bölgede coğrafi şartlar zor. Buna rağmen geçmişe yüzyıllar öncesine dayanan tarihi öküz göçü her yıl tekrarlanıyor.
7: Bu papatyalı yerde yatacaklar. Bu yolculuk çok zor oldu.
1: Göçerler zorlu yolculuk sırasında bir geceyi dağda konaklayarak geçiriyor. Yolculuk büyükbaş hayvanların yüksek rakımlı yaylalara ulaşmasıyla sona eriyor. Yaylacıların 3 ay boyunca burada kalmaları bekleniyor.
4: Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülünler doğaya salınmaya başladı. Ne kadar önemli. Keklik sayısı çok azaldı bu arada ülkemizde. Bu doğru düzgün avlanmama, kaçak avlanmalar nedeniyle ama bakın ne kadar önemliler. 62 ilde 51 bin kanatlı biyolojik mücadeleye destek verecek.
1: Keklikler ve sürünler doğaya salındı. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı önlem alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl üretim merkezlerinde binlerce keklik ve sürünün üretildiğini ve uygun alanlarda doğaya salındığını belirtti. Bu türler kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı biyolojik mücadele yürütecek. Bakan Yumaklı, bu yıl 62 ilde ve 156 farklı alanda 39.250 kekliğin doğaya salınmak için hazır olduğunu belirtti. Ayrıca 11.750 sürünün de salınımı planlandı. Böylece bu yıl toplam 51.000 kanatlı doğaya kazandırılacak. Salım yapılan alanlar 3 yıl süreyle ava kapatılıyor. Bu süreçte yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle keklikler salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanırken, sürünlerse tarım zararlısı kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele yürütüyor. 156 farklı noktada salım alanlarının seçiminde habitat uygunluğu, besin ve su kaynaklarının yeterliliği gibi kriterlere bakılıyor. Barınma imkanları, yırtıcı baskısı, insan faaliyetlerinin yoğunluğu ve önceki yıllara ait izleme sonuçları da dikkate alınıyor.
4: Dün babalar günüydü. Belki babaları ya da evlatları yanlarında olmayanlar için buruk geçmiştir. Diğer yandan yan yana olan, birbirinden güç alan babalar ve oğullar var. Bekir Aydemir ve oğlu Aydemir gibi. Oğlu Emre Aydemir, Bekir Aydemir'in 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yürüyemez hale geldi. Babası işini bıraktı, kendini oğlunun sağlığına adadı. Baba oğul hikayelerini Emine Derya ve Mertcan Öztürk'e anlattı.
8: Evlat çok bambaşka bir şey. Kendimi ona adadım.
9: Emre bas, Emre!
10: Bir trafik kazası, beraberinde değişen bir hayat. Baba Bekir Aydemir kendini oğluna adadı. Çünkü tek hayali onun yeniden yürüdüğünü görebilmek.
8: Evlat çok bambaşka bir şey. Tabii ki elimden gelen ne varsa kendimi ona adadım.
11: Babamla hemen hemen 7 senedir beraberiz. 7 senedir hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak desteği çok büyük.
10: 22 yaşındaki Emre Aydemir 2018 yazında ailesiyle beraber memleketleri Sivas'a gitmek için İstanbul'dan yola çıktı. Ancak o yolculuk hem Emre'nin hem de ailesinin bütün hayatını değiştirdi.
8: Sivas varmadan Yozgat'ta kaza yaptım, takla attım arabayla. Takla attık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimizi hastanelerde bulduk.
10: Kazada Emre'nin omuriliği hasar aldı ve yürüyemez hale geldi. O günden sonra baba Bekir Aydemir kendini onun sağlığına adadı. Oğlu tekrar yürüyebilsin diye her şeyi yaptı. Yurt dışına bile gitti.
8: Ben reklam ajansında çalışıyordum. Oğlum bu hale gelince işimi bırakmak zorunda kaldım. Biz Hindistan'a da gittik. Hindistanlı bir doktorla tanıştık. 3 ay Hindistan'da kaldım.
10: Zaman içinde gördüğü fizyoterapiler Emre'ye iyi geldi. 6 ay önce de spor yapmaya başladı.
12: Emre ailesiyle beraber Ümraniye'de yaşıyor. Ancak antrenman yaptıkları salon Beylikdüzü'nde. İşte bundan dolayı genç adam her gün babasıyla birlikte sabahın çok erken saatlerinde yola koyuluyor. Çünkü gitmeleri gereken yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe var.
8: Her gün sabah Emre'yi 5'te kalkıyorum ben, Emre'yi hazırlıyorum. 6'da yola çıkıyoruz. Oğluma el kol ayak olmak istiyorum. Şu yol bana artık uzamıyor mesela. Oğlumun başarısını gördükçe, bir yerlere geldiğini gördükçe şu yol bana uzamıyor, kısa geliyor.
10: Uzun bir yolculuktan sonra spor kompleksine varan baba oğul ardından sıkı bir antrenmana başlıyor.
13: Emre çok hırslı, çok istekli, geleceği gören bir sporcu. Emre en son Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve bu Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde triatlonda birinci oldu.
8: Bir an önce ayaklanıp yürümesini çok hayal ediyoruz. Ya gece rüyalarımıza giriyor Emre'nin yürüyüp kalktığı. Ya sabah kalkıyoruz mesela, ya acaba yürüdü mü? Ya gerçek zannediyoruz.
10: Babasının en büyük hayali oğlunu tekrar yürürken görebilmek. Ancak bunun için de desteğe ihtiyaç var.
8: Oğlum biraz daha rahat bir arabayla götürüp getirmek istiyorum. Arabası çok tangır tungur gidiyoruz. Eski bir araba. Maddiyat biraz kısıtlı. El bisikleti çok maliyetliydi. Onu kredi çekip almak zorunda kaldık.
13: 3 ay sonra Dünya Kupası var. İlk kez Dünya Kupası'nda Emre'yi sokmak istiyoruz. Ve seneye inşallah milli takımda Emre'yi göreceğiz. Ülkemizi, bayrağımızı dalgalandıracağına sonuna kadar inancımız tam.
4: Evet, dilerim aradığı desteği de bulur aile ve tüm bu çabalarından Emre istediği sonuçları hep alır. Bu saati noktalayalım. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Haberin ve hayatın içinde.
15: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
14: Gündemin sıcak başlıkları.
15: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
14: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
15: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada
16: Tavşantepe köyü var.
17: Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu...
16: Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
18: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Para gündemden tekrar merhaba. Mardin'de yasa dışı bahise yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. 49 gözaltı var. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı, ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden de insanları dolandırdığı belirlendi. 10 milyar 394 milyon lira işlem hacmine ulaşılmış. Ne kadar büyük bir rakam. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı konuya ilişkin. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz dedi yaptığı paylaşımda. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı geçen hafta. Bu soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve 38 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Son durumu öğrenelim biz Arzu Kaya'dan.
3: Serap Belet, son durum olarak şunu söyleyebilirim. Savcılıkça ifade alınma işlemi başladı. Sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti hemen arkamızda bulunan. Sonrasında savcının karşısına çıkarıldı şüpheliler ve ifade alma işlemleri başladı. Tabii bu soruşturma geçtiğimiz aylarda başlamıştı ama operasyon cuma günü itibariyle yapılmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler adliyede şu an itibariyle ifade veriyor. Peki suçlamalar ne? Hangi suçlamalar yöneltiliyor? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere birçok suçlama yöneltiliyor. O suçlamalardan bahsedelim. Rüşvet, örgüt kurma, yönetmek, irtikap ve aynı zamanda görevi kötüye kullanma gibi birçok suçun yöneltildiğini biliyoruz şüphelilere. Cuma günü yapılmış İşte operasyon 40 eylem 90 ayrı adreste bu şüphelilerin gözaltına alınma işlemi yapılmıştı. İhbarlar üzerine başlatılan bir soruşturmadan bahsediyoruz. İhbarlar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları alındı. Bu doğrultuda savcılığın yaptığı tespitler var. Onlardan da bahsedelim isterseniz. 4 ayrı tespiti var savcılığın ve önemli suçlamalar yöneltiliyor şüphelilerin.

yerlere. Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara, maliklere tarafından gerçekleştirilen müdahalelere basit onarım adı altında büyük müdahaleler yapıldı ve usulsüz müdahaleler noktasında da birçok malikten rüşvet alındığı noktasında şüphelilerin yaptığı noktasında tespitler vardı. Aynı zamanda Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı

0: Yılmaz ve Fırat Durak ile ilgili birim amirlerinin şu anda Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda ifade işlemleri devam ediyor. Savcılığın ifade işlemlerinin ardından nasıl bir süreç yönetilecek, nasıl bir süreç izlenecek ondan da bahsedelim isterseniz. Savcılık şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra ya tutuklama talebiyle ya da adli kontrol noktasında bir tespitle mahkemeye sevki noktasında bir karar verecek ya da şüphelilerin serbest kalması noktasında bir karar verecek. Biz de bu süreci kameraman arkadaşım Özcan Öztürk ile birlikte takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız.
1: Arzu Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Şu an ifadeler alınıyor savcılıkta. ABD ve İran arasında savaş sona erdirecek mutabakat zaptının görüşüldüğü İsviçre'deki zirve 18 saatte tamamlandı. Arada gerilimler, gitgeller, krizler olarak teknik düzeydeki görüşmelerin hafta boyunca da devam edeceği açıklandı. Şu an süreç yine de tüm krizlere rağmen olumlu seyrediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerenin ardından yol haritasını açıkladı. Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi. Dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı ifadelerini kullandı. Tarafların Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabık kaldığını belirten Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan çatışmasızlık mekanizması dedi. Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasında ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişini sağlamak ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında bir iletişim hattı kurulduğu bildirildi. Teknik düzeydeki görüşmeler de hafta boyunca devam edecek. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ABD-İran görüşmelerinin tıkanmasına neden olmuştu. Saldırılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail ordusunun Lübnan'da asker sayısını azalttığı iddia edildi. İddia İsrail basınından. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi geri çekilmeye hazır olduğu öne sürüldü. Ordunun Lübnan'daki sayısını azaltmaya başladığı da iddia edildi. İddiadan dakikalar sonra İsrail ordusu ülkenin kuzeyinin güvenliği hakkında yeni bir güncelleme yayınladı. Buna göre bugün sabah 6'dan itibaren bölgedeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Bir açıklama da İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerek olduğu sürece kalacağız dedi. Lübnan'la değil, Hizbullah'la savaştayız dedi Netanyahu yaptığı açıklamada. Hizbullah tehdidini ortadan kaldırdığımızda Lübnan'la bir anlaşmaya varacağız ve o gün dört gözle bekliyorum dedi. Ama her ne kadar Hizbullah'la savaştığını söylese de Lübnan'da da işgalini biliyorsunuz. Bu İran savaşı boyunca da ilerletti. İlerletmeye de ateşkes sürecinde de devam etti İsrail. Şimdi Ankara'ya gidelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e merhaba diyelim. Hoş geldin Nasuhi, iyi haftalar.
2: Teşekkür ederim, iyi haftalar Serap.
1: Savaşla başlayalım mı istersen? Yani bu İsviçre'deki görüşmelerdeki duruma baktığında evet. Sen ne görüyorsun? Mesela bir önceki saatte doçent doktor Atıl Murat'la ekonomiyi konuşuyorduk. O dedi ki bence artık savaş bitti. En azından ABD bu savaşı muhtemelen yeniden başlatmaz. Ve diplomatik olarak da İran burada kazanan taraf olarak görünüyor. Katılır mısın bu yoruma? Ne dersin?
2: Evet, ben de yayını takip ettim. Aslında sen de çok uzun zamandır sabah yayınları da yapıyoruz. Ya benim de kanaatim hep bu yönde. Yani bu anlaşmanın gerçekleşeceği yönünde. Fakat şöyle ayrıntılar var. Mesela dün Sayın Hakan Fidan Mısır'da o 400 zirve, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan'da birlikte yapılan o zirvede şuna dikkat çekti. Dedi ki her zaman bir kenarda bekleyen bir şey var, tehdit var. İsrail. Yani İsrail. Yani bu işleri bozmak için. Yani önemli, bu gelinen noktayı önemsediğini ifade etti. Bu aslında Türkiye'nin hem bir anlamda resmi tezi ve yaklaşımı hem de hakikaten o tabloyu ortaya koyan bir gerçeklik, bir tarif. Peki bu 18 saat orada yansıyan gerilimler, hani inişler, çıkışlar, terk ettiler, gidiyorlar, kalkacaklar. Bütün bunlar ne? Yani Serap, bu bence savaş tarihinin en enteresan müzakere süreçlerinden bir tanesi. Çünkü savaşın iki savaşan tarafı, bir de o savaşa Amerika'yı sürükleyen taraf var ve o taraf bir türlü Lübnan'daki hesaplarından, kendi güvenlik kaygılarından kolayca geri adım atmıyor. Üstelik maalesef Amerika içinde de Amerikan yönetiminin karar mekanizmalarını etkileyebilecek bir güce de sahip. Yani bu çok hafife alınacak bir güç de değil. Yani buna Musevi lobisi diyelim, başka bir şey diyelim, farklı isimler de olsa böyle bir durum var. Müzakereler böyle, hani ne diyelim, dünyanın nefesini tuttuğu bir şekilde devam edecek gibi görünüyor.

0: Şimdi bu müzakerelerden bir anlaşma çıkacak. Öyle görünüyor. Bu bir anlaşmanın başlangıcı zaten. Fakat burada kalıcı bir barış olacak mı? Asıl dünyanın da küresel ölçekte ekonomilerin, enerjinin, bütün hatların merak ettiği konu bu. Bu oraya doğru gidecektir. Ben de hocamla aynı görüşteyim. Yani bu saatten sonra yeniden savaşa dönüş gibi bir şey söz konusu olamaz. Ancak savaştan çıkarı olanlar, savaşta kendi güvenliğini sağlamaya çalışanlar, başta İsrail olmak üzere, bu işi bozmak için, kendi alanlarını genişletmek için çaba göstermeye devam edecekler.
1: İsrail'in yanına o
0: iyi
1: zaman
0: bir sonuç
1: başka bir
0: bekliyor.
1: ülke de koyacak olsan, yani burada barış olmasını istemeyen kim olabilir?
0: Ya burada barış olmasını istemeyen bir ülke daha var aslında, Birleşik Arap Emirlikleri. Hani ne kadar ülkedir tartışmasına hiç girmeden söylüyorum. Çok zayıf bir aktör müdür? Aslında küresel ölçekte biraz cürmünden daha fazla davranan bir aktör. Ama onun dışında şöyle bir şey var. Yani bu savaşın devamında işte Hürmüz'ün tekrar tümüyle kapanması, enerji hatlarındaki tıkanmalar vesaire, bütün bunlara artık tahammül edemeyecek de bir dünya var karşımızda. Bir şey çok dikkat çekiliyor Amerikan kamuoyunda. 2 gündür ona bakıyorum yakından. Çin'deki zirveden sonra Trump'ın aslında biraz daha barış konusunda kararlı bir noktaya geldiğini, kendisinin yarattığı nükleer korku, işte İran'ı ayaklandıracağız, çözüm alacağız vesaire, bütün bunlar iflas ettikten sonra bu barışı ben inşa ediyorum diye bir hikaye oluşturmaya çalıştığını söylüyorlar. Doğrusu bu. Ha, İran'la ilgili de şöyle bir şey var. İran kendi içinde de bir yayın krizi oldu mesela. Daha önceki müzakerelere katılan bir isim devlet televizyonunda yayına çıktı ve Hamaney'in bir takım gizli talimatları olduğunu söyledi. Fakat bunu söyler söylemez yayın kesildi. Televizyonu yöneten isimlerden birisi görevinden istifa etti veya görevinden alındı. Yani orada da bu barış süreciyle ilgili, yani biz burada daha fazla taviz koparabiliriz, teslimiyette miyiz gibi düşünen çevreler de var. Ama ağırlık Trump, Hamaney, aslında bir tarafıyla da özellikle Pezeşkian ekseninde baktığımızda barışa doğru giden bir süreci görebiliyoruz Serap.
1: Peki gelelim Ankara'ya. Yine bu haftada Salı günü grup toplantıları, zaten takip ettiğimiz toplantılar bunlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özelinde daha farklı bir durum var. Geçen hafta grup toplantıları yapılmadı. Bu hafta Özgür Özel grup toplantısı yapacak mı? Önce onu sorayım sana. Ne bekleniyor?
0: Evet, ya da şöyle şuradan da söyleyebiliriz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2 toplantı koyduğu için o saatlere kendisinin grup toplantısı
1: Toplantıları o
0: yapması
1: saatlere mi
0: beklenmiyor
1: kondu?
0: zaten teknik olarak.
1: Yarın.
0: Evet, yani Kılıçdaroğlu tarafını
1: Evet,
0: söylüyorum
1: evet.
0: ben. Ama Özgür Özel, evet, Özgür Özel'in grup toplantısı yapma ihtimalinin olduğu söylüyor hem parlamentodaki arkadaşlarımız hem de benim aldığım bilgiler. Şimdi bu 2. hafta olacak. Burada şöyle bir alan daraltması yapıyor Kılıçdaroğlu tarafının stratejisi üzerinden söyleyeyim. Yani şimdi teknik olarak da hukuki olarak da üzerine gidebilecekleri, kendi yetkililerinin doğrudan kendi ellerinde olduğu konular üzerinden hareket ediyorlar. Nedir? İşte parti meclisi, MYK'yı toplamak, disiplin kurulunu işletmek, ama parlamentodaki hikayenin çözümü tamamen kendi ellerinde değil. Özgür Özel'in de birazdan arkadaşlarıyla bir araya gelip yarın grup toplantısı yapıp yapmayacağına kesin olarak karar vermesi bekleniyor. Fakat bütün bunların bizi getirdiği nokta şu. Hani yine geçen hafta da konuştuk ya, bir ılımlı hava mı oluşuyor acaba Kemal Kılıçdaroğlu? Hani mecliste o görüntüler yaşanmasın, arbede itiş kakış, o yüzden yapmıyorum mealinde bir şeyler söyledi. Bu yine bir ılımlı hava değil. Aslında bu yavaş yavaş kopuşunda gerçekleştiğini gösteriyor Serap bize. Yani iki taraf arasında müzakere, konuşabilme imkanlarının giderek daraldığını gösteriyor. Kemal Bey MYK'yı toplayacak, parti meclisini toplayacak Salı günü ve dediğim gibi o saatleri grup toplantısı saatlerine denk getirdi. Yani istese farklı saatlerde bugün de yapabilir, yarın sabah da yapabilir, akşam üzeri de yapabilir. Buna bir engel yok. Ama grup toplantısı üzerinden yaşanan kriz görüntüsünü vermek istemiyor Özel cephesi. Bakalım bu konuda ısrar edecek mi? Yarın hani gidip biz grup toplantısını yapacağız diyecekler mi? Kendi tezlerine göre de bunu yapmalarının önünde herhangi bir engel görünmüyor. Ama tekrar söylüyorum, ayrışma giderek daha derinleşiyor.
1: Evet, şimdi kurultay için biz imzaları teslim ettik. Gereği yapılmazsa da mahkemeye gideceğiz diyor Özel cephesi. Bu
0: Doğru, evet.
1: ne zamana kadar bunun için beklenir? Böyle bir hukuki süreç sürerken bir kopuş olabilir mi? Yoksa onun tamamlanması, oradan bir kısa vadede bir yanıt mı beklenir? Yani o yeni partiyle ilgili isimler de konuşulduğunu duydum. Ben hazırlıkları böyle daha net ifade ediliyor. Ona ilişkin yeni bilgiler var mı?
0: Evet, şimdi şöyle toplamda 10 gün içinde bir cevap verilmesi bekleniyor Kılıçdaroğlu tarafından. Yani genel merkez tarafından diyelim, kurumsal olarak. O kurumsal cevap elbette Özgür Özel ve arkadaşları tarafından yine mahkemeye götürülecek. Hani geçen hafta da konuşmuştuk, habire mahkeme süreçleri, hukuki süreçler karşımıza çıkıyor. Fakat o redden sonra...

0: Sonraki kuvvetli muhtemel öyle olacak. Yani kurultayın yapılamayacağı beyan edilecek. Bu arada o kurultay için imza veren isimler gözden geçiriliyor genel merkez tarafından. Yani delege vasfına haizler mi değiller mi vesaire, ama her durumda o çoğunluğu yakalamış durumda verdikleri 800 küsür kişilik liste. Şimdi o karar, yani hayır yapılamaz dedikten sonra mahkeme süreci, ama bu aynı zamanda hani senin soruna belki cevap anlamında o ayrışmayı, yeni parti çalışmalarını daha da hızlandırır mı? Evet. Zaten dipten dibe devam eden çalışmalar yavaş yavaş da yüzeye çıkıyor. Binalar konuşuluyor. Hani bir bina tutulduğu isimler konuşuluyor. Yani aktör anlamında isimler konuşuluyor. İşte parti isimleri konuşuluyor. Bunların her biri daha da hızlandı. Hani 15 Temmuz falan deniliyordu. 3 aşağı 5 yukarı o günlere denk gelecek şekilde bir açıklama, bir beyana dönüşebilir mi? Burada tek sorun açıkçası milletvekillerinin, parti teşkilatının, partinin içindeki şu anda aktif olan aktörlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olmasa bile bu konuda nasıl bir tavır göstereceği. Bu çok belirleyici olacak. Çünkü
1: Doğru.
0: bu tür zamanlarda, bu tür ayrılıklarda, ben gazetecilik hayatımda epeyce takip ettiğim için böyle ayrılıkları, ana gövdeden ne kadar çok koparabilirseniz o kadar daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Baştan yaşanan kırılmaları daha sonra telafi etmek mümkün olmuyor Serap.
1: Evet, bazen biraz da bazıları da bekleyip görüp nasıl seyrettiğine duruma göre de hareket etmeyi de tercih ediyor.
0: Ya burada,
1: En başta
0: burada
1: tam tablo
0: kalalım,
1: görünmüyor. Bir
0: burada
1: görelim.
0: kalalım.
1: Ondan sonra
0: Evet, burada mücadele edelim diyenler de var. Yani Kılıçdaroğlu'yla mücadele edelim ama burada kalalım diyenler de var. Yani böyle bir şey de var, parti içinde bir görüş de var. Bunları her ikisinin dışında çözmekten yana olanlar da var. Yani bu kavgadan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çıkış görünmüyor diyenler de var. Zaten geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen, Cuma akşamı gerçekleşen yayında da gördük ki yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konularla ilgili geri adım atmak, hani meseleyi başka bir noktaya taşımak gibi bir niyeti, yaklaşımı görünmüyor. Stratejisi gayet açık. Hukuki süreçleri sonuna kadar işletecek. Kendi belirlediği takvimde de kurultayı toplayacak. Olağan kurultayı tabii ki.
1: AK Parti'nin de Sapanca'da bir kampı var. Hangi gündemle toplanıyor bu kamp?
0: Şimdi orada ana gündemin daha çok ekonomi olduğu söyleniyor. Bu doğru, çünkü ekonomiyle ilgili tartışmalar AK Parti'nin kendi teşkilatlarından genel merkeze çok kuvvetli bir biçimde yansıyor elbette. Yani sıkıntılar vesaire, bütün bunlara nasıl çözüm olacak? Uzun zamandır uygulanan bir program var. Bu programın sonuçları yeterince tatmin edici değil, altını çizerek söylüyorum. O nedenle 3 sunum belki önemsenecek orada, 3 önemli sunum. Birincisi Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bölgesel gelişmeler, İran, ABD arasındaki hem savaş hem bu müzakerelerle ilgili. İkincisi Adalet Bakanı Akın Gürley'in son dönemde ortaya çıkan operasyonlar ve süreçlerle ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor. Tabii üçüncüsü ekonomiyle ilgili Mehmet Şimşek tarafından bir sunum yapılması bekleniyor. Bu aslında şeyde yapılacaktı, Kızılcahamam'da yapılacaktı. Sapanca'ya alındı bu kamp. Bence bu kamp toplantısı şu açıdan önemli. Ya önümüzdeki o sonbaharda hani siyaset ısınacak diye bir hepimizin beklentisi var ya. Gerçi bu cümleyi her yıl kuruyoruz ama gerçekten siyasetin ısınacağı bir dönemde AK Parti yeni dönemin hazırlıklarının da kodlarını inşa edecek. Dediğim gibi 3 sunum, ama siyaseten seçim dahil her şeyin konuşulacağı bir toplantı, bir kamp olacak gibi görünüyor Serap.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuhi, değerlendirmelerin için, katkın için.
0: Ben
1: yarın
0: teşekkür
1: tekrar
0: ederim,
1: görüşmek üzere Para Gündem'de. Şimdi ekonomi demişken en önemli konu, biliyorsunuz, en önemli giderler gıda, barınma ve ulaşım en başta. Zaten temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlarda enflasyon en çok yukarıda seyrediyor. Konut fiyatları ve kiralarda son 4-5 yılın en çok konuştuğumuz konulardan biri. Bir yandan da kentsel dönüşüm var. Şimdi İstanbul'un merkez semtlerindeki eski binalar dönüştükçe bu sefer yeni binaların kirası da çok artıyor. Ev arayanlar yükselen fiyatlardan şikayetçi. Aynı mahallede oturmaya devam etmek istiyorlar. Yeni ev bulurlarsa bu sefer yüksek fiyatlar nedeniyle taşınamıyorlar. Bazı mahallelerde, dönüşümün sürdüğü bazı mahallelerde kira fiyatları iki katını aştı. Kaan Uçar ve Erdi Demir ilçe ilçe dolaştı ve mahalleleri dinledi.
2: Ne kadar süre sonra girecek ev kentsel dönüşüm?
3: Bir seneyi var.
4: Gün gelenden bağcılar meydana taşındı.
5: 30 bin lira daire 50 55 bin oldu. 60 bin oldu.
6: Üstelik fiyat burada da durmuyor. Binam dönüşüme girecek diyen ev arayışına giriyor. Kiralık talebi arttıkça fiyat da katlanıyor.
7: Bahçeli evlerde sıfır bina mümkün değil, 70'in altında bulamazsınız.
8: Kiralarda mal sahiplerinin açgözlüğü.
5: Başka bir şey değil.
3: Güngören.

0: ve Bahçelievler'de de çok ciddi bir kentsel dönüşüm var. Aynı zamanda Bağcılar'da da var.
1: Dönüşüme giren ilçeler birbirine yakın. Hal böyle olunca kendi mahallesinde uygun fiyata kiralık ev bulamayan önce komşu mahalleye sonra komşu ilçeye bakıyor. Ama nafile. Fiyatların bir anda yükseldiği ilçelerden biri de Bağcılar.
2: Şu anda 3 oda bir salondan oluşan dairenin içindeyiz ve bu daire geçtiğimiz yıl 25 bin liraya kiralanıyordu. Ancak artan talepler sonrasında bu daire için istenilen kira bedeli 40 bin lira.
3: Yok. Ya bulsak da bütçe müsait değil. Nerede bulacaksın? Ha deyince de bulamıyor zaten. Kiralar almış başını gidiyor zaten.
1: Ve bir başka sorun. Kiracılar binaları dönüşene kadar sağlam bir yapıda oturmak istiyor. Ama yeni bina bulmak da zor. Bütçesine uydurabilense şanslı.
4: Nerede vursun ya taşınıyor. Çünkü bölge hep kentsel dönüşümde, hep eski binalar.
5: Sağlam bir binada oturuyorsan bazı şeylere göz yumman lazım.
2: Şu an bulunduğumuz noktada 2 ay önce 40 yaşın üzerinde 2 tane bina bulunuyordu. Bu binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bina sakinleri ise çevreden eve bakmaya başladılar. Ancak çevredeki binaların hepsi bu şekilde 40 yaşın üzerinde olduğu için ve kısa bir süre sonra onlar da kentsel dönüşüme gireceği için çevre sakinleri bu noktadan ev bulamadı.
6: Garanti vermediler. Yani 6 ay sonra taşınabilirsiniz diye dürüst davrandılar.
4: %90 eski binalar. Buradan çıkıyor oraya, orada dönüşüme gidecek.
0: 3+1'de oturan biri 1+1'e de razı.
1: Binaları dönüşüme giren hak sahipleri bir an önce inşaatların tamamlanmasını bekliyor.
7: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon lira dolandırdıktan sonra yakalanarak tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, bana parayı bir yerden alıp bir yere teslim etmem gerektiği söylendi dedi. 17 yaşındaki diğer şüpheli Belirhan Türeli ise pişman olduğunu söyledi.
1: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Emre Çakmakçı, olaydaki diğer şüpheli Belirhan Türeli'yi tanımadığını iddia etti.
8: Ben bu yaşanan olay ile ilgili beni yönlendiren şahıslarla daha önce de irtibatlıydım. Beni yaklaşık 3 ay önce taksi şoförlüğü yaptığım dönemde aradılar ve bana Mecidiyeköy ilçesine gidip bir şahıstan para almam gerektiğini ve yine farklı bir konuma gidip söyleyecekleri şahsa parayı teslim etmem gerektiğini söylediler. Kimlik bilgisini bilmediğim bir şahıstan elden 20 bin TL para aldım ve bu parayı da yine şahısların yönlendirmesiyle İstanbul Beylikdüzü'nde Bedirhan Türeli isimli şahsa elden teslim ettim. Kendisiyle samimiyetim yoktur. Tanışıklığım bundan ibarettir.
1: 14 Haziran'da İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıtmış. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söylemişti. Para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim eden Kocamaz, 70 milyon lira dolandırılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki şüpheli Bedirhan Türeli'nin paraları teslim aldığı tespit edildi. Türeli ifadesinde çok pişman olduğunu ve adli kontrol şartıyla serbest kalmak istediğini belirtti. Şüpheliler Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Teslim alınan para ve değerli eşyaların Kocamaz'a geri verilmesine hükmedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
7: Ankara'da cadde ve eğlence yerlerinin önündeki korsan otoparkçılara operasyon düzenlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Şikayetler üzerine harekete geçildi. Güvenlik kameraları incelendi. Ankara'da değnekçilere operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 7-8 Temmuz NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında operasyonlarını hızlandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Mağdurların ifadeleri üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Eğlence mekanı çalışanları, valiler ve değnekçilere yönelik başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, karayolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını öne sürdü.

0: Kış bitti ve Karadenizlerde yaylalara çıkmaya başladılar. Evlerine dönüyorlar yaz için ama sonbaharda ayılara karşı önlem alınmıştı. Evler kapatılmıştı ama döndüklerinde bu önlemin yeterli olmadığını görenler oldu. Rize'de yaklaşık 20 eve girdi ayılar ve büyük zarara yol açtılar.
1: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri. Bu yeşil ev. Ha, buraya girdi. Başka burada da girdi de.
2: Burada hepsine girdi.
3: Havalar ısınınca yaylaya döndüler. Gördükleri manzarayla şoke oldular. Yayla evleri ayıların herifi oldu.
1: Bazı evlere ayı girmiş. Örnek bir tane burada bak. Parçası burada.
2: Evet.
3: Burası yaylalarıyla ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi. Bölgede yazla birlikte yayla evlerine dönüş başladı. Kaçkar Koçdüzü yaylasına giden vatandaşlar ayı paniği yaşadı.
1: Cam yerde. Ayı girdi buraya. İçerisi de dağınık. Ne olduğu belli değil. Giremiyoruz.
3: Ev sahipleri sonbaharda kapı ve pencereleri kapatarak çıkmışlardı. Aylar sonra döndüklerinde evlerinin yıkık dökük haliyle karşılaştılar. Yaylada yiyecek arayan ayılar yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu.
1: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri. Bu yeşil ev. Ha, buraya girdi. Başka buraya da girdi de.
2: Burada hepsine girdi.
3: Yayla sakinleri ayıların verdiği zarar sonrası onarım çalışması başlattı.
0: Para gündem sona erdi. Birazdan Rahim Ak Ayılar ve Boğalar programıyla karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ekonomiyi ve para ve sermaye piyasalarını konuştuğumuz Aylar ve Babalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak, efendim piyasalarda ve tabii ki ekonomide belirleyici etken maalesef hala savaş, ABD ile İran arasındaki savaş. Bu haftaya barış görüşmeleriyle olumlu başladık ancak geçtiğimiz haftalar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Savaşın etkisiyle yüksek seyreden petrol fiyatları nedeniyle düşmeyen enflasyonun yanı sıra geçen hafta değişen ABD Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısındaki mesajlarıyla MSCI'nin Türkiye analizi piyasaları gerdi. Terazinin artı tarafında ise barış görüşmelerinin yanı sıra Haziran ayı enflasyonundaki olumlu beklenti ve Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi var. Bu önemli gelişmeleri bizler için bugün Garanti BBVA Yatırım Araştırma Direktörü Özgür Yurttaşseven değerlendirecek. Özgür Bey hoş geldiniz efendim yayına.
1: Teşekkürler.
0: Biraz geçen hafta işte savaş yine belirleyici etken maalesef. Ama bir FED vardı ilk toplantısı yeni başkanla ilk toplantı vardı ve MS

0: Yani Türkiye açıklaması vardı. O biraz piyasaları doğrusu olumsuz etkiledi.
1: Kısmen bu hafta harekete sebebi oldu.
0: Evet. Bu hafta, geçen hafta nasıl değerlendirdiniz? Bu hafta etkisi olur mu bu gelişmeleri?
1: Tabii savaşta senin bahsetmiş olduğun üzere aslında tüm piyasaların globalde de lokalde de etkili faktör olmaya devam ediyor. Burada bizim açımızdan önemli çıkarım yapmamız gereken nokta enerji maliyetleri. Yani savaş nedeniyle enerji maliyetleri öngörülenden yüksek bir zaman diliminde, uzun bir zaman diliminde yüksek kalmaya devam ediyor. Son 1-2 haftalık uzlaşma beklentileriyle beraber 100 doların altına inen bir petrol fiyatı var. Bu bizim açımızdan önemli bir ilerleme fiyatlama mekanizması açısından. Zaten son bir haftalık ya da 7 iş gününe baktığınızda petrol fiyatlarının düşmeye başladığı dönemden bu yana Türkiye hisse piyasalarında pozitif ayrışlarını görüyoruz. Tahvil faizlerinin %45'lerden %41'lere geldiğini görüyoruz. Türkiye CDS'i 219 baz puan seviyesine geriledi. Bunlar bizim için olumlu gelişmeler. Bu hava korunacak olursa yılın ikinci yarısında, yani enerji maliyetlerindeki düşüş yılın ikinci yarısında da bu temposunu sürdürecek olursak Türk hisse piyasaları açısından bu pozitif bir işaret olacaktır. TL varlıklar açısından pozitif olacaktır. Hatta hani bu görünüm içerisinde Borsa İstanbul'da da TL bazında zirvenin yenilendiğini görebiliriz. Diğer taraftan Fed Başkanı kısmı önemli. Yeni başkan, yeni söylemler. Yeni söylemler oldukça dikkat çekici. Önceki dönemlerin aksine Fed yönlendirme noktasında piyasalarda çok etkin olmayacağını mesajını verdi. Bu da aslında global piyasalarda bir volatilite işareti olarak kabul edilebilir. Ancak bizim bakış açımız burada net. Evet, piyasalarda çalkantı olabilir, dalgalanma olabilir global kaynaklı ya da lokal kaynaklı olarak. Ancak biz olası düzeltmeleri ya da düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz TL varlıkları açısından baktığımızda. Ama burada bizim açımızdan asıl odaklanmamız gereken nokta dünyada jeopolitik riskler kaynaklı olarak enerji fiyatları nasıl bir eğilim içerisinde olacak? Çünkü yükseldiği dönemler bizim açımızdan sıkıntılı, zorlu dönemler. Evet. Geri çekildiği dönemler bizim açımızdan TL varlıkların potansiyelinin daha olumlu fiyatlanabildiği bir zemin yaratıyor. Son bir haftadır da bunun meyvelerini topluyoruz.
0: Görüyoruz. Oradaki fiyata bakacağız. Önemli olan petrol fiyatı. Bütün her şeyi belirleyen. Kesinlikle. Diyorsunuz. Peki MSCI'nin değerlendirmesi vardı. Onu bir kısaca siz değerlendirmişsiniz. Çünkü o da piyasaları etkiledi.
1: MSCI aslında bu hafta MSCI'den önemli açıklamalar göreceğiz. Önce onunla başlayalım. Salı günü itibariyle MSCI yıllık değerlendirmesini açıklayacak. Bu yıllık değerlendirmede Güney Kore ve Endonezya hakkında karar açıklayacak. Güney Kore'nin gelişmiş ülke statüsüne yükselmesi, Endonezya'nın gelişmekte olan ülke statüsünü kaybetmesi söz konusu. Bu Türkiye açısından ne anlama geliyor? Eğer aynı anda iki ülke de gelişmekte olan ülkeler statüsünden ayrılacak olursa bir miktar tabii ağırlık değişiminde etkisi olacak. Türkiye ise senetlerinin MSCI içerisindeki ağırlığı kısmen yükselebilir. Oradan hafif pozitif bir etkiyle karşılaşabiliriz. Diğer taraftan uyarı tarafına geçtiğimizde önemli ki biz bunu son 200 senedir raporlarımızda değiniyoruz. MKK'nın açıklamış olduğu bir yabancı oranı, yatırımcı oranı var. Biz buna karşılık fiili dolaşımdaki payları baz alarak kendimiz ayrı bir yabancı yerli oranına takip etmeye çalışıyoruz. Olması gereken bu diye düşünüyoruz. Ve aslında MSCI'nin uyarılarından önce SPK düzenlemeler yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Bu fiili dolaşımdaki paylarla ilgili olarak endekslerin ayarlanması noktasında zaten önlemler alınmıştı. Bu açıdan hani uyarı önemli, kısmen etkisi oldu piyasalar açısından ama regülatör Türkiye'de zaten bunların önlemlerini almaya başladığı için bunu aslında biraz pozitif okuyabiliriz. İlerleyen dönemde de benzer adımların gelmesini umuyoruz açıkçası.
0: Yani olumsuz yansıma devam etmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Yani regülatörün olayın farkında olduğunu, işaretlerini alıyoruz. Bu açıdan önümüzdeki günlerde de bu adımlar gelmeye devam edecek olursa bu uyarıların yaratmış olduğu stres daha sınırlı kalacaktır diye düşünüyoruz.
0: Evet. Peki yani savaş belirleyici dedik. Ama savaşın başından itibaren hem bu yıl için bakıldığında yılbaşından beri ne bu ekonomik göstergelerde ne umuyorduk şu anda durum ne, bir de grafik sizden aldık zaten. Grafiğe bakarak değerlendirebiliriz.
1: Değerli yani yeni seneye başlarken beklentimiz tabii bir savaş öngörmüyorduk. Savaş nedenli olarak, savaş kaynaklı olarak enerji maliyetlerinin hızla yukarı yükseleceğini ve dünyada bütün hesapların buna bağlı olarak değişeceğini tabii ki de öngörmüyorduk. Ama şunu öngörüyorduk. 2025 yılında tüm tezatlıklara karşın rekorlar yılıydı. İşte altında, gümüşte, hisse senedi piyasasında, futbol transferlerinde, sanat piyasasında her yerde rekorlar görüldü. Böyle bir rekor yılın ardından, tabii burada yapay zeka ayrı bir başlık açmak gerekir bu konuda. Evet.

0: Böyle bir rekorlar yılının ardından yatırımcıdan 2026'ya başlarken daha temkinli olacağını ve bu temkinlik içerisinde daha seçici davranacağını öngörmekteydik. Bu bir volatilite sebebi olabilirdi ve ilk 2 ay gerçekten de bu şekilde gerçekleşti fiyatlamalara baktığımızda. Ama tabii artık dünyaya Mart öncesi ve Mart sonrası olarak ele almakta fayda var.
1: Özgür Bey, sizi rica etsem grafiğin önünde anlatalım. Daha iyi olur, değerli izleyenler daha iyi anlayabilirler.
0: Zaten bu tablomuzda açıkçası net bir şekilde bunu gösteriyor. Mart 2026 öncesi ve Mart 2026 sonrasında.
1: Çok net.
0: Mart 2026 öncesinde işte Latin Amerika, altın, gümüş gibi varlık sınıfları
1: Özgür Bey, yukarı çıkmaz.
0: Daha güçlü bir performans sergilerken Mart sonrasında bu tablo tersine dönüyor. Demiş. Altın, gümüş, Latin Amerika gevşeyen tarafta. Hı hı. Mart öncesinde ham petrolde yükseliş zaten başlamıştı. Nikkei endeksi toparlanmasını sürdürüyordu. Nasdaq zayıftı. Mart sonrasında uzlaşma beklentileriyle birlikte teknolojiye yoğun bir talep oluştu. Ve bu yoğun talep hem Nasdaq hem Güney Kore öncülüğünde gelişen piyasalara, gelişen Asya'yı pozitif etkiledi. Özetle bu tabloya baktığımızda öngörülmeyen bir riskle karşı karşıya kalmıştı piyasalar Mart ayı ile birlikte. Hı. Ama o öngörülemeyen risk bir şekilde uzlaşma beklentisine dönüştükten sonra piyasa yeni bir fiyatlamaya yönelmeye başladı. Bu yeni fiyatlamada ne var? Bu yeni fiyatlamanın içerisinde yapay zeka var ama yapay zeka şöyle var. Geçtiğimiz senede güçlü bir yapay zeka fiyatlaması vardı. Şimdiki yapay zekanın içerisinde artık bileşenler biraz farklılaşmaya başladı. Yapay zekaya yatırım yapan şirketler, yapay zekaya yönelik enerji maliyetlerini düşüren yapılaşmalar gibi sektörlerin yavaş yavaş ön plana çıktığını görüyoruz. Hı. Yine geçtiğimiz yıldan farklı olarak burada Güney Kore, Tayvan faktörü çok fazla ön planda. O taraftaki gelişen piyasalar...
1: Özgür Bey, lütfen çabuk anlat.
0: O tarafta gelişen piyasalar tarafında özellikle gelişen Asya'yı evet oldukça ön planda görüyoruz ama hı-hı, bu gelişen Asya tarafında Güney Kore ve Tayvan teknoloji kaynaklı olarak çok fazla ön planda.
1: Evet.
0: Ve S&P 500 tabii ki halen daha yükselişini teknolojiyle birlikte sürdürmeye devam ediyor. Hı-hı. Bu noktada evet, tablo şu ana kadar böyleydi. Bundan sonra ne olabilir diye baktığımızda. Evet. Burada FED önemli bir faktör. Çünkü Mart öncesinde petrol fiyatlarında bu kadar ciddi bir yükseliş beklenmezken ve maliyetlerin artması beklenmezken Mart sonrasında bu tabii düzeltmeyle birlikte aslında çok daha yüksek seviyelerdeydi ham petrol fiyatlarındaki yükseliş.
1: Evet,
0: maliyetler çok ciddi şekilde yükseldi. Burada ne oldu? Tüm merkez bankalarına yönelik beklentiler değişti. Merkez bankalarından faiz indirimi beklenirken genel bir coğrafyada, geniş bir coğrafyada şu aşamada artık faiz arttırımı bekleniyor. Bu tabii fiyatlamaları biraz daha farklı bir noktaya çekecektir. Volatiliteyi kısmen yükseltecektir. Hayatımızda volatilite biraz daha yüksek hissedilecektir. Hmm. Hatta son FED toplantısı ve yeni FED başkanının açıklamaları bu yöndeki ihtimalleri çok daha fazla güçlendiriyor. Bu açıdan yeni FED başkanının yol haritasında yönlendirici FED'den ziyade artık piyasaların kendi yönünü bulması gereken bir ortama doğru ilerliyoruz. Bu evet, daha fazla bir volatiliteyi gündemimize sokacak, çalkantıyı arttıracak. Ama bunu tabii şöyle görmemek lazım. Hani çalkantı artabilir, volatilite artabilir, yani piyasadan uzaklaşalım gibi bir noktada olmamamız lazım. Aslında bu tip şeyler piyasaya yeni giriş fırsatları sunuyor olacak. Yeni fırsatlar yatırımcılar açısından sunacak. Bu noktada da biz hem teknoloji tarafında, yani bu tip volatilitelerde hem teknoloji tarafında hem teknolojiye yatırım yapan Asya tarafında ya da teknolojiyi besleyen enerji sektörü tarafında yurt dışında fırsatlar doğacağını düşünüyoruz.
1: Fiyatların düşmesi nedeniyle mi?
0: Tabii ki de yani düzeltmeler sağlıklı olacaktır. Hı hı. Sonuçta hani 90 derecelik bir açıyla yükselen piyasa her zaman riskleri de beraberinde getiriyor. Evet. Bu tür volatiliteler piyasada yatırımcılar açısından yeni fırsatlar doğuracaktır diye düşünüyoruz. Türkiye tarafında ne olabilir diye baktığımızda...
1: Ben önce şunu, eskiye dönüş, şimdi anlattığınız kadarıyla yani şunu bekliyoruz tabii, yani bu savaş biterse, savaş her şeyi bozdu. Eskiye dönüş, hem petrol fiyatı, enflasyon, biz de beklediğimiz, borsa yatırımcılarını beklediyor. O eskiye döner mi acaba, yoksa işte Fed'in toplantısında da belirtildiği gibi biraz zor mu eskiye dönüş?
0: Tabii petrol fiyatları öngörülenden uzun süre yüksek kaldı. Bu bir maliyet demek. Yani yarın her şey imzalanıp ve süt limana dönüş olsa dahi tüm Körfez bölgesinde bunun bile bir maliyeti var. Yani şu ana kadar birikmiş bir enerji fiyatı maliyetiyle karşı karşıyayız. Bu bir fatura demek ki yani şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Hafta sonundaki gelişmeler de bunu işaretliyor. Evet, bir uzlaşma

0: beklentisi var. Ama bu uzlaşma oldukça kırılgan bir zemin üzerinde inşa edilmiş durumda. Her an yeni bir açıklamayla farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu açıdan enerji maliyetlerindeki yükseliş merkez bankalar açısından ciddi bir stres kaynağı olmuştu şu ana kadar. Bundan sonra da olmaya devam edebilir. Fed Başkanı da açıkçası bunu çok net bir şekilde yansıttı.
1: Dile getirdi. Diğer grafiğe de alalım arkadaşlar lütfen. Özgür Bey onun üzerinden devam etsin. Evet.
0: İşte az önce söylemiş olduğumuz tablo. Turuncu gördüğümüz kısımlar Mart ayı öncesinde merkez bankalarının faiz indirim beklentilerini işaret ediyor.
1: Evet.
0: ECB, Fed, işte İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası. Savaşla birlikte bu beklentiler maviye
1: nasıl
0: dönüşüyor.
1: Tersi
0: yani
1: edelim.
0: Hepsi faiz arttırım beklentilerine dönmüş durumda. Fed'den bu sene faiz indirim beklentisi ki en güçlü Merkez Bankası beklentisi Fed üzerindeydi. Orada bile artık yavaş yavaş beklentiler yükseldi. Bu yıl içerisinde bir faiz indirimi açıkçası öngörülmüyor. Bu önemli bir değişim dünya açısından. Yılın ortasından bu yana fiyatlamaları etkiliyor. Piyasalar arasındaki ayrışmaları ve varlık sınıfları üzerindeki fiyatlamaları açısından önemli bir tablo. Hatta şu sorular bize çok geliyor. Hani savaş ortamı var, niye altın, gümüş geri çekiliyor?
1: Geri çekiliyor.
0: Tamamen sebebi bu tablo kaynaklı.
1: Evet.
0: Merkez bankaların özellikle de öncü merkez bankaları dediğimiz ECB, Fed, İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası gibi merkez bankalarının faiz arttırımının beklendiği bir ortamda altın, gümüş gibi varlıklar biraz baskı altında kalacak.
1: Faiz varsa altına niye gideyim, faiz yüksekse.
0: Maalesef.
1: Peki
0: maalesef.
1: Bunun bize yansıması nasıl olacak?
0: Biz aslında kısmen bunu fiyatladık. Yani Mart ayında ilk Körfez bölgesinde tansiyon yükseldiği dönemde petrol fiyatları yükselirken...
1: Bir daha söyler misiniz lütfen? Peki. Tamam. Sayın seyirciler, AK Parti 12. yargı paketini meclise sunuyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu açıklama yapıyor. Şimdi oraya dönüyoruz.
2: Spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, e-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor. Bunların daha detaylı açılımını da inşallah sizlerle paylaşmış olacağız. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizle getirdiğimiz en önemli yeniliklerden birisi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesidir. Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerince idare aleyhine hükmedilen para, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz. Vatandaşımızın alacağına daha zahmetsiz kavuşması amacıyla İcra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılması ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılıyor, vatandaşımızın alacağını çok daha hızlı tahsil edebilmesi imkanı getiriyoruz. Pek tabidir ki İdareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna giderebilmesi de söz konusu olmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış başlığı altında da gerçekten önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyorlar. Yine mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak adına ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın sadece mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların malın muhammem bedelinin %100'ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkanı

imkanlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına, yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz değerli arkadaşlar. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır. Bir başka düzenlememiz, hak arama hürriyetini tahkim etmek adına idari yargıda önemli bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle idari yargıda dosyaların usulî nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorununu çözmek adına yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Bölge idare mahkemelerine ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu şayet hukuka uygunsa sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirme imkanını getiriyoruz. Ayrıca bölge idare mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı da Danıştay'da temyiz yolunu açık ve net bir şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın bu konuda hak arama güvengesini de korumaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Adli Tıp Kurumu'na ilişkin bir düzenlememiz söz konusu. Burada bilimsel ve idari kapasitesini belirlilik ilkesi ışığında kurumun güçlendirmiş oluyoruz. İhtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanmak için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da alanında doktora derecesi şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz. Ve bu görevler için grup başkanlıkları, ihtisas dairesi başkanlıkları için görev sürelerinin 4 yılla sınırlandırıldığı hüküm altına alınmış oluyor. Çok değerli arkadaşlar, gerçekten önemli bir ilkeyi de bu konuda kanuni düzenleme ile hayata geçirerek hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça bir disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve savcıların olduğu için bilirkişilik müessesesi sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiği için böyle bir düzenleme ile hakikaten hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilirkişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz ve
bu konuda

ilgili düzenlemelerle hakim ve savcılarımızın bu konudaki hassasiyetini de bu düzenlemeyle bir esasa bağlıyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle kısıtlılarla ilgili önemli bir düzenlemeyi de bu teklifimizle Yüce Meclis'in takdirine sunacağız. Vesayet altındaki kısıtlı vatandaşlarımıza ait taşınır ve taşınmaz malların satışının tam bir rekabet ortamında ve en yüksek değerden satılabilmesi için UYAP Entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılması imkanını getiriyoruz. Böylece vesayet altında kısıtlı olan vatandaşlarımızın menkul veya gayrimenkul mallarının ülke genelinde en yüksek değerden satılması söz konusu olacağından kısıtlı vatandaşlarımızın hukukunu en üst derecede koruma altına almış oluyoruz. Bir başka düzenlememiz değerli arkadaşlar, dijital ve genetik moleküler incelemelerle ilgili bunların imha, saklanma süreleri ve düzenlemelerine ilişkin. Bu Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda temel hak ve özgürlükleri kişisel verileri koruma altına alan adımlar atarak ceza muhakemesinde moleküler genetik inceleme sonuçlarının ve bilgisayarlarda yapılan arama el koyma neticesinde elde edilen dijital verilerin saklanma, imha ve sınırlandırma usullerini belirlilik ilkesi doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturuyoruz. Değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, hukuk yargılamasında hak arama hürriyetini tahkim eden bir diğer önemli düzenleme ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde yaptığımız değişiklikle istinaf mahkemelerince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında bir hüküm kurulması halinde bu kararın parasal sınırın üzerinde olması kaydıyla temyiz yolunu açık hale getiriyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın üst mahkemece ilk kez tesis edilen hükmün denetlenmesini talep etme hakkını güvence altına alıyor, yargısal denetim mekanizmasını çok daha hakkaniyetli ve öngörülebilir bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek ve usul ekonomisini en üst düzeyde gözetmek amacıyla Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Nedir? Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. İstinaf aşamasında zaten titizlikle denetlenen bu usulî hususların temyiz aşamasında davanın esasına girilmesini geciktirmesinin ve dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Bu sayede davaların makul sürede sonuçlanmasını sağlayarak adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi idealimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bir önemli düzenleme daha söz konusu değerli arkadaşlar. Uygulamada büyük tartışmalara neden olan belirsiz alacak davasını yürürlükten kaldırıyoruz. Bunun yerine kısmi dava açan vatandaşlarımıza ıslah hakkını kullanmaksızın ve iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme hakkı getiriyoruz. Zaman aşımının artırılan bu kısım yönünden de davanın açılması

0: açıldığı en başından itibaren kesilmiş sayılacağını bu düzenlemeyle meclisin takdirine sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında da zikrettiğim gibi özellikle yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımın kapsamını genişletiyor. Ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle icra edilebileceğini teklif ediyoruz. Birleştirme kararlarına karşı ise esas hüküm beklenmeksizin müstakillen istinaf yoluna başvurulabilmesinin önünü açarak bu şekilde usul ekonomisini de sağlamış oluyoruz. Evet, 29 madde ve bir geçici madde ile toplam 30 maddeden oluşan bu kanun teklifimizle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundum. Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki tabii çok başlıklar var. Birçok konu başlığı var. Bu özellikle kanun teklifimizin başlığı olan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizden de anlaşılacağı üzere bu maddeler belirli bir başlık altında toplanmak suretiyle yargının etkin ve verimli hızlı bir şekilde neticelendirilmesine matuf bir paket ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararlarıyla süresi gözetilerek zorunlu olarak yapılması düzenlenen hükümleri muhtevi bir yargı paketi olarak huzurunuzda. Kamuoyunun bu şekilde huzuruna geliyor. Birçok başlık üzerinde değerli milletvekili arkadaşlarımız ilgili kurullarla da ilgili bakanlıklarla da oradan teknik destekler de almak suretiyle milletvekilliği arkadaşlarımızın öncülüğünde bu çalışmalar devam ediyor. Bu başlıklar da bundan sonraki yargı paketlerinde ele alınarak meclisimizin huzuruna getirilecek. Bu bağlamda kamuoyunun bilgisi, ilgisi, talepleri ve milletvekillerimizin, yargı camiamızın, akademi camiamızın, bütün ortak bileşenlerin, paydaşların talepleri doğrultusunda farklı konu başlıklarına ilişkin çalışmalarımız titizlikle, etki analizleriyle beraber devam etmekte. Bu çerçevede bundan sonraki paketlerde de farklı başlıklarla sizlerin huzurunuzda olmaya devam edeceğiz. Zira reform iradesini çok canlı tutan bir AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu çerçevede vatandaşlarımızın gündemini, taleplerini ve hukuk dünyasının ihtiyaçlarını bu manada değerlendirmeye ve karşılamaya, bunlarla ilgili düzenlemelere devam edeceğimizi de sizlere ve sizler vesilesiyle bütün kamuoyuna da hatırlatmak ve belirtmek isterim.
1: Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Şimdi oraya dönüyoruz efendim.
2: Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm görüşmelerde kıymetli dostlar, bir tema çok net bir şekilde öne çıktı. Elektrifikasyon. Bu konu bugün hükümetlerin kabinelerinde, şirketlerin yönetim kurulu salonlarında yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Çünkü günlük yaşamda elektrifikasyonun hızlanması ülkeleri, şirketleri ve aileleri dalgalı enerji fiyatlarından korumak için acil bir ihtiyaç. İşte bugün aslında tüm dünyanın yaşadığı bu

Enerji krizi de bunu net bir şekilde gösteriyor. Bu mesele insanların hangi aracı satın alacağından, evlerini nasıl ısıtacağına ve enerji faturalarını nasıl düşüreceğine kadar günlük hayatın en somut kararlarıyla doğrudan bağlantılı. COP31 bu başlıkları uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele almak ve küresel dönüşümü hızlandırmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. COP31 başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da net, somut, verilere dayalı ve netice alabileceğimiz 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bu konu çok önemli. 2035'e kadar %35 hedefi ulaşımda, binalarda ve sanayide elektrifikasyonun hızlanmasıyla hayata geçirilecek. Bu hedefi tabii başarısı ise modern şebekeler ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesine bağlı.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 22 Haziran Pazartesi bugün günlerden yeni bir haftaya başlıyoruz. 2 saat boyunca da en sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdi hızlıca bir canlı bağlantıyla başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı kaçıranlarla ilgili soruşturma sürüyor. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Habertürk muhabiri Elif Yavuz detaylar için bizi bekliyor. Kim, neden kaçırdı ifadelerinde neler var? Söz sende Elif.
1: Sena Alkan, evet hemen arkamda görüyorsunuz, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı 12 şüphelinin ve 12 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspül Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilecekler. Şüpheliler şu sıralarda gözaltı araçlarındalar. Önce sağlık kontrolüne götürülecekler, daha sonra da adliyeye sevk edilecekler. 10 erkek 2 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Buradaki gözaltı araçlarına bindirildi. Önce sağlık kontrolüne götürülecekler, ardından da adliyeye sevk olacaklar. 17 Haziran Çarşamba

0: gerçekleştirilen müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığında çeşitli miktarlarda paralar alındı ve yapılacak işlemlerin büyüklüğüne göre de rüşvet miktarlarının değiştiği noktasında savcılığın tespitleri bulunuyor. Yine aynı şekilde Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığında çeşitli ruhsatların verildiği de yine soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında bulunuyor. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercat Akpolat, iki belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda ilgili birim müdürlerinin de bulunduğu soruşturma kapsamında cuma günü gözaltı işlemi uygulanmıştı. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Tabii savcılık işlemlerinin ardından da şüphelilerle ilgili akıbet biraz özetlemek gerekirse, savcılık ifadeleri tamamlandıktan sonra soruşturmaya bakan savcının şüphelilerin adli kontrol ya da tutuklama noktasında sulh ceza hakimliğine sevki söz konusu olabilecek. Aynı zamanda serbest kalmaları yönünde de bir karar çıkabilir. Tabii biz de süreci takip ediyor olacağız, gelişmeleri aktaracağız.
1: Arzu Kaya aktardım. Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Maddiye Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığın cezası belli oldu. Sanık 3 suçtan hapse mahkum edildi. Maddiye Ahmet Minguzzi ailesine dönük tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan Ay karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanık son savunmasında kimseyi tehdit etme niyetinde değildim dedi. Mahkeme sanığa 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapis cezası verdi. Bir suçtansa beraat etti. Furkan Ay 13 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyordu. Maddiye Ahmet Minguzzi geçen yıl Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan ikisi kadın, 12 şüphelinin ifade işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı. Aralarında iki müteahhitin de olduğu şüpheliler öğle saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal geçen çarşamba akşamı evinin önünden bir otomobile bindirilip kaçırılmıştı. Komşularının çocuğunun gözü önünde, o anlar da ekranda. Kaçırıldıktan 1,5 gün sonra Tuzla'da atıl bir durumda olan depoda darp edilmiş halde bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemesine DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan da Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek açıklaması geldi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna verdiği hayır yanıtı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi.
3: Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik. Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
4: Kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
2: Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında 2016'da eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemişti. Programdan sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik" ifadelerini kullanmıştı.
1: Genel Merkez tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü il başkanlığına giderek görevine başladı ama öncesinde arbede yaşandı. Utku Gümrükçü tartaklandığını söyledi.
2: Yeni başkan görevi almak için il binasına gitti. Nöbet tutan eski başkan ve beraberindekiler

0: ile aralarında arbede yaşandı. Çağatay Güç, CHP Genel Merkezi kararıyla İzmir İl Başkanlığı görevinden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı. Tepki gösteren Çağatay Güç ve destekçileri il binasında nöbet tutuyordu. Yeni başkan gece saatlerinde il binasına gidince tansiyon yükseldi. Eski ve yeni başkanın destekçileri arasında arbede yaşandı. CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Deniz Yücel ortamı sakinleştirmek için il başkanlığına geldi. Yeni başkan gümrükçü zor da olsa makam odasına geçebildi.
1: Bize kapıları açması gerekirken partililere, kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yakan paçam dağıldı. Göğsüm ezildi.
0: Bazı partililer Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdi ve çerçeveyi kırdı. Utku Gümrükçü, Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi. Eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.
1: Biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı stratejik istihbaratın önemine dikkat çekti. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek, başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar vurgusu yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır mesajı verdi.
0: Stratejik istihbaratın önemi vurgulandı. Dış politika ve savunmada avantajlar sıralandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinden stratejik istihbarat, karar alma gücü ve milli güvenlik başlıklı bilgi notu paylaştı. Veriden eyleme istihbarat döngüsünün nasıl işlediği açıklandı.
3: Bilgi toplama ve işleme aşamasında açık kaynaklardan insan istihbaratına kadar her türlü veri doğrulanıp sınıflandırılır. Ardından analiz ve dağıtım aşamasında veriler anlamlı öngörülere dönüştürülerek karar alıcılara zamanında ve uygun formatta sunulur. Daha sonra ise eyleme geçilerek stratejik bilgi, ulusal güvenlik tehditlerini önlemek ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek, başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar.
0: MİT, stratejik istihbaratın kullanımına da dikkat çekti. Gerçek olanın stratejik istihbaratın her dönemde fırsat ve risk takibi için sürekli yapılmasıyla çok yönlü ve kurumlar arası eşgüdüm gerektirmesi olduğu kaydedildi. Paylaşımda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır mesajı da yer aldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşı sona erdirmeye amaçlayan mutabakat zaptını imzalamasıyla gözler İsviçre'deki müzakere sürecine çevrilmişti. Tarafları bir araya getiren tarihi görüşme 18 saat sürdü. 60 günlük süreç için bir yol haritası oluşturuldu. Teknik düzeyde görüşmeler bu hafta devam edecek. Bir bakalım neler çıktı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan heyetler İsviçre'de müzakere masasına oturdu. 18 saat süren görüşmelerde 60 günlük süreç için yol haritası oluşturuldu. Taraflar arasında Pakistan ve Katar'dan arabulucuların katılımıyla İsviçre'nin Bergenstock kentinde yürütülen dörtlü görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Görüşmeleri Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf liderliğindeki heyetler katıldı. Taraflar görüşmeler sırasında ortak fotoğraf vermedi. Katar Dışişleri Bakanı da Vance'i görmezden geldi. Vance görüşme öncesinde Orta Doğu'da ilişkileri kalıcı olarak değiştirmeyi amaçladıklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni bir sayfa açmamızı istedi dedi. Ancak Trump Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ülkeniz kalmaz diyerek İran'ı barış masasında tehdit etti. O sözlerin ardından İran heyeti görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Pakistan Başbakanı Şerif'in ikna çabaları kameraya yansıdı. İlerleyen saatlerde Tahran'dan müzakere heyetinin

0: çalışmaları bitti. Teknik düzeydeki görüşmeler sürecek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı yol haritasını açıkladı. Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi diyen Arakçı, dondurulmuş bazı varlıkların serbest bırakıldığını söyledi. İran için yeniden inşa planı başlatıldığını belirten Arakçı, Lübnan konusunun altını çizdi. Tarafların Lübnan'daki operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda anlaştığını belirten bakan, ilk gerçek sınav Lübnan çatışmazlık mekanizması dedi. Katar ve Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre de ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında bir iletişim hattı kuruldu. İran'ın petrol ve enerji ürünleri ihracatı üzerindeki blokaj kaldırılırken Lübnan'da saldırıların sona ermesi için bir çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Taraflar arasındaki teknik görüşmelerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian 14 maddelik mutabakat zaptını 18 Haziran'da dijital ortamda imzalamıştı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump son günlerde Lübnan'la Suriye ilgilensin, Hizbullah'la Suriye ilgilensin gibi açıklamalar yapıyordu. Bu da Lübnan'a Suriye'nin bir müdahalesini istiyor Amerikan Başkanı gibi algılanıyordu. Şimdi Suriye Cumhurbaşkanı Şara bu ifadelere açıklık getirdi. Diyor ki Trump'ın sözleri yanlış anlaşıldı. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz.
0: Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, sorunların çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinden övgüyle bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Lübnan konusuna değinmiş, Hizbullah'la Suriye ilgilensin demişti. O sözlere Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan yanıt geldi. Dubai merkezli El Meşhed televizyonu kanalına konuşan Şara, Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
2: ABD Başkanı Lübnan'daki savaştan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirtti. Suriye, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır.
0: Lübnan'daki sorunun çözümünün yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkün olduğunu söyleyen Şara, Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna da yanıt verdi.
3: Eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın? Bizim Hizbullah ile derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan'ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz.
0: Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde diğer ülkelerden destek aldığını vurgulayan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinden övgüyle bahsetti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Avrupa ülkelerinin desteğinden de yararlandıklarını söyledi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar var. Habertürk muhabiri Elif Yavuz karşımızda. Elif, ne biliyoruz, bu yeni detaylar neler, senden dinleyelim.
4: Sena Alkan, en çok merak edilen sorulardan birisi Erhan Karaal neden kaçırıldı sorusuydu aslında. Buna yanıt olarak şunu söyleyebiliriz. Yakalanan şüpheliler ve Erhan Karaal'ı darp ettiği iddia edilen kişilerin Erhan Karaal'ı darp ettikleri esnada Ekrem İmamoğlu'na ait olan 500 kilo altının sende olduğunu biliyoruz. Bu altınlar nerede diyerek altınların yerini öğrenmek için darp ettikleri ortaya çıktı. Ve yapılan tespitler de bu yöndeydi. Ancak Erhan Karaal'ın altın bu sorulara hangi altın, ne altını diye yanıt vermesinin ardından şüphelilerin söylemek istemediğini düşünerek daha çok darp edildiği ifadeleri üzerinde de duruluyor. Bunu söyleyelim. Aslında Erhan Karaal'da Ekrem İmamoğlu'nun altınları olduğu gerekçesiyle kaçırıldığı ortaya çıktı. Tabii soruşturma halen devam ediyor. Özellikle Erhan Karaal bulunduğunda başında bir kişi vardı. Belinde silahı bulunan silahlı bir kişi vardı. Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. ve bu şüpheliye yurt dışı numarasından eğer altınların yerini söylemezse öldür talimatı veren kişinin yurt dışından aradığı ve bu talimatı da yurt dışından verdiği ortaya çıktı. Yine bu kişi

0: ve şüphelileri arama çalışmaları da devam ediyor Sena Alkan. Onu ifade edelim. Erhan Karaal bulunduğunda hastanede tabii tedavi altına alındı. Ancak tespit edilen kaçıran asıl şüpheliler vardı. O şüpheliler henüz yakalanmadı. Kaçırma eylemini gerçekleştiren kişiler. Erhan Karaal'a bu kişilerin fotoğrafları gösterildi. Erhan Karaal kendisini kaçıran kişileri teşhis etti. Kimler olduğunu söyledi. Ancak kişileri daha önce hiç görmediğini, tanımadığını ifade etti. Yani daha öncesinden tanıdığı ve husumeti olduğu kişiler tarafından kaçırılmadı. Erhan Karaal tarafından tanınmayan kişiler tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan yine başında bekleyen silahlı tetikçinin Balıkesir'den geçirildiği, burada İstanbul'da bir bungalovda ağırlandığı, daha sonra hücre evi olarak tabir edebileceğimiz bir evde gizlendiği, daha sonra kaçırma eylemi gerçekleştikten sonra Erhan Karaal'ın rehin tutulduğu yere gittiği de ortaya çıktı. İlk etapta darp eden kişilerin 300 kilogram altının yerini sorduğunu, daha sonra da 500 kilogram altının nerede olduğunu sordukları ortaya çıktı. 10 erkek, 2 kadın gözaltına alınmıştı Sena Alkan. Kadınlardan birisinin kaçırma eylemini gerçekleştiren kişinin kız arkadaşı olduğu belirlendi. Erhan Karaal ilk kaçırıldığı arabadan sonra başka bir arabaya transfer edilip adres adres dolaştırılmıştı yakalanmamak için. İşte ikinci arabaya geçirildiği esnada o aracın ruhsat sahibi olan kişi de gözaltına alındı. Yani kaçıran kişilerle bağlantılı olan bir kadın da gözaltına alındı. Şu anda 12 kişi adliyeye sevk edildi. Bu olayla bağlantılı olduğu ve olaya iştirak ettiği değerlendirilen, tespit edilen kişiler adliyeye sevk edildi. Soruşturma halen geniş kapsamlı, çok yönlü olarak devam ediyor. Gözaltı sayısının da artacağı tahmin ediliyor Sena Alkan.
1: Şimdi Avrupa kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, Balkanlar'da, Avrupa kıtasının genelinde hakikaten bir alarm var. Konuşacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster benimle. Hoş geldin Hüseyin. Şöyle hızlıca bir bakınca Belçika'da aşırı sıcaklar tren seferlerini iptal ettirmiş. Yunanistan'da su krizi başlamış. 12 adada o hal var. İtalya'da 8 kentte alarm. Fransa'da 49 il için kırmızı kod verilmiş. Okulların evet, kapalı olacağı söylüyor. Ne oluyor Avrupa kıtasında? Neden bu kadar sıcak Avrupa kıtası?
2: Vallahi Avrupa kıtasındaki bu sıcaklar aslında normalde bizim alıştığımız Türkiye'yi Haziran sonunda ziyaret eden sıcaklar. Portekiz, İspanya biraz daha alışık ama Kuzey Avrupa'da özellikle Fransa'nın kuzeyindeki şu ülkelerde Polonya, Belçika, Almanya 40 derece gibi bir sıcaklığı Haziran ayında çok yaşamıyorlar. Ama artık yeni yeni yüksek sıcaklık rekorları da kırıldığı için dünyanın kendisi daha fazla sıcak. İşte bu yaz ayları sıcak hava dalgası nereye çıkacak tam bilmeden başlıyor. Mesela bu yaz başında Türkiye'de aşırı bir sıcak başlamayacağını biz öngörüyorduk. Gerçekten öyle sürüyor. Ama mesela Temmuz'un ortasından sonrası için bambaşka bir tablo bizi bekliyor olabilir. Bu sıcak hava dalgası ile ilişkili değil, genel olarak çevremizdeki denizlerin ısınmasıyla gibi. Ama bu Avrupa'daki 40 dereceler çok erken oldu. İşte bir haritamız var, istersen ona geçeyim mi hemen bilmiyorum. Fena ama gösterelim orada sıcaklık animasyonunda. Ekvatoryal rüzgarlar kuzey enlemlere çıkıyor ve oraya mevsim normalleri deriz yani. Mevsim normallerinin yaklaşık 8 ila 14 derece kadar üstüne bir sıcaklık çıkarıyor. Aslında Tunus'tan geliyor bu sıcak hava dalgası ve Fransa, İtalya, Avusturya, Almanya, Belarus, Ukrayna, Romanya ve çevresindeki Arnavutluk, işte Bosna Hersek, bütün ülkeler bu kahverengi renkleri adeta bu bugünün görüntüsü. Animasyon oynadıkça gelecek günlerde ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Kahverengi yerler mevsim normallerinden 15 derece kadar yukarıda. Yani 22 derece olan Berlin'de 37 derece sıcaklık var sana. Gelecek günlerde ise bakın bu kahverengilik ve sıcaklık güneydoğuya doğru hareket ediyor. Biraz da dünyanın dönüşü sebebiyle batıdan doğuya süpürülüyor adeta. Ve Türkiye'ye ulaştığında 30 Haziran ve 1 Temmuz. Ama o tarihlere kadar gördüğünüz şu maviliği yaşayacağız. Yani ay sonunda 2 gün bu sıcak hava dalgası Türkiye'ye de sokuluyor. Ancak bizdeki etkisi Avrupa'daki gibi olmayacak neyse ki. Tahminlerimiz şu, ulaştığında bile 32 derece İstanbul, 34 derece Ankara, 36 derece İzmir gibi.
1: Hala, o da birkaç günlüğüne
2: evet,
1: gibi.
2: Evet, aynen öyle. 2 ya da 3 günlüğüne olabilir. Yani 30 Haziran, 1 Temmuz, 2 Temmuz. Dolayısıyla bizim alıştığımız zaten o sıcaklıkları yaşadığımız değerlere taşıyacak. Geçtiğimiz yıllarda 35-36 derecelere sıkça çıktık Temmuz'un ilk günlerinde. Özellikle söylüyorum bunu. Türkiye için aşırı bir durum değil. Biz zaten şu anda kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altındayız. Ve bizi mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkartacak olan bu sıcak bize doğru geliyor. Bu arada Balkanlardan geliyor. Balkanlardan sıcak hava geliyor. Ezber soğuk bozan meteoroloji.

0: Evet, hep soğuk havaya gelir. İşte bu kadar geniş bir coğrafyada, bakın bütün Avrupa'yı kaplayan şu renklerde olan sıcak. Onun tabii çeşitli başka meteorolojik arka planı da var. Niye bize geliyor, nasıl geliyor? Bir tanesi dünyanın dönüşüyle ilişkili. İkincisi, buradaki yüksek basınç izin veriyor. Artık o da etkisini yitirince hava sıcaktan soğuğa doğru yöneldiği için gibi sebepleri var. Ancak medyada bugünlerde biraz diğer kanallarda özellikle Türkiye'ye geliyor, biz de 41 derece olacağız gibi manşetler göreceğiz. Biz bu ülkede bazı şeyleri iyi yapmaya çalıştıkça bazı şeyler kötüye gidiyor. Ben tekrarlıyorum, Avrupa'daki kadar ciddi bir durum yaşamayı beklemiyoruz. Ama sıcaklıklar artacak. Evet, 32 dereceler, 34 dereceler geliyor. 40-41 dereceler gelmiyor Marmara bölgesine ve özellikle Karadeniz'e, hatta Ankara'ya bile. Ama biz zaten 40 dereceleri Güneydoğu'da bugünlerde yaşıyoruz. Kuşadası, Aydın'da öyle. O iki köşemiz, Kıyı Ege ve Güneydoğu hariç, diğer yerlerde durum bu.
1: Biraz bir Avrupa'ya da bakalım, sonra tekrar devam ederiz. Tabii. Oraya in, Atina'da. Avrupa kıtası ne yaşıyor diye soracağız oraya. Oray, neredesin? Adalarda o hal varmış. Ne hakikaten çok mu sıcak Oray?
2: Sena, Perşembe gününe kadar G7'yi takip etmek için Fransa'daydım ve hakikaten nefes alınamayacak gibi bir sıcaklık vardı. Yani ve bu daha yaz henüz başlamamıştı. Avrupa'da 21 Haziran'da yaz resmen başlıyor ve daha Mayıs ayında bir sıcak hava dalgası yaşandı. Haziran ayında ikinci bir sıcak hava dalgası yaşandı. Şöyle tarif edeyim, insan geceliğin bir camı açıp ferahlar, daha da kötü camı açmak. Yani tüm perdeler kapalı, işte takım çözümler bulunmaya çalışılıyor. İşte camları acaba alüminyum folyo mu koysak deniyor. Çok da hazırlıksız tabii. Fransa en fazla vurulan ülkelerden bir tanesi oldu. Çünkü özellikle bu yeşil sol politikalarda binaların soğutulmasına hemen hemen hiç öncelik verilmemiş. Sadece işte elektrik tasarrufuna öncelik verilmiş. Mesela bu yüzden de hastanelerde işte yaşlı insanların sıcaktan korunması gibi problemler var. 800 küsur tane okul tatil edildi. 1300 okul erken kapatıldı. İşte tren raylarını sen de az önce bahsettin, Belçika'da ve Fransa'da aşırı ısınmadan dolayı tren seferleri iptal oldu. Bordo'da bugün 44 dereceye çıkması bekleniyor. Yunanistan'da da özellikle Türkiye'ye yakın bazı adalarda işte Simi, Leros gibi Türklerin de çok tatil yaptığı, işte Patmos gibi adalarda bir su problemi yaşanıyor. Bunun bir nedeni zaten su kaynaklarının kısıtlı olması. İkincisi, bu sıcak hava dalgası turistlerin gelmesiyle birlikte su tüketiminin artması. İşte yüzme havuzları olsun, duşlar olsun, işte takım turist aktivitelerinden de zaten sınırlı kaynaklar. Orada bir yaşayan yerel halka kıyasla 4 kat daha fazla su harcıyor turistler. Hakikaten işte Perşembe gecesine kadar bu sıcak hava dalgasının İngiltere'de başlayarak bütün Avrupa'ya etkisi altına alması bekliyor. Fakat ne zaman bitecek o bilmiyorum. Ve sıcağı da şöyle tarif etmişler. Klima hiçbir yerde yok hemen hemen Avrupa'da. Çünkü kültürel olarak bir mesele bu. Aynı zamanda da kültür savaşlarının bir ürünü. Mesela Fransa'da klima destekleyenler, aşırı sağ partiler, işte Le Pen yandaşları olarak görülüyor. Solcular son derece karşılar buna. Şehirlerin asfalt, beton alınması, yeşillikten arınması sıcağı arttırıyor. Herhalde Hüseyin daha iyi bilir ama bir sıcak kubbeden bahsediliyor bütün Avrupa'da. Yani neredeyse dünyanın üzerine bir tencere kapağı konmuş gibi türlü o sıcak havada da kaçmıyor. Ve bu da yaşamayı epey zorlaştırıyor Sena.
1: Sana Atina'yı da soracağım, Yunanistan'ı da soracağım, 12 adadaki durum, ama o sıcak kubbe dedin, o tencere nedir, o bize anlatır mısın? Bunu ben daha önce de duydum ama senden duyup anlayabilmek isteriz.
0: Ya çok şöyle özetle şöyle aktarayım. Bu arada 30 Haziran ve 1 Temmuz'da İngiltere'den serin hava geliyor. Hani müjde olarak verelim insanlara.
1: Almanya'ya. Oraya da müjde olarak verelim, o da
2: yaşasın.
0: O adımları yavaş yavaş geliyor.
2: Müjde buydu.
0: Biraz ferahlar orayla. Şöyle baktığımız zaman sıcak kubbe, aslında biz bunu İstanbul'da da yaşıyoruz. Biz yüksek basınç diyoruz meteorolojide ama bazen insanlar alçak basınç, yüksek basınç ne diyorsunuz diyor. Yani hareket etmemeye meyletmiş sıcak havanın şehirlerin üzerinde günlerce kalabilmesi, onu oradan dağıtabilecek rüzgarlı ve yeni bir sistem gelmediği sürece şehirlerde sürekli ısındığı için güneş asfaltı 55-60 derece yapıyor. Hatta yani bir demire dokunamazsınız güneş altında. Düşünün bunun bütün sanayileşmiş bir kentte gerçekleştiğini.
1: Şöyle oluyor yani, sıcak hava şehrin karayı üstüne ısıtıyor. Çöküyor, evet. Ve kalkmıyor mu?
0: Aynen öyle, karayı ısıtıyor ve kara alttan havayı ısıtıyor. Ama havanın yukarı seviyesi de sıcak. Zaten problem burada. Normal şartlarda yukarıya doğru çıktıkça hava hava soğur. Evet. Ve böylece ısınan hava gece olduğunda biraz yayılır, saçılır ki pencereye açtığınızda yüzünüze bir serin hava çarpar. Ama işte bu sıcak kubbeler kilometrelerce irtifaya çıkabiliyor. 6 kilometre, 7 kilometreye kadar hala sıcaklığın düşmediği oluyor. Yani uçakların uçtuğu seviyelere kadar beklentilerden daha sıcak havayla karşılaşıyoruz özetle. Bu dikey sıcaklık profilini dağıtacak bir şey lazım. İşte mesela bu İngiltere'den sokulacak olan o mavilik, işte

0: O da İzlanda'dan sokulacak.
1: Hı.
0: Ama onun da gücü o kadar değil. Bu çok geniş bir alana etkiliyor. Bu gerçekten son yıllardaki benim de gördüğüm, sıcak hava dalgalarını çok yaşadık. Hep orman yangını konuşuyoruz. Geniş alanda yüz ölçümü olarak baktığımızda çok geniş bir alanı etkileyen tehlikeli bir sıcak hava dalgası. Bu ısı kubbelerinin büyük şehirlerde çok daha fazla hissedildiğini söyleyelim. Kırsal kesimlerde ferahlık var. Ama artık büyük nüfuslar şehirlerde yaşıyor ve tabii milyonlarca insan da şuna maruz kalıyor.
1: Atina'da, Yunanistan'da, adalarda durum nasıl oray? Geçtiğimiz yazda benzeri durumlarla biz şöyle haberler vermiştik. Turistlerin hayatını kaybettiği, evet, belirli saatler arasında dışarıya çıkmayın yaşınız yüksekse gibi Yunanistan'da önlemler vardı. Benzeri önlemler alınıyor mu? Durum nedir?
2: Şimdi birkaç ülkede hala bir takım ölüm haberleri geliyor, özellikle Fransa'dan da. Yunanistan tabii çok farklı iklimlere sahip olduğu için, yani Peloponnes farklı, işte Ege adaları çok farklı. Mesela benim şu anda bulunduğum Atina'da çok aslında mevsim şartlarının altında bir hava sıcaklığı var. Yani normalde Atina'nın yanması gerekirdi. İnsanlar burada Atina'da şimdi ferahlıyor, çok güzel bir de bir rüzgar var. Öyle bunaltıcı bir sıcak yok, ama adalarda tabii durum çok daha farklı. İşte dediğim gibi özellikle Ege adalarında ciddi bir sıkıntı. Nasıl bir çözüm sorusunda bir türlü bulamıyorlar. Çünkü her sene şimdi rekorlar kırılmakla kalmıyor, yerle bir ediliyor. Bugün BBC'nin manşeti de bu yöndeydi. Yani her sene biz gezegen biraz daha ısınıyor diyoruz, ama yani böyle birkaç derece birden neredeyse artış, işte çok küçük gözükse de kağıt üzerinde, işte 3 derecelik mesela bir yükseklik yüzyılın sonuna kadar gezegenin 3 dereceden daha fazla yükseleceği tahmin ediyor. Çok ciddi bir değişim. Bu neden kaynaklanıyor tabii? Bunun bilim insanlarının hemen hemen çoğu konsensüste bu insanların fosil yakıtlarından dolayı, işte doğalgaz, benzin tüketiminden dolayı ve şehirlerin yapılaşması ve giderek daha sıcak bir şey olacak ve bu ölümler, işte bir takım iktidai tedbirler, işte değil mi, klima çalıştırmak da bir problem, bir çözüm değil. Çünkü klima da gezegeni daha çok ısıtan bir araç sonuçta, bizi her ne kadar rahatlatsa da. Ama bir de kültürel olarak şimdi, ya hastane, evleri zaten bırakalım ama okullarda, hastanelerde kültürel olarak bu klimaya karşı bir ön yargının olması, hiç bu konuda yatırım yapılmaması ya da Avrupa'nın bunca sene ihtiyaç duymaması herhalde bu yeşil politikaları yeniden gözden geçirmelerine neden olacak. Çünkü en büyük eleştirilerden biri özellikle Fransa'ya buna hiç hazırlıklı olmamasıydı. Yani Mayıs ayında da bu tartışıldı, şimdi burada da tartışıldı. Nasıl hazırlıklı olmaz bu iklim değişikliğine diye hükümete çok sert eleştiriler var. Keza Yunanistan'da da aynısı geçerli.
1: Siyaseti bile sarsıyor hava, işte meteoroloji bir yerde.
0: Aslında Fransa iklim değişikliği ve iklim konularında bir odak merkezdir aynı zamanda dünyada. Ama orayın da söylediği gibi demek ki onlar da yeterince hazırlıklı değil. Klima endüstrisi konusunda mesela.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli isme de. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, bizimle Habertürk yazarı Oray Eğin de Atina'dan bize Avrupa kıtasının durumunu aktardı. Çok teşekkür ediyorum.
2: Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler Oray, sana da teşekkürler ve devam edelim haberle. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı 4 gün boyunca Ankara'da düzenlenecek. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 farklı ülkeden alanında başarı göstermiş veya liderlik potansiyeline sahip 18-30 yaş arasındaki 31 genç kadın programa katılacak. Habertürk muhabiri Emre Karaca programın detaylarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la konuştu. İzleyelim.
3: Ankara bugün anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ally for Future, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı bugün Ankara'da başladı. Yanımızda değerli bir konuk var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikte bu programın içeriğini konuşacağız. Efendim, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Genel çerçeveyi bize çizebilir misiniz? Bugün açılış konuşmasında yaptınız. Neler ihtiva ediyor bu program?
4: Şimdi Ally for Future'ı biz bakanlık olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanlığı'yla işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Aslında esasen bu bizim üçüncü programımız ve programımızın açılışımızda özellikle programın kurucusu olan ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Kurulu Konseyi'nin İlk başkanlığını yürüten Doktor Esra Albayrak'ın katılımıyla açılış konuşmaları da gerçekleştirdi. Bu program bizler için çok değerli. Zira aslında 25 ülkeden 31 genç Müslüman kadın liderin çok yoğunlaştırılmış bir liderlik eğitim kampını aslında alıyoruz. Burada hem kişisel becerilerini geliştirme, yapay zeka, mentörlük ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alabilmeleri için bir program geçiriyoruz.

0: diyorlar. Tabii bir adaylık ve başvuru süreci oldu. Uzun elemelerden geçtiler ve bu programda bize 25 ülkeden 31 katılımcıyla bugün programımızı başlatmış oluyoruz. Program esnasında iletişim becerileri, dayanışma ve stratejik düşünme, yapay zeka gibi pek çok alanda özellikle programlar düzenlenecek ve onlara eğitimler verilecek. Diğer yandan tabii Gazze ve dünyanın mazlum coğrafyalarında olan Müslüman kadınların yaşadığı zorlukları da ele alan panellerimiz olacak. Genç liderlerimiz oldukça heyecanlı. Buradaki amacımız özellikle bu ülkedeki gençlerimizin birbirleri arasında hem bir iletişim ağı oluşturulması, aynı zamanda Ölay'ın Alive for Future'ın genç lider, genç Müslüman kadın liderleri oluştururken birbirlerinin arasındaki o dayanışma ruhunu güçlendirmesi ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alabilmeleri için güçlü eğitim programlarından geçiriyoruz. Önceki tecrübelerimizden de önceki mezunlarımız da burada olacak. Mentor-mentee programımızla beraber bu güçlendirme ağını her ülkeden Müslüman genç kadın lider yetiştirmesi adına kıymetli bir çalışma yürütüyoruz. Bununla beraber Avrupa'dan katılan da kızlarımız var. Türkiye'den katılımcılarımız da var. Ve bu programla beraber önümüzdeki süreçlerde sadece bu programla kalmıyor. Biz bu dayanışma ruhunu özellikle önümüzdeki süreçlerde de sürdürmeye devam ediyoruz. Diğer yandan ülke olarak biliyorsunuz siz sosyal hizmet ağı olarak hem kadın güçlendirme adına pek çok çalışmalar yürütüyoruz. Ülke tecrübelerimizi de onlara aktarmış oluyoruz. Kadın temsiliyet oranında yürüttüğümüz çalışmalar, kadın güçlendirme alanında yürüttüğümüz çalışmalar, temiz teknoloji, yapay zeka destekli ve yeni teknolojilerle beraber dijitalleşmenin hayatımızdaki rolü de ortada. Bu konularda da kadınların bu alanlarda daha fazla var olabilmeleri için, Müslüman kadınların daha fazla yer alabilmeleri için de bu eğitimler oldukça kıymetli. Bizler onlara bugün açılışını gerçekleştirdik ve bugün artık 4 günlük yoğun bir kampa giriyorlar. Ülkemizde farklı kurumları da ziyaret edecekler. Oradan da tecrübe edecekler ve bundan sonraki süreçlerde inşallah genç kadın lider olarak kendi ülkelerini uğurlayacağız. Ama çalışmamızda ondan sonra da bu ağa kendileri de dahil olmuş olacaklar. Ve birbirlerini hiç tanımadan buradan güçlü dostluklar kurarak, güçlü bir ağ kurarak da önümüzdeki süreçlerde kadının güçlenmesi, genç Müslüman kadınların güçlendirilmesi adına pek çok çalışmaları da buradan devam ettireceklerine inanıyorum.
1: Efendim çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Sizler de özellikle karar alma noktasında genç Müslüman kadınların daha çok inisiyatif almasına yönelik bir aslında konuşmanıza değer vermiştiniz. Bu önemli ve bundan sonra bu tip programların buna çok olumlu katkı sağlayacağını söyleyebiliriz herhalde.
0: Hem bunu söylemek istiyorum hem bir özgüven aşılamak gerekiyor. Gerçekten zaman zaman özellikle yani ben de bir Avrupa'da yaşamış bir gurbetçi kökenli bir kardeşiniz olarak orada özellikle başörtülü Müslüman kadınların toplumun pek çok yerinden maalesef yer bulamadığını gördük. Ve ülkemiz de bunu çok uzun süre yaşadı. Yani 28 Şubat süreciyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizdeki bu engelleri tek tek kaldırdık. Bugün hayatın her alanında Müslüman başörtülü kadınlar da yer alabiliyor. Ve aslında tam olarak fırsat, hak ve özgürlükler adına gerçek manada bir fırsat eşitliği var olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir Türkiye var. Ama dünyanın pek çok yerinde henüz maalesef bu gerçeklik, bu engeller Müslüman kadınların karşısına çıkabiliyor. Çok iyi bir eğitim almış olabilirsiniz ama karar alma mekanizmasına yer geldiğinde gerek başörtülü olmanız, gerek genç olmanız, gerek Müslüman olmanız sizin karşınıza çıkabiliyor. Bu kızlarımız bu eğitimlerden geçtikten sonra hem rol modelleri de görmüş oluyorlar. Ben de yapabilirim ve kendi ülkemde bu tecrübeleri başka gençlere de aşılayabilirim. Heyecanıyla buradan ayrılıyorlar. Bu kapsamda inşallah bu eğitim programları onlara da farklı eğitimler, farklı güçlendirme, farklı bir özgüvenle ülkelerine döneceklerine ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları için de gayret edeceklerine ben inanıyorum.
1: Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Evet, konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tı. Kendisi Ankara'da önümüzdeki 4 gün boyunca devam edecek programın içeriğini bizlerle paylaştı.
2: Kara para aklama, yasa dışı bahis, hatta uyuşturucu ticareti. Tüm bu işlemlerden kazanılan kirli para hesaplarını kullandıran farklı IBAN sahiplerinin üzerinden dönüyor. Sahte iş ilanları ve arkadaş hatırıyla kandırılan bu kişiler nitelikli dolandırıcılık suçunun tek muhatapları olarak ortada öylece kalıyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok da kendilerine IBAN mağdurları diyen bu hesap sahipleriyle buluştu. Bakın düzenleme isteyen mağdurlar ne anlattı?
3: Benim oğlumun hesabı

0: kahvaltı eder gibi bir süre sonra ben ifadeye çağrıldım nitelikli dolandırıcı olarak.
1: İBAN'ımı birine vermenin, üçüncü kişiye kullandırmanın suç olduğunu bilmiyordum.
2: Kimi hiç bilmiyor, kimi kendi hesabıyla yasal bir iş yaptığını zannediyor. Ama IBAN'ları üzerinden dolandırıcılara para akıyor. Bu kirli finans trafiğinde olan, türlü yollarla kandırılan IBAN sahiplerine oluyor.
3: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp, IBAN bilgilerini verip, bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir.
1: Küçük de bir bebeğim vardı. O yüzden fiili olarak bir yerde çalışma şansım yoktu. Online ek iş ilanlarına bakarken online muhasebe başlıklarıyla online eleman aranıyor gibi. Ben başvurdum.
2: Başvurdukları o iş ilanları aslında sahte. IBAN'larını kullanmak isteyen dolandırıcılar işveren kılığına giriyor. Kirli parayı başka IBAN'lara aktarıp kendi kimliğini gizliyor.
4: Engelliyim. Bedensel çalışamadığım için internetten iş bakıyordum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum. Kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim.
5: Bir polis baskını yedim. Çocuğumu kaldırdım. Dedim oğlum ne oluyor? Çocuk da birden şok oldu. Hani ben bir şey yapmadım.
6: Suç ortaya çıktığında oluşulan soruşturmada ulaşılan hesap yine IBAN mağdurlarının hesabı olduğu için yargılamalar maalesef bu mağdurlar üzerinden yürüyor.
1: Kişi bana Çin'de yaşadığını, Çin'den export ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini söyledi.
2: Dolandırıcıların yöntemi aslında şöyle. Sana para gelecek, sen de o parayı benim izi belli olmayan sanal para hesabıma gönder. Peki dolandırıcı bu IBAN sahiplerinin parayı göndereceğine nasıl güveniyor? İşte orada da kişisel veri hırsızlığıyla tehdit devreye giriyor.
1: Bana böyle 2-3 sayfalık bir PDF gönderdi. Neredeyse ailemdeki herkes dahil. Yani eniştem, kuzenlerim tüm kişisel bilgilerine kadar adresleri, TC'lere, telefon numaraları biz size ulaşamazsak bu kişilere ulaşırız.
2: Tehditle işlemleri devam ettiren dolandırıcılar bu parayı yine başka sitelerde verdikleri sahte ilanlardan kazanıyor.
1: Meğerse emlak sitelerinde kiralık ev ilanı veriyorlar. Uygun diye kaporayı gönderiyorlar. Onlara gönderilen konumda bina bile yok. Bir daha da kişilere ulaşamıyorlar.
2: Bir de kendilerine ait hesabı yakınlarına kullandıranlar var. Tanıdık. İhtiyacı var, kırmak olmaz diye düşünenler o tanıdıkları üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmüş. Yani iyi niyetlerinin kurbanı olmuş oluyorlar.
5: Kartlarım blokeli, aileme para göndermem lazım, para göndereceğim. Bana kartını verir misin? Çocuk da iyi niyetinden, güvenliğinden dolayı da vermiş.
0: Bana ailesinden para geleceğini söyledi. Aslında dolandırıcıymış.
6: İBAN mağdurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 158. maddeden yargılanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürüyen yargılamalar sonunda IBAN mağdurları 10 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
7: Benim oğlum tutuklandı. Şu anda 2 yıldır cezaevinde.
2: Nitelikli dolandırıcılığın bir parçası olmayan hesap sahipleri yasal düzenleme istiyor.
3: Zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
7: Mağdurun parasını ödeyelim, evlatlarımızı alalım.
8: Geçtiğimiz haftalarda çok konuşmuştuk. İstanbul Boğazı'nı alpler basmıştı. Böyle turkuaz bir görüntü olmuştu. Hatta ne kadar güzel görülüyor diye o fotoğrafları çekildi, videoları çekildi. Kıtaları birleştiren bir konumu var. Turkuaz suları var. Dünyayı kendine hayran bırakan bir güzelliği var İstanbul Boğazı'nın. Ama bir de kötü kokuyla gölgelenmeye başlayan bir durumu var. Sarıyer sahil hattındaki 5 mahallenin sakinleri sabah akşam lağım kokusu solmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Yani bu güzel görüntünün altında böyle bir lağım kokusu var. Kaynağı da Balta Limanı'ndaki biyolojik atık su arıtma tesisi. Söylenen o, mahallelilerin söylediği o. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban şikayetlerin odağındaki o tesise girdi. Kokunun kaynağını görüntüledi.
9: Tam yaşamın ortasında, boğazın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
10: Çok kötü kokuyor. Cam kapı açamıyor. İnanılmaz bir kötü koku yani.
11: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
12: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
13: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
12: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçti.

0: Çevresinde koku şikayetleri başladı.
1: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşit Paşa Mahallesi, Baltaliman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Hisarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
2: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
3: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
0: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
4: Tesis 600 bin metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
5: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesise getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlarda bekletiliyor. 18 bin metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
6: Havuzların üstünün normalde ya kapanması lazım.
7: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor. Yazı sıcaklarda daha çok etkilidir.
5: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku giderme üniteleri kullanılıyor.
3: Yeterli değil, hiç yeterli değil.
8: Bizim buradan hiç gitmiyor. Yürüyüşe çıkıyorum ben, yani çok etkiliyor, dönmek zorunda kalıyorum.
0: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
4: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
0: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
4: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulduğunda oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
5: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
4: Teknik olarak öyle.
1: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz.
9: Rize'de binlerce metre yükseklikte üretilen dünyaca ünlü anzer balında sezon başladı. Coğrafi işaretli balın fiyatı da belirlendi. Geçen sene kilosu 6 bin liradan satılıyordu anzer balının. Bu yıl acaba fiyatına bir bakalım.
10: ...2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız anzere çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız.
11: Anzer balı için sezon başladı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balın kilogram fiyatı da belirlendi.
10: Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7000 TL olmasını, yine polen fiyatlarında aynı şekilde 1 kilogram polenin 7000 TL olmasını karar verdik.
11: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer yaylasında 40'ı endemik olmak üzere 400 aşkın çiçek türünden üretilen balın geçen yılki fiyatı 6000 liraydı. Anzer balı 250 ve 500 gramla 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa sunuluyor. Hava şartları nedeniyle balda sağım geçen yıla göre biraz daha geç bekleniyor.
12: Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsim bir 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz.
11: Balın orijinalliği Hacettepe Üniversitesi tarafından inceleniyor. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün coğrafi işaret logosuyla satılıyor.
9: İstanbul'un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri Sirkeci Garı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy restorasyon çalışmalarının sürdüğü garda incelemelerde bulundu. Tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanlarıyla yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini söyledi.
11: Ekipler titizlikle çalışmaları sürdürüyor. Tarihi Sirkeci Garı restorasyon sonrası kültür ve sanatın merkezi olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı'nda

0: restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Garda inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Ulaşım işlevini koruyacak tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olacağını ifade etti. Büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacak. Ambar binalarında sergi ve tiyatro alanları projeye dahil edildi. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları yapılacak. Proje kapsamında tarihi yarımada silüetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılacak. Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.
1: 38 yıl önce ailesiyle çıktığı umut yolculuğunda büyük acı yaşamıştı. Ailesine daha iyi bir hayat için İsviçre'ye doğru bir yolculuğa çıkmıştı ve 7 yaşındaki oğlunu İsviçre'nin karlı dağlarında kaybetmişti. Oscar ödülü alan Umuda yolculuk filmine konu olmuştu. Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
0: Daha iyi bir yaşam için umut yolculuğuna çıktı. Kucağında taşıdığı çocuğu donarak hayatını kaybetti. Türlü zorluk ve acılarla sınandığı o yolculuk, filme de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
2: Sen çocukların da kafasına sokuyorsun bu gitme işini. Hiç hoşuma gitmiyor.
3: Ben niye sokacağım? Kendileri görüyorlar.
2: Neyimiz eksik?
3: Orada işte bir umut var.
0: Mehmet Ali Enhas, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Halkaçayır köyünde yaşıyordu. Ekonomik zorluklar nedeniyle daha iyi bir yaşam umuduyla akrabalarının da bulunduğu İsviçre'ye gitmek istedi. 1988 yılında neyi varsa satıp ailesiyle yola düştü. Ama tren, gemi, minibüs ve tırlarla 15 gün süren yolculukta 7 yaşındaki oğlu Seyit İsviçre'de karlı dağları aşmaya çalışırken donarak öldü. Yaşanan trajik olay 1990 yılında İsviçre-Türkiye ortak yapımı olan Umuda Yolculuk filmiyle beyaz perdeye taşındı. Film 1991'de yabancı dilde en iyi Oscar ödülünü aldı. Tonight's Best Picture nominees. Journey of Hope. Çocuklarının cenazesiyle köye dönen Mehmet Ali, Zeynep Enhas çifti bir süre sonra yine insan kaçakçılarının peşinde Almanya'ya yerleşti. Ardından köyde kalan çocuklarını da yanlarına aldı. Yıllardır Almanya'da yaşayan Mehmet Ali Enhas, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Enhas, hikayesinin başladığı Kahramanmaraş'taki köyünde toprağa verildi.
1: Ve böylece kapatıyoruz biz gün ortasını. Bizden sonra Haber Hattı'nda Ayşe Süberker karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimiz.

0: Size tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 22 Nisan Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Haziran Pazartesi saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. İlk durağımız Ankara olacak. CHP'de yine hareketli ve kritik bir hafta başlıyor. Mahir Kılıç da genel merkezde bizi bekliyor elindeki, bir mecliste pardon Mahir. Seni dinleyelim elindeki notlarla.
1: Evet Ayşe Süperkes, sıcak gelişmeyle başlayalım. Yarın grup toplantısında Özgür Özel konuşacak. Bir kez daha ifade edelim. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Meclis Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Bu soru çok merak ediyordu. Geçtiğimiz hafta iki isimde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel konuşmama kararı almışlardı. Ve salı günü uzun bir aradan sonra sakin geçmişti. Bu haftaya baktığımızda gözler bu haftaya kilitlenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü 11 ve 14'de iki önemli toplantı koydu. O toplantılarda dolayısıyla gelmesini beklemiyorduk. Özgür Özel de son karar vermek için bir kez daha kurmaylarıyla bir araya geldi. Bugün saat 11.30'da bazı milletvekili ve kurmaylarıyla görüştü. Grup toplantısı da bu toplantıdaki başlıklardan bir tanesi ve yapılan değerlendirmeler neticesinde yarın saat 13.30'da grup toplantısında konuşma kararı aldı. Bu kararda grup tarafından milletvekillerine duyuruldu diyebiliriz. İki önemli toplantı var dedik genel merkezde. Onlardan bir tanesi MK toplantısı saat 11'de. Saat 14'te ise parti meclis toplantısı bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. 11'deki MK toplantısı önemli. Zira geçtiğimiz birkaç MK'da ihraç kararları çıkmıştı toplantıların neticesinde. Yarınki MYK'da da bazı il ve ilçe başkanlarına yönelik ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik küfür ve hakaret içeren ifadelerde bulunan isimlere yönelik bir ihraç kararı çıkabileceği kaydediliyor. Bir yandan da olağanüstü kurultay tartışması var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel cephesi delegelerden imza toplamıştı ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü o imzalar genel merkeze teslim edildi. Müslüm Sarı Partisi sözcüsü yaptığı açıklamada 820 imzanın kendilerine verildiğini belirtti. Normalde tüzüğe göre 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi lazım ancak genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması dolayısıyla böyle bir durumun yani bir olağanüstü kurultayın olamayacağını belirtiyor. Öyle ki bazı kurmaylar bu imzaların baz alınması olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde partinin yeniden bir mutlak butlan kararıyla karşı karşıya kalacağını ifade ediyor. Özgür Özel cephesi ise imzaları verdiği gün yaptığı açıklamada genel merkeze adım atması için 10 günlük bir süre verdiklerini, süre tanıdıklarını söyledi. 6 gün oldu imzalar vereli. 4 gün neticesinde Özel cephesi mahkeme tarafına heyet atanması için başvuruda bulunacak ve o şekilde bir olağanüstü kurultaya gitme yönünde bir strateji izleyecek. Bir yandan da yeni parti tartışmaları var şüphesiz. Ancak bunun için Özel cephesi 20 Temmuz'u bekliyor. Yani adli tatili, adli tatil başlayana kadar Yargıtay'dan bir karar çıkabileceği ifade ediliyor. O yönde bir beklenti var ancak bir karar çıkmaması halinde ve adli tatile girilmesi halinde yeni parti noktasında bir yol ayrımına gidilecek diyebiliriz. Toparlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine hareketli bir hafta olacak. Yarın grup merak ediliyordu. O netleşti. Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Yarın yine iki önemli toplantı var. MYK ve Parti Meclisi. Onları da takip eder olacağız Ayşe Süberker.
0: Ya, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı meclisteki son durumu. Şimdi CHP'deki son gelişmeleri konuşacağız. Olası yol haritasını konuşacağız. Konuğum gazeteci Ali Şer.

0: Delek, merhaba. Hoş geldiniz Haber Hattı'na.
1: Selam, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir yanda hukuki adımlar karşılıklı atılıyor. Diğer yanda da işte bu yeni parti vesaire konuşmaları da bir hayli yoğunlaştı. Biz önce bu hafta CHP

0: yaptım.
1: Bu
0: yani
1: arada
0: çetele
1: Nur
0: tutmak
1: Tuğba Hanım
0: zorunda
1: da
0: kaldım.
1: aramıza katıldı. Sözünü kestim, kusura bakma. Merhaba, hoş geldiniz siz de.
0: Tamam, Nur Hanım'a da
2: Hoş bulduk,
0: merhaba
2: iyi
0: diyeyim.
2: yayınlar
0: Şimdi
2: diliyorum. Merhaba. Merhaba Nişan.
0: yarın biraz şey olacak, hareketli bir gün olacak Cumhuriyet Halk Partisi için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında grup toplantısını yapmayacağını geçen hafta anlamıştık. Çünkü hem saat 11'e hem de 14'e iki tane önemli toplantı koydu. 13.30
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının saati. Oradan bunu anlamıştık, bir grup toplantısı olunmayacağını. Az önce de Özgür Özel başvurusunu yaptı ve grup toplantısını kendisini yapacağını söyledi. Hemen Kemal Kılıçdaroğlu cephesini aradım, onu söyleyeyim. Neden? Yani grup toplantısı yapmayacaksınız kesin değil mi? Ve hani niye yapmıyorsunuz diye sordum. Onlar da bir gerginlik sebebini, grup toplantılarının 2 hafta önce yaşanan gibi bir gerginlik sebebi haline gelmesini istemiyoruz yanıtını verdiler. Buradan biraz da benim anladığım, buradan itibaren yorumum, grup toplantısını o alanı biraz Özgür Özel tarafına bırakıldı. Biz genel merkezde toplantılarımızı, kararlarımızı alırız diye devam edildi. Ama esasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve özelinde de Numan Kurtulmuş'tan bu konuda bir tavır alması, kendilerince gerekenin yapılması. Nedir o gerekenin yapılması? Grup toplantısını yapması gereken ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde bir karar çıkartmasını istiyorlar meclis başkanlığının. Şu ana kadar meclis başkanlığından böyle bir eğilim yok. Parti tüzüğünde var mı yok mu? Onu hani biraz hukuka şu an çok muğlak bir alan olduğu için zor. Ama yarın neden önemli? Yarın MYK var.
1: Evet.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK'sını toplayacak ve son haftalarda biz MYK'yı bizim için önemli hale getiren, biz haberciler için önemli hale getiren de ihraç kararları oldu ve
1: Evet.
0: yarın ihraç kararları var. Ben böyle bu işlerde loto oynamayı sevmiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya çevresindeki iki isimden bunu doğrulattım. Yarın ihraçlar da gündeme gelecek. Hangi ihraçlar dedim? Gene mahkeme mi, hani zamandaki iddianamelerde ismi geçenler, mahkemelerde adı geçen isimler mi? Hayır, biraz son döneme ilişkin yeni isimler var dendi. Nasıl diye sorduğumda, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu dönemde ya da bu mutlak butlan üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretler tespit edilmiş. Bazılarını biz kamuoyunda, basında da gördük. Bunların, yani televizyonun kameraların karşısında da yapılan isimler vardı. İlk akla gelen açıkçası Ali Mahir Başarır oldu ama teyit ettiremedim. Dediğim gibi bu işlerde loto oynamayı çok sevmem ama onun kameraların doğrudan karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hakaret sayılabilecek ifadeleri vardı mutlak butlan kararından sonra. O da olabilir. En önemli isim olduğu için onu söylüyorum. Ya da bazı ilçe başkanlarının da isimleri geçtiğini öğrendim. Şunun
1: Evet.
0: için bunu önemsiyorum. Yarın 11'de MYK toplanacak. Muhtemelen 12 ya da yarım gibi bitecek. Özgür Özel 13.30'da grup toplantısını yaparken ya da yapmadan biraz önce Özgür Özel ekibinden bazı isimlerin ihraç edildiğini öğrenerek o kürsüye çıkacak. Dolayısıyla bu da hem konuşmayı hararetlendirecek hem de ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Ondan sonra da parti meclisini toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu. O da saat 14 gibi.
1: Evet.
0: Orada da kimler katılacak, kimler katılmayacak, ne kararlar çıkacak. Bu haftanın bir diğer şeyi de 26 Haziran ama istersen onu bir sonraki bölüme
1: Evet.
0: bırakayım. Hazır Nur Hanım gelmişken söyleyeceklerini herhalde dinleyeceğiz diye
1: Pekala.
0: tahmin
1: Nur
0: ediyorum.
1: Hanım, siz ne dersiniz? Yarın kritik bir gün. Gerçi her gün aynı şeyi söylüyoruz ama sanki yarın biraz daha kritik bir gün olacak CHP için. Bir kopuş bekler misiniz siz?
2: Teşekkürler. Aslında Ayşe Hanım, sanıyorum tam da böyle benim alanım siyasal iletişimde ya da krizlerin, siyasette kriz yönetiminin süreçlerine ne kadar farklı. İletişimin aslında ne kadar büyük problemleri çözebilme potansiyeli varken bu krizin yönetilememesi ve iletişimin tesis edilmemesinin ne gibi başlıkları aslında bize soruları bile değiştirdiğine karşı karşıyayız. Bakın aslında en baştan bu kriz önemli bir kriz gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için. Tam da böyle yönetimin kendi içinde beraber çalıştığı isimlerle ortaya çıkan bu kriz en başta güçlü bir iletişimle, güçlü bir müzakere zeminiyle beraber masaya yatırılsaydı bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi partinin içinde olan her olağan, işte grup toplantısı, delege seçimleri, kurultay gibi kavramları olağanüstü bir hal gibi böyle bizler de yorumlamayacaktık. Ancak karşımızda duran tablo maalesef bir siyasi partinin kendi kurmaylarından çok daha ziyade sanki başka bir siyasi partinin gelip Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirdiği ya da taban tabana zıt bir yapının bu siyasi partinin kendi delegelerini, kendi iç dinamiklerini, kendi ideolojisini tamamen uzaklaştıran bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani bize sunulan. Ancak yine altını çizdiğim gibi eğer en başında hem Sayın Kılıçdaroğlu bu mahkeme kararını, alınan bu kararı bir

0: arınma vesilesi, kendi deyimiyle bunu bir silah olarak kullanıyor ki böyle de gidiyor. Bunu kimi kesimler kendince meşrulaştırıyor ama ben bu meselenin bu kadar derinleştirilmesine, bu kararı bir kriz üretecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da derinleşen bir çatlaklığa, daha da derinleşen bir bölünmeye sevk edecek bir karar olarak kullanmak yerine daha uzlaşıyla, daha beraber çalıştığı, ki yıllarca beraber çalıştı Sayın Özgür Özel, yıllarca birlikte çalıştığı belediye başkanları,
1: O
0: milletvekilleri, grup
1: uzlaşı
0: başkan
1: eşiğinin
0: vekilleri.
1: geçildiğini düşünüyor musunuz siz?
0: Elbette artık çoktan geçildi çünkü Sayın Kılıçdaroğlu en başından itibaren biraz da kurultay üzerinden, yani kurultayı arındırılmasını, hani şimdi mahkeme Yüce Türk Yargısı karar verdi.
1: Evet.
0: Kurultay sakattır ama bu kurultay sakatlığının kısa sürede, çok kısa bir zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası bir önümüzdeki seçim sahtim haline girme olası senaryoları konuşulabilir. Şu an öyle bir şey yok ama hadi diyelim böyle bir unsur oldu. Bu meseleyi neredeyse bir seneye yayacak şekilde mahalle teşkilatlarından başlayacak bir kurultayın, kongre sürecinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olası bir seçimde katılamama riskini barındırıyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla eğer siz bir genel başkan olarak bu kararı, sakatlanmış bir kurultayı sizin lehinize çevirme gibi gayeniz olmamalı bana göre. Burada şahsi menfaatlerinizin tam ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliğini ve bu kurumsal kimliğin, sözüm ona parantez içinde söylüyorum, kendilerini her defası dile getirdiği Atatürk'ün emanetine koltuğuna oturan bu şahsiyetlerin bir siyasi partiyi, en başta Atatürk'ü düşünerek hareket etmeleri, kendi kişisel mağduriyetlerini, kişisel şimdiye kadar inşa ettikleri o liderlikleri sanıyorum bir kenara bırakıp bu tabelaya, en başta bu
1: Nur
0: kutlu emanete
1: Hanım,
0: sahip çıkmaları gerekiyor.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun iletişimden girdiğiniz için bunu size soracağım, sonra Ali Şerdele'ye de döneceğim ama röportajını nasıl buldunuz? Kendisine mesafeli duranları ikna etmeyi başardı mı? Yeterli buldunuz mu bir iletişimci olarak? Siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Ya bir kere en baştan dediğim gibi bu sürecin tam da böyle 21 Mayıs'tan itibaren, bakın neredeyse bir ay olacak ve böyle bir süreçte, bir aylık bir süreçte, koca bir ay neredeyse, işte günlerce, her günü bugüne geldiğimizde bir ay boyunca bir siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temizlenme, arınma ya da istikrara ilerlediğini görmüyoruz. Demek ki burada yanlış bir sistem düzenlemesi var. Neydi bu? En başta Sayın Kılıçdaroğlu'nu, bakın ardı ardına geldi zaten. Açıklama yapıldı. İlk önce sessiz kaldı. Hemen ardından Sayın Özgür Özel bir açıklama yaptı. Bana göre iletişim tarafında çok itidalli bir açıklamaydı. Tabii ki şerhler koyduğum yerler var ama ne olduysa, işte tam da böyle genel merkeze girişinde avukatların önceden tabii ki bizim emniyet güçlerimizin kamu güvenliğini tesis etmek asli görevleri, onların aracılığıyla partiye girme girişimleri, bunlar şimdi bir taraftan baktığınızda kimin elini zayıflatır? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bakın meşru bir şekilde geldiğine kabul ediyorum. Hukuki karar tartışılır. Bu doğru bir karar elinde ama bu doğru kararı kitleleri daha kendi haklılığını, mağduriyetini ortaya koyabilecek şekilde değerlendirmesi gerekirken tam aksine, tam
1: Evet.
0: da kamuoyunun, bakın sanıyorum buradaki kriz bu, İçerideki iç iletişimi ilerletmek yerine kamuoyu üzerinden bu krizi daha da körüklediğini düşünüyorum. Tabii Özgür Özel de o da ayrıca bir, sanıyorum orada konuşulması gerekiyor. O da çok da masum değil iletişim tarafında.
1: Pekala, Ali Şerdelek, siz ne dersiniz? Nasıl değerlendirmek lazım bu son röportajı, yapılan açıklamaları?
2: Kemal Kılıçdaroğlu açısından çok zor bir röportajdı. Yani sebebi şu, çünkü uzun süredir susmuştu ve bir de üstüne hani hepimizin izlediği bir mutlak mutlak karar ve Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bölümü tarafından bu karar aslında iktidarın hukuka, adalete müdahalesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptığı bir şey olarak algılanıyor. Bu rüzgar karşısında esiyordu. Üstüne pazar sabahı hiç kimsenin görmek istemediği o genel merkeze giriş görüntüleri ve devamındaki pek çok mesele çok sert karşısında esen rüzgarın karşısına çıktı. Gazeteci arkadaşlarımız da hani siyasetçilere sorulması gereken sertlikteydi. Televizyonculuk ve gazetecilik açısından çıtayı çok yükseğe koydular. Bir sonraki röportajlarını da Özgür Özel dahi olsa böyle olması gerektiğinde medyadan birisi olarak not düşeyim. Kemal Kılıçdaroğlu için çok zordu. Çok tatmin etti mi? Hayır. Karşı tarafı çok tatmin etmedi. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Çünkü karşı taraf biraz dinlemedi bile. Yani öyle bir rüzgar esiyor karşısından ama bir başlangıç olarak başlaması bir şeydi. Bu röportajlar bu arada devam edecek, onu söyleyeyim. Yani birkaç tane daha televizyon kanalıyla görüşmeler devam ediyor. Hemen bu
1: Evet.
2: hafta değildir ama önümüzdeki haftalarda devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu kendini anlatmaya devam edecektir. Bir siyasetçi şunu görüyor kendisi de, anlattıkça biraz daha normalleşecek. Karşı taraf dinlemeye başlayacaktır. Umudunu da taşıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırda, hani az önce Nur Hanım'ı bıraktı.

0: yerden devam edeyim. Daha dün akşam saatlerde yaşadığımız meselesi var. Ders alınmıyor. Bakın, bırakın geçmişinden, tarihinden, kendisinden, memlekette olan bitenden ders almayı, ders çıkarmayı, geleceğe bir şey bırakmayı, kendi yaşadıkları genel merkezde yaşananlardan bile bir ders alınmadığı çok net ortada. İzmir'de, İzmir il
1: Evet.
0: binasında yaşananları söylüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Özgür Özel'in genel merkezi 3-4 dakika içerisinde tatsızlık çıkmasın, karar budur, tamam biz direneceğiz diyerek çıkıp gittiği bir yerde İzmir il binasında 3-4 gün bu yaşanmadı. Günün sonunda bakın ben bir taraf tutmuyorum. Yani böyle bir derdim de yok ama şunu çok net görüyorum. Her iki tarafta yani binaya gece yarısı gelenler de binada gece yarısı kendilerince direnenler de ya bugün itibariyle oturdukları kıraathanelerde, lokalde, muhabbet ettikleri yerlerde biz direndik, biz teslim aldık sloganları atmak için Türkiye siyasetine, demokrasiye ve kendi partilerine bıraktıkları manzarayı şu an hani görüntülere getirsek hep beraber utanırız. Erkekler kavga ediyor. Maç mı? Slogan mı atıyorsunuz? Holigan mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi gibi tarihi bir parti misiniz? Hiçbir şey. Hepsi birbirine karışmış durumda. Bugün tribünlere oynayarak slogan atanlar, dün akşam için söylüyorum, yarın çocuklarına nasıl bir gelecek bırakacaklar? Orada bir en büyük sorunları kendileri yaşıyorlar ve işte bırakacakları gelecekte partimiz dedikleri, baba ocağı dedikleri noktada. Bütün mesele dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki sen bizi kov. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben sizi kovmayacağım. Siz kendiniz gidin. Giderken nasıl neyle gideriz? Yanımıza neler götürürüzün mücadelesi aslında. Şu an veriliyor Kemal Kılıçdaroğlu ben bunları kovmadan oradan ne koparırım mücadelesini veriyor. Kemal
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu bunu kendini anlatarak yapıyor. Diğerleri de yaşadıkları, uğradıklarını söyledikleri mağduriyeti daha fazla derinleştirerek bunu daha fazla ortaya çıkartarak yapıyorlar. Bir sonraki süreçte de az önce söylediğim yerde bir iki cümleyle bitireyim. 26 Haziran tarihi. Geçen salı günü, salıydı yanlış hatırlamıyorsam,
1: Evet.
0: 833 tane delegenin imzası verildi. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha mahkemelik olacak. Genel merkez diyor ki bu delegelerin imzası iç tüzükle evet kurultaya gidilir diyor ama şu an tedbir kararı var. Dolayısıyla bir kurultay kararını biz alamayız. Özgür Özel tarafı diyor ki olur mu öyle şey? O
1: Evet.
0: doğal olarak hemen kuşaya gitmeniz lazım. Ama bu her iki tarafında şimdi yönünü değiştiren bir karar çıkartacak buradan mahkeme eğer hemen çıkartırsa. Neden? Eğer mahkeme derse ki tamam delege imzalarını aldın iç tüzüğünüze göre kurultaya gidin derse Özgür Özel tarafı kazanmış olacak ve diyecek ki bakın biz size söylemiştik hadi kurultay hadi kurultay. Ama
1: Evet.
0: mahkeme derse ki mutlak buktan kararına bakınca ben görüyorum ki tedbir var dolayısıyla bu imzalar bize bir şey ifade etmiyor gidemezsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyecek ki işte bizim size bugüne kadar söylediğimiz hadi ne
1: Evet.
0: yapıyoruz. Buradan ufak bir ihtimal ya da bir umut söyleyeyim. Umut taşıyorum. O da şu. Bu mahkemenin kararına göre taraflardan bir tanesi haklılığını ve haksızlığını mahkemede görüp hadi bir
1: Ona
0: masaya
1: göre bir
0: oturalım mı
1: yol
0: arkadaşlar?
1: alacak.
0: Düne kadar
1: Evet.
0: beraberdik, yarını da tekrar inşa edebilir miyiz diye belki bir umut bunu yaparlar ama tabii mahkeme hemen karar verecek mi? Onu da hemen son biz beraber göreceğiz.
1: Şimdi bir ara vereceğim müsaadeniz. Öyle mi? JD Vance'e gidecektik, gitmemişiz. Şimdi buradan Alişer Deley'in bıraktığı yerden devam edelim o zaman Nur Hanım. Yani bu mahkeme süreçleri elbette nihayete erecek. Ama özellikle herhalde Özgür Özel tarafı bu işin daha hızlanmasını istiyor. Çünkü diğer yandan da diyor ki ben halkı dinliyorum diyor. Yeni parti kurulması yönünde gerçekten o sesi çok ciddi duyarsam bu yola da gidebilirim diyor. Ama diğer yandan da kendi deyimiyle o baba ocağını da bırakmak istemiyor. Nasıl bir yol var önünde sizce?
2: Aslında Sayın Özgür Özel burada bir kendince geçtiğimiz kurultay 38. olan kurultayında iddia edilen hadiselerle beraber bir mağduriyet eğer kendisi tesis ettiyse tabii ki şu an hala mahkeme sonuçlanmadı. Ama diğer taraftan da Kılıçdaroğlu cephesine geçip bir siyasi meşruiyeti olan bir isim var Özgür Özel. Kabul edin etmeyin. İşte iradeye fesat karışmıştır. Kabul edilemez eğer öyle bir şey varsa. Ama hem de 4 kere kurultay yaptı. Evet, Türkiye'de bütün delegelerinde, mecliste, belediyelerde karşılığı var. Siyasi bir meşruiyet var aslında Ayşe Hanım. Sayın Kılıçdaroğlu tarafına geçtiğinizde o da hukuki bir meşruiyetle karşı karşıya gelmiş. Aslında şu an sanıyorum bu güçlerin çarpışmasıyla karşı karşıyayız. Halbuki bu güçleri çarpıştırmak yerine bir araya getirip bu siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki arınma meselesini birlikte beraber ortaya koysalar, masaya yatırsalar, tam da Sayın Özgür Özel'in bu anlamda haklılığı ve bu anlamdaki gerekçesi şudur. Eğer bir arınma varsa bir an evvel bu siyasi partinin kurultaya gitmesi, olağanüstü kurultaya giderek tekrar seçimin yapılması. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrarla arınmadan kastı, yani bütün delegeleri, bakın bütün delegeleri değiştiririm derken, hadi biz

0: İstanbul, Ankara'dan bahsediyoruz ya da büyük şehirlerden. Ya
1: Evet.
0: Türkiye'de taşra teşkilatlarına bakın. Kaç tane delege değişebilir ki? Değişse bile kim kimi destekleyecek? Ya bunlar çok iyi farkındaysa Sayın Kılıçdaroğlu. Olası bir delege il seçiminde, değişimde benzer bir hadiseyle ya da tam tersi bir yenilgiyle karşılaşması da Sayın Kılıçdaroğlu için karşı karşıya. Bunu zaten mecliste gördü. Bakın geçtiğimiz haftalarda yine yaptığımızda genel merkezde ilk kez tanıyorum böyle bir şey oldu. Bir grup toplantısıyla tanıklık ettik. Yani dolayısıyla 18 milletvekili vardı. Zaten mesele herhangi bir grup toplantısı olması için 20 milletvekili yeterliliği gerektiği için bu riski de sanıyorum alamadı Sayın
1: Nur
0: Kılıçdaroğlu.
1: Hanım,
0: Ama eğer...
1: Kılıçdaroğlu mevcut delegelerle yapılırsa tekrar mutlak butlan kararı çıkar diyor. Sonra diyor 4-5 ay sonra kurultay yapacağım diyor. Delegenin iradesi de sakatlandı diyor sizin de belirttiğiniz gibi. Ama bu delegeler seçildiğinde zaten kendisi de genel başkandı.
0: Evet, işte tam da onu anlatmak istiyorum. Ben zaten katıldım bütün yayınlarda bunu dile getiriyorum. Ayşe Hanım, yani 38. olağan kurultay öncesi İstanbul İl Kongresi'nde hatırlayın. O zaman biz yayınlarda konuştuk. İstanbul İl Kongresi'ndeki hadiseleri, mahalle başkanlıklarının seçimlerini canlı yayına değerlendirdik. Kavgaları, konuşmaları. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu neden müdahale etmedi? Eğer bir genel başkan olarak disiplini ve bu teşkilatlardan sorumlu bir lider olarak o dönem bu meseleleri küçük o ateşler kıvılcım çıktığında söndürme iradesi kendi elindeyken ne oldu da 38. olağan kurultaydan sonra yine kendi partilerinin çalışmasıyla beraber bu siyasi partiyi tam da böyle seçime yaklaşırken bu hamlelerin gerçekleşmesi. Bakın hedef nereye geliyor? İktidara geliyor. Yargıya geliyor. Peki bu yargı nasıl tanımlanıyor? İktidarın yargısı olarak tanımlanıyor. Ama bir taraftan içeri baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki iç çekişmeleri, yine Cumhuriyet Halk Partili isimlerin bunu ortaya koyarak birbirlerine şikayet etmesi, birbirleri hakkında dava açma sürecinin iktidarı topyekün yıkılması, Sayın Kılıçdaroğlu da bunun üzerinden ki geçtiğimiz günlerde sanıyorum yine bir CHP'li kurmay işte kayyum kararı gibi hadiseler seslendirilmiş. İşte bu olacaktı, şu olacaktı, işte ona teklif edildi. Bakın bu konuşmalar Özgür Özel tarafında da bunlar konuşuluyor. Bunları böyle iddialar üzerinden lütfen dile getirmesinler. Bunları kim söylediyse bizzatihi isim verip bu
1: Evet.
0: iddiaları gerçek kaynaklar üzerinden ilerletmeliler. Zira bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesele olmaktan çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasi mücadelesine dönüşür. Bunu da hiçbir iktidar, hiçbir hükümet, hele ki Sayın Cumhurbaşkanımız asla bunu istemez. Çünkü düşünsenize Türkiye'nin ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Böyle bir krizin topyekün çözülme iki liderin arasındayken bunun kolayına kaçıp
1: Evet.
0: iktidara yıkılması da bence yine kolaya kaçma iradesidir. Çünkü bakın gündem gerçekten bakın az önce GD Wells'e gidecektiniz. Dünyanın hiç anlaşamayacak insanları bile masada oturdu uzlaşı içindeler.
1: Doğru.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sanıyorum buradan
1: Doğru.
0: birazcık bir iletişim, bir müzakere, bir uzlaşı örneği dersi alabilsinler.
1: O anlaşma da nasıl olacak göreceğiz tabii. Yani orası da ayrı bir hikaye. Süremin sonuna gelmişim ama Ali Şerderek son bir çok kısaca sorayım. Ufuk'ta yeni bir parti var mı sizce?
2: Kesin. Ben bunu ilk günden söyledim. Bak en istedik kısacık cevap vermiş oldum. İlk günden söyledim. Parti olmak zorunda. Bu yara dikiş tutmaz. Yani Nawaz Şerif'i şimdi Cenevre'den al getir Cumhuriyet Halk Partisi'ne o bile yapamaz çözemez yani öyle söyleyeyim yani. O, bu yara dikiş tutmaz bu partiden bir ayrılma olacak birbirlerinin yüzüne bakacak hale kalmadı maalesef yani
0: Evet.
2: hani üzülerek söylüyorum
0: Maalesef.
2: ama ayrı parti gidecek o da çok zor işte orada da bir yerde Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ayrışmasını konuşacağız. PTS saklıyorum onu da akşam saatlerinde
1: Pekala.
2: konuşuruz adam.
1: Pekala. Yarın siz konuşursunuz bu akşam. Yarını da zaten merakla bekliyoruz. Bakalım yarın neler yaşayacağız. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de haber hattına
0: Teşekkür
1: katıldığınız
0: ederiz.
1: için.
0: İyi
1: Sağ
0: yayınlar.
1: olun. Teşekkürler. Evet, şimdi kısa bir reklam arası.

Saat 14.27 haber hattındasınız. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması görülecek. 10 sanık

0: hakim karşısına çıktı. Davayı Arzu Kaya takip ediyor. Neler aktarırsın şimdiye kadar?
1: Yaklaşık 9 sanığın ifade işlemi tamamlandı. 10 sanık yargılanıyor dava kapsamında. Bunların 6'sı tutuklu. En önemli sanıktan başlayalım. Bir numaralı sanık, tetiği çeken Alaaddin Kadayıfçıoğlu. İfadesinde olayın kazara gerçekleştiğini öne sürerek, olay çıkmasın diye ben araçtan inmiştim. Ancak kendilerini görünce onların torpidoya doğru uzandığını fark ettim. Onların silah çıkaracağını düşündüğüm için ben de araçtan, torpidodan silahımı alıp olay yerine doğru, Kubilay Kağan Kundakçı'nın bulunduğu araca doğru gittiğini söyledi. Ve gayri ihtiyari silahımı çektim. Orada şahıs elime müdahale etti. Hedef almadım, ben ateş etmedim, elim tetikte değildi ve olaydan sonra da şoka girdim şeklinde bir ifade kullandı. Ancak iddianamede ve görüntülere yansıyan olay görüntülerinde ise kendisinin silahını tetiğine hazır bir şekilde çekip geldiğini ve aracın yanına geldiği zaman cama tıklattıktan hemen sonra silahı ateşlediği görülmüştü. Tabii çelişen bir savunma gerçekleştirmiş oldu. Kendisinin yanı sıra davada tutuklu kız arkadaşı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun da ifadesini aktaralım isterseniz. Kubilay'ın kendisini olay günü aradığını, rapçi Vahap Canbay'la kendisini barıştırmak için olay yerine geldiklerini söyledi. Erkek arkadaşının ise silah kullandığını bilmediğini öne sürdü. Erkek arkadaşının araçtan inmemesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğunu ancak kendisini dinlemediğini, hemen 3 saniye içerisinde silahın ateş aldığını ve kendisini de panikleyip çığlık attığını dile getirdi. Tabii davanın bir diğer sanığı türkücü İzzet Yıldızhan'dı. Kendisinin de bir numaralı sanığı olay yerinden kaçırdığı noktasında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığını biliyoruz bu dava kapsamında. İzzet Yıldızhan da dava kapsamında ifade verdi ve kendisi suçlamaları kabul etmedi. Olayda en masum kişi benim. Tüm itibarım yerle bir oldu. 45 gün cezaevinde kaldım. Neden kaldığımı da bilmiyorum. En mağdur olan taraf benim ve mahkemeden itibarımı geri istiyorum şeklinde bir savunma gerçekleştirdi. Dediğimiz gibi davanın ilk duruşması 10 sanık hakim karşısına çıkacak. Bugün 9'unun ifade işlemleri tamamlandı. Birçok ismin müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığını biliyoruz. Diğer sanıkların ise değişen oranlarda hapis cezası isteniyor. Bugün davanın ilk günü, acılı aile de buradaydı. Kendileri adalet beklentilerini dile getirdi. Şu anda da ifade işlemleri sanıkların dediğimiz gibi tamamlanmak üzere. Ondan sonrasında tanıkların ifade alınması işlemine geçecek. Ardından avukatlar konuşacak ve mahkemenin de davanın ilk duruşmasına ilişkin bir ara karar vermesini bekliyoruz. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
0: Pekala, teşekkürler. Arzu Kaya aktardı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşı bu sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını imzalamasıyla gözler müzakereler için İsviçre'ye çevrildi. Malumunuz, tarafları bir araya getiren tarihi görüşme 18 saatte tamamlandı. 60 günlük süreç için ise yol haritası oluşturuldu. Teknik düzeydeki görüşmelerin ise hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan heyetler İsviçre'de müzakere masasına oturdu. 18 saat süren görüşmelerde 60 günlük süreç için yol haritası oluşturuldu. Taraflar arasında Pakistan ve Katar'dan arabulucuların katılımıyla İsviçre'nin Bergenstock kentinde yürütülen dörtlü görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Görüşmelere Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf liderliğindeki heyetler katıldı. Taraflar görüşmeler sırasında ortak fotoğraf vermedi. Katar Dışişleri Bakanı da Vance'i görmezden geldi. Vance görüşme öncesinde Orta Doğu'da ilişkileri kalıcı olarak değiştirmeyi amaçladıklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni bir sayfa açmamızı istedi dedi. Ancak Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ülkeniz kalmaz diyerek İran'ı barış masasında tehdit etti. O sözlerin ardından İran heyeti görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Pakistan Başbakanı Şerif'in ikna çabaları kameraya yansıdı. İlerleyen saatlerde Tahran'dan müzakere heyetinin çalışmaları bitti. Teknik düzeydeki görüşmeler sürecek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı yol haritasını açıkladı. Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi diyen Arakçı, dondurulmuş bazı varlıkların serbest bırakıldığını söyledi. İran için yeniden inşa planı başlatıldığını belirten Arakçı, Lübnan konusunun altını çizdi. Tarafları

0: Lübnan'daki operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda anlaştığını belirten bakan, ilk gerçek sınavı Lübnan çatışmazlık mekanizması dedi. Katar ve Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre de ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında bir iletişim hattı kuruldu. İran'ın petrol ve enerji ürünleri ihracatı üzerindeki blokaj kaldırılırken Lübnan'da saldırıların sona ermesi için bir çatışma önleme birimi kurulmasına karar verildi. Taraflar arasındaki teknik görüşmelerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian 14 maddelik mutabakat zaptını 18 Haziran'da dijital ortamda imzalamıştı.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasına katılıyor. O noktaya dönelim.
2: Sevgili Ankaralılar, AK Parti Ankara İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu sevdanın adı Ankara programında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Babalar gününün ertesinde sizleri bir araya getiren, hasbihal etmemize, kucaklaşmamıza vesile olan Ankara İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Ankara'mızın 25 ilçesindeki 1427 mahallesindeki vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz, şu tutkunuz, şu sevdanız için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Görüyorum ki Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barakallah diyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin. Sizin gibi hasbi ve samimi yol arkadaşlarını şahsıma nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza Ankara'mızın her kademesinde bu davaya gönül veren, bu yürüyüşe eşlik eden emeğini, gayretini, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum.

Ankara teşkilatımız içinde AK Parti'nin Türkiye'ye, dünyaya ve insanlığa yeni sözler söylemesinde katkısı olup da dar-ı bekaya irtihal etmiş tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim kabirlerini nur, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bu sene biliyorsunuz partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında inşallah bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emeklisine, sürecinden iktidara gelişine kadar her aşamasına kadar bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık.

Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle merhum Özal'ın

O meşhur ifadesiyle Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik.

Gençler, ben de sizlere aşığım. Sizle bu yolları yürüdük. Sizlerin huzurunda şükran duygusuyla ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara, bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur. Bu buluşma vesilesiyle Ankaralı vatandaşlarımla birlikte teşkilatımıza, milletvekillerimize, il, ilçe başkanlarımızdan, yöneticilerimize, belediye başkanlarımızdan, belediye meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimize kadar herkese, bizlere sahip çıktıkları için Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara'nın muhabbetine, vefasına, bize mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, Hacı Bayram-ı Veli'nin çalabım bir şar yaratmış iki cihan arefesinde diyerek selamladı. Yesevi dervişlerini ağırlayan sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir. Ankara, bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri Fethi Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, külliyede, mecliste, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, göl başında, Kahraman Kazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez.

bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir. Değerli kardeşlerim, böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizde nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen hafta Ankara'mıza bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadık. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik. İlk etapta NATO zirvesi için kullanacağımız, ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız Esenboğa'nın tüm hava yolu hem hava karayolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısı ile geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, burada şu vizyon ve ufuk farkını da dikkatinizi özellikle getirmek isterim. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutları inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira. İnşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira. Eğitimde

236 milyar lira. Gençlik ve sporda 51 milyar lira. Sosyal yardımlarda 245 milyar lira. Sağlıkta yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira. Tarım ve ormanda 291 milyar lira. Sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira. Enerjide 613 milyar lira. Kültür ve turizmde 30 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi. Şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, açtığı gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyor. Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte.

0: Yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatımız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden Ak Elçiler projesinden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük. Yükümüz ağırdır. Türkiye yüzyılına giden yolda. Unutmayın, her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin diyorum. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
2: evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında bir konuşma yaptı. Muhalefete yüklendi. Rakiplerimiz koltuk kavgası veriyor. Biz ise geleceğe hazırlanmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Temmuz ayında yapılacak NATO liderler zirvesine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve orada Ankara'nın bu sene özellikle uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek dedi. Tekrar muhalefete de yöneldi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz geleceğe hazırlanmanın mücadelesini veriyoruz. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalarının eline düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe de ülkemiz adına biz üzülüyoruz dedi. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz dedi. Ve son olarak da aslında Ankara Teşkilatı'na da teşekkür etti. Önümüzdeki dedi 2 yıllık süre boyunca hiçbir şekilde vehamete kapılmadan çok daha fazla çalışmanızı istiyorum dedi üyelerine.
1: Sayın Levent Koç, Büyük AK Parti ailemize hoş
2: evet, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da şu dakika itibariyle AK Parti'ye katıldı. Onu da ekleyelim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ailemize hoş geldiniz. Sizleri yerinize alıyoruz. İl başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmasını rica ediyoruz. Bir mazlum kalmasın diye uğraşan Türkiye'nin lideri işte AK Parti. Milyonlar nefer. Evet, il başkanımızı sahnede, Cumhurbaşkanımızın yanında misafir ediyoruz. Değerli belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı yerlerine uğurluyoruz. Buyurun lütfen. Ve günün anısına Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Anaözcan'ın evet bir

0: sahnesi olacak sevgili. Çocuklarımızı da sahneye davet ediyoruz. Çocuklarımızla beraber hızlı bir şekilde çocuklarımızı da alalım.
1: Evet. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç istifa etti partisinden. Koç'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemesine DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'ndan tepki geldi. Özür dilemesini beklerdik dedi. CHP genel başkan yardımcısı Necdet Saraç'tan da Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek açıklaması geldi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna verdiği hayır yanıtı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi.
2: Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik. Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç ise Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
3: Kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
1: Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında 2016'da eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemişti. Programdan sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik" ifadelerini kullanmıştı.
0: CHP Genel Merkez tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü il başkanlığına giderek görevine başladı ama öncesinde arbede yaşandı. Gümrükçü tartaklandığını söyledi.
1: Yeni başkan görevi almak için il binasına gitti. Nöbet tutan eski başkan ve beraberindekilerle aralarında arbede yaşandı. Çağatay Güç, CHP Genel Merkezi kararıyla İzmir İl Başkanlığı görevinden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı. Tepki gösteren Çağatay Güç ve destekçileri il binasında nöbet tutuyordu. Yeni başkan gece saatlerinde il binasına gidince tansiyon yükseldi. Eski ve yeni başkanın destekçileri arasında arbede yaşandı. CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Deniz Yücel ortamı sakinleştirmek için il başkanlığına geldi. Yeni başkan gümrükçü zor da olsa makam odasına geçebildi.
4: Bize kapıları açması gerekirken partililere, kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yaka paçam darıldı. Göğsüm ezildi.
1: Bazı partililer Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdi ve çerçeveyi kırdı. Utku Gümrükçü Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi. Eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.
4: Biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim.
0: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat ve 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Başkan Akpolat ve 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ve İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı kaçıranlarla ilgili soruşturma sürüyor. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi ama son notları, son gelişmeleri Arzu Kaya bize aktaracak. Seni dinleyelim.
5: 12 şüphelinin savcılıktaki işlemleri halen devam ediyor. Sabah saatlerinde arkamızda bulunan

0: Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti şüpheliler. Tabii soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Kaçırma eylemine karışan kişiler tespit edildi. Bazıları noktasında yakalama kararı var. 12 kişi şu an hali hazırda savcılıkta ifade veriyor. Tabii yeni detaylar ortaya çıktı demiştik. Onlardan bahsediyorum hemen sizlere. Şüphelilerin Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen 500 kilo altının Erhan Karaal'ın muhafazasında olduğunu düşündükleri ve bu noktada kendisinden o altınların yerini sordukları da soruşturma kapsamında ifade edilen detaylar arasında yer aldı ve Karaal'ın bu altınların yerini bildiği noktasında da şüphelilerin bulguları olduğu belirtildi. Tabii kadınlardan birinin kaçırma eylemine iştirak ettiği ve sevgilisinin de kaçırıldıktan sonra yanına gittiği noktasında da yine ifade edilen bilgiler soruşturma kapsamında yer alıyor. Karaal'ın aslında öldürülme talimatı da verildiği, öldür emrini veren kişinin de yurt dışından arayıp bu talimatı kendi altında bulunan adamlarına verdiği de yine aynı soruşturma kapsamında belirtilen, dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Başında bekleyen kişi de vardı. Tabii Tuzla'da bir depoda bulunmuştu. Başında bekleyen kişinin de Balıkesir'den çağrıldığı, bungalovda bir evde ağırlandığı ve sonrasında Karaal'ın başına nöbetçi olarak bırakıldığı ve darp eylemini gerçekleştiği de yine o soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar arasında. Tabii kendisini kaçıran kişiler noktasında da fotoğraflar gösterildi Karaal'a. Karaal hastanedeki tedavisi halen sürüyor. Kaçırılan kişileri tanıyıp tanımadığı da soruldu. Kendisi ifadesinde kendisini kaçıran kişileri tanımadığını belirtti. Tabii ilk darp edilişinde kendisine 300 kilo altın nerede diye soruyorlar. Yine darp eylemleri devam ettikçe günler içerisinde, saatler içerisinde 500 kilo altın nerede şeklinde sorular soruyorlar. Tabii soruşturma kapsamında eşinin de ifadesi alınmıştı. Eşi de kendisini arayan kişilerin altınların yeri nere, paranın yeri nerede bunu söyleyin şeklinde çeşitli fidye istemeleri noktasında da ifadeleri olmuştu. Tabii soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor, kapsamlı bir şekilde devam ediyor. İlerleyen günlerde şüpheli sayısının artması da söz konusu, hakkında yakalama kararı bulunan kişiler de var. Şu an itibariyle 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sabah saatlerinde arkamızda bulunan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişlerdi. Savcılıkta ifade alma işlemleri devam ediyor. Biz de bu süreci takip ediyor olacağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Bu arada bıçaklı saldırı sonucu ölen, öldürülen Matiye Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığın da cezası belli oldu. Sanık 3 suçtan hapse mahkum edildi. Matiye Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan Ay karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık son savunmasında kimseyi tehdit etme niyetinde değildim dedi. Mahkeme sanığa 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapis cezası verdi. Bir suçtansa beraat etti. Furkan Ay 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Matiye Ahmet Minguzzi geçen yıl Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kara para aklama, yasa dışı bahis, hatta uyuşturucu ticareti, tüm bu işlemlerden kazanılan kirli para hesaplarını kullandıran farklı IBAN sahiplerinin üzerinden dönüyor. Sahte iş ilanları ve arkadaş hatırıyla kandırılan bu kişiler nitelikli dolandırıcılık suçunun tek muhatapları olarak da ortada kalıyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok da kendilerine IBAN mağdurları diyen bu hesap sahipleriyle buluştu. Bakın, düzenleme isteyen mağdurlar neler anlatmış.
2: Benim oğlumun hesabı kullanıldı. 6-7 ay gibi bir süre sonra ben ifadeye çağrıldım nitelikli dolandırıcı olarak.
3: IBAN'ımı birine vermenin, üçüncü kişiye kullandırmanın suç olduğunu bilmiyordum.
4: Kimi hiç bilmiyor, kimi kendi hesabıyla yasal bir iş yaptığını zannediyor. Ama IBAN'ları üzerinden dolandırıcılara para akıyor. Bu kirli finans trafiğinde olan, türlü yollarla kandırılan IBAN sahiplerine oluyor.
5: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp, IBAN bilgilerini verip, bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir.
3: Küçük de bir bebeğim vardı. O yüzden fiili olarak bir yerde çalışma şansım yoktu. Online ek iş ilanlarına bakarken online muhasebe başlıklarıyla online eleman aranıyor gibi. Ben başvurdum.
4: Başvurdukları o iş ilanları aslında sahte. İbanlarını kullanmak isteyen dolandırıcı.

0: Yatırımcılar işveren kılığına giriyor. Kirli parayı başka IBAN'lara aktarıp kendi kimliğini gizliyor.
1: Engelliyim. Bedensel çalışamadığım için internetten iş bakıyordum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum. Kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim.
2: Bir polis baskını yedim. Çocuğumu kaldırdım. Dedim oğlum ne oluyor? Çocuk da birden şok oldu. Hani ben bir şey yapmadım.
3: Suç ortaya çıktığında oluşulan soruşturmada ulaşılan hesap yine IBAN mağdurlarının hesabı olduğu için yargılamalar maalesef bu mağdurlar üzerinden yürüyor.
4: Kişi bana Çin'de yaşadığını, Çin'den export ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini söyledi.
0: Dolandırıcıların yöntemi aslında şöyle. Sana para gelecek, sen de o parayı benim izi belli olmayan sanal para hesabıma gönder. Peki dolandırıcı bu IBAN sahiplerinin parayı göndereceğine nasıl güveniyor? İşte orada da kişisel veri hırsızlığıyla tehdit devreye giriyor.
4: Bana böyle 2-3 sayfalık bir PDF gönderdi. Neredeyse ailemdeki herkes dahil, yani eniştem, kuzenlerim, tüm kişisel bilgilerine kadar, adresleri, TC'leri, telefon numaraları, biz size ulaşamazsak bu kişilere ulaşırız.
0: Tehditle işlemleri devam ettiren dolandırıcılar bu parayı yine başka sitelerde verdikleri sahte ilanlardan kazanıyor.
4: Meğerse emlak sitelerinde kiralık ev ilanı veriyorlar. Uygun diye kaporayı gönderiyorlar. Onlara gönderilen konumda bina bile yok. Bir daha da kişilere ulaşamıyorlar.
0: Bir de kendilerine ait hesabı yakınlarını kullandıranlar var. Tanıdık, ihtiyacı var, kırmak olmaz diye düşünenler o tanıdıkları üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmüş. Yani iyi niyetlerinin kurban olmuş oluyorlar.
2: Kartlarım blokeli. Aileme para göndermem lazım. Para göndereceğim. Bana kartını verir misin? Çocuk da iyi niyetinden, güvenliğinden dolayı da vermiş.
5: Bana ailesinden para geleceğini söyledi. Aslında dolandırıcıymış.
3: İBAN mağdurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 158. maddeden yargılanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yürüyen yargılamalar sonunda IBAN mağdurları 10 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
6: Benim oğlum tutuklandı. Şu anda 2 yıldır cezaevinde.
0: Nitelikli dolandırıcılığın bir parçası olmayan hesap sahipleri yasal düzenleme istiyor.
7: Zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
6: Mağdurun parasını ödeyelim, evlatlarımızı alalım.
8: AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. 30 maddeden oluşan paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidiliyor.
9: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
10: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
9: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, bu teklifimizde yer alıyor.
10: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
9: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
10: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Amaç yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçmek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu

0: Eskont oranının %80'i olarak belirlenecek.
1: Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, İran'la İsviçre'de yapılan görüşmelerin savaşı sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya varılması için iyi bir temel oluşturduğunu söyledi. Teknik görüşmeler önümüzdeki haftalarda devam edecek dedi. İsviçre'deki görüşmelerde çok iyi ilerleme kaydedildiğini söyleyen Vance, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için bir mekanizma ortaya koyduk dedi. Mayın temizleme çalışmalarının devam edeceğini de söyledi. Nükleer görüşmeler alanında da ilerleme kaydedildiğini belirten Vance, İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini davet etmeyi kabul etti dedi. Ateşkesin bölgeyi kapsaması gerektiğini de söyleyen Vance, Lübnan'a dair İsrail'in güvenlik endişelerini de dile getirdi. İsrail'in güvenliğinin korunması önemli diyen Vance, iki tarafla da görüşme halinde olduklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı El-Shaara, Amerikan Başkanı Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi. Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi.
0: Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Shaara, sorunların çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinden övgüyle bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Lübnan konusuna değinmiş, Hizbullah'la Suriye ilgilensin demişti. O sözlere Suriye Cumhurbaşkanı Shaara'dan yanıt geldi. Dubai merkezli El Meşhed televizyonu kanalına konuşan Shaara, Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
2: ABD Başkanı Lübnan'daki savaştan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Suriye'nin Lübnan'la koordinasyon içinde olumlu bir rol oynayabileceğini belirtti. Suriye, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır.
0: Lübnan'daki sorunun çözümünün yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkün olduğunu söyleyen Shaara, Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna da yanıt verdi.
3: Eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın? Bizim Hizbullah ile derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan'ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz.
0: Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde diğer ülkelerden destek aldığını vurgulayan Shaara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinden övgüyle bahsetti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Avrupa ülkelerinin desteğinden de yararlandıklarını söyledi.
1: Ve Trump-Meloni hattında tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump geçen hafta yaşanan fotoğraf krizinin ardından bu kez İtalya Başbakanı Meloni'yi İran tehdidiyle alakadar olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
0: Trump yine Meloni'yi hedef aldı. Bu kez İran konusunda yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi İran tehdidiyle alakadar olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra İtalya ve Başbakanı İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır İtalya'yı savunduğunu ifade eden Trump, ama onlar sınandığımızda bizi dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller, hiç hoş değil dedi. İran Savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Çekilmezdim ama ona acıdım ifadelerini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız karşılığını vermişti. Trump daha sonra Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak yendikten sonra Meloni puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım ifadelerini kullanmıştı. Meloni de buna karşılık Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı yanıtını vermişti.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevden ayrılmadan hemen önce herkesi şaşırtan bir açıklama yapmıştı geçen hafta. Covid-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığını ve o laboratuvarı da fonlayanların arasında da Fauci olduğunu iddia etti. Şimdi ise kendisi hakkında çok ciddi iddialar var. Konuşacağız. Yunus Emre Erdören bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz haber hattına.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ayşe Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi zaten bu Covid-19 ile ilgili yaptığı açıklama çok tepki çekti değil mi? Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de tüm dünyada. Çünkü bu bir yasal yolu da açacak. Ama şimdi kendisi hakkındaki iddialara gelirsek ne diyeceğiz? 25 bin kadar Washington Post bir sayfa, belge ve medya haberlerini derledi ve diyor ki yani bir tarikata bağlı kendisi. Ne dersiniz?
4: Şimdi tarikata bağlıdan öte Amerika'da zaten aslında herkesin bir tarikatı, bir kilisesi var. Yani dini özgürlükler çok geniş. Fakat Tulsi Gabbard üzerinde şöyle bir sıkıntı var. Zaten Tulsi Gabbard öncesinde bu iddiaların dile getirildiği radikal bir Hindu cemaatine mensup oldu ve bu Hindu cemaatinin gurusu tarafından çok agresif bir şekilde kontrol edildi, dinlendiriliyordu. Fakat istifa ettikten sonra Tulsi Gabbard Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifa etti. Bundan sonra Washington Post gazetesi cemaatin içinden çıkıp da her şeyi itiraf etmek isteyen bir bürokrat diyelim, o cemaatin bürokratı diyelim, gurunun sağ kolunun kendisine sunduğu mailleri inceledi. Hı-hı. Ve bu maillerde şu ortaya çıktı. Mesela guru diyormuş ki Tulsi Gabbard'a bu tweet'i at diyormuş, bu saatte at, tweet'i bu şekilde at. Tulsi Gabbard aynen aynı şekilde vekilken, kongre üyesiyken 10 sene, 13 sene boyunca bütün gurunun talimatlarını yerine getiriyor. Dış politika konusunda mesela Tulsi Gabbard bütün dünya Esad'a karşı söylem kurarken Esad'ı destekleyen tek batılı siyasetçiydi. Mesela onun da arka planında Tulsi Gabbard'ın gurusu olduğu ortaya çıkıyor. Rusya'ya olan desteği, işte Demokrat Parti içerisindeki ayrılma, sonra Cumhuriyetçi'ye katılması, hayatın her aşamasında gurusu tarafından kendisine motomot gönderilen talimatları uyguladığı söyleniyor. Zaten yani Tulsi Gabbard Bursa'da özel hayatı, evlendiği kişi, yaşadığı şehir, seçtiği meslek, savaşa gidip gitmemesi falan bütün kritik noktalarda tarikatın gurusunu fikrini alıp onu uyguluyordu. Fakat şimdi biz karşımızda bir guru tarafından yönlendirilen ve radikal bir Hindu gurusu tarafından yönlendirilen bir siyasetçi görüyoruz. Bir de Tulsi Gabbard mesela bütün bu söylemlere çok İslamofobik, çok Müslüman ve Filistin aktivistlerine karşı nefret dolu bir siyasetçiydi. Burada da tabii Hindu radikalizmin de etkisi olduğu hep söyleniyordu. Fakat bütün bunların ötesinde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Amerika'da bütün istihbarat örgütlerinin belgelerinin önce yollandığı, sonra bu direktörlük tarafından başkana raporların sunulduğu ve bu da yetinileniyor. Dünyadaki diğer istihbarat örgütlerinde Amerika ile işbirliği yaparken Amerika ile istihbaratları paylaştığı birim. Yani aslında Amerika'nın kalbini bir gurunun mesajlarıyla yönlendirilen biri tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Evet. Bu peki, çok büyük bir olay.
1: Evet, çok büyük. Yani sadece siyasetçi demek deyip geçemeyiz. Çünkü yani ulaşamayacağı belgeye bilgi yok. Değil mi Gabbard'ın? Dolayısıyla evet, aslında bir ulusal güvenlik tehdidi de teşkil ediyor. Eğer bu iddialar doğruysa şunu soracağım. Önümüzdeki süreçte neler yaşamasını bekliyoruz? Bir soruşturma falan açılacak mıdır? Bir de Gabbard'ın çevresi de şey diyor, hani Hindu düşmanlığı yapılıyor diyor. O konuyu o şekilde kapatmak istiyorlar ama kapanır mı kolay kolay Amerika'da?
4: Ya şimdi bu yayınlanan belgelerde vekilken, kongre üyesiyken gurunun kontrolünde olduğu var. Hı-hı. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne kadar burada bir iddia var mı yok mu, çok hafif şeyler var. Mesela araştırmaya göre Ulusal İstihbarat Direktörü adaylığı sırasında gurunun cümlelerini de esinlenerek kullanmış. Ama bunlar istihbarat direktörlüğü yaparken guruya bir faydası dokundu mu, dokunmadı mı, guru tarafından yönlendirilmedi mi henüz net değil. Ama tabii ki bunlar çok böyle gri alanlar. Yani burada Tulsi Gabbard'ın guruya danışması, akıl alması, bunlar hani Amerikan yasalarına göre çok net suç olmayabilir. Ona baktığımız zaman Amerika'daki bütün siyasetçiler İsrail lobisi tarafından yönlendiriliyorlar. Yani o zaten Amerika'nın kendi içerisinde siyasetin büyük bir sorunu. Yani para aldığınız

0: yer, fikir aldığınız yer, danıştığınız yer, bu lobiler çok güçlü. Ama Tulsi Gabbard'ın şöyle bir tuhaf durumu oluyor. Kendisi İran Savaşı'na tepki gösteriyordu. İsrail'e karşı göreceli mesafeli isimlerden biriydi. Bu yüzden de Trump'ın İran Savaşı'yla beraber arası açıldı ve istifasını İran Savaşı hızlandırdı. Şimdi İran Savaşı nedeni istifa ettikten sonra bunun ortaya çıkması, yani İsrail lobisiyle olan bir çekişmesinden dolayı mı bunlar dökülüyor? Yoksa Tulsi Gabbard zaten bunlar ortaya çıkacağı için ve daha fazlası geleceği için mi istifa etti? Bu sorunun
1: Bilmiyorum.
0: cevabı önemli. Buradan bir suç soruşturmasının çıkma ihtimali pek yok. Fakat buradan özellikle Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün Rusya, işte bu İsrail, bu değişik cemaatler, tarikatlarla bağlantıları kapsamında daha fazla iddia ve isim ortaya çıkabilir. Çünkü bu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Trump müesses nizama güvenmediği için bu direktörlüğü aslında kafaya takmış, yıllardır bu direktörlüğün başına geçmek isteyen çok değişik insanları getirdi. Ve bu
1: Evet.
0: insanlar bu merkezin faaliyetlerini farklı bir şekilde yürüttüler. Burada biz mesela daha fazla işte CIA başkanı, FBI başkanı filan hakkında da yeni iddialar duyabiliriz. Amerika'da bu istihbaratın nasıl alındığı ve nasıl kullanıldığına dair çok ciddi tartışmalar çıkacak. Ben hatta bir noktada Trump'ın İran Savaşı'na ben yanlış yönlendirildim, o yüzden girdim diyerek bütün bu istihbarat örgütlerini baştan sona kurgulayacağını düşünüyorum.
1: Çok
0: Birazcık suç
1: muhtemel.
0: bu kişilere atılacak. Şu anda bile
1: Evet.
0: insanlar her şey Tulsi Gabbard'ın suçuymuş gibi
1: Evet.
0: konuşuyorlar. Fakat yani
1: Peki.
0: Amerika'da ilk kez böyle bir hani cemaat tartışması ve işte paralel bir devlet yapılanması tartışmasıyla tanıştılar. Bu Amerika için ilginç bir eşik yani.
1: İlginç. Yani şimdi tabii yani Yahudi lobisi var diyorsak Hindu lobisi de niye olmasın? Biraz bu tarikatten bir bahsetmek de isterim. Nasıl yani nedir bunların amaçları nedir? Sanırım adı Kimlik Bilimi Vakfı adında. Yani ne yapıyorlar? Hani meditasyon mu yapıyorlar? Belli ki siyasetin içine de nüfuz etmişler ama ne biliyoruz?
0: Yani burada Chris Butler'dan da genç, hırslı, Amerikalı bir Hindu guru var. Genellikle işte Asya kökenli, işte Hawaii'de yaşayan, daha böyle genç, birazcık daha işte sola yakın insanlarla iç içe bir cemaat. Ama bunlar cumhuriyetçilere ve demokratlara da tepkili. Tulsi Gabbard gibi isimler tam da bu hani cemaatin içinde olacak insanlar. Bunlar hani çok böyle dini kurallar üzerinden değil, ortak yaşam, işte yoga, birazcık daha ruhani faaliyetler gibi şeyler üzerinden ilerliyorlar. Siyasete çok içli dışlılar. Tulsi Gabbard da büyük ihtimalle bu cemaatin birazcık siyasi ayağı olmuş. Yani onların çok küçük bir cemaat ama günün sonunda fikirlerini yayacak olan kişi olarak görülmüş. Tulsi Gabbard başarılı bir siyasetçi. Yani Amerika'da özellikle 2028'de bu skandallar çok yoğunlaşmazsa başkan adayı olarak görebileceğimiz ve bağımsız, yani ne cumhuriyetçi ne demokrat, her seçmenden oy alabilecek bir profilde bir kadın. Irak Savaşı gazisi, sola yakın, bir yandan İsrail karşıtı, yani böyle çok farklı bir siyasi kimliği var. Bu komplo teorileriyle, işte müesses nizama karşıtlığıyla çok iç içe. Bu yüzden sıradan insanlara, özellikle genç erkek seçmenlere hitap ediyor. Mesela Tulsi Gabbard işte her gün gidiyor, sporunu yapıyor, sörf yapıyor falan. Yani böyle farklı bir profilde bir siyasetçi. Bütün bu profilin arkasında da bu cemaat var. Çünkü bu cemaat de işte spor yapan, ibadet yapan, hani bu hayatı böyle 7/24 kurgulayan bir guru tarafından yönetiliyor. Bu gurunun Tulsi Gabbard'ın üzerindeki etkisi çok daha fikirsel olduğu ama ortaya çıktı. Yani sadece kimle evleneyim, ne yapayım, işte nasıl bu manevi dünyamı korunu filan ötesinde baya baya Tulsi
1: Evet.
0: Gabbard'a bugün Esad'ı öven bir tweet at ama saat 2'de at, Obama'yı da etiketle diye talimatlar verildiği ortaya çıktı. Hatta guru bir noktada Tulsi Gabbard'ı aşağılamaya başlıyor. Ne dediğimizi anlamıyor. Birçok kez dememiz lazım. Ne kadar yavaş filan diye. Hani böyle o gurunun da Tulsi Gabbard üzerinde hani böyle bir ona kendini yetersiz hissettiriyor ki daha fazla kendine bağlansın gibi. Ya bayağı buradan böyle bir 3-4 sezonluk dizi çıkar çünkü yani bakın yani bu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Amerika'daki en kritik makam.
1: Tabii,
0: Yani ve
1: tabii.
0: bunların ötesinde Tulsi Gabbard hakkında Putin'le yakın olduğuna dair iddialar var. Esad'la yakın zaten. Yani Amerika'nın istihbaratına, Amerika'nın istihbaratını savaştığı insanlarla çok yakın birini getirmeleri zaten büyük bir olay olmuştu.
1: Evet.
0: Bunun da üstünde bir de bir arka planda bir kukla gibi yönetildiği ortaya çıktı. Bunun devamı gelecek ama dediğim gibi bu suç soruşturması

0: Mesela dönüşme ihtimali
1: Dönüşmez,
0: şu anda çok zor. Yani bu Amerikan yasalarına göre o kadar kolay
1: evet.
0: değil. Velev ki bu
1: Ama
0: bilgileri, içerideki bilgileri sızdırmamış olsun,
1: evet.
0: o önemli.
1: Ama tabii bu Covid-19 ile ilgili yaptığı o son açıklama herhalde ciddiye alınacaktır. Hani dünya üzerinde
0: Evet.
1: milyonlarca insanın etken ve hani orada direkt Çin suçlanmıştı ama şimdi Çin'deki o laboratuvarın Amerika Birleşik Devletleri tarafından da zaman zaman fonlandığı da ortaya çıkmış oldu böylelikle. Çok teşekkür ediyorum Yunus Emre Erdölen haber hattına katıldığınız için sağ olunuz.
0: Yine.
1: Evet, Amerika'nın gündemi böyle. Bizde ne var? Türkiye'nin deprem haritası 13 yıl sonra güncellendi. 215 yeni fay hattı tespit edildi. Diri fay sayısı ise 700'e yükseldi.
2: Alp Himalaya orojenez kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
3: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Haritaya yeni faylar eklendi.
2: 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
3: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Berat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında konuştu. Yer bilimlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.
2: Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik maddelere yönelik amansız rekabet, yer bilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Meta bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
1: İstanbul'da riskli binaların dönüşümü devam ederken ev arayanlar yüksek fiyatlardan şikayetçi. Aynı mahallede oturmak isteyenler yeni ev bulamıyor. Bulsa da yüksek fiyattan dolayı taşınamıyor. Öyle ki fiyat artışı dönüşümün sürdüğü bazı mahallelerde iki katını da aşmış vaziyette. Kaan Uçar ve Erdi Demir ilçe ilçe dolaştı, vatandaşları dinledi.
4: Ne kadar süre sonra girecek ev kentsel dönüşüm?
5: Bir seneyi var.
6: Gün gelenden bağcılar meydana taşındı.
7: 30 bin lira daire 50 bin, 55 bin oldu. 60 bin oldu.
3: Üstelik fiyat burada da durmuyor. Binam dönüşüme girecek diyen ev arayışına giriyor. Kiralık talebi arttıkça fiyat da katlanıyor.
8: Bahçeli evlerde sıfır bina mümkün değil, 70'in altında bulamazsınız.
9: Kiralarda mal sahiplerinin açgözlüğü. Başka bir şey değil.
10: Güngören'de ve Bahçeli Evler'de çok ciddi bir kentsel dönüşüm var. Aynı zamanda Bağcılar'da da var.
3: Dönüşüme giren ilçeler birbirine yakın. Hal böyle olunca kendi mahallesinde uygun fiyata kiralık ev bulamayan önce komşu mahalleye sonra komşu ilçeye bakıyor. Ama nafile. Fiyatların bir anda yükseldiği ilçelerden biri de Bağcılar.
4: Şu anda 3 oda bir salondan oluşan dairenin içindeyiz ve bu daire geçtiğimiz yıl 25 bin liraya kiralanıyordu. Ancak artan talepler sonrasında bu daire için istenilen kira bedeli 40 bin lira.
11: Yok. Ya bulsak da bütçe müsait değil. Nerede bulacaksın? Ha deyince de bulamıyor zaten. Kiralar almış başını gidiyor zaten.
3: Ve bir başka sorun. Kiracılar binaları dönüşene kadar sağlam bir yapıda oturmak istiyor. Ama yeni bina bulmak da zor. Bütçesine uydurabilense şanslı.
7: Nerede ev bulursa oraya taşınıyor. Çünkü bölge hep kentsel dönüşümde, hep eski binalar.
5: Sağlam bir binada oturuyorsan bazı şeylere göz yumman lazım.
4: Şu an bulunduğumuz noktada 2 ay önce 40 yaşın üzerinde 2 tane bina bulunuyordu. Bu binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bina sakinleri ise çevreden eve bakmaya başladılar. Ancak çevredeki binaların hepsi bu şekilde 40 yaşın üzerinde olduğu için ve kısa bir süre sonra onlar da kentsel dönüşüme gireceği için çevre sakinleri bu noktadan ev bulamadı.
8: Garanti vermediler. Yani 6 ay sonra taşınabilirsiniz diye dürüst davrandılar.
7: %90 eski binalar. Buradan çıkıyor oraya, orada dönüşüme gidecek.
12: 3+1'de oturan biri 1+1'e de razı.
3: Binaları dönüşüme giren

0: Yani hak sahipleri bir an önce inşaatların tamamlanmasını bekliyor.
1: Böylece haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu basın toplantısında konuştu. Sözlerine kalbimiz sızlıyor diyerek başlayan Hacı Osmanoğlu, Vincenzo Montella ve futbolculara sahip çıkacaklarını ifade etti.
1: Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar, Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda oynanacak olan turnuvalarda belki de 3, belki de 4 turnuva bir arada oynayacak çocuklar ve bunlar taşıyacak bizi. Bunlar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Sonuçta son iki maçta istatistiklere baktığınız zaman 65 şut atmışsınız. Yani kötü mü oynadınız? Ha, daha tedbirli olabilir miydi? O ayrı bir konu ama elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Yani onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz.
0: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA dünya sıralamasını güncelledi. 2026 Dünya Kupası'ndaki iki maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye sıralamada büyük bir düşüş yaşadı. Dünya Kupası öncesi 22. sırada yer alan milli takım 32. basamağa geriledi. Milli takım listede en fazla düşüş yaşayan ikinci ülke olduğu milli takım gibi turnuvada iki mağlubiyet yaşayan Tunus 13 basamak geriledi. Milli takım Dünya Kupası D grubundaki son maçında Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Listenin zirvesinde son dünya şampiyonu Arjantin var. İspanya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada yer alıyor. FIFA ayrıca 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk 36 maçın seyirci verilerini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre tribünler %99.5 oranında doldu. Maç başına 64.100 seyirci ortalaması yakalandı. 2026 Dünya Kupası'nda maçlar neredeyse tamamen dolu tribünlere karşı oynanıyor. FIFA pazartesi günü turnuvada oynanan ilk 36 maçın seyirci verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ortaya çıkan rakamlarsa dikkat çekici. Organizasyondaki ilk 36 maçı toplamda 2.307.947 kişi tribünlerde takip etti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada bu rakam %99.5 doluluk oranına denk geliyor. Turnuvanın ilk 11 günündeki ortalama seyirci sayısı ise 64.110 olarak dikkat çekiyor. FIFA yetkilileri bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada Dünya Kupası'na gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi. Milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye 12-8 öne geçti. Vargas'la etkinliğini artıran Ay Yıldızlı ekip farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Milli takım Çin'in son bölümde farkı erittiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. Çin ikinci setin son bölümünde Ay Yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sete iyi başlayan Çin seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sete iyi başlayan Ay Yıldızlı takımsa 14-9 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdürdü milli takım. Çin'in hem hücum hem de savunmada zayıf kaldığı seti de 25-16 alarak skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Filenin sultanları Ankara etabında çıktığı 4 maçının 4'ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan aldı. Milli takım 2026 FIBB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası maçları için Japonya'ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz'da Polonya karşısında çıkacak. Evet, bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: İyi Finans sundu.
1: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
2: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
1: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Habertürk'te HT360'tasınız. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz memleket, çokça da dünyaya bakacağız. Önce editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız manşetlerle başlayalım. AK Parti tarafından hazırlanan yargı paketlerinin 12.si meclise sunulduğu bu düzenlemelerle dava süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Başka neler var? Ayrıntıları aktaracağız. Ve ABD-İran müzakeresinde ilk round sona erdi diyebiliriz. 18 saatin sonunda Hürmüz'den geçişlere 60 gün için bir vize çıktı. Taraflar başka hangi başka somut kazanımlar elde etti? Hem ABD tarafı, İsrail tarafı hem de İran tarafı bu müzakere sonucunda ne gibi maddelere tık attılar? Bir böyle bakacağız, konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz. Ve Temmuz'da etkisini göstermesi beklenen El Nino gelmeden Avrupa'da sıcaklık rekorları kırılmaya başlandı. Hatta İspanya'da okullar tatil edildi, kapatıldı. Belçika'da tren seferleri iptal edildi. Şöyle Avrupa'nın son durumuna, sıcaklık haritasına bir bakacağız HT360'da. O zaman başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Kavgasız, gürültüsüz bir tek günleri yok dedi. Onlar koltuk kavgasındayken biz Türkiye'yi geleceğe taşıyoruz. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor ifadesini kullandı.
1: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi. Şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.
0: Cumhurbaşkanı teşkilatıyla buluşmasının ardından genel merkezi de parti yönetimiyle bir araya geliyor. Başlıkları da Emre Karaca takip ediyor. Emre

0: MKYK'nın gündeminde neler var? Sana bırakayım sözü.
1: Dilek Kül öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan saniyeler önce AK Parti Genel Merkezi'ne geldi ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. MKYK'da en üst düzey istişare kurumları arasında, parti içi organlar arasında yer aldığını söyleyelim. Burada partilerle, teşkilat üyeleriyle, MKYK üyeleriyle aslında interaktif bir şekilde zaman

0: ve satır başları önemli olacak. Tabii AK Parti'de başka gündem başlıkları da var. Bugün az önce izlediğimiz şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik olarak sert eleştiriler vardı. Bununla birlikte AK Parti'ye bazı geçişler yaşanıyor. Aslında bugün Haymane Belediye Başkanı bir geçiş yaşadı. AK Parti'ye gelmiş oldu. Ancak önümüzdeki dönemde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni siyasetçilere rozet takması da beklentiler arasında. Bu da önemli bir gündem başlığı olarak yerini koruyor. Bir başka önemli gündem başlığı da hafta sonu düzenlenecek kamp olacak. Hafta sonunda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde AK Parti'nin bir kampı gerçekleşecek. Oldukça üst düzeyde bir katılım olması bekleniyor ve istişare mekanizmalarının burada devreye girmesi ve önümüzdeki dönemin de yol haritasını belirlemesi bu anlamda önemli olacak. Bu kampa ilişkin olarak da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MKYK'da değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Yani şöyle özetleyecek olursak dış politika başlıkları bugün MKYK'nın ana gündem başlığını oluşturacak. Bununla birlikte iç politikadaki özellikle güncel başlıklara ilişkin de sorular yöneltilecektir. Tabii burada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atan adımlar ön plana çıkan bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte şu bilgiyi de vermek fayda olacak. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın da bir sunum yapması bekleniyor. MKYK'nın ilerleyen dakikalarda başlamasını bekliyoruz. MKYK devam ederken de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in önümüzdeki saat diliminde olmasını beklediğimiz şekilde kameraların karşısına gelecek ve özellikle güncel konulara ilişkin soruları yanıtlayacak.
1: Emre sağ olasın, teşekkür ederiz. Ankara'da kalmaya devam edelim ama CHP'ye bir gidelim. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve MYK'sını toplayacak. Mecliste ise Özgür Özel bir hafta ara vermişti, hatırlayacaksınız. Biraz sancılı geçmişti o arada. O bir hafta aranın ardından grup kürsüsüne çıkacak. Mahir Kılıç karşımda. Mahir, meclis koridorları, CHP koridorları ne konuşuyor?
2: Direkt geçtiğimiz hafta salı günü sakin geçmişti. Grup yapmamıştı ikisinde. Böyle bir hamle gelmemişti. Bu defa Özgür Özel konuşma kararı aldı. Bu kararı da gün içinde kurmaylarla yaptığı toplantıda aldığını belirtelim. Önemli, yarın saatler 13.30'u gösterdiğinde grup kürsüsünde olacak ve mesajlarını meclisteki toplantıda verecek. Aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nda iki önemli toplantısı var. Saat 11'de önce Merkez Yönetim Kurulu toplayacak. Saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık yapacak. Özellikle MYK toplantısı için burada bir parantez açmamızda fayda var. Çünkü son birkaç MYK toplantısında bazı isimlere yönelik ihraç kararları olmuştu. Milletvekilleri, belediye başkanları ve geçtiğimiz haftada bazı il başkanları görevden alınmıştı. Yarınki MYK'da da bazı il ilçe başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler kullanan bazı isimlerin partiden gönderilebileceği belirtiliyor. Burada Özgür Özel'in kurmaylarıyla bir araya geldiğini ifade ettik. O toplantı bittikten sonra da Zeynel Emre kameraların karşısına geçti ve grup toplantısı yapılacağını aslında kendisi bizzat duyurdu. Sadece bu konu yok da elbette ki gündemde. Özgür Özel'in yakın zamanda bir parti kuracağı ve bunun da isminin Yürüyüş Partisi olacağı iddiası vardı. Bu soruldu Zeynel Emre. Zeynel Emre bunun gerçeği yansımadığını ifade etti. Yakın zamanda böyle bir sohbetin, böyle bir toplantında olmadığını belirtti. Ancak Özgür Özel'in felaket senaryosu sözlerini hatırlattı. En son koşulda bütün yollar denendikten sonra ve hala da CHP'de siyaset yapma imkanı olmadığı takdirde yeni yollara başvurulabileceğini belirtti. Ancak bugün itibariyle böyle bir parti kurma, işte Yürüyüş adlı bir parti olması, kurulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla imza vermişti Özgür Özel cephesi. Zeynel Emre o konuya da değindi. Normalde tüzüğe göre genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini kaydetti. Ancak genel merkez cephesi mevcut tedbir kararı gerekçesiyle ve hukuki süreci henüz sonuçlanmamış olmasına gerekçe göstererek böyle bir adımın atılamayacağı görüşünde. Hatta bir MYK üyesi bu imzalarla olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde önümüzdeki dönemde partinin yeni bir mutlak butlan kararıyla da karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Peki Özgür Özel cephesi ne yapacak? Geçen hafta imzalar verilirken 10 günlük bir süre verilmişti adım atılması için. Bu 10 günlük sürenin sonunda henüz adım atılmamış olursa mahkeme başvuruda bulunacak bir heyet atanması noktasında bir talebi olacak Özgür Özel cephesinin. Bu hafta mahkeme bir başvuru daha yapmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta parti meclis üyeleri, 27 parti meclis üyesi istifasını vermişti. Zeynel Emre normalde PM'nin düşmesi gerektiğini belirtti tüzüğe göre, ancak parti meclis çalışmalarına devam edecek. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Müslüm Sarı'dan bu yönde açıklama gelmişti. PM'nin çalışmalarına devam edeceği yönde açıklama gelmişti. Zeynel Emre normalde parti meclisinin düştüğünü ifade etti ve bunun da tespit edilmesi için kısa süre içerisinde Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti. Yani iki başvuru söz konusu olacak. Biri PM'nin düştüğünü tespit

0: edilmesi, bir diğeri ise olağanüstü kurultaya gidilmesi noktasında başvurular olacak. Ancak dediğim gibi genel merkez tedbir kararını hatırlatıyor bir kez daha. Önemli bir diğer nokta ise grup başkan vekilliği konusu. Gökhan Günaydın hakkında tedbir kararı verildikten sonra meclis başkanlığı grup başkan vekilini düşürmüştü. Geçtiğimiz hafta YDK tedbirin kaldırılması kararına karşı çıktı ve tedbir kaldırıldı. Dolayısıyla Gökhan Günaydın'ın da önümüzdeki günlerde yeniden grup başkan vekiline dönmesini bekliyoruz. Dilek.
1: Bir sorun var. Özgür Özel'in grup toplantısında konuşmasına dair konuşulan bir şeyler var mı Mahir?
0: Yani özellikle bundan sonraki sürece dair mesajlar vermesi bekleniyor. En çok yeni parti konusu konuşuluyor Dilek Gül. Bu noktada da bir 20 Temmuz eşiği var. 20 Temmuz adli tatilin başlangıcı. O zamana kadar yargılardan bir karar çıkması yönünde beklenti var. Ancak karar çıkmazsa Özel cephesi için bir yol ayrımı anlamına gelecek bu durum. Ve ayrıca da bundan sonra yaz döneminde özellikle Özgür Özel sahada olacak, illerde olacak. Geçtiğimiz günlerde Deniz ve Burdur'daydı. Bundan sonraki dönemde de neredeyse bütün yaz il il geziler yapacak, ilçe gezer yapacak. Buna dair, bu yürüyüşe, bu harekete dair bazı mesajlar vermesini bekliyoruz.
1: Mahir, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. CHP'nin gündemini Mahir Kılıç bize Ankara'dan aktardı. Şimdi İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal kaçırılmıştı. Çok kısa süre içerisinde ekiplerin başarılı bir operasyonuyla biliyorsunuz bulundu. Bu kaçırılma olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçıran kişiler tek tek tespit edildi. Bir bakalım ifadelerde neden kaçırdıklarına dair bazı sorular sormuşlar, söylemişler. İfadeleri izleyelim şimdi.
2: Kaçırdınız. Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
3: Sen de Ekrem İmamoğlu'nun 500 kilo altını var. Altınlar nerede diye sordular. İstedikleri yanıtı alamayınca darbe ettiler. Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
2: Ne zaman planladınız?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım iz sürdü ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen ikisi kadın 12 kişi gözaltına alındı. Erhan Karaal kaçırma eylemini gerçekleştirenleri fotoğraflarından teşhis etti. Bu kişileri tanımadığını söyledi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalanan kadınlardan birinin kaçırma eylemini gerçekleştiren kişinin sevgilisi olduğu belirlendi. Kadın aynı zamanda Erhan Karaal'ın bindirildiği ikinci aracın sahibiydi. Kaçıranların Erhan Karaal'dan isteğine gelince Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen 500 kilo altını Erhan Karaal'ın sakladığını düşünüyorlardı.
2: Şüphelilerin Erhan Karaal'a 500 kilo altın nerede diye sorarak darp ettikleri tespit edildi. Öte yandan başında bekleyen silahlı kişiye ise telefonla arayıp altınların yerini söylemezse öldür talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.
3: Tuzla'da depo alanında tutulan Erhan Karaal'ın başında bekleyen silahlı şüphelinin Balıkesir'den getirildiği belirlendi. Bungalovda ağırlandığı ve sonrasında farklı bir evde bekletildiği tespit edildi. Sorgu işlemi tamamlanan ikisi kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Bu arada AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. 30 maddeden oluşan paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden bir düzenlemeye gidiliyor. Bakalım detaylara.
4: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
3: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Evet. 30 maddeden oluşan teklifle mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
4: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde

0: ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
1: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
0: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Amaç yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçmek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının %80'i olarak belirlenecek.
2: Biraz hafta sonunda yaşanan önemli bir gelişmeye bakacağız. Orta Doğu'da barış için gözlerin çevrildiği İsviçre'deki müzakerenin ilk turu 18 saat sürdü. ABD ve İran heyetleri 60 günlük yol haritasını belirledi. Hafta sonu onun en önemli gündem maddelerinden biri buydu hiç şüphesiz. Teknik düzeydeki bu görüşmelerin bu hafta boyunca da artık devam etmesi kararlaştırıldı. Peki soru şu, bu müzakerelerdeki ilk rounddan kim ne elde ederek ayrıldı? Hep böyle kim kazandı, kim kaybetti üzerinden bakıyoruz ama belki de kazanımların ya da kaybedilen maddelerin ilk defa kağıda yazıldığı, kararlaştırıldığı, artık netleştiği bir durumla karşı karşıyayız. Önce kameraman arkadaşımdan rica edeyim, bir İran cephesiyle başlayalım. Önemli. Hürmüz'de ABD ablukasına son maddesini görüyorsunuz. İran cephesinden bakacak olursak Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına son verildi. Ve ticari gemilerin artık 60 günlük geçişi sağlanabilir bu mutabakat çerçevesinde. Bir diğer madde ise yine İran kazanımı olarak tik attığımız petrol satışında yaptırım muafiyeti sağlandı İran açısından. Bu da oldukça önemliydi. Geçici yaptırım muafiyetleri adı altında bir taahhüt sağlandı İran'a ki en çok istediği noktalardan biriydi İran'ın. Bir hemen sonraki maddeye de yakından bakalım. Dondurulmuş fonların serbest bırakılması. Bunların hepsi bir anlamda İran'ın kasasına para olarak girecek ve aslında İran'ı da rahatlatacak hamlelerden biri. Yurt dışında dondurulmuş fonları vardı İran'ın ve bu maddelerle, bu anlaşmayla, bu mutabakatla İran bu fonların serbest bırakılmasında bir uzlaşı sağladı günün sonunda. Ve en önemli maddelerden biri Lübnan ateşkesi için artık çatışmasızlık hücresi kuruldu. Bu da önemliydi. Tahran adına kazanımhanesine yazılan bir başka maddeydi. Lübnan kırmızı çizgimizde de Lübnan'daki o bütün o savaş çığırtkanlığını, İsrail saldırılarını hatta genişlemeyi durdurmanızı istiyoruz dedi. Belki de masalardan kalkmalarının en önemli sebeplerinden biri de hiç şüphesiz Lübnan'daki savaştı. Peki ya ABD bu 18 saat zorlu müzakere sürecinin ardından ne elde etti? En somut hangi talebini mutabakat metnine yazdırabildi? Ona bakalım. Burada tek bir madde görüyorsunuz efendim. Tek başlık, yazabileceğimiz tek başlık bu oldu. Nükleer programın sınırlandırılmasını. Buna göre anlaşma kapsamında İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğu seyreltilecek. Böyle bir karar alındı. Nükleer programın tamamen sonlandırılması vesaire kısmı da biliyorsunuz bir sonraki aşamada kararlaştırılacak. Yani 60 günün neticesinde. Ama şöyle bir kazanımlara baktığınızda İran bu savaşın sonunda 60 günlük bir ateşkes süreci içerisinde şu 4 maddede çok ciddi bir kazanım elde ederken Amerika Birleşik Devletleri de nükleer programın sınırlandırılması noktasında bir taahhüt almış oldu. Bu zenginleştirilmiş uranyum meselesi zaten biliyorsunuz çokça gündeme gelmişti. Bu noktada da İran'ın aslında geri adım attığı ya da itiraz ettiği bir durum yoktu. Burada da tamamdı. Nitekim o maddeyi de mutabakata yazdırabilmiş. Bir düne döneceğiz. ABD ve İran heyetleri müzakere halindeyken Trump'tan yine az kalsın masanın devrilmesine neden olacak bir çıkış geldi. Nereden? Sosyal medya hesabından Tahran yönetimine Lübnan'daki vekil güçlerini yani Hizbullah'ı durdurma çağrısı yaptı.

0: yaptı? Hangi sözlerle? Dedi ki eğer bunu yapmazsanız geçen hafta yaptığımızdan daha sert şekilde sizi vururuz dedi. Tabii bu mesaja tepki olarak masadan kalktı İran heyeti. Arabulucular ikna etmeye çalıştı ve onların ikna çabalarıyla müzakereye devam edildi. Müzakereler devam ederken İran mesajını Los Angeles'tan Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımı aracılığıyla verdi. Ki o milli takım gerçekten çok fazla ayrımcılığa maruz kalmış bir milli takım. Şöyle dedi, Belçika ile berabere kaldı bu arada İran ve soyunma odasına da böyle bir not bıraktı. Hatta o notu da şu anda hemen sağ, benim sağımdan görüyorsunuz, kameraman arkadaşım size gösteriyor. Şöyle yazıldı, dedi ki binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Ve her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle dedi. Yani aslında çok büyük, büyük bir güç mesajı verdi İran milli takımı. Bir anda tehditler devam ederken bir anda da böyle dünyaya barış mesajı verdi. Hatta böyle çok da güzel bir teşekkürde bulundu. Tüm o ayrımcılığı yaşamış olmasına rağmen sözünü dahi etmeden böyle bir teşekkür metni yapıştırdı odaya. Bu arada Washington'la İran arasında imzalanan bu mutabakat zaptı da kamuoyunun elbette gündeminde. Biz nasıl soruyorsak, hani kim kazandı, kim kaybetti, savaşın kazananı kaybedeni olmaz diyoruz ama anketler yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsraillilerin %92'si de bu savaşı İran'ın kazandığını düşünüyor.
1: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandığını ve anlaşmada galip geldiğini düşünüyor. 3644 İsrailli katılımcıyla yapılan anket Tel Aviv yönetimine güveninin kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekledi. %72'lik bir oransa Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin başarısız olduğu görüşünde. İran'la mutabakata İsrailli bakanlardan da tepki gelmiş. Mutabakat Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlanmıştı.
0: Aylarca savaşı konuştuk. Günün sonunda bir müzakereyi konuşuyoruz. Oldukça değerli ve önemli. Bu hafta sonu İsviçre'de yapılan olan görüşmeler de çok önemliydi. 18 saat sürdü ve hem bu ilk roundunu ve kameralara yansıyanı ya da maddeleri konuşacağız. Aynı zamanda iki ülke arasındaki biraz yaklaşım farkını da konuşmak istedik. Yani bir anda İran milli takımı dünyaya barış mesajı verirken saldırıların altındaki bir takımdan bahsediyoruz. Bir tarafta da müzakere masası devam ederken hala tehditlerini savuran biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Netanyahu cephesine bakacağız. Konuklarım var. Stüdyoda Emeklikurmay Kent Üniversitesi öğretim üyesi Albay Ünal Atabay. Hoş geldiniz hocam.
2: Sağ olun,
0: merhabalar.
2: Teşekkür ederim direkt.
0: Uzaktan bağlantıyla da İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğultürk benimle beraber. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.

0: Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. İzninizle her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım, hızla size döneceğim. Maddeleri şöyle bir açtık. Ne dersiniz Ünal Bey?
2: Evet, yani umut verici.
1: Ne açıdan?
2: Ümit verici bir tablo görünüyor başlangıçta. Hı. Ama tabii bu 60 gün süre içerisinde bu her gün böyle olacak anlamına gelmez. Kırılganlıklar, gerilimler, tartışmalar, belki zaman zaman ara vermeler,
1: alevlenmeler. Zaman zaman savaşa dönmeler mi?
2: Savaşa anlamında değil de masanın kendi dinamikleri içerisinde bunları göreceğiz. Belki bazen oradan işte ümitlerimizi yitirdiğimiz zaman umutlarımızın söndüğü bir an gibi de olabilir. Ama bu zorlu bir yol olduğu anlaşılıyor. He, 60 gün. Başlangıç biraz tabii umut ve ümit verdiğinden kastım buydu. Tabii belki de İran açısından, Amerika açısından, tabii kendileri açısından farklı farklı bakış açıları olabilir ama biz tabii hem o açılardan bakıyoruz hem bir de bölge ülkesinin Türkiye olarak bakıyoruz. Orta Doğu'dan bakışımız var. Daha başka başka analizler üzerinden değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama şimdi şöyle baktığımızda İran'ın 14 maddenin 5 maddesi zaten hemen hayata geçirmesi gereken işte sizin de yazdığınız maddelerden maddeleri içeriyordu. Özellikle bunun en başında
1: Hürmüz Boğazı.
2: Lübnan meselesi var. Alt madde olarak yazmışsınız. Bu daha hayati görünüyordu. Tabii nükleer meseleyi, Hürmüz Boğazı bunların dışında çünkü bu da kapıyı açan bir anahtar haline getirildi. Tabii. İran tarafından. Yani burada ateşkes olmazsa, İsrail saldırılarını durdurmazsa diğerlerine geçmeye gerek yok. O zaman Hürmüz Boğazı'nın veya diğer maddelerin geçilmesine engel olan bir maddeydi. Bu aşılmış görünüyor şu anda. Ama tabii İsrail buna ne kadar uyacak? Çünkü bu anlaşmada İsrail'in imzası yok. Yani bu anlaşmanın içerisinde yok. Şimdi Lübnan mesela de ateşkesin Litani Nehri'ne kadar tabii girmediler. 10 kilometre civarında İsrail ordusu Lübnan sahası içerisinde. Litani Nehri'nin bazı bölgelerine tabii o Celile sapı dediğimiz bölgeden ulaşan bazı unsurları var. Yani doğu batı istikametinde giden de unsurları da var. Neticede orada birlikleri var. Şimdi İsrail buradan geri çekilmek istemiyor. Burası bu masayı dinamitleyebilir. Yani burası
1: Lübnan'da.
2: Lübnan masası, İsrail'in tavrı bu masayı dinamitleyebilir. Nasıl, neden, nasıl olabilir bilemiyorum. Bunu belki sürünceme bırakmak isteyen bir İsrail'le karşılaşabiliriz. Yavaştan alabilir bunu. Dolayısıyla bu bir sıkıntı yaratabilir. Ama tabii ortada bir çatışma mekanizması, kontrol merkezi kuruldu veya mekanizması kuruldu. Aslında 2024 yılının sonunda ateşkes ilan edildiğinde de bir mekanizma kurulmuştu. Evet. Amerika'dan, Fransa'nın olduğu, tabii, işte İsrail'in de içinde olduğu, oradaki barış gücünün de içinde bulunduğu bir beşli mekanizma kurulmuştu. Ama uygulanmadı bakın. Şimdi bu mekanizma tasfiye edildi. Bu anlaşmayla beraber yeni bir mekanizma ortaya çıktı. Kim bunlar? Dört ülke, yani işte görüşen dörtlü ve artı üzerine Lübnan var. Lübnan da dahil edildi. Yani Pakistan, hani daha açık söyleyelim değerli izleyicilerimiz açısından. Pakistan, Katar, Lübnan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu beşli Lübnan'daki ateşkesin kontrol mekanizması. İran doğrudan Lübnan sahasına burada aslında aktör olarak yeniden girdi. Bu anlaşmayla beraber.
1: Şimdi Kudüs gücü komutanı Kani'nin şöyle bir açıklaması var. Notlarım arasında biraz onu aramaya çalıştım. İsrail Lübnan güneyinden kısmi çekilsin yoksa 2000'deki koşulsuz çekilmesini tekrar yaşar diyor. Ne demek bu?
2: Şimdi kısmi çekilmesi
1: çekilmeyeceğim dediği için soruyorum yani İsrail'in daha önceki açıklamalarından.
2: Şimdi kısmi çekilmesi İsrail'i yumuşatmak. Yani İsrail biraz daha hem İsrail kamuoyu tatmin olsun.
1: Hem de biz.
2: Hem de biz masadaki bu müzakerenin sürdürülebilirliği için bir alan açsın. Dolayısıyla gerilimi ortadan kaldıralım, bir orta nokta bu. Ama İsrail'in bu sahadan çekilmeyeceğini onların da bildiğine işaret eden bir ifade aslında bu aynı zamanda.
1: Bunu buradalar varlığını da aslında kabul ediyorlar bir anlamda.
2: Bir nevi veya belki mütakip aşamada da buna ikna edebiliriz en azından bu...

0: ilk aşamayı tamamlarsak diğerine belki geçiş ve ikna kolaylaşabilir diye yol açmak da istiyor olabilirler ki tahmin ediyorum da aynen de böyle olduğunu da değerlendiriyorum. Peki Hürmüz Ablukası çok kıymetli. Yani hem küresel anlamda açıdan önemli hem de İran açısından önemli paralar gelecek, ceplerine girecek. Yani ben Trump'ın söyleminin bir başka versiyon üzerinden söylemeye çalışıyorum. Petrol satışından yaptırım yıllardır biliyorsunuz bunu. Tabii bir türlü dolambaçlı yollarla bunu aşmaya çalışıyorlardı. Doldurulmuş fonları serbest bırakıyor. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu denetleyen dış sistemi denetleyen bir ofisleri var. Bu ofis yani Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Varlık Ofisi. Burada henüz daha bunlar yayınlanmamış. Şimdi bunlar devreye girmediği zaman uluslararası bu finans dolaşımına tam entegre olamıyorsunuz. Henüz bu karar ama sistem teknik olarak devreye girmiş değil. Herhalde girecektir diye düşünüyorum. Öbür madde nükleer programı sınırlandırılması.
1: Uranyum stoğu.
0: Bu az evvel siz de altını çizdiniz. Uranyum stoğu meselesi. Bu tabii aslında 60 günün sonunda müzakere edilecek dosyalardan birisi bu. Şimdi o gün geldiğinde nihai anlaşma dediğimiz 60 günün sonunda nihai anlaşmanın metni, ekleri, dosyaları, çalışma grupları, bundan sonra 60 günün sonrasında işte bu kalan dosyaların ele alınması, sürdürülmesi gibi hususları içerecek bir noktaya ulaşması lazım. Bu bize ne anlatıyor Dilek Hanım? Şunu anlatıyor. Bu süreç evet zorlu ama Lübnan meselesinden tekrar bağlantı belki kurabiliriz. Muhtemelen İsrail bu savaşı dinamitlemek şimdi dinamitleyemese de Kasım sonuna kadar oyalama taktiği, Kasım sonuna kadar Lübnan'da varlık gösterme, az evvel söylediğimiz gibi kısmi çekilme, masayı rahatlatma ama müteakip stratejik hedefini bir yerde tekrardan rezerv olarak tutmaya devam etme gibi yaklaşımı üzerinden devam edecektir bu.
1: Bitirilmiş bir şey yok karşımızda aslında
0: belki
1: diyorsunuz.
0: Belki de 60 günün sonunda nihai anlaşma da olsa anlaşmadan sonra belirli bir zaman diliminde yeniden Lübnan'ı konuşuyor olabiliriz.
1: Peki. Cem Bey şunu merak ediyorum. Sanki şimdi biz mesela 14 maddelik anlaşmadan bahsederken bir anda işte bu en önemli maddelerdi zaten hani müzakere boyunca konuşulan maddelerdi. Burada bir mutabakata varıldığının haberi verildi. Önemli şüphesiz. Ama şunu merak ediyorum. Sanki burada kalacakmış gibi görünüyor. Mesela şu ortadaki görüntüleri görüyorsunuz siz de. Hatta işte Pakistan Şerif'in görüntüsü, Vance'ın görüntüsü. Bir telaş, bir böyle endişe söz konusu. İran heyetinin çekildiğine dair bilgiler geçildi. Bunu yalanlayan da bilgiler vardı ama bir endişe var yani masada. Dolayısıyla sanki burada kalacakmış gibi ve mesela Ünal Bey'in de işaret ettiği gibi Kasım sonrası başka denklemler de görülebilir. Siz katılıyor musunuz buna? Merak ediyorum. Bir de mesela mutabakata varılan maddeler kısmında ABD tarafının kazanımlarına dair ne söylersiniz?
2: Şimdi
1: Özellikle
2: şöyle
1: ABD'yi
2: başlayayım.
1: sordum.
2: Şöyle başlayayım. Yani burada aslında Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı herhalde en kısa zamanda bitirmek ve masada sorunları çözüp kalkmak isteyen taraf gibi görünüyor. İran çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin tabiri caizse kuyruğundan yakalamış vaziyette bir nebze. Yani özellikle Hürmüz kartı ve işte uluslararası ekonomiyi etkilemesi oldukça ciddi etkiler yaratmış vaziyette Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani hem Trump'ın bakışında hem de işte diğer taraftan elbette ki işte savaşta zaten karşı olan J.D. Vance gibi MAGA'cılar nezdinde. Dolayısıyla bu savaşın yeniden başlatılması ihtimalini bence biraz düşürüyor. Elbette ki burada bir takım süre baskıları var. 60 günlük süre var. Sonrasında bir 60 gün daha ilerletme, devam etme durumu söz konusu. Bu da yaklaşık tabii komutanımın da belirttiği gibi Kasım ayına falan denk geliyor. Yani Ekim sonlarını falan bize gösteriyor. Burada evet işte Kasım'da ne sonuç alınacağı, Amerikan seçimlerine ne sonuç alınacağı konusu elbette önemli ama ben artık gelinen noktada yani masaya oturulmuşken çünkü en önemli şeylerden bir tanesi masaya oturmaktı. Yani masaya oturuldu artık tekrar konuşulmaya başlandı ve buradan çok fazla geri dönüş olacağını ben

0: düşünmüyorum. Yani evet, zaman zaman bir takım gerilimler yaşanabilir. İşte Trump'ın dün atmış olduğu tweetler, işte İran'ın buna karşılık hemen diplomasi masasında tepki göstermesi ve sonrasında tabii yine işte teknik konuların konuşulmasının sağlanmasıyla birlikte tarafların işte asıl J.D. Vance'in, Khalilov'un geri dönmesiyle bir sonuç alınmış vaziyette ve bunun devam edeceğini ve özellikle işte tabii Hürmüz kartının etkisi oldukça açık. İran, siz de belirttiğiniz çok yerinde tespitler var elbette. Nükleer konusunda İran'ın zaten verebileceği tavizler vardı. Daha önce vermişti. Bunlardan belki yine bir nebze geri adım atması, elbette ki mesela konuşuluyor şu an, Uluslararası Atom Enerjisi'nin yeniden İran'da
1: Yeniden.
0: denetime
1: Orada da aslında
0: başlayacağı.
1: pozitiflerdi en başından beri, öyle değil mi Cem Bey? Yani tamam, bir ara
0: Ya tabii
1: kapandı
0: aslında yani
1: vesaire ama savaşla beraber.
0: bu savaş olmadan bunlar gerçekleşemez miydi?
1: Evet,
0: Yani
1: tabii.
0: Hürmüz'ün kapatılması falan hiç söz konusu olmazdı ama işte İsrail gibi bir provokatör var karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri de bunun peşine takılarak bu savaşı başlattılar ve ne kadar yanlış bir iş yaptığını, İsrail için demiyorum bunu, ama Amerika Birleşik Devletleri için ne kadar yanlış bir hamle olduğu ortaya çıktı. Savaşın başlangıcında işte rejimi değiştirme hedefleri varken, yani normal ne olması gerekiyorsa, hatta savaş olmadan olması gereken nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi söz konusu olabilecekken, bunu işte bir savaş deneyimleyerek ve Trump'ın hanesine de oldukça kırık bir not düşerek seçimlere gidecekler. Sizin de vermiş olduğunuz o istatistiklerde de bu görülüyor. İsrail'de de bunun bir benzeri yaşanabilir. Netanyahu'nun geleceği seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıkabilir. Çünkü Netanyahu'nun yıllardır söylediği o güvenlik devleti, güvenlik adamı söylemini boşa düştüğü görülüyor. Dolayısıyla tabii Amerika Birleşik Devletleri, işte İran, tabii yani bakın milli takımıyla da o diplomasiyi pekiştiriyor. Yani barış
1: Soft
0: isteyen
1: power
0: taraf
1: olarak.
0: konumunda kendisini göstermeyi başarabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki pozisyonunun çok değişmeyeceğini düşünüyorum ben. Her ne
1: Peki.
0: kadar Trump zaman zaman böyle şeyler atsa da, naralar atsa da, bunun masada sonuçlanma ihtimalini daha yüksek görüyorum şu an.
1: Peki benim şöyle bir sorum var. Yani bölgede çok sayıda ülkenin geçmişten bugüne bölündüğünü, parçalandığını ve bir şekilde yönetimsiz bırakıldığını tanıklık ettik hep beraber. İran
0: Evet.
1: belki de en önemli domino taşlarından biriydi İsrail açısından, ABD açısından. Biz şunu mu anlamalıyız Ünal Bey? Bu eğer müzakere sağlanabilirse, İran elindeki bütün kozları akıllıca oynayabilirse, o satranç ustalığı gibi, günün sonunda İsrail her ne kadar ulusal güvenliğine tehdit olarak görse de, varoluşuna bir tehdit olarak görse de, İran yıkılmaz bir kale olarak bölgede durmaya devam edecek diyebilir miyiz?
2: Şimdi bunu söyleyebilmemiz için 60 günün sonundaki nihai anlaşmanın İran kamuoyu tarafından ne kadar karşılandığı, benimsendiğine bağlı. Yani benimseneceğine bağlı. Çünkü burada İran'ı en fazla zorlayacak olan, kamuoyunu da zorlayacak olan nükleer program. Şimdi çünkü buna yıllardır hazırlık yapıyorlar. Bir nükleer silah elde etmek caydırıcılık. Dolayısıyla siz bu kartı kaybettiğiniz zaman veya bundan önemli bir kale olarak gerilediğiniz zaman
1: Gerilemiş ve de kaybetmiş diyebilir miyiz? Merak ediyorum sizin fikrinizi.
2: şu anda diyemeyiz. Şöyle, inanın bu Orta Doğu'da 60 gün çok
1: Çok
2: uzun bir
1: uzun.
2: süre. Biz 24 saati konuşuyoruz. Onun için bakın, yani 40. günde nasıl bir tablo gelişip de bu 60. günü beklerken yeni başka bir şey mi konuşacağız?
1: Bilmiyoruz.
2: Açıkçası bilmiyoruz. Şimdi onun için İran meselesinde biraz ben hep temkinliyim. Ama şu var, İran'ın kamuoyu işte reformistler, efendim farklı farklı grupların mevcut rejime karşı olan bakışları, aralarındaki o gerilim vesaire. Şimdi

0: durulmuş görünüyor. Ama bu anlaşmadan sonra yeni bir dalga, yeni bir sıkıntı yaşayabilir. Neden? Çünkü İran'ın halkının cebine bu nihai anlaşmanın sonunda
1: para girecek
0: mi? Ne kadar girecek? Refah bekliyor. Ülkenin çok önemli bir kısmı vuruldu. Yani büyük bir tahribat var. Evet, 300 milyar dolar civarında bir paradan konuşuluyor. Ama bu para nakit bir para değil. Bu bir yatırım. Yıllara sarı, zamana sarı. Siz şimdi bunu hemen halk bugün bir nesil daha mı feda edecek? Yani bu tekrar toparlamak için.
1: Bir de savaşın zayiatı söz konusu
0: savaşın
1: maddi olarak.
0: Maddi yani. Manevi tabii zayiatı bunun vesaire. Şimdi bunların hep karşılanmasını halk bir beklenti içine girecek. Dolayısıyla bu anlaşmanın sonunda ne kadar benim refahımı, cebimi etkileyecek? Kalkan bu yaptırımlar, tekrardan petrol ticaretinin başlaması, kamuoyuna ne kadar geriye dönecek, yansıyacak?
1: Yani bir reform süreci olursa ancak diyorsunuz.
0: Ne kadar hissedecek bunu? Reform süreci siyasal, ekonomik, iktisadi, idari her neyse. Yani burada büyük bir İran halkının aslında sessiz bir bekleyişi var. İran halkının sessiz bir bekleyişi var. Çünkü bu sessiz bekleyişin bedelini bu savaş süresi içerisinde hem büyük kayıplarla İran tabii ki ödedi. Ama bir taraftan da Amerika'ya bunu ödetti. Körfez bölgelerinde bunu işbirliği yaptığını düşündükleri ülkelere ödetti. Dolayısıyla İsrail'e aşılmaz, delinmez denilen o İsrail'in üzerinde önemli İran önemli bir baskı üretti. Moral motivasyon açısından toparladılar. Şimdi bütün bir denklem oluştu. Ama bu denklem de evet kazanan kaybeden. Ben şöyle bir şey söyleyeyim Dilek Hanım. Büyük kazançlar ve büyük kayıplar genelde masada görünmez. Sahada da bazen görünmez. Saha ve masa bittikten sonra kendisini gösterir. Onun için biz büyük kazanç ve kayıpları belki şu anda göremeyeceğiz ama saha ve masa bittikten sonra ki bir zaman diliminde evet İran İsrail savaşı, İran Amerikan savaşının sonuçları bu diyeceğimiz büyük kazanç kayıptan bahsedeceğiz.
1: Sizin bu anlatımınıza istinaden o zaman aklıma şöyle bir soru geliyor. Onu da Cem Bey'e yöneltmek isterim. Cem Bey, bazı anketler de yayımlandı yakın zamanda. Mesela İsrail'de bu savaştan mutsuz olanların sayısı, daha doğrusu Netanyahu'dan mutsuz olanların sayısı oldukça fazla. Savaşı İran kazandı diyenlerin sayısı da fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nde keza Trump'ın politikasına zaten bir muhalefet söz konusu. Kendi cephesi de dahil olmak üzere. Sorum şu, bu üç ülkedeki kamuoyu yoklamalarında, daha doğrusu kamuoyu bu savaşın gidişatını, rengini ve geleceğini yeniden şekillendirebilir mi? Yani yönetimi zorlayabilir mi barış noktasında? Her üç ülke için soruyorum bunu. Mümkün mü bu?
2: Evet, yani mümkün görünüyor. Özellikle tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail özelinde gerçekleşecek olan seçimlerin sonuçlarına göre herhalde yeniden bir değerlendirme yapma imkanı bulacağız. Ama tabii şu var, yani İsrail'de herhangi bir yönetim değişikliği olduğunda İsrail'in kendine ait ajandası, devlet politikasında bir değişiklik olur mu? Lübnan'la ilgili, Gazze'yle ilgili ya da Batı Şeria'yla ilgili neyi değiştirirler, nasıl bir yaklaşım sergilerler? Bunu şimdiden kestirebilmek çok güç. Çünkü İsrail'de işte böyle radikaller, çok radikaller, daha radikaller gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla orada işte o radikal olarak tanımlayacağımız kim olacak? Netanyahu ve onun yandaşları mı yoksa ondan daha az bir tavır sergileyenler mi olacak? Bunu görmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle tabii J.D. Vance ve Trump yani buradan bir anlaşma çıkmasını özellikle istiyorlar. Bunun kendilerine kazanç sağlayacağını bir zafer olarak sunma imkanı oluşturabilirler mi? Bu biraz zor gibi görünüyor.
1: Peki müzakerenin uzaması Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da mesela Kasım ve Ekim'i işaret ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne yaramaz mı?
2: Sanmıyorum. Yani şu var tabii, savaşın bir şekilde yani ateşkesin sağlanıp devam etmesi elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ve dünya ekonomisi

0: içerisinde bir stabilite yaratabilir. Bu çerçevede daha iyi olabilir ama yani o savaşın bitmemiş olması, bir zafer nidasını atamamış olmaları elbette ki etkili olacaktır. Yani orada bir başarısızlığı getirecektir. İran özelinde ise İran'ın tabii burada belki biraz daha avantajlı konumu var. Çünkü savaş İran halkını birleştirmiş vaziyette. Yani o Fars milliyetçiliği daha ön plana çıkmış vaziyette. Ekonomik sıkıntılar ve diğer birçok sıkıntı göz ardı edilmiş vaziyette. Bu anlaşmadan ortaya çıkabilecek olan ekonomik kazançlar İran'ı ve İran rejimini belki daha iyi bir noktaya getirme durumunda olabilir ama tabii bu kaynakların, elde edilecek olan bu kaynakların nasıl dağıtılacağı elbette önemli. Mevcut yani Pezeşkian'ın kendi eleştirileri var ekonomi yönetimiyle ilgili. O çerçevede devam ederse halkın ve özellikle esnafların ve tüccarın bu çerçevede daha önceki protestolarda olduğu gibi yeniden işte İran, Tahran Kapalı Çarşısı'nda yaşanan sorunların yeniden baş göstermesi İran rejimi açısından sorun yaratabilir. Ama şu an itibariyle daha stabil bir görüntü ortaya çıkıyor. O kaynağın nasıl dağıtılacağı, İran'ın dünya ekonomisine nasıl eklemleneceği, entegre olacağına bağlı bir şekilde olduğunu gösteriyor
1: Bu
0: bize.
1: petrolle ilgili, maddeyle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda yani bir salıverin de bu petrol piyasasında İran'ın gücünü siz de görsün, küresel ekonomi de görsün ve böyle büyüyelim açıklamaları vardı. İran bunu hem kendi içinde hem de dışarıda yapamaz mı? Yapabilecek güçte mi ya da?
0: Ya elbette ki İran önemli bir petrol rezervine sahip. Bunu oldukça kendisi için kısıtlı bir şekilde nasıl söyleyeyim yani bir pazarda bunu satışını ve daha düşük şekilde yapıyordu. Oradan elde edeceği gelirle İran'ın daha müreffeh hale gelmesi söz konusu. Yani 70'li yılların İran'ı ile bugünün İran'ı arasında ciddi anlamda bir
1: Farklı.
0: refah seviyesi söz konusu. Yeniden ona dönüş olabilir. Çünkü bunu neden söylüyorum? Mesela Irak'ta onu göremiyoruz şu an. Irak yeniden belki bir petrol satışı falan olsa da savaş sonrasında o eski şaşalı günlerine dönüşü yaşayamadı. Pek
1: Yaşayalım.
0: çok sorun yaşadı. Ama İran bunu daha farklı bir seviyeye getirebilecek
1: Güçte
0: kapasiteye
1: diyorsunuz.
0: sahip diyebilirim.
1: Peki şunu sormak isterim size Ünal Bey. Müzakerenin uzaması noktasında siz dediniz ya hani zaman zaman o çatışmalı halleri ya
2: Evet,
1: da sıcak
2: tabii.
1: anları görebiliriz. Kimin işine yarar, kime yaramaz? Ekim-Kasım çok önümüzde bayağı bir sancılı süreç var. Rusya-Ukrayna'yı da düşününce bir cephede orada.
2: Tabii.
1: Kime yarar, kime yaramaz? Ve İran, bir de şunu ekleyeyim, çok vaktim yok ama yine de soracağım. Kendi içerisinde muhalefetin ya da muhaliflerin eylemleriyle sarsılırken bu savaşla beraber İranlı olmak adı altında toplanan bir halktan bahsederken yönetimin bunu görmemesi gibi bir durum ya da buna refleks geliştirmemesi, kayıtsız kalması mümkün olabilir mi bu saatten sonra?
2: Mümkün değil tabii. Ona döneriz. Bu uzarsa kime yarar? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii ki seçim nedeniyle Kasım'ı hedeflemiş durumda. Yani bu arada bir kriz çıkmasını istemiyor. Yani buna özellikle yani orada işte Vance'in biliyorsunuz masayı terk edip gittiği
1: Evet.
2: halinin acınacak bir yüz hatları
1: Çok
2: yani
1: kaygılı.
2: ağlamaklı diyelim. Neden? Çünkü bunların beklentisi seçime kadar bir istikrar. En azından şöyle, yani Trump eline sopayı almış, sanki uzaktan arada bir sopayı gösteren, yine küresel aktör gücünü benim rolünü ve
1: Evet.
2: ifadesini de vurgulayarak masayı domine eden bir güç olarak orada. Onun için de arada bir işte Hürmüz açmasını şöyle yaparım böyle.
1: Evet.
2: Yani masa görüşme devam ederken tehdit dili de var biliyorsunuz. Belki bu devam edecek
1: Evet.
2: zaman zaman. O zaman şu ortaya çıkıyor. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin uzarsa işine yaramayacağı anlaşılıyor. Yani bu uzarsa derken şeye kadar uzaması gerekiyor. Kasım'a kadar en azından. Şimdi İsrail için de bu böyle. Aslında uzaması meselesi 60 gün yetmiyor. Biraz daha belki ilave olacak. Seçimler atlatıldıktan sonra bunun ne kadar uzayıp uzamayacağını, uzaması gerekip gerekmeyeceğini belki
1: Görmüş
2: konuşmak
1: olacağız.
2: gerekiyor. Yani biz bu zaman dilimi

0: Yine bu 60 gün artı seçimlere kadar olan bölümde mi konuşmamız lazım uzama meselesini, yoksa daha sonra mı konuşmamız lazım? Onun için şimdi İran tabii Amerika bir an önce evet istiyor. Değerli hocam da altını çizdi. Hani sükunete kavuşalım, anlaşma olsun, sonuca gidilsin gibi bir durum olsa da İsrail merkezli bir durum buna çok müsaade etmeyecek görünüyor. Yani bir şekilde bunun fitilini ateşleyecek. Ama az evvel söylediğim bir seçim sonrası veya ileriki aşamalarda İran burada kamuoyunun tam kendilerince dayanışma halini sağlandığı, atmosferin sağlandığı bir dönemde bir de onların ceplerinin rahatlatılması, refahın tekrardan o geleceğe daha umutlu bakılmasını sağlayacak bir onların şeylerine bir su serpilmesini onun için de kısa sürede yapmak isteyen bir İran var. Onun için uzaması İran'ın aleyhine.
1: Aleyhine olacak. Peki, çok çok teşekkür ederim. Ünal Atabay, Doçent Doktor Cem Oğultürk, değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun. Devam edelim efendim. Avrupa'da kalacağız bu kez. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Tabii uyarılar var. Hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı var.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Fransa Meteoroloji Ajansı aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verdi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken bazı yerlerde termometreler 42 dereceyi gösterdi.
3: Evet, şu an gerçekten çok sıcak. Hava tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün daha da sıcak olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama hayatta kalacağız.
2: Paris sakinleri ise kanallara girerek serinlemeye çalıştı.
4: Dürüst olmak gerekirse çoğunlukla gölgede saklanacağım ve mümkünse birkaç kez yüzeceğim. Vücudunuzun serinlemesi gerekiyor ve bol su içmenizi tavsiye ederim.
2: Fransa'da aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiledi. 845 okulda eğitime ara verilirken 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidildi. İspanya'da da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı.
5: Hava çok sıcak olduğu için baştan aşağı beyaz giyindim ve küçük elektrikli ventilatörümü her yere yanımda taşıyorum. Çok sıcak, çok terliyorum, sürekli bol su içiyorum.
2: İtalya, Polonya, Belçika, Almanya ve çevre ülkelerde de sıcaklıklar rekor kırdı. Yunanistan'da ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle uyarı yapıldı. Yetkililer sıcaklıkların daha da artmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
1: Ben Dilek Gül, pazartesinin ilk HT360'ını noktalıyorum ama siz bir yere ayrılmayın. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor.

0: Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Siyasetin de Cumhurbaşkanı'nın da gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi ve bağlı belediyeler şaibeli kurultay sonrası yaklaşık 3 yıldır rüşvet, irtikap ve yolsuzluk gibi suçlamaların hep merkezinde görünüyor. Cumhuriyet'in kurucu partisi daha önce hiç duyulmamış iddialarla gündemde. Pavyonda dağıtılan, baklava kutusunda ya da market poşetinde verilen rüşvetlerden söz ediliyor ve bunların hepsi bazı tespitlerle savcılık dosyalarında. Usule aykırı ihale, ruhsat rüşvetleri de dahil onlarca suçlama var. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlan sonrası tam anlamıyla bir yol ayrımında yarın MYK toplanıyor. Bazı belediye başkanlarının ihraç edileceğine dair tartışmalar ve gündemler de var. CHP'de kurulan troll ağı iddiası da çok ağır iddialardan bir başkası. Tüm bu iddiaların hepsine bakacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Bahsettik, rüşvet ve yolsuzluk sarmalı içinde bir parti görüntüsü veriliyor. Son soruşturma ve operasyon örneklerine de bakacağız. Adalar ve Seferihisar Belediyesi'ne yapılan operasyonlar var. Savcılık dosyasındaki beyanlar ve tespitler nakit rüşvet alındığına dair çok ciddi vahim iddialar var. Kira borcu ödetilen müteahhitler, kamera kayıtlarıyla takip edilen bir para trafiğinden söz ediliyor. Çok vahim iddialar var. Diğer yanda da mutlak mutlan tartışması. Bu tablonun tam ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin muhalefet açığı giderek büyüyor ifadesi var. Hukukçu Yiğit Acar ve siyaset bilimci Sezin Öne'yle konuşacağız ama önce Ankara'ya gideceğiz. Neden? Sonra da Adalar Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili olarak arkadaşlarımızdan buraya dair gündemler alacağız. Mahir Kılıç'a bir gidelim. Yarın MYK var. MYK'da bazı ihraçlar olacağına dair iddialar var. Mahir Kılıç bize onu aktaracağız. Sonra Arzu'ya gideceğiz. Mahir, böyle bir tespit ya da bilgi var mı? Teyit edilmiş böyle bir ihraç muhtemel mi? Ne dersin?
1: Beklentimiz o yönde Zülfikar Ali Aydın. Özellikle il ve ilçe başkanlarına yönelik böyle bir karar çıkabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Malatya'da görev değişimleri vardı. Bazı görevden almalar vardı. Bu hafta yani yarın yapılacak MYK'da da özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler, açıklamalar yapan bazı ilçe başkanlarına, il başkanlarına yönelik ihraç kararları çıkabileceği belirtiliyor. Sadece MYK'da ve aynı zamanda parti meclis toplantısında gerçekleştirilecek. Yine onu da yakından takip edeceğimizi ifade edebiliriz. Burada kelimenin tam anlamıyla Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi ikiye ayrılmış durumda. İki parçalı bir yapı söz konusu ve karşılıklı adımlar, hamleler geliyor. Özellikle parti meclisten örnek verdik biraz önce. Yarın toplantı olacağını söyledik. Geçtiğimiz haftalarda 27 parti meclis üyesi istifa etmişti. Özgür Özel cephesi bu istifaların ardından PM'nin düşmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı parti meclisin çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Bugün Zeynel Emre önemli bir açıklama yaptı. Yakın zamanda Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Parti meclisinin düştüğünün tespit edilmesi için. Yani mahkemeden bu beklenti, bu taleple mahkemeye başvuru yapacaklar. Şu kadar isim istifa etti. Tüzüğe göre normalde 3'te 2'nin altına düştüğü zaman PM'nin düşmesi gerekiyor. Bunun mahkeme tarafından tespit edilmesi ve uygulanması için bu hafta içinde mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Yine olağanüstü kurultay tartışması dinmiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Karşılıklı adımlar var dediğimiz gibi. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza genel merkeze teslim edildi. Önce 833 olarak açıklanmıştı özel cephe tarafından. Ancak daha sonra 3 tane ismin imzalarının kargoda olduğu belirtildi. Müslüm Sarı yaptığı açıklamada 9'u zaten ihraç edilmişti. Bir kişi de vazgeç diyerek ellerinde 820 imza olduğunu söyledi. Onların da genel sekreterlik tarafından tasnifi devam ediyor. Ancak genel merkez mevcut tedbir karar çerçevesinde herhangi bir kurultayın yapılmasının söz konusu olamayacağı görüşte. Öyle ki bir MYK üyesi bu imzalarla kurultaya gitsek yakın zamanda yeniden bir mutlak mutlan kararıyla partimiz karşı karşıya kalabilir demişti. Şimdi o gün imzalar teslim edildiğinde açıklama yapan il başkanları 10 günlük makul bir süre veriyoruz. 10 günün sonunda eğer adım atılmazsa mahkemeye başvuracağız demişti. Fakat o başvuru henüz gelmeden, süre dolmadan genel merkez cephesinden bir hamle daha geldi. Kurultayı iptal ettiren delegeler mahkemeye gitti ve genel merkez ihtar çekti. Nedir o ihtarın amacı? Mevcut tedbir kararı kalkmadan genel merkez olağanüstü kurultaya gidemez diye bir ihtarda bulundu. Dolayısıyla iki taraftan da karşılıklı hamleler geliyor diyebiliriz. Hem peki, parti meclisi hem olağanüstü kurultay noktasında çalışmalar var. Yeni parti tartışmaları da tüm hızla devam ediyor Zülfikar Alaaddin.
0: Peki. Habertürk editörü Mahir Kılıç meclisten aktardı. Konuklarımız da geldi. Siyaset bilimci Sezin Öney ve hukukçu Yiğit Acar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Hem bu açıklamaların ayrıntılarına bakacağız, hem iddialara bakacağız. Rutin sıcak gelişmeler de var. Şu anda adliyede Adalar Belediyesi ile ilgili bir soruşturma ve sorgu süreci de devam ediyor. Adalar Belediyesi ile ilgili soruşturmanın ayrıntılarını bize Arzu

0: bankaya aktaracak. Belediye başkanı ve gözaltına alınan diğer isimler adliyeye sevk edildi ama somut suçlamalarla ilgili neyle suçlanıyorlar ve ne tür suçlamalarla karşı karşıyalar, Arzu, senden alalım onların ayrıntısında.
1: Suçlama başlıklarıyla başlayalım isterseniz. Rüşvet bir numaralı suçlamalar arasında, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik.

0: edilmiş. Birçok tape söz konusu. Şüphelilerin HTS kayıtları incelendi. Kendi aralarında yaptığı telefon görüşmelerinin tape olarak kayıtları çıkarıldı. Tabii bu kayıtlardan da birçok önemli suçlama ortaya konulmuş oldu. Öncelikle bir numaralı maddeden başlayacağım. Büyükada'daki kaçak tadilatla ilgili bir görüşme yapılıyor. Bu görüşmenin tarafları hem belediye başkanı hem de bir iş takipçisi. Bu kaçak inşaatla ilgili 1.100.000 liralık cezanın düşürülmesi noktasında bir konuşma gerçekleşiyor. İş takipçisi olduğu belirtilen kişi belediye başkanı Akpolat'a 400-450 bin lira alırız, 150 bin lirasını sizin harcamalarınıza ayırırız şeklinde bir ifade bulunuyor savcılık dosyasında. Yine soruşturmadaki ikinci önemli bir başlık ise Heybeliada'daki bir inşaat projesine yönelik yine aynı noktada 100 ila 150 bin lira 150 bin euro arasında bir rüşvet talep edildiği noktasında savcılığın tespitleri var. Dosyada ayrıca adabüs ve bisiklet ruhsatı ile ilgili de bir görüşme mevcut. Onu da aktaralım isterseniz. Bir iş insanının belediyenin 500 bin lira istediğini ve bunun pazarlık yapılarak 300 bin liraya kadar indiği noktasında bir telefon tapesi de soruşturma kapsamında mevcut. Bu gibi birçok eylem var. 40 ayrı eylemden bahsediyoruz. Belediye başkanı ve başkan yardımcıları aynı zamanda belediyenin ilgili birimlerinde görev yapan isimlerin şu dakikaları itibariyle savcılıktaki sorguları sürüyor. Savcılığın da rüşvet alındığı noktasında birçok önemli tespiti var. Az evvel 3 tanesini aktardım sizlere. Bu noktada şüphelilere sorgulamalar yapılıyor. Onların ifadeleri alınıyor. Ardından da savcılığın vereceği kararda merak konusu.
1: Peki Arzu Kaya aktardı. Yaklaşık 40 eylem var suçlama. O suçlamaların tamamı da hem telefon takibi hem banka hareketleri, hesap hareketleri hem tanık beyanlarıyla vahim nitelikte iddialar olarak dosyaya girmiş gibi görünüyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu tip iddialarla yaklaşık 1,5 yıldır yapılan operasyonlar, soruşturmalarla hep gündemde. Soru şu, işin savcılık boyutu farklı bir noktada ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iddiaların Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdiği nokta bambaşka bir noktada. CHP nasıl kurtulur diye soralım. Zor bir soru biraz ama sizin öneyle başlayalım.
2: Ben de bilmiyorum diye cevap vereyim ama sanırım Kemal Kılıçdaroğlu da benzer şekilde cevap verirdi. Şaka bir yana şimdi tabii bu iddialarla hangi CHP muhatap olacak? Eski CHP mi? Eski CHP yönetimi mi? Yeni CHP yönetimi mi? Bir de öyle bir karmaşa içindeyiz. Yeni CHP yönetimi belediye başkanlarının arkasında olacak mı? Yoksa onları eski yönetimin parçası olarak mı görecek? Ve bu davalarda müdahil olacak mı o anlamda? Ya benim cevabım tabii ki bu arınmadan bahsettiklerine göre orada biraz daha belki seçilecek belediye başkanları, hangi belediye başkanının arkasında durulacak, hangisinin arkasında durulmayacak vesaire. Ya bu çok karmaşık bir, maalesef hepimizi, bütün Türkiye gündemini etkileyen bir havuz problemi gibi. Her gün yeni bir adliye meselesi ve bir yargı meselesi çıkıyor. Ve CHP'nin de bu kurultay sorunu da yeni bir yargı kararıyla ancak çözülür. Yani siyasi bir kararla parti içinde alınmış bu iş çözülmeyecek. O yüzden taraflar birbirleriyle kavga edecekler ki İzmir İl Başkanlığı konusunda da bunu gördük yeni yansımalarını. Daha
1: evet, orada yeni il başkanının göreve başlaması da arbedeli ve olaylı oldu. Şimdi Yiğit Acar, hukukçu kimliğinizle tabii, hem de CHP'yi analiz eden bir hukukçu kimliğiyle sorayım. İddiaları dinledik, çok ciddi şeyler var. Yani bugün sıcak olay bu olduğu için bunu konuşuyoruz. Tabii. Ama daha vahim iddialar da duyduk CHP'li. İşte Uşak Belediyesi, Antalya Belediyesi, CHP genel merkezdeki yöneticilerin tamamının adaylık için rüşvet verilen isimler olarak zikredilmesine dair iddialar da dahil olmak üzere duyulmadık. Birçok şeyi duyduk. Aynı soruyu sorayım, devam edelim. Tabii. Öyle. Nasıl kurtulur bu işten CHP diye?
3: Ya bir kere siyasetle hukukun hem kesiştiği hem de ayrılması gereken noktalar var. Başlarsak elbette tüm bu iddiaların karşısında bir avukat olarak da savunma makamının diyeceklerine, ortaya koyacağı esaslı deliller ve iddiaları çürütebilecekleri kapsamlı savunmaları da dinlememiz gerektiği kanaatindeyim. Hı hı. Bu savunmalar maddi gerçeği ortaya çıkarmamız için en önemli veri olacak. Çünkü zaten kamu adına görev yapan savcılık makamı aslında biraz şeffaf da bir süreç yönetip iddiaları bir nevi görmemizi de sağlıyor. Bu bağlamda savunmaları da göreceğiz ama en sonunda yani yapılacak olan yargılamalardaki başlayan bu İBB davasında da görebiliriz. Ya da burada çok güzel yansıtılmış örneğin ekranımızda, o açıdan da

0: Hayranlıkla bakıyorum. Son bir yılın, 1,5 yılın tablosu.
1: Yok bu şöyle, bunu biz ekip arkadaşlarımızla hazırladık. Şöyle 6 aylık. Sadece aslında bugünden geriye dönük 6 aya baktığımızda
0: bir
1: bile...
0: 6 ay bir hatta.
1: O 1,5 yıl biraz daha uzun sürer. Yeteri görsel kullanamayız diye ama gerçekten bu tablo çok vahim.
0: Dramatik.
1: Yani dosyaların detaylarına da vakıf olduğum için söylüyorum. Yani gerçekten vahim iddialar var. Yani savcılık dosyasında çok vahim
0: ben
1: şeyler var.
0: Ben iddianın ötesine geçeyim Zülfikar Bey. Mesela Manavgat arkada. Evet. Manavgat artık ilk derece mahkemesi hükmü ortaya çıkmış bir dosya. Evet. Yani şöyle düşünün. Mahkeme,
1: buradan ceza çıktı.
0: Evet, mahkeme dedi ki belediye başkanına 45 yıl ceza veriyorum. Diğer örgüt üyelerine şu şu ceza veriyorum. Örneğin vatandaşımızın hatırlaması için Özgür Özel yönetimi ilk başta ihraç ettiği ve mesafe koyduğu belediye başkanı buydu ama şimdi burada da bir tutarlılığı esas almamız lazım.
1: Özkan örneğin, Yalım'da aynı şey
0: evet,
1: olduğumuz sorusu
0: şunu söylüyorlar hani masumiyet karinesini ihlal ediyorsunuz. Daha savunmasını yapmadı. Ama bakın Özgür Özel döneminde dahi savunmasını yapmadan yargılaması başlamamış biri partiden ihraç edilebildi. Demek ki masumiyet karinesi aslında siyasette temel alınacak birinci kriterlerden değil. Yeri geldiğinde siyaset makamı görevde olanlar dosyaları kendi babında da değerlendirip kurumsal olarak partinin hangi iddiala ne şekilde karşılaşabileceği bireysel savunmayla kurumsal tüzel kişilik savunmasını ayırması gerektiği kanaatindeyim. Sezin Hanım'ın az önce değindiği yerde de Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetiminde aslında hassas bir teraziyle parti içinde kuracağı komisyonlarla bu vahim iddiaları toplumca cevaplanması gereken, çünkü özellikle de şunun altını çizmek gerekiyor, Sosyal Demokrat Partiler bu tarz iddialarla anılamazlar. Kamuoyu yönetmek istediklerinde bu tarz iddiaların kenarından köşesinden geçemezler. Geçtikleri takdirde de zaten temel olan parti ilkeleri ya da programlarıyla çelişmiş durumda olurlar. Evet. Çünkü biz yolsuzluğu, rüşveti dünya siyasetinde de nerede görürüz? Daha merkez sağ iktidarlarda görürüz. Liberal politikanın etkisiyle bu tarz eylemlerin daha serbest olarak değerlendirilmesi gerekir. Ama sol partiler, sosyal demokrat partiler ilkeleri, programları babında her şeyin daha şeffaf, daha eşitlikçi ve daha paylaşım noktasında bakılır. Yani evet, somutlaştırmak gerekirse bugün bir kilo eti almakta zorlanan vatandaşın olduğu bir noktada bir kamu yöneticisi 350 bin TL aylık kirası olan villada oturamaz. Hele evet, de bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında yapamaz.
1: Evet, hani vahim,
0: bu temel ilkeyi bir koyalım. Ondan sonra eylemlerle ilgili de görüşelim. Hani o yüzden ben tüm seçmene saygımı sonsuz ama olur ne var bu her partide oluyor anlayışı burada kendisine yuva bulamaz. Burada kendisini açıklayamaz. Ama avukat olarak az önce dediğim gibi savunma elbette evet, yapılır. O mahkeme koridorunda, o salonda biz bunları sonuna kadar konuşuruz. Ama siyaset şu volü yansıttığında sol parti açısından başına yıkılır. O büyük bir tehlikedir.
1: Evet, Sezin Hanım'a söz vereceğim ama biraz önce söylediğiniz şey bu. Geçen hafta Silivri Belediyesi'ne yapılan operasyondan sonra CHP yönetimi sanırım takip etmek için iddialar doğru mu değil mi diye bir tabii, heyette görevlendirdi ya,
0: Hasan
1: ama
0: Efe Uyar başkanlığında evet, bir hukukçu kurmay heyeti geldi. Baktılar evet, ve şimdi Adalar Belediyesi için de yapıyorlar şu an.
1: Evet. Şimdi Özgür Özel yönetimi acaba bu süreci, Vol'de gördüğümüz bu süreci iyi yönetebildi mi size göre? Yoksa kendi ifadeleri şöyle diyorlar ki bize siyasi bir operasyon yapıldı. Hükümet desteğiyle bir operasyon yapıldı. Genel olarak tespitte yani yorumcuların böyle söyleyenler de var. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun.
2: Şimdi tabii bu CHP'nin başarısından sonra geldiği için ve yerel seçim başarısından 2024'ten sonraki başarıdan Özgür Özel'in genel başkanlığından sonra gerçekleşen yerel seçim başarısının olduğu için bunu, bu argümanı sunuyorlar. Sunmakta da haklılar. Çünkü neden daha önce değil? Türkiye'de belediyelerin işleyişiyle ilgili birçok sorun var. Acaba başka belediyeler, başka partilerin belediyelerinde hiç mi sorun yok? Bu tabii ki CHP'de, CHP belediyelerinde olanlarla ilgili elbette bir özür getirmez. Asla böyle değil.
1: Bu tablodan bahsediyorsunuz.
2: Evet, fakat tabii tutuksuz yargılanma esas olmalı. Çünkü bir işkenceye dönüşüyor insanlar için ve yaşın yanında kuru, kurunun yanında yaş, her şey birbirine karıştığı bir zaman yaşanabiliyor yargıda. Onun için bir kere o konuda bir bana kalırsa norm getirmek lazım. Bu argümanı sundukları için evet kendilerince başarılılar fakat

0: Aynı zamanda tabii ki başarı bu operasyonları eğer ki gerçekten siyasilerse durdurabilmek olmalıydı. Ama bu operasyonlar devam ediyor. Ve şimdi öyle bir noktaya geldik ki 2024'te CHP'nin başarısı olan belediyeler şimdi başarısızlığı, yani Özgür Özel yönetiminin sırtında yük haline gelmeye başladı. Evet. Yani, iki yönetimden tabii bahsetmiş oluyoruz. Yönetimi, seçilmiş yönetim olarak Özgür Özel yönetiminin üstünde bir yük artık belediyeler. Ama belediyeler de bir yandan da sahipsiz kalmış oluyor. Çünkü Kılıçdaroğlu yönetimi de atanmış bir yönetim olarak zaten iddiası ben burada arınmak için geldim. Şimdi hepsi o zaman aslında bütün CHP belediyeleri de bir üstlerinde adeta sorgulama var. Bir hepsinin kendinin masumiyetini ispat etmesi gerek. Yargı süreci sürmeyenler bile şu an. Çünkü evet, bütün CHP belediyelerini ilgilendiren bir durum olmuş oluyor bu ister istemez.
1: Cemil Tugay o noktada sahipsiz kaldı dediğiniz için o kısmından belki devam etmek gerekir. Cemil Tugay istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu durumda korumasız mı kaldı, yoksa bir bilinçli bir tercihle yeni partiyi beklemek üzere mi istifa etti? Bu soru da gündeme geliyor.
0: Bana kalırsa Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyasi bir karar aldı. Yani kendi açısından siyasi bir karar aldı. Şöyle ki İzmir sokağında elbette ki CHP'de işte Özgür Özel yönetimine büyük bir destek var. Özgür Özel yönetiminin ciddi bir ve CHP'nin ciddi bir haksızlığa uğradığına dair bir yaklaşım var. Ve Kılıçdaroğlu yönetimine karşı da bir tepki var. Bunlardan dolayı Cemil Tugay bir anlamda kendini korumaya almış oldu bana kalırsa. Yani orada siyasi bir çıkış yaparak halk desteğini kendi arkasına almak istiyor. Eğer yeni bir partide olursa ki olması yüksek ihtimal artık bu saatten sonra, bir anlaşma olması çok zor çünkü. Ben ilk başlatmıştım. İlk aslında bayrağı ben açtım deme hakkı da oluyor. Bu siyasi bir yaklaşım bu anlamda. Bir siyasetçi yaklaşımı.
1: Peki Yiğit, bu arada tabii grafiği de kısaca özetlemek tabii isterim. Hareketli kameramızdan Erdoğan'dan da rica edelim. Şimdi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bu bornozlu skandal olarak gündeme gelen, gözaltına alınıp sonra itiraf niteliğinde ifadeler vermesi, yeri gelirse belki Özgür Özel ve CHP yönetimiyle ilgili verdiği, rüşvet olarak verdiğini söylediği ifadelere de bakarız. Yine geçen hafta Seferihisar Belediyesi'ne bir ruhsat ve rüşvet tutuklaması dalgası geldi. Bu arada tabii Özgür Özel ve düzeltiyorum Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e de adaylık rüşveti verildiğine dair iddiaların da yine Antalya merkezli olarak gündeme geldiğini
2: İki söyleyeyim. Fezleke. Hem Antalya hem İstanbul.
1: İstanbul'da da var. Şimdi yargı kıskacına alınmış bir CHP görüntüsünden bahsediliyor. Yine yorumcular böyle söylüyor ama mesela bugün Adalar Belediyesi'nde bir müteahhit, bu soruşturmanın başlamasına neden olan sebeplerden bir tanesi, müteahhit gidiyor, savcıya ifade veriyor. Belediyenin destek hizmetler müdürü, aynı zamanda güvenlik ve zabıtaya bakan müdür ve müdür yardımcısı galiba, tam ifadesiyle söylüyorum. Gidip alınan rüşvetleri anlatıyor. Şimdi bir yanda bu tip suç oluşturan kamu açısından, Cumhuriyet Savcılıkları açısından
2: itiraflar
1: var. Şimdi bu burada siyaseten bir yargı kıskacından söz edilebilir mi? Gerçekten CHP siyaseten bir kıskacı alınıp başka amaçlarla bu operasyonlar kullanılıyor mu?
2: Tam onu açıklayayım. Evet. Yani yargı kıskacı, evet, dünya siyaset tarihinde ta krallıklardan cumhuriyetlere geçişine kadar hep iktidarın muhalefeti kıskaçta tutma yeteneği, imkanı, olanağı mevcuttur. Fakat Türkiye'de yargının yolsuzluklar ya da rüşvet iddialarıyla kıskaça aldığı dönemleri düşünürsek aslında bu ikinci kez yaşanıyor. İlki 89 sonrası, yani SHP'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı döneminde İSKİ skandalı merkezli, bazı da Anadolu'da küçük olabilecek bazı belediyelerde, Kayseri Belediyesi olabilir bunlardan biri. İşte keza Ankara'da Dikmen Vadisi ile ilgili tartışmaların olduğu dönemlerde bu iddiaları gördük ama bugünkü yüksek tartışmaların belki binde biri bile değildi. Ama neye yol açtı? 94'te Türkiye'de sol parti iktidarların belediyeden neredeyse yok olmasına yol açtı. Çünkü o yolsuzluk ve rüşvet tartışmaları Aynı zamanda bugüne benzer nitelikte bir Kürt sorunu tartışması da

0: İkisi birleştiğinde partilerin temelden bir değişmesine ve aslında Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek gibi hatırladığımız isimlerle birlikte yerel yönetimlerde daha muhafazakar, merkez sağ partilerin yükselmesine yol açtı. Şimdi yargı kıskacı kısmına dönüyorum. Bu hatırlatmayı yapalım. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu kadar yargı kıskacını yolsuzluk ya da rüşvetle gördü? Evet. Hiçbir zaman bu dozda göremedik.
1: Şöyle de düşünmek lazım. Ben şimdi Cumhuriyet Savcısıyım. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında oturuyorum. Adalar Belediyesi'nde başkan yardımcısı, Adalar Belediyesi'nde zabıta müdürü. Geliyor bütün bir rüşvet trafiğini size görüntülü kayıtlarıyla müteahhitlerin nasıl kıskaca alındığını anlatıyor. Şimdi siz o dosyayı açmak, zorundasınız.
0: Aklına yargı kıskaca gelir mi? Aklına saray talimatı, AKP yargısı yani, kavramı mı gelir? Ettiği yemin mi gelir? Ettiği görev mi gelir? Ben hani bunu bir izleyicilerimizin vicdanına bırakalım ama şunu düşünelim. Olaylar peşi sıra. Yani bugüne kadar iktidara çok yaklaşan sol parti, Cumhuriyet Halk Partisi isimleri oldu. Mesela Bülent Ecevit. Zincir bozanda yattı ama yolsuzlukla hakkında tek kelime ortaya konulamadı. Rahmetli Deniz Baykal tek bir cümle söylenemedi. Bir kere bir tartışma oldu. Birinden şu doları aldı dedi. Tüm dünyadaki bankalardan hesabı olup olmadığına dair yazılar getirdi. Ve AKP'nin üstüne bunu yıktı. Diğer Erdal İnönü ya da diğer isimler hepsi hangi sloganla siyaset yaptı? Temiz parti, temiz toplum, temiz siyaset. Şimdi bu ekolden... Bu ekolden partinin bir değişim, bir dönüşüm geçirmesi iddiasıyla gelen yöneticilerinin yerel yönetimlerde kendi akrabaları, eşleri, dostları, yakınları ve onlar üstünden kimi işte müteahhitlerin şikayetleriyle ya da oradaki bürokratların itiraflarıyla, oradaki iş insanlarının kendileriyle çok yakın ilişkileri olan, hani isim de verelim mesela Turgut Koç. Bugün içeride ve...
1: O aynı zamanda uyuşturucu soruşturmasına da adı geçiyor.
0: Evet, yani bu kadar tesadüfün.
1: Şimdi yani, gayri ahlaki şeyler var. İnsan burada söylemeye utanır yani.
0: Ona girmek
1: yani.
0: İstemiyorum ama şu
1: yani
0: var
1: kamu
0: mesela.
1: Görevinden kaynaklanan
0: kurultay soruşturmasıyla ilgili de var. Evet. Kurultay soruşturması o kadar önemli bir isim ki. Hem yolsuzluk yani belediye yolsuzluğunda var. Hem kurultay soruşturmasında var. Hem de gayri ahlaki diyebileceğimiz bu programın konusu olmayan bir soruşturmada da taraf. Ama bir de bakıyoruz ki çok kritik iki isimle çok yakın arkadaş. Yani çok entegreli. Aynı zamanda CHP'de kurultay delegeliği de yapıyor onların döneminde. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince yani kıskaça almak isteyen bir iktidar olmasa bile bu kanayan yarayı, bu malzemeyi görürse, görevini yapan Cumhuriyet Savcısının evranı görürse çok güzel kıskaça alacak malzeme bulmuş oluyor
1: o malzemeyi vermemeniz lazım
0: ben
1: diyor.
0: Bu ekoldeyim. Bu malzemeyi
1: sizin,
0: verilmemesi gerektiği kanaatim.
1: Sizin Hanım'a da söz vereyim. Biraz belki bu kısım uzun olmuş olabilir. Bu malzemeyi verdiğinizde görevini yapması gereken bir savcı da doğal olarak görevini yapar. Zaten yapmazsa suçlu duruma düşeceği malum. Çünkü dilekçe verdiniz, gittiniz, ifadenizi almadı, sizi savuşturdu. Böyle bir şey olması mümkün değil. Diyor ki Yiğit Acar, malzeme vermeyin.
2: Ya elbette işte o yüzden 2024'teki yerel seçim başarısı şimdi tersine dönmüş oluyor. Ne oldu? Hatırlayalım. 2024'teki o yerel seçimlerden sonra... muhalefetin aldığı belediyelerde, CHP'nin aldığı belediyelerde, yeni aldığı belediyelerde çeşitli işte şeyler asılmıştı, afişler asılmıştı önüne. Ya yanlış harcanan paralar, bütçede işte kamunun uğratıldığı zararlar vesaire gibi asılmış afişler vardı. Fakat bir süre sonra onlardan nerelere geldik? Şimdi burada bu 180 derece bu dönüş hali tabii ki mesele. Biz tabii ki Türkiye'de bu kadar uzun yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır sürekli olarak bu temiz toplum, temiz arınmayı konuşuyorsak orada zaten bir sorun vardır. Evet. Zaten demek ki yapısal bir sorunumuz da var CHP belediyelerinin ötesinde de. Bu işte yapısal sorun nasıl çözülecek? İşte siyaset birbirine sürekli sen o yaptı, ben yapmadım, o yaptı bilmem ne gibi bir sonsuz çarkın içinde. Bundan sonra bana kalırsa işte siyaset bilimi perspektifinden bakınca büyük bir yeni arayış olur burada. Yani nasıl AK Parti'yi çıkaran bir yaklaşım olduysa, ya biz burada yeni siyaset istiyoruz. Burada yeni bir olsun. Kolombiya'da başkanlık seçimleri vardı dün akşam mesela. İşte sonuçları %1 farkla neredeyse çok da sert biçimde çözüm öneren, tırnak içinde, bir siyasetçi seçildi.
1: Evet.
2: De la Villa. O kadar sert.

0: sert öneriler getiriyor ki işte hapisler, böyle izole, şehir dışında hapisler falan. Niye bunu söylüyorum? Kolombiya apayrı bir dünya elbette ama sorun devam ettikçe toplumun arayışları da daha sert olsun, daha temiz siyaset olsun, bir şey olsun, bir değişim olsun. Bunlar devam edecektir. O yüzden siyasetin bence her alanında bir çözüm bulunuyor olması lazım. Evet.
1: Devam edeceğiz. Bir canlı yayın beklentimiz de var. Bu ara bir reklama gitmemiz lazım. Reklamı verelim. Sonra süre kalırsa devam edeceğiz.

Evet, yolsuzluk operasyonları, vahim yolsuzluk iddialarıyla gündemdeki CHP'yi konuşmaya devam ediyoruz. Mutlak mutlak kararı sonrası parti gerçekten tam bir yol ayrımında görünüyor. Stüdyoda konuklarımız hukukçu Yiğit Acar ve siyaset bilimci Sezin Öne ile konuşmaya devam ediyoruz. Kurultaydaki iddiaları gördük ama son günlerin yeni tartışma konusu hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de yaptığı açıklamalar, hem ondan önce CHP Gaziantep milletvekilinin yaptığı açıklamalar, bir FETÖ ve troll saldırısı dalgası ve bunun parayla, belediyelerin parasıyla finanse edilmesi tartışmasını gündeme getirdi. Gaziantep milletvekilinin açıklamasını bir görelim arkadaşlar. Evet, şimdi diyor ki 2024, 25, 26'nın ilk 4 ayında parti

0: parti yeni yönetim geldikten sonra, daha doğrusu mutlak mutlak kararından sonra devralınca ilk 4 ayında bir takım TV kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. Şimdi bu çok vahim ve çok ciddi bir iddia. Yani bir partinin kaynaklarını hazineden elde edilmişse bu ayrı problem. Belediyelerden ödenmişse ayrı büyük problem. Çok ciddi bir suçtan bahsediliyor. Evet, Ömer Çelik geldi mi arkadaşlar? Evet. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Dinleyelim.
1: Sapanca'da gerçekleşecek bu kamp. Bugün Genel Sekreterimiz Eyüp Bey kampımızla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Hemen hemen iç ve dış siyasetin bütün alanlarıyla ilgili olarak hem genel başkan yardımcılarımızın bulunacağı oturumlarda hem de bakanlarımızın bulunacağı oturumlarda bütün konular ele alınacak. Kampa katılan bütün katılımcılarımız en geniş şekilde fikirlerini ifade edecekler. Bu ifade çerçevesinde de istişareler yapılacak. Bunların her bir oturum yine raportör arkadaşlarımız tarafından ciddi bir şekilde kayıt altına alınacak. Bunların alınmasından sonra da daha sonra kampın bitiminden sonra bütün bu notlar bir işlemden geçirilerek önümüzdeki dönemde parti siyasetinin belirlenmesi açısından öne çıkan unsurlar hem MYK'mızda hem MKYK'mızda değerlendirilecek ve genel başkanımızın onayıyla birlikte parti politikalarına yön veren bir siyasi akla dönüşecek. Yani sekreterimiz Eyüp Bey'in sunumunda bu kamp formatımızın geleneksel unsurları var. Aynı zamanda da tabii hem genel başkan yardımcılarımızın hem bakanlarımızın katılacağı ortamlarda yani diyebilirim ki iç ve dış siyasete dair onlarca başlığın ele alınacağı bir yoğun istişare olacak. Tabii her zamanki gibi geleneksel olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın tarihi konuşmasıyla başlayacak kampımız. Bu kamp vesilesiyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmelerini hep beraber göreceğiz. Yine bugünkü MKYK'mızda Sanayi Bakanımız Fatih Bey'in kapsamlı bir sunumu var. Tabii dünyadaki gelişmeler yapay zekadan Türkiye yüzyılı hedeflerimize kadar Sanayi Bakanlığımızı ilgilendiren pek çok başlık var. Bunlarla ilgili kendileri anlamlı bir, değerli bir sunum gerçekleştiriyorlar. MKYK'mız bunu da tartıştıktan sonra her zaman olduğu gibi meclis çalışmalarının değerlendirilmesi yapılacak. Ve önümüzdeki döneme dönük olarak çalışmalarımız devam edecek. Tabii yoğun bir yaz var. NATO zirvesi var. 15 Temmuz'da kahraman şehitlerimizi anacağız. Şükranlarımızla birlikte, rahmetle birlikte kahraman gazilerimizi şükranla bir kere daha o direniş gününde selamlayacağız. Onun hem devlet boyutuyla hem siyaset boyutuyla, parti boyutuyla çok yönlü değerlendirileceğini, çok yönlü bir anma gerçekleşeceğini belirtmiştim. Yine biliyorsunuz iklim zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Partimizin kuruluş yıl dönümü hazırlıkları var. Bunun gibi pek çok başlıkla birlikte ta Eylül'deki Birleşmiş Milletler zirvesine kadar ve sonrasına kadar yoğun bir iç ve dış siyasi gündem önümüzde duruyor. Bütün bunları bütün boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Bugün sabahleyin Ankara İl Teşkilatımızın Danışma Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. O yüzden ben sizden bugün direkt sorulara geçerek, sorularınızı alarak o değerlendirmeleri sorular üzerinde yapacağım. Buyurun lütfen.
2: Efendim, İran'la ABD arasında bir mutabakat imzalandı ve önümüzdeki 60 gün boyunca da müzakere süreci devam edecek. Sizin bu sürece ilişkin değerlendirmeniz nedir acaba?
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasından sonra ortaya çıkan tablo gerçekten son derece üzücü, uluslararası sistemi sarsan, ilkeleri ve hukuku ciddi biçimde zedeleyen bir takım sonuçlar çıkardı. Tabii biz burada başından beri birincisi İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu, uluslararası hukuka, hakkaniyete, meşruiyete aykırı olduğunu ifade ettik. Daha sonrasında İran'ın kardeş ülkelere de onların topraklarını hedef alan yaklaşımının da yanlış olduğunu ifade ettik. Tabii işin esasında İsrail'in Siyonist yayılmacılığının bölgemize ödettiği bedellerden bir tanesidir bu. Ve bu halen devam etmektedir. Yani bugün Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi, neredeyse Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üs kurarak yerleşim bölgesinde burada Filistin devletinin kurulmasını engellemeye dönük çok saldırganca bir tutum daha ortaya koymuştur. Yine Gazze'deki insanlık dışı soykırımın saldırıları devam etmektedir. Bütün bu tablo içerisinde bu Siyonist saldırganlık İran'ı, kardeş İran'ı da hedef almıştır. Ama baştan beri Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerlendirmelerin ne kadar ufku gören, hakkaniyetli değerlendirmeler olduğu görülmüştür. Buradan bu saldırının neticesi uluslararası hukuka da büyük bedeller ödetmiştir. Uluslararası sisteme de büyük bedeller ödetmiştir. Çünkü hakkaniyetsiz ve hukuka aykırı bir saldırıdır. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı barışa döneceği bir aşamadır bu anlaşma. 60 günlük süre içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Bu başlıkların ele alınmasıyla da süreç işleyecek. Ama son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının bu konudaki uyarılarının da altını çizmek gerekir. İsrail saldırganlığının artık bütün bir dünyayı domine etmek üzere, bütün bir siyaseti tahrip etmek üzere bu saldırganlığı sürdürdüğü herkes tarafından görülüyor. Gelinen nokta bölge barışı için, dünya barışı için önemlidir. Hürmüz'den Lübnan'a bütün bu gerilimlerin azaltılması, diğer konuların da ele alınmasıyla birlikte bu 60 günlük sürenin çatışmasız bir şekilde ve gerilimlerin ve tehditlerin söz konusu olmadığı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Gerilimleri yükselterek ya da tehditleri yükselterek ilerlenecek herhangi bir yol yoktur. Buradan gidecek bir yol olmadığı da net bir şekilde görülmüştür. Siyonist saldırganlığın kaos yaratma stratejisinden ve soykırım şebekesinin insanlık dışı çıkarlarından başka ortada kimsenin faydasına olan bir durum yoktur. Onun için hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz. Başka? Buyurunuz.
3: A Haber Televizyon kanalından Netice Kübra Bal. Efendim şimdi geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yönelik olarak Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız demişti. Sizler bunu parti organlarında değerlendirdiniz mi? Bir sorum daha var. Terörist Türkiye süreci için yasal düzenleme için aslında meclis kapanmadan gündeme geleceği ifade ediliyordu. Şu anda son durum nedir?
1: Evet. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Burada daha önce de ifade etmiştim, partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da şükranla karşılıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur. Teyiden, daha önce de kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi. Hem erken seçim açıklamalarına dönük Sayın Bahçeli'nin onu reddeden açıklamalarına dönük, erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük.

Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu bir kere daha ortaya koyan o güçlü iradeyi yansıtması bakımından burada Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze, Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Terörist Türkiye konusundaki çalışmalarımız değerli arkadaşlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii terör örgütlerinin bölgemizde esasen temsil ettiklerini iddia ettikleri etnik ya da dini grupların yararına hiçbir faaliyetinin olmadığı, onlar adına yola çıktıklarını iddia etseler de bunların bölgedeki büyük güçlerin vekalet savaşlarında, istihbarat savaşlarında birer vekil güç olmaktan öteye gidemediği defalarca görüldü. Son İran'a yapılan saldırıda da bu vesileyle gündeme gelen bir takım ifadelerde de görüldü. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adlandırmasının ve hedefinin ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha bu son olaylarda görülmüştür. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a yapılan saldırganlığın parçası haline getirmeye çalışanlar bunu başaramayınca bu sefer Kürt kardeşlerimizi hedef almaya başlamıştır. Özellikle İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize bu basiretli, hakkaniyetli, tarihin doğru tarafında duran yaklaşımları sebebiyle bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Tabii Türkiye'nin içerisinde çok önemli aşamalar kaydedildi. Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Burada hem Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi en güçlü şekilde desteklemeye, taşımaya ve bunun önünü açmaya devam ediyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunun bir devlet politikasına dönüşmesiyle birlikte bu süreç güçlü bir şekilde yoluna devam etti, etmeye devam ediyor. Bu arada tabii meclisin, Yüce Meclis'in, milletimizin değerli temsilcilerinin yapacakları çalışmanın buna güçlü bir boyutla eklenmesi zarureti vardı. Meclisin yaptığı komisyon çalışması son derece kıymetli süreçlerden geçti. Meclis Başkanımızın bizzat komisyona başkanlık ederek, bütün hassasiyetleri gözetip, bütün toplumsal çevreleri dinleyerek bu süreci tamamlaması ve sonuçta herkesin, oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması son derece önemli. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Burada hedef, dediğim gibi daha önce de ifade ettim bunu, PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla, tüm şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Terör sona ermeli ve bu silahlı terör Türkiye gündeminden, bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye yüzyılı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Onun için bugün bütün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra, bu çalışmalar tamamlandı, bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı, terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi.
Tabii burada bu yasal çerçeve için

0: bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Hem destek verenler, hem katkı verenler, hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere buraya bir katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Yüzyılların, bin yılların içerisinden süzülen tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden, herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu konuyu çözmeye dönük, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır bu yasal çerçeve. Bu çerçevede bütün toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin, mecliste bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir. Tabii mecliste bulunan bütün siyasi partilerin gerek sürece destek veren, gerek eleştirel olan ama bunu hakkaniyet içerisinde, demokratik üslup içerisinde yapan yaklaşımların hepsi değerli olacaktır. Bunu son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra silah bırakma süreciyle ilgili olarak bu terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu'yla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Ama dediğim gibi bu sürecin bütün bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Ve bu daha en başta koyduğumuz ilkeler, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerleri konusundaki hassasiyetimizi en güçlü şekilde koruyoruz, korumaya devam ediyoruz. PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da tabii bunun tespit edilmesiyle, yani silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Ve daha sonrasında da işte bahsettiğim mekanizmalar, devletin güvenlik kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği kurumlar tarafından bu tespit edilecek. Bu tespitin arkasında MGK'nın onaylamasıyla birlikte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanlığı kararına dönüşmesi şeklinde bir mekanizma Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle işleyecektir. Burada herkesin şuna çok dikkat etmesi gerekir. Evet, görüyoruz. Yani süreci destekliyorum başlığı altında çok maksimalist, çok yanlış, tamamen süreci enfekte edecek bir takım söylemlerin gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bunların hepsini duymak zorunda değiliz. Milletin basiretine, milletimizin içerisindeki kaderdaşlık, vatandaşlık ve kardeşlik duygusuna dönük olan sözlere bakmalıyız. Milletimize etnik ya da bir takım mezhebi parçalara ayırmaya çalışan veya böyle tanımlamaya çalışan bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok. Bunların tamamen dışındayız. Bir takım dar ideolojik yaklaşımların gerek süreci destekleme adı altında, gerek sürece haksızlık eden bir takım iftiralar adı altında gündeme sokulduğunu görüyoruz. Her biri dar bir ideolojik yaklaşımdan kaynaklanarak sürece destek adında altında da olsa ya da sürece dönük bir iftira kampanyası çerçevesinde de olsa gündeme gelebiliyor. Bu aşırılıklardan uzağız. Bu aşırılıkların hiçbir işe yaramayacağını görüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bu tip söylemleri, bu tip yaklaşımları 20 yıllık geçmiş zamanlardaki çok bu konularla ilgili yoğun tecrübemiz bunu bize defalarca gösterdi. Yine esasında sürece dönük Biz hakkaniyetli eleştirileri saygıyla karşılarız ama hakkaniyetli eleştiri kapasitesini kullanamayanların süreci çarpıtarak, bir sürece bir takım iftiralar atarak, yapılmayan şeyler yapılıyormuş gibi göstererek sabote etme, enfekte etme çabalarının da farkındayız. Dış kesimlerden, yani terörsüz bölge dediğimiz için, o bölgede çıkarları bozulacağı için bu süreci enfekte etmek isteyen bir takım provokatörlerin, bir takım istihbarat servisleri destekli yapıların da bu süreci engellemek için devrede olduğunu görüyoruz. Bizim burada baktığımız şey odağımızdır. Başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak için biz hem Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları bütün gücüyle bunu hedeflemektedir. Buna katkı veren siyasi partilerin katkıları çok değerlidir. Hakkaniyetle herhangi bir iftira söz konusu olmaksızın eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Ama onun dışında iki şeyden uzak duruyoruz. Bir tanesi maksimalist yaklaşımlar, dar ideolojik çerçeveler, dayatmalar. Bir kısmı da işte bahsettiğim iftira kampanyaları. Tüm bunun dışında bu süreci yürütürüz. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar geçti, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir. Biz ayrıca bunun son derece gecikmeksizin, son derece ivmesine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bazen olur bu tip süreçlerde bir aylık yolu bir günde gidersiniz. Bazen bir günlük yolu bir ayda gidersiniz. Ama tüm bu süreçler olgunlaştı, belli bir noktaya geldi. Daha hızlı hareket edebileceğimiz, daha etkili hareket edebileceğimiz bir aşamadayız. Sağduyuyla hareket etmek lazım. Kardeşlik duygusuyla hareket etmek lazım. Etrafımızdaki ve bölgemizdeki büyük türbülansları, tektonik kaymaları dikkate alarak herkesin cümlesini son derece hassas bir şekilde kurması lazım. Bir sözün nereye gittiğini, kimler tarafından istismar edilebildiğini, toplumdaki yankısının ne olabildiğini, çünkü toplumumuz çok çeşitli hassasiyetlerden oluşuyor. Milletimiz çok çeşitli hassasiyetleri bünyesinde barındırıyor. Burada dediğim gibi sağduyulu hareket etmek, evet teenniyle hareket etmek ama aynı zamanda da sürecin hızını, ivmesini ciddi bir şekilde gözetmek amaca ulaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu hassasiyetlerle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşma bakımından yasal çerçeveyi tartışma aşamasına geldik. Herkesin katkısının değerli olacağını ifade etmek isterim. Bizim bu konudaki irademiz nettir. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kampta görüşeceğiz zaten. Hepinizi kampa bekliyoruz. Sağ olun.
1: Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu. Terörsüz Türkiye-İran ilişkiler ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adayımız Erdoğan'dır ifadelerine de teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi ve parti ile ilgili, belediyelerle ilgili yolsuzluk iddialarını ve soruşturmanın sonuçlarını konuşuyorduk ama süremiz sona erdi. Konuklarımıza Sezin Öney ve...
2: Bunu saymayın.
1: Bunu saymıyoruz. Devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İyi Finans sundu.
1: CHP'de gergin bekleyiş sürüyor. Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve parti meclisini toplayacak. Gündemde yeni ihraçlar mı var? Cemil Tugay ve Tanju Özcan. Bu istifalar CHP'den kopuş sürecini tetikler mi? Hazır parti mi, yeni parti mi? Özel ve ekibi neler planlıyor? Kılıçdaroğlu neden Demirtaş'ı ziyaret etme kararı aldı? Serap Belet soruyor. Gazeteciler Ali Kemal Erdem, Can Özçelik, Ferhat Murat, Nevzat Çiçek ve akademisyen doçent doktor Levent Ersin Orallı yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Ve iyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz. Amerika ile İran müzakere heyetleri İsviçre'de bir araya geldi. O, tam 60 günlük bir süreç için aslında yol haritası oluşturuldu. Görüşmeler sürüyor. Bir taraftan o görüşmeler sürerken Donald Trump'ın tehdidiyle İran heyeti masadan gitti, kalktı. Ama müzakereler devam ediyor, bunu unutmayalım. Ama Lübnan krizi masanın ortasında duruyor. Bu müzakerenin merkezinde duruyor. Bu kriz aşıldı mı? Bakacağız elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kriz var. Aslında krize dönüştü bütün konular. Bu konulardan bir tanesi de mecliste grup toplantısını aslında kimin yapacağı olmuştu biliyorsunuz. Yani grup başkanı mı yapacak, genel başkan mı yapacak, kim yapacak? Yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında gidip geliyor bu. Şimdi geçtiğimiz hafta yapıldı mı? Hayır. Özgür Özel bu hafta toplantıyı yapacak mı? Mecliste yapacağını da duyurdu. Kılıçdaroğlu bu arada yarın yani

0: Salı parti meclisi ve MYK'yı toplayacak. Elbette CHP'deki gelişmelere bakacağız, savaşın gelişmelerine bakacağımız gibi. AK Parti diyelim. AK Parti 12. yargı paketini meclis başkanlığına sundu bu arada. Yasa teklifi 30 maddeden oluşuyor. Pakette önemli başlıklar var ama bu başlıklardan biri iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacakmış. Yani bir diğeri de Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de düzenlemeye gidiliyor. Başka elbette başlıklar var. Onlara da bakacağız. Başlasın akşam haberleri. Aykut'la bir konuşarak başlayalım aslında akşam haberlerine. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatı 81 il başsavcılığına sokak çeteleriyle mücadele ilişkin genelge gönderildi. Detaylar daha Aykut Türel'de Ankara haberinde.
1: Gülerken hiç önemli detaylar var. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildi. Genelgenin detaylarını hemen paylaşayım. Şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Gönderilen genelgeyi bu şekilde özetliyor. Soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları eliyle yürütüleceğini de ifade ediyor. Aynı zamanda gerekli hallerde birden fazla savcı da bu soruşturmalarda görevlendirilecek. Bakan Akın Gürley'in açıklamasında kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacağı, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacağına da dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürley. Genelgeyle ilgili açıklamasının devamında ise, bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle atlamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır ifadeleri de var. Özellikle çocukların ve gençlerin suç örgütleri tarafından karanlık ağına çekilmeye çalışıldığına dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak. Örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetileceği de yine açıklamasında var. Dediğimiz gibi 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir genelge gönderildi. O genelgeyle suç örgütlerine nefes aldırılmayacağı vurgulandı Hülya Ökerek.
0: Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Aykut sağ olasın. Aykut detaylandırdı, çok önemli. 81 ile sokak çeteleri genelgesi. Yani çok uzunca bir süredir başımız dertte. Yani bu çeteler meselesiyle ilgili. Suç işte kökünden kazınmak üzere hedef alınacak diyor Akın Gürlek. İnşallah öyle olur. Ve inşallah düzenli olur, bu böyle gider. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine karşı işte bir mücadele veriliyor. O mücadele kararlılıkla sürdürülecek diyor Akın Gürlek. Bunu son durum olarak aldık bu arada. Biz devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Gündeminde CHP vardı. Dahası Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine yaşananlar. İşte kavgasız, gürültüsüz bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı da büyüyor diyor Cumhurbaşkanı. Programda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılım rozeti de vardı. Rozetini de taktı. Bakalım.
2: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konu

0: Oralarda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
1: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
0: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil,

0: arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
0: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik.
1: O kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
0: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
1: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında yarın Özgür Özel konuşacak. Özgür Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da o arada iki önemli toplantıya, yani MYK ve parti meclisine başkanlık yapacak. Öte yandan Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye başvuru yapmaya hazırlanıyor.
1: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
3: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
1: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
3: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde, hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse, tabii ki yani genel başkanımız onu yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır. Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık.
1: Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidiremeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
3: Olağanüstü kurultay açısından baktığınız zaman genel merkez açısından imzalar teslim edildiğine hiçbir gerekçe yoktur. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız.
1: Emre ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
3: Tedbir bir gerekçeydi, odasının boşaltılması vesaire diye, ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok orada.
2: Genel merkez tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü il başkanlığına giderek görevine başladı, ama öncesinde bir arbede yaşandı. Görüntüler gelecek. Utku Gümrükçü tartaklandığını söyledi.
1: Yeni başkan görevi almak için il binasına gitti. Nöbet tutan eski başkan ve beraberindekilerle aralarında arbede yaşandı. Çağatay Güç, CHP Genel Merkezi kararıyla İzmir İl Başkanlığı görevinden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı.

0: Tepki gösteren Çağatay Güç ve destekçileri il binasında nöbet tutuyordu. Yeni başkan gece saatlerinde il binasına gidince tansiyon yükseldi. Eski ve yeni başkanın destekçileri arasında arbede yaşandı. CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Deniz Yücel ortamı sakinleştirmek için il başkanlığına geldi. Yeni başkan gümrükçü zor da olsa makam odasına geçebildi.
1: Bize kapıları açması gerekirken partililere, kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yaka paçam dağıldı, göğsüm ezildi.
0: Bazı partililer Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdi ve çerçeveyi kırdı. Utku Gümrükçü, Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi. Eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.
1: Biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim.
2: Şimdi DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal süreçte bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi. DEM Partiler bunu sürekli de getiriyorlar. Siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu. Ses açalım.
3: Sürecin yol alması gerekiyor. Bunun yol alması için de tabii ki hukuki bir zemine, demokratik mekanizmalara ihtiyaç olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Barış ve demokratik toplum sürecinin temel güvencesi olan çerçeve yasanın bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, hızlı bir şekilde tartışmamız ve yasalaştırmamız gerekiyor. Fiili olarak yürüyen sürecin yasal hale gelmesi ihtiyacının altını çizmemiz gerekiyor.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu.
3: Sorumluluk iktidar partisindedir ama bütün siyasi partilerin de bu sorumluluğun paydaşı olduklarını ifade etmemiz gerekiyor. Farklı çözüm arayışlarının ve bakış açılarının meclis zemininde buluşması, tartışabileceğimiz bir zemini sağlamamız gerekiyor. Meclis Başkanı tıpkı komisyon sürecinde olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tarihi süreçte rolünü oynamalı ve kolaylaştırıcı bir misyonla bu sürece sahip çıkmalıdır.
2: Peki, şimdi Arzu'yla konuşalım. İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karal'ın kaçırılması meselesi önemli. Yani gözaltına alınan 12 kişiden 6'sının 6'sı için tutuklama talep edildiğini biliyoruz. Şüpheliler şu an mahkemedeler. Detaylar da Arzu Kaya'da olacak. Arzu?
4: Hülya Kenek, 6 şüpheli için tutuklama talep edilmişti sizin de söylediğiniz gibi. 6'sı için adli kontrol talebi, savcılığın talebi bu yönde. Sulh Ceza Hakimliği'nde toplamda 12 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. 6'sı için tutuklama talebi olduğunu tekrar hatırlatalım. Tabii bu süreçte gözaltında bulunan ifade alınması işlemleri devam ederken de aynı zamanda mağdur Karaal'ın da ifadesi ortaya çıktı. İlginç ve çarpıcı bir ifadeden bahsediyoruz. Kimseyle husumetinde olmadığını söylüyor Karaal. Kaçırılırken de bir kişinin yanına gelip kendisinin polis olarak tanıttığını ve seni vatan emniyete götüreceğiz diyerek zorla bir aracın içerisine koyulduğunu söylüyor. Ancak ondan sonra şüphelerinin yüzünü görmemesi adına kafasını bacaklarının arasına sokup yüzünü yere bakar bir pozisyonda tutarak birden fazla kez araç değiştirildiği söyleniyor ve bu noktada şüphelilerin her zaman yüzünü göremediği, zaman zaman yüzünü gördüğü söyleniyor. Peki neden kaçırıldı? Neden böyle bir işkenceye ve darba maruz kaldı? Onunla da ilgili de ifadesi var. Onları da aktaralım hemen sizlere. Kendisini Serdar Taşkın. Serdar Taşkın da İBB'de çalışan bir isim. Serdar Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altın var. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da sakladığı altınlar var. Sen onların kasasısın ve o altınların yerini bize söyleyeceksin diyerek ederek şüphelilerin kendisini darp ettiğini belirtiyor ifadesinde Karaal. Ama kendisi böyle bir altından, böyle bir paradan haberdar olmadığını, işte kendisinin bir miktar birikmiş parası olduğunu, işte onları verebileceğini söylüyor ama şüpheliler ısrarla kendisine işkence uygulayarak, aynı zamanda darp ederek altınları

0: yerini söyledin, sorduklarını ifadesinde belirtiyor. Ama kendisinin kesinlikle altınların yerini bilmediği noktasında, böyle bir bilgiye vakıf olmadığı noktasında şüphelilere beyanı olduğunu da aktarıyor. Tabii ifadesinde kendisine resimler de gösteriliyor, bazı fotoğraflar gösteriliyor. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilerin fotoğrafları gösteriliyor. Bunları tanıyor musunuz diye soruyor. O şüphelilerden bazılarının İBB iştirakinde çalışan görevliler olduğundan da bahsediyor. Tabii şüphelilerden şikayetçi olduğunu ve haklarında yasal işlem yapılması gerektiği noktasında da savcılığa şikayette bulunuyor Karal. Tabii hastanede tedavisi devam ediyor kendisinin. Aynı zamanda ona bu işlemleri, bu işkenceleri, bu darp eylemini uygulayan isimlerin de şu anda sulh ceza hakimliğinde ifadeleri devam ediyor. Son olarak söyleyelim, hatırlatalım. Altısı hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk, altısında adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğinde ifadeleri devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
1: Arzu, çok teşekkür ediyorum. İlginç gerçekten. Erhan Karal'ın kaçırılması meselesinde detayları aldık. 12 kişiden 6'sı için tutuklama talebi. Bu arada detaylar da ilginç. Yani şüpheliler de şu an mahkemedeler. Arzu aktardı. Sosyal medyada başörtülü kadınlar için çok aşağılayıcı ifadeler kullanan bir şüpheli tutuklandı. Önceki gün metro beklerken paylaştığı videoda başörtülü kadınlara yönelik kapalılar kapatılsın, imha edilsin gibi ifadeler kullanmıştı. Haliyle tepki çekti bu sözler. Bu sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Devam edelim. Peki, şimdi Washington'la Tahran arasında imzalanan mütabakat zaptı da kamuoyunun gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan bir anket var. Halkın %37'sinin mütabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsraillerin %92'si de savaşı İran'ın kazandığı görüşünde.
2: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandığını ve anlaşmada galip geldiğini düşünüyor. 3644 İsrailli katılımcıyla yapılan anket Tel Aviv yönetimine güvenenin kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekledi. %72'lik bir oransa Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin başarısız olduğu görüşünde. İran'la mutabakata İsrailli bakanlardan da tepki gelmiş, mutabakat Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlanmıştı.
1: Peki İngiltere'de işte ilginç bir şey yaşandı. Başkan istifa etti. İngiltere'de tabii bu arada kamuoyunu da yitirdi, parti desteğini de yitirmişti. Başkan dedim, kusura bakmayın. Bu arada Kral Charles'a kararını bildirdiğini de söyledi. Yeni başbakan belirlenecek. Yeni başbakan belirlenene kadar koltuğunda da kalacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz'da başlayacak. Bir bakalım.
3: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: İngiltere Başbakanı

0: Başkanı Keir Starmer istifa etti. Yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
1: To ensure an orderly handover of power.
0: Starmer, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada partisini iktidara taşıdığını ve aldığı her kararın ülkesinin faydası için olduğunu savundu. Partisinden yeni lideri belirlemek için 9 Temmuz'da bir süreç başlatmasını isteyeceğini duyurdu. Başbakan konuşmasının son bölümünü ailesine ayırdı. Ülkedeki en büyük görevi bırakıp en önemli göreve dönüyorum derken sesi titredi.
1: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Yeni liderin Eylül'deki parlamento açılışına kadar belirlenmesini isteyen Starmer, bu tarihe kadar görevine devam edecek. Starmer'ın yerine gelecek isim İngiltere'nin son 10 yılda gördüğü 7. başbakan olacak. Bunun için en muhtemel adaysa Andy Burnham. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, 18 Haziran'daki ara seçimi kazanarak milletvekili olmuştu. Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Burnham, 2017'de belediye başkanı seçilmişti. İngiltere Başbakanı, Mayıs'taki yerel seçimlerde aldığı büyük yenilgiden bu yana istifa baskısıyla karşı karşıyaydı. Kamuoyu desteğini kaybeden Starmer, zaman zaman İngiltere tarihindeki en düşük halk desteğine sahip başbakan konumuna düştü. Bazı bakanlar da Starmer'a olan desteklerini çekerek istifa etmişti.
1: Thank you very much.
2: Şimdi Katar'daki sanayi tesisinde bir patlama meydana geldi. 13 kişi hayatını kaybetti ve 66 da yaralı var. Olay bu arada gece saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada yaşandı. Katar İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Fabrikada teknik bir nedenle patlama meydana geldiği belirtiliyor. Bakanlık ilerleyen saatlerde patlama sonucu gaz tesisinde çıkan bir yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı ve sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı belirtiliyor. Patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. 66 da yaralı var. Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. Tam 13 yıl sonra güncellendi. 215 yeni fay hattı tespit edilmiş. Bu arada diri fay sayısı 700'e yükseldi.
3: Alp Himalaya Orojines kucağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
0: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Haritaya yeni faylar eklendi.
3: 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
0: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Berat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında konuştu. Yer bilimlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.
3: Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik maddelere yönelik amansız rekabet, yer bilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Meta bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
2: AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Biz bu arada yayının başında söylemiştik, 30 maddeden oluşan bir paket bu. Bu pakette iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de var. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidiliyor. Detayları izleyelim.
4: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
0: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
4: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
0: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
4: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
0: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkinde düzenleme yapılacak. Amaç yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçmek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının %80'i olarak belirlenecek.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşım programına katıldı. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı.
5: Muharrem, insanın iç alemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakittir. Kerbela ise asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi, şehadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir.
6: Muharrem ayının manevi iklimine dikkat çekti. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır dedi.
5: Mah Muharrem'in hüzünlü, vakur ve manevi ikliminde Hakk'a niyetle tuttuğumuz oruçlarımızı açmak, lokmamızı paylaşmak, gönüllerimizi aynı muhabbet halkasında buluşturmak üzere bir aradayız. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul makbul eylesin. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur. Hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insanın onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde düzenlenen Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
5: Hacı Bektaş diyarı gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkanın ve kardeşliğin adıdır. Bu aziz vatan Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur.
2: Hindistan'da 2 milyondan fazla adayın girdiği tıp sınavının soruları sızmış. Bu arada Telegram'dan satıldığı iddia ediliyor bu soruların. Öğrenciler ikinci kez sınava girmek zorunda kalırken mesajlaşma uygulamasına erişim askıya alındı.
0: Hindistan'da sınav soruları çalındı. Soruların Telegram'da satıldığı iddialarının ardından mesajlaşma uygulamasına erişim yasaklandı. Hindistan'da doktor olmak isteyen 2 milyondan fazla aday sınava girdi. Ancak soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle sınav iptal edildi. Öğrenciler dünyanın en zorlu sınavlarından birine ikinci kez girdi. Sızdırılan sınav sorularının mesajlaşma uygulaması Telegram'da satıldığı iddialarının ardından hükümet Telegram'a erişimi geçici olarak askıya aldı. Yasak, internet özgürlüğü savunucularının tepkisini çekti. Ancak şirketin mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. Yargıçlar yasağın haklı olduğuna hükmetti. Tıp sınavı skandalı, Hindistan'daki sınav sistemine yönelik güveni sarsan tartışmalar zincirinin son halkası oldu. Ülkede her yıl milyonlarca kişi üniversitelere ve kamu işlerine erişim için merkezi sınavlara giriyor. Ancak bu sınavların güvenilirliği tartışma konusu oluyor. Son skandalın ardından öğrenciler protesto gösterisi düzenleyip Eğitim Bakanı'nın istifasını istedi. Protestolar için kurulan grubun sosyal medyada 22 milyondan fazla takipçiye ulaştığı belirtiliyor.
2: Amerikan basını Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifasını duyurdu. Gabbard hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Washington Post'un araştırmasına göre de siyasi kariyeri boyunca tarikat lideri tarafından yönlendirilmiş olabilir.
7: As you've said, Mr. President, this is what I've dedicated my life to.
0: Tulsi Gabbard, yıllar boyunca tarikat liderimi yönetti. Amerikan basınının iddiası ülkede yankı uyandırdı.
7: Historically, the Iranians have always threatened.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Washington Post, görevinden kısa süre önce ayrılan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard hakkında bir araştırma yayımladı. Gazete daha önce Gabbard'ın kampanyasında çalışan bir kişinin paylaştığı 25 bin sayfalık belgeleri inceledi. Habere göre Gabbard ve ailesi çocukluktan beri Hawaii merkezli bir Hindu tarikatının üyesiydi. Gabbard'ın ailesinin Kimliğin Bilimi Vakfı adlı tarikatta üst düzey görevlerde bulundukları iddia ediliyor. Habere göre tarikatın lideri Chris Butler, Gabbard'ın siyasi kariyerini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Elde edilen belgelere göre Gabbard, Demokratik Parti senatörüyken Butler'dan çok sayıda talimat aldı. Bunlar arasında Gabbard'ın sunabileceği yasa tasarıları, benimsemesi gereken politikalar ve televizyona çıktığında nasıl davranması gerektiği gibi direktifler yer aldı. Guru Butler, zaman zaman Gabbard'a hakaret seviyesine varan eleştiriler yöneltti.
7: Now our founders knew their time was short.
0: Habere göre Gabbard'ın kongredeki faaliyetleri yazışmalardaki direktiflerle büyük ölçüde uyuşuyor. Gabbard'ın medyaya yönelik bazı açıklamalarında kullandığı cümlelerinde kendisinden istenen kelime tercihleriyle örtüştüğü tespit edildi. Suriye'yi ele alan çok sayıdaki direktiften Ağustos 2016 tarihlisinde Gabbard'a Esad rejiminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından devrilmesini engelleme konusunda tavsiyeler veriliyor. Tulsi Gabbard, gurum olarak nitelediği Butler'ın kendisine siyasi açıdan akıl hocalığı yaptığı iddiasını daha önce kesin bir dille reddetmişti. Gabbard, Mayıs ayında eşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklamış ve bu nedenle istifa ettiğini duyurmuştu.
7: Let us be willing to forgive those who've offended us.
2: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde ve Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Fransa Meteoroloji Ajansı aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verdi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken bazı yerlerde termometreler 42 dereceyi gösterdi.
8: Evet, şu an gerçekten çok sıcak. Hava tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün daha da sıcak olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama hayatta kalacağız.
0: Paris sakinleri ise kanallara girerek serinlemeye çalıştı.
9: Dürüst olmak gerekirse çoğunlukla gölgede saklanacağım ve mümkünse birkaç kez yüzeceğim. Vücudunuzun serinlemesi gerekiyor ve bol su içmenizi tavsiye ederim.
0: Fransa'da aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiledi. 845 okulda eğitime ara verilirken 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidildi. İspanya'da da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı.
10: Hava çok sıcak olduğu için baştan aşağı beyaz giyindim ve küçük elektrikli vantilatörümü her yere yanımda taşıyorum. Çok sıcak, çok terliyorum, sürekli bol su içiyorum.
0: İtalya, Polonya, Belçika, Almanya ve çevre ülkelerde de sıcaklıklar rekor kırdı. Yunanistan'da ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle uyarı yapıldı. yetkililer sıcaklıkların daha da artmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
2: Bu arada enflasyon beklentilerinde Haziran ayında gerileme kaydedildi. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi %23,81'e, hane halkının beklentisi %46,13'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz dedi.
0: Merkez Bankası Haziran ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Hane halkı enflasyon beklentisi geriledi. Haziran'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentisi hane halkı içinse 3,38 puan azaldı ve %46,13'e düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sektörel enflasyon beklentilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dezenflasyon vurgusu yaptı.
11: Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.
2: Karabük'te üniversitede okuduğu İstanbul'a gitmek için evden çıkan ancak ailesinin günlerdir haber alamadığı 23 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 45 kilometre karelik bir alan tarandı ama kayıp gençten haber yok.
6: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
12: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
6: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
12: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasındaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
6: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren aramalardan henüz sonuç çıkmadı.
12: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
2: Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikası alevlere teslim olmuş. Yangın saatlerce kontrol altına alınamamıştı ve milyonlarca euro hasara neden olan yangının nedeni belli oldu bakalım.
0: Akşam çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü. Tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi. Alevlerin bedeli ağır oldu. Kahramanmaraş'ta günlük 50 ton iplik üretim kapasitesine sahip tekstil fabrikasında 13 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 13 iplik makinesi tamamen yandı. Fabrika binasının büyük kısmı da kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde yangının iplik makinesinde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirlendi. Yaklaşık 17 milyon euro maddi zararın oluştuğu tespit edildi. Fabrikanın yangından kısa süre önce sigortasının sona erdiği ve henüz yenilenmediği için olay sırasında sigortasız olduğu ortaya çıktı.
2: İstanbul Havalimanı'na turistleri taşıyan VIP transfer aracının önce önü kesiliyor. Sonra turistlerin eşyaları gasp ediliyor. Polis o gaspçıların peşine düştü. Bakın bu planın arkasından hangi isim çıktı?
6: VIP transfer aracının önünü kestiler. Yolcuları gasp edip tüm ziynet eşyalarını çaldılar. Turistleri oyuna getiren kişinin aracın şoförü olduğu ortaya çıktı. Fatih'te bir otelde kalan turist kafilesi seyahat bitimi İstanbul Havalimanı'na gidecekti. Transfer için ayarladıkları VIP

0: Minibüs otelin kapısına geldi. Tek tek valizlerini yerleştirdiler. Servise bindiler. Turistler transfer aracıyla yola çıktıklarında onları havalimanına götüren şoförün planı başkaydı. Yolcuların maddi durumunun iyi olduğunu fark eden şoför arkadaşlarına haber verdi. Gaz planı yapan arkadaşları da 3 araçla onları takibe başladı.
1: Şüpheliler havalimanına gitmek üzere olan servis minibüsünün önünü Göktürk'te bir adreste kestiler. Araçtan inen şüpheliler 11 yolcunun bulunduğu minibüse girip ziynet eşyalarını çaldılar. Yaklaşık 3 milyon liralık altın kolye, bileklik ve saat aldılar.
0: Olay yerine gelen polis mağdur turistlerin yanı sıra transfer aracının şoförünün de ifadesini aldı. Şoför yalan ifadeyle olan bitenden haberi yokmuş gibi davrandı.
1: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
0: Polis ziynet eşyalarını gasp eden şüphelileri takip aldı. Zanlılar altınları bozdurmak için gittikleri Bursa'da yakalandı. Polis ekipleri şoförün oyununu fark edince şoför dahil 11 kişiyi gözaltına aldı. 8 kişi tutuklandı.
2: Devam edelim. Şimdi kara para aklama, yasa dışı bahis, hatta uyuşturucu ticareti, tüm bu işlemlerden kazanılan kirli para, bu hesapları kullandıran farklı IBAN sahiplerinin üzerinden dönüyor aslında. Sahte iş ilanları ve arkadaş hatırıyla kandırılan bu kişiler nitelikli dolandırıcılık suçunun tek muhatapları olarak ortada kalıyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok da kendilerine İBAN mağdurları diyen bu hesap sahipleriyle buluştu. Düzenleme isteyen mağdurlar neler anlatmış bakalım Alihan'a.
3: Benim oğlumun hesabı kullanıldı. 6 ay gibi bir süre sonra ben ifadeye çağrıldım nitelikli dolandırıcı olarak.
4: İBAN'ımı birine vermenin, üçüncü kişiye kullandırmanın suç olduğunu bilmiyordum.
5: Kimi hiç bilmiyor, kimi kendi hesabıyla yasal bir iş yaptığını zannediyor. Ama IBAN'ları üzerinden dolandırıcılara para akıyor. Bu kirli finans trafiğinde olan, türlü yollarla kandırılan IBAN sahiplerine oluyor.
6: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp, IBAN bilgilerini verip, bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir.
4: Küçük de bir bebeğim vardı. O yüzden fiili olarak bir yerde çalışma şansım yoktu. Online ek iş ilanlarına bakarken online muhasebe başlıklarıyla online eleman aranıyor gibi ben başvurdum.
5: Başvurdukları o iş ilanları aslında sahte. IBAN'larını kullanmak isteyen dolandırıcılar işveren kılığına giriyor. Kirli parayı başka IBAN'lara aktarıp kendi kimliğini gizliyor.
7: Engelliyim. Bedensel çalışamadığım için internetten iş bakıyordum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum. Kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim.
8: Bir polis baskını yedim. Çocuğumu kaldırdım. Dedim oğlum ne oluyor? Çocuk da birden şok oldu. Hani ben bir şey yapmadım.
9: Suç ortaya çıktığında oluşulan soruşturmada ulaşılan hesap yine IBAN mağdurlarının hesabı olduğu için yargılamalar maalesef bu mağdurlar üzerinden yürüyor.
4: Kişi bana Çin'de yaşadığını, Çin'den export ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini söyledi.
5: Dolandırıcıların yöntemi aslında şöyle. Sana para gelecek, sen de o parayı benim izi belli olmayan sanal para hesabıma gönder. Peki dolandırıcı bu IBAN sahiplerinin parayı göndereceğine nasıl güveniyor? İşte orada da kişisel veri hırsızlığıyla tehdit devreye giriyor.
4: Bana böyle 2-3 sayfalık bir PDF gönderdi. Neredeyse ailemdeki herkes dahil, yani eniştem, kuzenlerim, tüm kişisel bilgilerine kadar, adresleri, TC'lere, telefon numaraları, biz size ulaşamazsak bu kişilere ulaşırız.
5: Tehditle işlemleri devam ettiren dolandırıcılar bu parayı yine başka sitelerde verdikleri sahte ilanlardan kazanıyor.
4: Meğerse emlak sitelerinde kiralık ev ilanı veriyorlar. Uygun diye kaporayı gönderiyorlar. Onlara gönderilen konumda bina bile yok. Bir daha da kişilere ulaşamıyorlar.
5: Bir de kendilerine ait hesabı yakınlarına kullandıranlar var. Tanıdık, İhtiyacı var, kırmak olmaz diye düşünenler o tanıdıkları üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmüş. Yani iyi niyetlerinin kurbanı olmuş oluyorlar.
8: Kartlarım blokeli, aileme para göndermem lazım, para göndereceğim. Bana kartını verir misin? Çocuk iyi niyetinden, güvenliğinden dolayı da vermiş.
3: Bana ailesinden para geleceğini söyledi. Aslında dolandırıcıymış.
9: IBAN mağdurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 158. maddeden yargılanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürüyen yargılamalar sonunda İBAN mağdurları 10 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
10: Benim oğlum tutuklandı. Şu anda 2 yıldır cezaevinde.
5: Nitelikli dolandırıcılığın bir parçası olmayan hesap sahipleri yasal düzenleme istiyor.
6: Zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
10: Mağdurun parasını ödeyelim, evlatlarımızı alalım.
2: Ve İstanbul Boğazı'na bakacağız. Boğaz ne kadar güzel değil mi? Yani bütün dünyaya kendini hayran bıraktırıyor. Kıtaları birleştiren bir konumu var. Turkuaz sularıyla gerçekten dünyayı kendini hayran bırakan İstanbul Boğazı'nın güzelliği. Ama son yıllarda kötü kokuyla gölgelenmeye başladı. Sarıyer sahil hattındaki özellikle bu 5 mahalle var. O 5 mahallenin sakinleri sabah akşam lağım kokusu solumak zorunda kaldıklarını dile getiriyorlar. Ve kokunun kaynağı olarak Balta Limanı'ndaki biyolojik atık su arıtma tesisini işaret ediyor. Diyorlar. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban şikayetlerin odağındaki o tesise girdi. Kokunun kaynağını da görüntüledi.
11: Tam yaşamın ortasında, boğazın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
12: Çok kötü kokuyor. Cam kapı açamıyor. İnanılmaz bir kötü koku yani.
13: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
14: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
15: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
14: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçildi. Boğaz çevresinde koku şikayetleri başladı.
11: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi, Balta Liman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Hisarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
16: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
12: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
14: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
17: Tesis 600 bin metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
14: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesise getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlar da bekletiliyor. 18 bin metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
18: Havuzların üstünün normalde ya kapanması lazım.
19: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor.
20: Yazı sıcaklığı da daha çok etkilidir.
14: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku giderme üniteleri kullanılıyor.
12: Yeterli değil, hiç yeterli değil.
21: Bizim buradan hiç gitmiyor. Yürüyüşe çıkıyorum ben, yani çok etkiliyor, dönmek zorunda kalıyorum.
14: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
17: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
14: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
17: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulur da oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
14: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
17: Teknik olarak öyle.
11: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz.
2: Kısa bir ara verelim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: CHP'de gergin bekleyiş sürüyor. Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve parti meclisini toplayacak. Gündemde yeni ihraçlar mı var? Cemil Tugay ve Tanju Özcan. Bu istifalar CHP'den kopuş sürecini tetikler mi? Hazır parti mi, yeni parti mi? Özel ve ekibi neler planlıyor? Kılıçdaroğlu neden Demirtaş'ı ziyaret etme kararı aldı? Serap Belet soruyor. Gazeteciler Ali Kemal Erdem, Can Özçelik, Ferhat Murat, Nevzat Çiçek ve akademisyen doçent doktor Levent Ersin Orallı yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Haziran Pazartesi. Yeni bir hafta, yeni bir haftanın başlangıcında yeni haberler, yeni gelişmeler. Fakat cumartesi ve pazar günü üniversiteye giriş sınavları vardı. Bütün gençlere geçmiş olsun. Öyle bir geçmiş olsun ki gerçekten zor. Son derece meşakkatli iki gün. Gece gündüz 8-9 ay aralıksız çalışan gençler iki günde 3 sınava tabi tutuldu. Ve şimdi sınav sonuçlarını bekliyorlar. Sadece 2,5 milyona yakın gencin ve milyonlarca ailenin stresini dile getirmek için böyle bir başlangıç yaptım. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Umuyor ve diliyorum ki herkes istediği yeri kazanır, istediği eğitimi alır. Peki yeni bir haftanın başında Türkiye gündemine nasıl başlayacağız? Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. Yani olan biten. Kavgasız, gürültüsüz bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedi. Erdoğan programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılım rozetini de taktı. Ana habere başlıyoruz.
1: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
1: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
2: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
0: Cumhurbaşkanı bunlardan bahsederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani Türkiye'nin ana muhalefetinde neler var? Program nasıl? Yarın ne olacak? Kim ne dedi? Hangi hamleyi yapmaya hazırlanıyor? Bir de CHP'ye bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında yarın Özgür Özel konuşacak. Hatırlayacaksınız geçen hafta hem Kılıçdaroğlu cephesi hem Özgür Özel cephesi soğuk bir anlaşmaya vararak geçen hafta grup toplantısı yapmadılar. Ama CHP'de yarın bir grup toplantısı var ve o toplantıda Özgür Özel konuşacak. Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da iki önemli toplantıya MYK ve parti meclisine başkanlık edecek. Öte yandan Özel cephesi olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkez şayet adım atmazsa mahkemeye başvuracağız diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele artık mahkemelik olma yolunda.

0: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
1: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
0: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
1: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse

0: henüz konuşmadık.
1: Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
0: Olağanüstü kurultay açısından baktığınız zaman genel merkez açısından imzalar teslim edildiğine hiçbir gerekçe yoktur. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız.
1: Emre ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
0: Tedbir bir gerekçeydi, odasının boşaltılması vesaire diye, ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok arada.
2: Tabii bu açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi tarihine not edilecek açıklamalar sayın seyirciler. Yıllar yıllar sonra bir şekilde parti tam anlamıyla düzlüğe çıktığında bu yaşananlar o gün siyasi tarihin önemli dipnotları olarak kayıtlara geçmiş olacak. Çünkü şu andaki parti yönetimi ve mahkeme kararıyla görevden alınan parti yönetimi birbirlerine karşı işgalci yakıştırmasını yapıyorlar. Zeynel Emre'yi dinledik biraz önce. İşgal diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönmesini işgal olarak tanımlıyorlar. Tabii Kılıçdaroğlu döneminde olan bitenler, onlar da bugünlerde tekrar yeniden inceleniyor. Mesela şu dokunulmazlık hikayesi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemesine DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları tarafından ciddi bir tepki gösterildi. Ve denildi ki özür dilemesini beklerdik. Kemal Bey hala pişman olmadığını söylüyor. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan da Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek açıklaması geldi. Bu açıklamayla birlikte herkes şu soruyu sordu. Eğer Kılıçdaroğlu gidip bu ziyareti gerçekleştirecekse, Demirtaş'ı ziyaret edecekse dokunulmazlığının kaldırılması yönünde neden oy verdi? Eğer verdi ve bugün ziyaret edecekse o zaman onun bir hata olduğunu niye kabul etmedi? Bu soru işaretleri çerçevesinde bir Demirtaş-Kılıçdaroğlu görüşmesi bekleniyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna verdiği hayır yanıtı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi.
3: Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik. Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
4: Kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
1: Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında 2016'da eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemişti. Programdan sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik" ifadelerini kullanmıştı.
2: Bu arada CHP'nin yeni yönetiminin özellikle dokunulmazlık konusunda DEM Parti ile de alttan alta yeni bir tartışmaya girdiğini söyleyebiliriz. Sayın seyirciler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili artık yeni bir aşamadayız dedi. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirten Çelik, gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmeli ve bir an önce sonuca gidilmeli mesajını verdi.
5: Artık yeni bir aşamadayız. Yani

0: Bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Hedef terörün tüm uzantılarıyla ortadan kalkması dedi.
0: PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas bu hedefleniyor. Burada da silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır sözlerini de değerlendirdi.
0: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
1: Çelik, İran'la ABD arasında varılan mutabakatı olumlu bulduklarını da ifade etti.
0: Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız.
2: Dahili meselelerden harici meselelere geçelim. Ömer Çelik'in açıklamalarından zaten konuşmanın son bölümünde Amerika ve İran arasında yaşananlara bir parantez açıldığını anladınız. Sayın seyirciler, ABD ile İran'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını imzalamasıyla gözler müzakereler için İsviçre'ye çevrildi. Tarafları bir araya getiren tarihi görüşme 18 saatte tamamlandı. 60 günlük süreç için yol haritası oluşturuldu. Bu 60 gün içerisinde neler yapılacak? Hangi konular tam olarak halledilecek? Teknik düzeydeki görüşmelerin ise hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Yani İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat, anlaşma 60 gün içerisinde nihai şeklini alacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan heyetler İsviçre'de müzakere masasına oturdu. 18 saat süren görüşmelerde 60 günlük süreç için yol haritası oluşturuldu. Taraflar arasında Pakistan ve Katar'dan arabulucuların katılımıyla İsviçre'nin Bergenstock kentinde yürütülen dörtlü görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Görüşmeleri Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf liderliğindeki heyetler katıldı. Taraflar görüşmeler sırasında ortak fotoğraf vermedi. Katar Dışişleri Bakanı da Vance'i görmezden geldi. Vance görüşme öncesinde Orta Doğu'da ilişkileri kalıcı olarak değiştirmeyi amaçladıklarını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni bir sayfa açmamızı istedi dedi. Ancak Trump Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ülkeniz kalmaz diyerek İran'ı barış masasında tehdit etti. O sözlerin ardından İran heyeti görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Pakistan Başbakanı Şerif'in ikna çabaları kameraya yansıdı. İlerleyen saatlerde Tahran'dan müzakere heyetinin çalışmaları bitti. Teknik düzeydeki görüşmeler sürecek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı yol haritasını açıkladı. Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi diyen Arakçı, dondurulmuş bazı varlıkların serbest bırakıldığını söyledi. İran için yeniden inşa planı başlatıldığını belirten Arakçı, Lübnan konusunun altını çizdi. Tarafların Lübnan'daki operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda anlaştığını belirten bakan, ilk gerçek sınav Lübnan çatışmazlık mekanizması dedi. Vance de ateşkesin bölgeyi kapsaması gerektiğini söyleyerek Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunacağını vurguladı.
4: Müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettik. Teknik ekipler önemli hedeflere ulaşılması için çalışmaya devam edecek. Hürmüz Boğazı açık ve boğazın mayınlardan arındırılması için koordinasyon merkezi kurmak istiyoruz.
3: İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını da belirten Vance, bunun nükleer silah programının sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu savundu. Dondurulmuş varlıklarının

0: serbest bırakılmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin onayının bulunduğunu söyledi.
1: Para, İran halkının yararına Amerikan soya fasulyesi, Amerikan mısırı ve Amerikan buğdayı satın alınması için kullanılacak. İran'ın varlıkları bir gün serbest bırakılırsa, bunlar Amerikan çiftçilerini zenginleştirecek ve İran halkını besleyecektir.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ülke içinde ayrışmaya yol açacak mesajlardan kaçınılması konusunda uyardı. Pezeşkian ve Trump 14 maddelik mutabakat zaptını 18 Haziran'da dijital ortamda imzalamıştı.
2: Açıklamaları hayretle takip ediyoruz. J.D. Vance, başkan yardımcısı, öyle acayip şeyler söylüyor ki. Adam şunu söylüyor, İran'ın bloke edilmiş parası var diyor. Yani İran'a uygulanan ambargolar dolayısıyla İran'ın uluslararası finans çevrelerinde ya da bankalarda ya da şurada burada İran'ın elinde olmayan parası bloke edilmiş durumda. Yani kontrol ediliyor. İran bu parasını kullanamıyor. Neden? Çünkü Amerikan ambargosu var. E peki şimdi ne olacak? Şimdi Vance diyor ki İran'ın bu parası yani 25 milyar dolardır, 30'dur, 40'tır, 50'dir. Ne kadarsa o kadardır. Bu para diyor Amerikan çiftçilerine verilecek. Amerikan çiftçileri de ürettikleri mısırı ve buğdayı İran'a satacak. Yani adam diyor ki bizim Ardiye'de biraz buğday, mısır var. Onu pazarlamamız lazım. Sizin de bloke ettiğimiz paranız var. O para bizim hesaplara geçsin. Bizim Ardiye'deki mısırla buğdayı sizin halka dağıtalım. Onlar onu yesin. Sizin para da böylece bizim çiftçilere geçsin. Açık açık söylüyor. Amerikan çiftçileri zengin olacak diyor. Ama İranlıların da karnı doyacak diyor. Bir ülkeye bu kadar hakaret edilmez. İran mısır üretemiyor mu? Buğday üretemiyor mu? Belki İranlılar mısır yemeyecekler. Belki Amerikan buğdayı yemeyecekler. Adamların parasını versenize, bloke ettiğiniz paralarını versenize, iade etsenize. Onlar belki gelip Türkiye'den balık alacaklar. Size ne? Yani kimin ne alacağına ne karar veriyorsunuz? Hayır. Aslında kaldırmıyorlar. İran'ın parasını Amerikan hesaplarına geçiriyorlar. Onun karşılığında da işte size biraz yiyecek ve yatacak yer verebiliriz repliklerini kullanıyorlar. Tıpkı kovboy filmlerinde yaptıkları gibi. Şimdi dönelim şu savaşın bir sonucuna bakalım. Bu savaş ve müzakereler kazanan kim? Kaybeden kim? ABD ve İsrail'de çok dikkat çeken iki anket yapıldı. Ve Amerikan halkına ve İsrail halkına soruldu. Sevgili editörüm İlkay bunu çok güzel yapmış. Bu çok özel bir bilgi. Gerçekten savaşın özetini bize sunuyor. Önce kaynakları söyleyeyim. ABD'nin anketi CNBC News ve YouGov, İsrail'in anketi ise Kudüs İbrani Üniversitesi ve Agam Enstitüsü tarafından yapılmış. Yani önemli yerler tarafından yapılmış. Şimdi gelin savaşın kazananı ve kaybedenine bakalım. Savaşın kazananı İran. İsrail halkının %92'si diyor ki bu savaşın kazananı İran. Peki ABD halkının %37'si savaşın kazananı İran diyor. Çatışmalar ülke güvenliğine zarar verdi. İsrail halkı %82. Bu çatışmalar İsrail'in güvenliğine zarar verdi diyor halkın %82'si. Amerikan halkının %69'u bu çatışmalar ülke güvenliğine, Amerika'nın güvenliğine zarar verdi diyor. Halkın neredeyse %70'i. Yani 2/3. Peki liderler süreci nasıl yönettiler? Netanyahu'yu sordular. İsrail'de kim sordu? İsrail anketini Kudüs İbrani Üniversitesi yaptı. Ve İsrail halkının %72'si Netanyahu bu süreci yönetemedi dedi. İsrail halkının 2/3. Peki Amerikalılar ne söyledi? Onlar da %64. Trump bu süreci yönetemedi. Vardıkları sonuç bu. Gerçekten önemli rakamlar. Ama esas konu şu. Özellikle çatışmalar ülke güvenliğine zarar verdi noktasında. İsrail halkının %82'si, Amerikan halkının da %69'u. Neden böyle oldu biliyor musunuz? Tel Aviv'e, Hayfa'ya İran füzelerinin düşmesi, İsrail'in bunu engelleyememesi. Ve ardından Amerikan üslerinin Körfez ülkelerinde vurulması, Amerikan radarlarının kör edilmesi. Bütün bu teknoloji İran'ındır, Çin'den almıştır, Rusya vermiştir, şu olmuştur, bu olmuştur. Onu bilemeyiz. Ama ortada bir vaka var, durum var. İran-Amerika savaşı.

0: Da halklar, yani İsrail halkı ve Amerikan halkı bu işten Amerika'nın ve İsrail'in daha zararlı çıktığını düşünüyor. Sayın seyirciler, dönelim İngiltere'ye. Çok önemli gelişmeler var İngiltere'de. Özellikle Trump'la Netanyahu'nun arası limoni olunca İngiltere'de bir başka mesele baş gösterdi. Lütfen dikkat edin. İngiltere'de kamuoyu ve parti desteğini yitiren Başbakan Starmer görevinden istifa etti. Kral Charles'a kararını bildirdiğini söyleyen Starmer, yeni başbakan belirlenene kadar koltuğunda kalacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz'da başlıyor.
1: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
1: To ensure an orderly handover of power.
2: Starmer, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada partisini iktidara taşıdığını ve aldığı her kararın ülkesinin faydası için olduğunu savundu. Partisinden yeni lideri belirlemek için 9 Temmuz'da bir süreç başlatmasını isteyeceğini duyurdu. Başbakan konuşmasının son bölümünü ailesine ayırdı. Ülkedeki en büyük görevi bırakıp en önemli göreve dönüyorum derken sesi titredi.
1: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
2: Yeni liderin Eylül'deki parlamento açılışına kadar belirlenmesini isteyen Starmer, bu tarihe kadar görevine devam edecek. Starmer'ın yerine gelecek isim İngiltere'nin son 10 yılda gördüğü 7. başbakan olacak. Bunun için en muhtemel adaysa Andy Burnham. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, 18 Haziran'daki ara seçimi kazanarak milletvekili olmuştu. Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Burnham, 2017'de belediye başkanı seçilmişti. İngiltere Başbakanı, Mayıs'taki yerel seçimlerde aldığı büyük yenilgiden bu yana istifa baskısıyla karşı karşıyaydı. Kamuoyu desteğini kaybeden Starmer, zaman zaman İngiltere tarihindeki en düşük halk desteğine sahip başbakan konumuna düştü. Bazı bakanlar da Starmer'a olan desteklerini çekerek istifa etmişti.
1: Thank you very much.
0: Yani Starmer sadece kamuoyu ve parti desteğini yitirdiği için mi istifa etti? Mesela İngiltere'yi uzun süre muhafazakarlar yönetti. Muhafazakarların ardından İşçi Partisi tekrar iktidara geldi. Yani İşçi Partisi İngiltere'de etkili bir partidir. Peki ne oldu da özellikle bu süreçte İşçi Partisi ülkedeki muhafazakar politikalar nedeniyle eleştirilerin merkezine oturdu? Özellikle okullar, yabancı öğrenciler, İngiltere'deki göçmen sorunu en başta geliyor. İngiltere artık eski İngiltere değil. Sahiden Londra uluslararası tırnak içinde bir çöplük gibi. Yani herkes orada. Ama herkes orada. Buna sadece küresel, evrensel değerleri taşıyan bir şehir gibi yaklaşamazsınız. Mesela Londra'da İngilizlerin etkisi nedir? İngilizler ne kadar hakimdir? Bu ciddi bir tartışma konusu. Peki Starmer, yani işçi partili bir başbakan olarak bütün bunlara nasıl bir tepki koydu? Aslında muhafazakar politikalar geliştirdi. Mesela yabancı öğrenciler konusunda çeşitli kotalar belirledi. İngiltere'de eğitim dünyası isyan etti buna. Önemli bir gelir kaynağımızdı. Dünyanın her tarafından öğrenciler gelir ve burada eğitim alırlardı. Ama senin politikaların yüzünden şimdi kimse gelmiyor ya da okullar kapanıyor dediler. Bu ve bunun gibi işler. Ama püf noktayı söyleyip öyle dosyayı kapatalım. Esas konu şu sayın seyirciler. Keir Starmer burada. Andy Burnham. Andy Burnham sanki Premier Lig'de iyi bir futbol takımının sol açığının adı gibi duruyor. Ama hikaye sadece öyle değil. Evet, iyi bir İngiliz gibi, İngiltere'nin değerlerini bilen biri gibi ama epey zaman önce önemli bir konuşma yapmıştı. Ve o konuşmada şunu söyledi. İngiltere'de başbakan olduktan hemen sonra ilk ziyaret edeceğim ülke İsrail demişti. Şimdi esas nokta şu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında ipler gerilmişken, son süreçte İsrail ve Amerika arasında, yani Trump'la Netanyahu arasında da ipler gerilmişken ve bambaşka şeyler konuşulurken, acaba derin derin derin İsrail bu sefer İngiltere'yi tekrar Orta Doğu'ya mı çağırıyor? Yani Andy Burnham'la birlikte

0: İngiltere, Amerika'nın ardından Trump sonrası dönemde Orta Doğu'da, İsrail'in etrafında ve bölgede yeniden ağır bir ülke, eski bölgenin esas kolonyalist gücü olarak tekrar yeniden Orta Doğu'da boy mu gösterecek? Ve bu boy gösterme hikayesinde ana aktör de İsrail mi olacak? Andy Burnham'ı bu açıdan her gün biraz daha dikkatli takip etmenizde fayda var. Şimdi tekrar dönelim içerideki meselelere. Sayın seyirciler, Türkiye'de kim ne derse desin bir sokak çeteleri hadisesi var. Gerçekten insanlar şikayetçi. Çocuklar öldürülüyor, motosikletli hadiseler yaşanıyor vesaire vesaire. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatı 81 il başsavcılığına sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin yeni bir genelgeyle tekrar gündeme geldi. Bakan Gürlek, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı, savcılara yetkilerinizi korkmadan sonuna kadar kullanın. Sokak çeteleri devletten büyük değil dedi.
1: Uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları soruşturmaları yürütecek. Suç örgütlerine nefes aldırılmayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 165 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildi.
2: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.
1: Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından genelgeye dair açıklama yaptı. Çocukları ve gençleri istismar etmeye çalışan suç örgütlerine en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
2: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir.
1: Bakan Gürlek, ilgili tüm birimler tarafından sahadaki mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma görüldü sayın seyirciler. Sanıklar tek tek savunma yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Ben ateş etmedim, elim tetikte değildi," dedi ilk duruşmada.
3: "Araçtaki şahıs elime müdahale etti, ben ateş etmedim." Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
4: "Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum."
3: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kağan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
5: "Bu bir infaz. Bak, çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak."
3: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. "Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi," dedi.
6: "Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şeyler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu. Tekme

0: atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum.
1: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim dedi.
2: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
3: Canbay torpidoya eğildi. Alaaddin torpidodan silahı aldı. Sakin ol, konuşacağım dedi. Araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı. Silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu. Silah sesi duydum.
2: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldız San da savunma yaptı. Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim dedi.
4: Neyse, bu arada Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin mahkeme ara kararını verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hali devam ederken duruşma da 13 Temmuz'a ertelendi. Antiparantez bilgi. Sayın seyirciler, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçıran kişiler tek tek tespit edildi. 12 şüpheliden 6'sı için savcılık tutuklama talep etti. Peki Erhan Karaal neden kaçırıldı? Ne oldu? Gerçekten olayın detaylarında çok ilginç ama çok ilginç iddialar var.
1: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
2: Benden önce 300, sonra 500 kilo altın talep ettiler. Olmadığını söyleyince işkence ettiler dedi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
1: Ne zaman planladınız?
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım istiyordu ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen ikisi kadın 12 kişi gözaltına alındı. Erhan Karaal hastanede ifade verdi. Kaçırma eylemini gerçekleştirenleri fotoğraflarından teşhis etti. Bu kişileri tanımadığını söyledi. Kaçırıldıktan sonra farklı araçlara bindirilmişti. İlk götürüldüğü yer bir sarnıçtı. İfadesinde bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söylediler dedi. Kendisinden altın talep edildiğini söyledi.
1: Şüphelilerin Erhan Karaal'a 500 kilo altın nerede diye sorarak darp ettikleri tespit edildi. Öte yandan başında bekleyen silahlı kişiye ise telefonla arayıp altınların yerini söylemezse öldür talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.
2: Gözaltına alınan kadınlardan biri kaçırma eylemini gerçekleştiren şüphelinin sevgilisi çıktı. Kadın aynı zamanda Erhan Karaal'ın bindirildiği ikinci aracın sahibiydi. Tuzla'da depo alanında tutulan Erhan Karaal'ın başında bekleyen silahlı şüphelinin Balıkesir'den geldiği belirlendi. Bungalov'da ağırlandığı ve sonrasında farklı bir evde bekletildiği tespit edildi. Sorgu işlemi tamamlanan ikisi kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: Sayın seyirciler, Cenevre'de görüşmeler devam ediyor. 60 gün süre var. Son dakika notu ekranlarınızda: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkiyan, yani İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bir telefon görüşmesi, İranlı mevkidaşıyla görüştü Cumhurbaşkanı. Elbette İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşma, gelişmeler ne yönde seyrediyor? Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan konuya ilişkin bilgi aldı. Görüşlerini paylaştı. İki dost, komşu ülke İran ve Türkiye arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu önemli bir not. Emre mi var telefon attığımızda? Emre, kolay gelsin. Emre Karaca. Ne konuştu Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı ve tabii ki mutabakatın detayları görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile ABD arasına varılan mutabakattan memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin elinden gelen desteği sağlayacağının altını çizdi. Müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı da dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu altını çizdi. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye dair son notu da Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürdü.

0: sürdüreceğini ifade etmiş oldu.
1: Peki, çok çok teşekkürler Emre, kolay gelsin. Sayın seyirciler, Ankara Habertürk Haber Masası'ndan Emre Karaca bize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda hangi başlıkları görüştüğünü aktardı. Zira bu süreç son derece önemli. Çünkü her an sabotajlara kurban gidebilecek bir süreç. Bakmayın işler yolunda gibi görünüyor ama İsrail'in olağanüstü bir hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de ona uyması bütün dengeleri tekrar alt üst edebilir. İsviçre'de görüşme 60 güne yayıldı. Bu 60 gün içerisinde iki ülke arasındaki sorunlar, problemler tek tek masaya konulacak. Onlar başlık başlık ayrı ayrı konuşulacak ve tartışılacak. Türkiye bu noktada son derece önemli bir ülke. Zira İran'ın durumu Türkiye'yi iktisadi olarak, güvenlik açısından, diğer başlıklar, bölge, Körfez, Türkiye'nin Körfez'deki müttefikleri kısaca yakından ilgilendiren başlıklar var. Türkiye, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin nihai olarak barışla, anlaşmayla sonuçlanmasını en çok isteyen ülkelerden biri. Bunun için Cumhurbaşkanı da gerekli uyarıları yapıyor. Aman dikkatli olun, araya nifak tohumları saçabilecek olanlar var. Onlara dikkat edin, bu iş bu şekilde devam etsin ve sonuçlansın diyor. Gündemin diğer başlıklarına dönelim ana haberde. Şimdi İstanbul'da bir anaokulu. O anaokulunda görevli 60 yaşında bir insan. İnsan diyorum ama öyle insan dediğime bakmayın. Bir bunak, 60 yaşında. Anaokulunda görevli ve çocukları çubukla dövüyor. Çocuklara, anaokulu çocuklarına çubukla vuruyor. O görüntüler de güvenlik kamerasına yansıyor. Bakın kimler hangi işleri yapıyor.
2: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: İran milli takımını arkaya getirdi arkadaşlarım. Stüdyonun her tarafında İran milli takımının oyuncuları var. Doğrusu Amerika-İran savaşında sanki İran'ın haklılığına yönelik daha fazla cümle kurmuş gibi görünebiliriz. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Türkiye'nin öyle bir meselesi yok. Türkiye haklıdan yana, doğrudan yana. Kim haklıysa o haklıdır diyen bir memleket olma peşinde. Şimdi İran milli takımı Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Neler yaşandığını biliyorsunuz. Somalili hakemi ülkeye sokmadılar. Özbekistan milli takımını böyle kaçakçıları, göçmenleri arar gibi ya da başka suçlu insanlara yapılan muamelelere muhatap kılarak ülkeye kabul ettiler. Bunlar Dünya Kupası'nda yaşandı. İran milli takımının Belçika ile oynadığı maç siyasi mesajları da ardı ardına getirdi. İran da bunları unutmadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf sahadaki mücadelenin fotoğrafını paylaşarak topraklarımızı da böyle koruyoruz ifadelerini kullanırken takımın soyunma odasında bıraktığı not da yani şu not. İşte şuradaki not. Bu notta dikkat çekti. Amerika ve İsrail saldırısı altındaki, şimdi de barış masasındaki bir ülkenin futboldaki hikayesi.
3: İran Dünya Kupası'nda mesaj üstüne mesaj verdi. Soyunma odasına bırakılan not da, İranlı liderlerin paylaşımları da turnuvanın çok konuşulanları arasına girdi. İran FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Ancak özellikle İran kalecisi Alireza Beyranvand'ın kalesinde devleşmesi dünyayı şaşkına çevirdi. İran'ın ağlarla buluşturduğu topun offside nedeniyle iptal edilmesi takımda hayal kırıklığına neden olsa da mücadele sürdü. İran Meclis Başkanı Kalibaf o mücadeleyi işte topraklarımızı koruma şeklimiz notuyla paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile paylaştığı fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ilk gününde Minap'ta

0: edilen 168 çocuğu hatırlattı. Futbol sahasından müzakere masasına, savaş alanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım daha büyük bir mücadelenin parçasıdır. Sevgili halkımızın onurunu ve şerefini savunmaktır ifadelerini kullandı.
1: To be honest, the feeling in the dressing room is that we could have...
0: İran milli futbol takımı ise maçın oynandığı Inglewood'daki Sofi Stadyumu'nun soyunma odasına bir mesaj bırakarak ayrıldı. Notta Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. İran-Belçika maçının 0-0 berabere sonuçlanmasının ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Böylece 2 puanda bulunan İran grupta ikinci, aynı puandaki Belçika ise 3. sırada yer aldı.
2: Habertürk'te ana haberde şimdi sizleri okumanın yaşı yok dedirten bir habere, bir gelişmeye götüreceğiz. Bir aile ile tanıştıracağız. 50 yaşındaki anne Nilüfer'le 23 yaşındaki kızı Yağmur Savaşır. Aynı üniversitede okudu. Anne mezuniyet sevinci yaşarken kızı da bu gururu onunla birlikte paylaştı. Yani yaş kaç olursa olsun, eğer azimliyseniz, eğer bir hedef koyduysanız o hedefe gitmek için hiçbir engel yok dedirten bir haber. Haber Yalova'dan.
3: Şu anda beraber aynı okula gidiyoruz. Ben mezun oldum, o devam edecek.
4: Anne kız okuma azimleriyle herkese örnek oldu. Aynı üniversitede okuyan anne Nilüfer Savaşır mezun oldu. Yalova'da yaşayan 50 yaşındaki Nilüfer Savaşır ve 23 yaşındaki kızı Yağmur Savaşır 2022 yılında el ele vererek üniversite sınavına hazırlandı.
3: İçimde hep bir ukde kalmıştı. Bu sebeple okumayı da çok sevdiğim için, kendimi de geliştirmeyi sevdiğim için tekrar üniversite okumaya karar verdim.
4: Büyük bir disiplinle ders çalışan ikili aynı yıl sınavda başarı sağladı. Nilüfer Savaşır Yalova Üniversitesi tarih bölümünü kazanırken, kızı Yağmur Bursa Uludağ Üniversitesi matematik bölümüne yerleşti. Bir süre sonra Bursa'daki eğitimini bırakan Yağmur yeniden sınava girerek annesinin okuduğu üniversiteyi kazandı. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne geçiş yapan Yağmur, annesiyle aynı kampüsü paylaşmaya başladı.
5: Çoğu insanın başına gelemeyecek bir şey bence. Etrafımda da bir tek bunu deneyimleyebilen kişi ben oldum. Yani bir yandan çok güzel, bir yandan da hala ben de şaşırıyorum. Ama tabii ki de hani yaş gereğince de ilk annemi mezun etmem gerekirdi. O yüzden ben arkadan mezun olmaya karar verdim.
4: Yalova Üniversitesi'nde omuz omuza eğitim gören ikiliden anne mezuniyet gururu yaşadı. Tarih bölümünü bitirerek kep fırlatan azimli anneyi, ikinci sınıfa geçen kızı gururla takip etti.
3: Ve yine devam edeceğim. Yüksek lisans yapacağım. Sonra da yine devam edeceğim Allah izin verirse. Ömrüm el verirse tabii ki, sağlık sıhhat olursa devam etmeyi istiyorum.
4: Görenlerin takdirini toplayan anne ve kızın bu başarısı okumanın yaşının olmadığını bir kez daha kanıtladı.
2: Rize'ye gidelim. Bizim ata dede memleketine. Rize'de binlerce metre yükseklikte üretilen dünyaca ünlü Anzer balında sezon başladı. Yani bu ne demek? Aslında yerel ağızla söyleyeyim, bal sağmaya başladılar. Peki coğrafi işaretli balın fiyatı da bu arada belirlendi tabii. Geçen sene kilosu 6000 liradan satıldı. Aslında bir bal tutkunu olarak Kastamonu'dan, Sakarya'dan, hatta Muş'tan, Bitlis'ten, Karadeniz'den birçok yerden bal takibi yapan biri olarak bunu da merak ediyorum. Geçen sene 6000 liraydı Anzer balının kilosu. Bakalım bu yıl kaç para olmuş?
6: ...2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız.
0: Anzer balığı için sezon başladı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balın kilogram fiyatı da belirlendi.
6: Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7000 TL olmasını, yine polen fiyatlarında aynı şekilde 1 kilogram polenin

0: 7000 TL olmasını karar verdik.
1: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden üretilen balın geçen yılki fiyatı 6000 liraydı. Anzer balı 250 ve 500 gramla 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa sunuluyor. Hava şartları nedeniyle balda sağım geçen yıla göre biraz daha geç bekleniyor.
2: Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsim bir 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz.
1: Balın orijinalliği Hacettepe Üniversitesi tarafından inceleniyor. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün coğrafi işaret logosuyla satılıyor.
3: Kestane balı da iyidir. Gölcük'te Hamidiye köyünde İsmail abiye bal siparişini verdim. Çünkü o orada kendi kendine kestaneliklerin içinde bir bal üretimi yapıyor. Özellikle yerele, üreticiye, ta köylere ulaşmanızda fayda var. Reklam

Böylece ana haberi noktaladık ve stüdyoyu Serap Belet'e, olaylar ve görüşlere bırakma zamanı. Türkiye'de yaşanan siyasi hadiseler, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konular, şu dokunulmazlık meselesi hepsi. Serap Belet olaylar ve görüşlerle şimdi stüdyoda, konukları var, tartışacaklar. Yarın akşam 19'da ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Akşamlar sevgili seyirciler. Bugün bir pazartesi akşamı olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Haftaya başladık. Tabii grup toplantılarına iç siyasette gözler çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz mutlak butlan kararından bu yana. Çünkü hemen her gün yeni bir hamle, yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu salı günü acaba grup toplantısı olur mu diye de merak ederken bugün Özgür Özel bir açıklama yaptı. Yarın grup toplantısını yapacağı yönünde geçen hafta biliyorsunuz ne Kılıçdaroğlu ne de Özel bir toplantı yapmıştı. Diğer yandan da kurultay için verilen imzalar, eğer kurultaya gidilmezse bir mahkeme sürecinin başlatılacağı yönünde açıklama. Yarın da grup toplantısından önce Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak. Yani yeni gelişmeler var. Pek çok başka açıklama da var. Elbette sadece CHP'yi değil. Yavaş yavaş 2027'ye yaklaşıyoruz. Olası bir erken seçimi, siyasette dengelerin nasıl şekilleneceğini, bir yeni parti kurulursa neler yaşanabileceğini, CHP'den bir kopuş olursa hepsini genel çerçeveyle de konuklarımla konuşacağız. Kimlerdeyiz? Hemen uzaktaki konuğumla başlayayım. Doçent Doktor Levent Ersin Oral Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Ankara'dan bu akşam bizimle. Levent Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk. Sizlere, kıymetli izleyenlerimize, değerli konuklara Ankara'dan saygı ve selamlarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok enerjik merhaba dediniz bize. Buraya kadar geldi enerjiniz. Can Özçelik, Not1.com yazarı, gazeteci, stüdyomuzda konuğum. Hoş geldin Can, merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek de yine stüdyomuzda konuğum. Nevzat sen de hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Gazeteci Ali Kemal Erdem stüdyomuzda. Ali Kemal Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Ferhat Murat da yine stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz Ferhat Bey. Merhaba. Önce bir ara. Aranın ardından hemen başlayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Muhtelif bazı partiler teklif götürdükleri söyleniyordu. Ben o konuda kesin bir şey söylemek istemiyorum.
1: Çok fazla teklif var dediler zaten.
0: Genç Parti teklif getirdikleri iddia ediliyor. Ama mesela bir isim zikrediliyor. Kimi iddialara göre içinde mutlaka bir parti kurulursa halk kelimesinin geçmesi konusunda bir fikir olur.
2: Halk kelimesi.
0: Halk kelimesi. Ama
3: hatta
0: öte taraftan,
3: Halk Partisi diye de duydum ama böyle hani çok da bir ilerletirsek bunun olduğunu karışıklığa da yol açabilir seçim pusulasında.
2: Yeniden yani. Cumhuriyet Halk
0: Orada
2: Partisi.
0: Bir şey ekleyeyim.
4: mesela nasıl hap oluyor herhalde.
0: Bir seçime girecek halk partiyle bir de yeni parti kurulacak.
3: Yürüyüş Partisi diye de duydum.
0: Orada yalnız şöyle bir şey var. Şimdi herkes şöyle bir ayrıntıya katılıyor. Evet bir tane mevcut seçimde girecek partiyle anlaşmak ve bir parti kurmak deniyor ama parti kurmaktan ziyade bir sosyal hareket başlatmak istedikleri söyleniyor. Yani şöyle bir şey. Son hareketlerde vardı. Mesela bir Haziran hareketi diye bir hareket vardı. Aslında partileşmedi ama farklı grupları içerisinde barındıran. Partileşmek yerine özellikle toplumdaki farklı muhalif kesimleri içinde barındırabilecek bir hareket, sosyal
3: yani
0: hareket
3: Türkiye
0: oluşturma.
3: Türkiye İttifakı başlığını kullanıyor ya Özgür evet. Özel. Öyle bir şey diyorsunuz.
0: Evet ama bu bir anda partileşmeden. Bunun için bakıldığı zaman zaten mesela CHP'nin mutlak mutlak konusu muhalefetin genel sorunu oldu. Yani hiç alakasız ama partiler işte o, de açıklama yapabiliyor.
2: O karşılık bulmaz Türkiye'de. Yani bir siyasi parti yerine bir düşünce kuruluşu gibi hareket edip işte bütün muhalif kesimleri bir arada konuşan tartışan dediğiniz an o rüzgar birden düşer.
3: Söner mi?
2: Ve bir süre, o parti doğmadan ölür.
0: Bir süre yani bir süre. Yeni bir
2: süre de olmaz.
0: Bir süre onu deneyecek de iddia ediliyor.
2: O Haziran hareketi mesela değil mi? Başında vardı. Çeşitli küçük sol partiler vardı o Haziran hareketinin içinde. Evet onlar da onu hedefledi. Sonra hatta başka bir siyasi partiye eklemlendi seçim için ama hiçbir başarı
3: elde edemedi. Nevzat Çiçek'in söyleyeceği bir şey var gibi bakıyor.
5: Ali Kemal bitsin ben şey yapayım.
0: Temel olarak halen CHP'den en azından Özgür Bey'in, bakın burada onu çok vurguluyorum, Özgür Bey'in bir kopma konusunda kesin bir karar vermediği ve ciddi bir kitlesel kopuş içinde şu an için kafalarında bir niyet oluşmadığı söyleniyor. Ama burada tabii arkadaşlarına bahsettiği gibi Ekrem Bey'le
3: fikir, karar tabii
0: Ekrem Bey'le fikir farklılıkları olabilir. Ancak bence her halükarda onlar da olan kongre sürecini beklemeyi seçeceklerdir.
5: Şimdi evet. Şöyle yani esasında orada 8 adımlı bir yoldan bahsediliyor. Birincisi
3: kaç adımlı? 7-8.
5: Şöyle tartışılan kısmı söylüyorum. Birincisi CHP kurumsal kimliği. Biraz önce ifade edildi. CHP kurumsal kimliğinin Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da üzerinde olduğu ve bunun %6-7 civarında bir kemik oyun, yani CHP'ye ne olursa olsun CHP'den kopmayacak bir kitlenin varlığından bahsediyor. Bu sayı abartılmış olabilir, olmamış olabilir ama böyle bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla,
6: daha yüksek olduğu da ifade ediyor.
5: Ya işte dolayısıyla burada bir duralım diyen var. İki, canım bahsettiğin ana muhalefet için mevcut olan milletvekili sayısını geçelim 70 küsürü. Diğerleri parti içerisinde kalsın. Biz ana muhalefet bir şey olursa ana muhalefet ama diğer taraftan oradan da mücadeleyi devam ettirelim yaklaşımı var. Üçüncüsü Yargıtay kararının beklenmesi mutlak surette ama hazırlıkların da devam etmesi iki aşamalı. Bir, seçime yeterli olan bir partiyle görüşmelerin yapılması, mutabakata varılması. Diğer taraftan da sıfırdan da bir partinin organize edilmesi. Bir diğer taraftan partiye devam etme noktasında özellikle bu noktadan bir atıf yapılıyor. Yani partinin boş bırakılmaması, bu süreç içerisinde sadece milletvekilleri üzerinden değil, ağırlıklı bazı isimlerin de partide kalmasından söz ediliyor. Belediye başkanları konuşuldu. Stratejik olarak belediye başkanlarının bekletilmesinin uygun olduğu ifade ediliyor. Çünkü belediye seçimlerinin erken olmadığı, dolayısıyla da belediye başkanlarının bekletilmesinin kamuoyuna ve tabana şu mesajı da verebileceği söyleniyor. Biz zaten bu partiye geleceğiz. Dolayısıyla biz şu an sadece evin odasını değiştiriyoruz. Tekrardan evin sahibi
3: olabiliriz. Yani bu geçici bir süreç.
5: Evin sahibi olabilirsek diyecek buraya yani geliriz. Bir diğer mesele anketlerin durumuna bakalım. Dikkat ederseniz son bir haftadır anketler çıkmaya başladı. Özgür Bey parti kurarsa ne olur, diğeri kurarsa ne olur? Anketlerle bir süreci ölçelim. Vatandaşın Kemal Bey yaklaşımı ne, bize yaklaşımı ne, kopan var mı,
6: Hüsen var mı? Ya da bir algı oluşturalım bence.
5: Bir diğeri Özgür Bey genel başkan mı olmalı? Bak burası hakikaten çok önemli deniyor ya, sebebi şu. Özgür Bey genel başkan mı olmalı? Yoksa genel başkan başka bir isim olmalı? Özgür Bey genel başkanın üzerine potansiyel cumhurbaşkanı adayı mı olmalı? Bu niye tartışılıyor? En çok tartışılan mesele Ekrem Bey ve Özgür Bey dışında partinin 3 numarası kim tartışması. Yani şu, yarın Özgür Bey ile ilgili herhangi bir süreç olduğunda Özgür Bey, tırnak içinde söylüyorum, siyaseten

0: pasif duruma getirildiğinde bu parti ne olacak?
1: Dokunulmazlığın kaldırılması olasılığını mı diyorsun?
0: O dokunulmazlığın kaldırılması bir sürü şey konuşuluyor. Dolayısıyla da burada bir genel başkan...
2: Hapisteyken de aday olabilir.
0: Ve genel başkan, ben hapsi kastetmedim. Yani şimdi onu konuşmak bile istemem.
1: O tabii...
2: Bu tartışıldığı için söylüyorum. Yani Türk siyasetinin geldiği nokta, bir partide genel başkanlık yapmış bir ismin dokunulmazlığının kaldırılması tartışılıyorsa ki milletvekilinin, o zaman ki bu Türkiye'de
1: Kemal
2: siyaset
1: yapılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı da, Demirtaş yanıtı Türkiye'de da çok konuşuluyor. Demirtaş'ı da ziyarete çekmiş ama Demirtaş
2: çok,
1: kabul
2: çok
1: edecek mi?
2: Çok acı bir durum.
3: Ama işte maalesef genel başkanlık makamında oturttuğu onu, isimleri...
1: Çünkü artık ziyaretçi kabul etmiyor galiba en sonunda.
0: Bununla bitireyim hemen, çok şey olmasın. Bir diğeri tabii konuştuk ama partinin kimliği ne olacak sorusu. Hepimizin konuştuğu. Şimdi Ekrem Bey'in kafasındaki partinin kimliğiyle Özgür Bey'in kafasındaki parti kimliği aynı değil. Bunu anlamak gerekiyor.
1: Nedir farkı?
0: Ekrem Bey biraz daha işte ANAP'ın, AK Parti'nin ilk yıllarının sol, aynen dört eğilimi. Özgür Bey biraz daha o Ecevit'in orta sol modeline yakın. Böyle içinde herkesin olabileceği bir ama sol kısmı ağırlıkla öne çıkan bir partinin olması gerektiğini ifade ediyor.
3: Merkezin solu.
0: Fakat tabii burada çıkmaz şu. Yani hem Ekrem Bey açısından hem Özgür Bey açısından çıkmaz şu. Şimdi siz partiyi biraz önce sorduğunu sorduk. Kemal Bey için dediniz ya. Aynı soru burası için de geçerli. Yani iktidar mı yapacaksınız? Hı. Yoksa cumhurbaşkanlığını mı alacaksınız? Şimdi partiyi güçlendirmek başka bir şey. %50 artı bile oynayacak bir parti oluşturmak ayrı bir şey. Bu tek başına yetmiyor. Tek başına yetmediği için pergel metaforu gibi sizin bir ayağınızın sabit olması gerekiyor ama diğerleriyle dolaşacaksınız. Bu nasıl sağlanacak? Ben çok açık ifade edeyim. Bence Özgür Bey cephesi 3 aşamalı planı devreye koyacak. Bir, yeterli olan bir partiyle görüşmesini yapacak, anlaşmasını sağlayacak. İki, aynı anda örgütlemesini yapmış olacak. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı meselesini bence partinin büyümesi noktasında bir strateji olarak kullanacak. Çünkü şunu biliyoruz. Yani
1: kiminle?
0: Güzel soru. Şimdi Mansur Bey çok konuşuluyor ama ben başka bir adayın çıkma ihtimalini de güçlü görenlerdenim. Özgür Bey'in kendisi.
2: Orada bekleme yapabilir
1: miyim? Ama daha geçen gün kendisini özel olarak bunun dışında bıraktığını söyledi. Cümlesini hatırlamıyorum ama evet, meğerlen söyledim. Yani böyle bir Cuma'da hatta evet, onu evet, konuştuk. Hani bir kazanamama durumunda böyle bir şeyi yükü...
0: Ali Kemal'in sözü şey Bölmeden bir şey söyleyeyim. Özgür Bey bundan önce hatırlarsanız benim iki adayım var demişti Cumhurbaşkanlığı değil mi? Evet. Normalde bizim bunu konuşmamamız lazım. Bir aday yoksa ikinci aday zaten var. Peki niye konuşuyoruz bunu? Buyurun.
1: Ama Aytun Çerkin de geçen cuma dedi ki ben de Özgür Bey'in çok yakındaki kişilerle görüştüm. Onun aktardığı canlı yayında söyledi zaten. Özgür Özel'in kafasındaki en geniş mutabakatı sağlayacak Mansur aday Yavaş üzerinde dedi. Uzlaşmak o isim de Mansur Yavaş.
0: Mansur Bey aday olmazsa peki?
2: Orada Mansur Bey aday olmazsa? Orada bir sorun var.
1: O tabii başka bir şey.
0: Mansur Bey aday olmazsa?
1: Olmaz mı?
3: Bana sanki istemeyecek gibi geliyor.
2: Orada bir sorun var. Şimdi Özgür Bey'in zaten şu an CHP'den ayrılma noktasına tereddüt etmesinin en temel nedeni
1: Mansur Yavaş'ın
2: yeni bir partiye katılma konusunda çok istekli olmaması. Hı hı. O cenahtan yakın bir arkadaşımla görüştüm. Arkadaşıma sordum yani sizin bu konuda tavrınız ne? Biz diyor en azından yeni partiye olursa geçmeyi düşünmüyoruz. Ama bu süre zarfında da CHP'de kalsak bile en azından parti içi sorunlara da çok karışmak da istemiyoruz. Hı hı. Tarafsız bir noktada durmak istiyoruz. Yani Mansur Bey yaşanan süreçten çok rahatsız. Hatta yani adaylık noktasında bile isteksizleşti demeyeyim ama hani biraz daha az bu konuyu gündeme getirip belediye işlerine yönelmek istediğini belirtti. İşte anladığım kadarıyla Özgür Özel bugün ayrı bir parti kurarsa şöyle bir sıkıntıları var. Aday kim olacak? İşte Nevzat'ın bahsettiği gibi Özgür Bey'in aday olması konusunda talepler öne çıkabilir. Bugün gerçekçi olmak lazım. Bu tabloda Ekrem Bey'in aday olması zor.
1: Ama bu tabii Mansur Yavaş'ın katılmadığı ya da Mansur Yavaş'ın kabul etmediği durumda bir senaryo
0: siz
1: mu
0: Mansur sizin Mansur Bey'in yerinde olsanız şöyle bir tablo olsa çok özür. Bir tarafıyla Özgür Bey işte Mansur Bey'i aday yapacak. Hı hı. Diğer taraftan Kemal Bey'in bir adayı çıkacak. Diğer taraftan Yeni Yol'un kendi içerisinde bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Fatih Erbakan'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Siz Mansur Bey'in yerinde olsanız bu tabloda aday olur musunuz?
1: O zaman şimdi çok konuşulan fotoğraf var ya içinde evet. Abdullah Gül'ün de olduğu. O fotoğrafta bir aday çıkarıyor mu diye çok konuşuldu ya. O olasılık yani...
0: O Abdullah Gül değil ama.
1: Kim o? Fotoğrafı getirebilir miyiz o D8 toplantısı mıydı?
2: Sen o Cena'yı tanıyorsun. Sen ki orada...

0: zaten.
1: O fotoğrafı şimdi buluruz arkadaşlarım.
2: Toplantıyı önce söyleyeyim. Bu D8 toplantısı. D8'in kuruluşunun yıl dönümü. 29. kuruluş yıl dönümü. Tamam. Çırağan'da olduğu için
1: evet, her yıl Çırağan'da fotoğrafı yapılıyor. Getirebilirsek.
2: Şimdi
1: geçen haftanın en çok konuşulan.
3: Takip ettiğin için söyledim.
2: Hayır, oradaydım orada. Şimdi
1: hatta bunu
2: söyleyeyim.
1: Tam ekranda verebiliriz. Burada Ahmet Davutoğlu var, Fatih Erbakan var, Mahmut Arıkan var, Abdullah Gül var, Ali Babacan var.
2: Kim Musa yok var, yani? Mısır Eski Dışişleri Bakanı, Muttaki var, İran Eski Dışişleri Bakanı. Onlar da söyleyeyim.
1: Ama bu fotoğrafta ona bakmadı tabii
2: şöyle,
1: kimse.
2: Ben çok açık söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Şimdi gelecek, yani Sayın Davutoğlu'nun başında olduğu gelecek, evet. Sayın Babacan'ın olduğu DEVA, Sayın Arıkan'ın olduğu Saadet ve Fatih Bey'in olduğu Yeniden Refah. Şimdi bunlar içerisinde şu an gördüğüm kadarıyla söyleyeyim, tekzip edebilirler, yanlışım varsa düzeltebilirler. Çünkü sonuç itibariyle sürekli görüştüğümüz insanlar, hani tamam. Söylediklerini evet. Söylemediğimiz insanlar.
3: İsim söyle.
2: Evet. Ali Babacan'ın ismi Saadet'te ve DEVA'da öne çıkıyor. Hı-hı. Ali Babacan'ın ismi. Abdullah Bey'in ismi hiç yok orada. Yani şöyle, istek var ama Abdullah Bey'in öyle bir siyasete girme şeyi yok. Yeniden Refah'ın...
4: Abdullah Bey garantiyi görmek istiyor.
2: Yeniden Refah'ın iki şey var. Bir, Mansur Bey üzerinde uzlaşılırsa biz destek veririz açıklaması.
1: Ama o da CHP'den olursa olmayız dedi
2: tam
1: bu işte, arada.
2: Onu tam getirecektim. İki, İyi Parti ile...
3: İkinci tur öyle olmaz.
2: İyi Parti ile bir ittifak yapma ihtimalisi. Üçüncüsü, Fatih Bey'in kendi adaylığını öne çıkarması. Evet. Dolayısıyla da burada bir arayış var ama o arayış dört partinin ortak adayı üzerinden değil. İkili bir
1: yeniden
2: arayış söz konusu.
1: Yeniden Refah'la Saadet birleşecek bile deniyor.
3: Yalnız şöyle bir şey
2: şöyle,
3: var.
2: Şöyle yeniden Refah ve Saadet'in temasları söz konusu. Daha doğrusu bu dört partinin temasları söz konusu. Temasları yürüten arkadaşlarla görüştüğümüzde ilk başta çok umutlardı. Fakat son 1,5 aydır umut yok kendi aralarında. Çünkü orada dörde yani dört partinin aynı yerde olmadığı... Şöyle bir noktaya geldiler. Hangi partiden aday olacak sorusu gündeme geliyor ya. Yeni bir çıkmazı aşabilme noktasında madem hepimiz Milli Görüş'ten geldik.
1: Evet.
2: O zaman Milli Selamet Partisi'ni kurduralım. Dolayısıyla da Milli Selamet Partisi ana eksen olsun.
1: Adayı kim olacak?
2: Milli Selamet üzerinden devam edelim. Şimdi adaydan önce bunu kabul ettiremiyorlar.
4: Genel başkanın kim olacağı çok önemli.
2: Bunu Milli kabul ettiremiyorlar.
3: Erbakan ismi olur. Fatih Bey
2: bunu doğru. Bunu kabul ettiremiyorlar ama şöyle bir şey söyleniyor. Saadettin teşkilat gücü, Ahmet Davutoğlu'nun uluslararası gücü, Ali Bey'in ekonomik gücü, Fatih Bey'in babasından aldığı mirası sentezleyecek bir şey lazım. Çok açık ifade edeyim. Şu an o yok.
1: Birleşme yani değil ama bir işbirliği, seçim işbirliği olursa adayı Ali Babacan mı?
2: İtalya'daki zeytin dalı koalisyonu çok örnek veriliyor. Fakat evet. Tekrar altını çizeyim. İkili şu an koalisyonlar var. Tamam. Dört partinin üzerinde uzlaştığı bir şey yok.
1: Peki o zaman az önce konuştuğumuz yani Mansur Yavaş üzerinden buraya geldik. Çünkü bir, Özgür Özel'in tarifiyle Türkiye İttifakı diye bir çatının adayı olabilir mi diye. Yani bu partiler olmadan da o zaman eksik kalıyor. Yani onların hepsini içine alacak bir aday profili, siz konuşmadınız bu arada, kim olabilir?
2: Serap, istatistiklere Tayyip Bey şu an bu anki haliyle Cumhurbaşkanlığı garantili.
1: Zaten işte karşısına kim gelebilir onu soruyorum. Cumhurbaşkanlığı aday olması ya da seçime gitmesi.
3: Mansur Yavaş böyle artık o listede yani kendini bir kenara çekip aday olmayacağım gibi bir tarafta durmuyor. Bir anketlerde hala birinci. Yani bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı karşısında kim aday gösterildiğinde bir Mansur Bey birinci çıkıyor. O yüzden Mansur Bey'in bu anketlerde bu kadar üst sırada çıkması çıkarken hayır ben Cumhurbaşkanlığı adayı istemiyorum
1: aday
3: deyip
1: işte
3: kenara
1: partiden?
3: Çekilmesi mümkün mü? Değil bence. Bakın o bilgi doğru. Evet.
4: Senin dediğin gibi bir anketlerde artık, zaten açık ara Cumhurbaşkanı önünde çıkıyor oluyorsa
3: Hayır.
4: Şu an CHP'nin adayı kim olacak diye niye tartışıyoruz?
3: Zaten Cumhurbaşkanı'nın karşısında, yani.
4: Neyi tartışıyoruz?
3: Cumhurbaşkanı'nın karşısında en güçlü aday şu anda Sayın Mansur Yavaş. Bunun alternatifi yok ya. Ya İmamoğlu olacak ya Mansur Yavaş olacak.
1: Nevzat diyor ki Cumhurbaşkanı'nın seçimi kazanması garanti görünüyor bugün diyor. Ne dersin?
2: Şu anki haline diyorum.
1: Şu anki hali tabii canım. Şu anki hali.
3: Şu an. Tabii ki şu anki haliyle öyle. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi parçalanmış, bölünmüş, adayı yok.
1: 24 saat, 6 ay sonra ne olacağını biliyor muyuz? Ferhat Bey onu sorayım. Bir mutlak kararından önce, belki 2 ay önce biraz böyle köşe yazılarında yazıldı, yayınlarda dillendirildi. Acaba bir sonbaharda bir baskın seçim olabilir mi diye ama sonra o konu kapandı. Siz böyle bir olasılık görüyor musunuz?
4: Öyle
1: Türkiye 2027'den önce seçime gider mi?
4: Öyle bir

0: olasılık yok. İktidar işin açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavga ile çok fazla ilgilenip odağını oraya yönlendirmek yerine şu an sahadaki problemleri çözmek ki benim de ciddi bir problem olarak gördüğüm hayat pahalılığı, emeklilerin maaş problemi gibi ekonomi odaklı sorunları çözmeye bence odaklanmış durumda ve bütün planlamasını bu doğrultuda ilerletiyor. Bu açıdan baktığımızda da İran'daki savaş meselesinden kaynaklı olarak enflasyondaki kısmi Nisan ayı ile beraber artışın hedeflerde bir sapmaya yol açtığı ve dolayısıyla ekonomik olarak hayat pahalılığını çözmüş bir hükümet olarak seçime gitme arzusunun ben üst seviyede olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman 2027'nin Kasım'ından 2028'in Nisan'ına kadar bu zaman zarfı içerisinde bir seçimi biz görürüz. Erken seçimle ilgili o bahsi geçtiği dönemlerde birçok isimle görüştüm. Hiçbirinin Cumhuriyet Halk Partililerin iddia ettiği gibi baskın seçim, işte baskın seçim için böyle bir süreç ortaya kondu gibi kulis arkalarında dahi sohbet ettiğine şahit olmadım. Dolayısıyla iktidarın zaten böyle bir planı hiçbir zaman olmadı. İktidar her zaman sahadaki problemi kimi zaman elindeki enstrümanlarla yani çözebileceğini...
1: Böyle bir planla yapılmaz ama şartlar öyle cazip görünür ki iktidar lehine böyle bir karar sonradan...
0: Yani niye öyle bir şey? Şimdi şöyle düşünün, şartlar cazip görünür de biz hep şu açıdan tartışma yapıyoruz. Her seçimin bitişinde yeni seçimin tartışmasını açıyoruz. 2023'ten beri biz
1: evet, ne yazık ki seçim
0: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışıyoruz. Bu zaman zarfında Cumhuriyet Halk Partisi milletten aldığı vazifeyi yerel yönetimlerdeki süreci daha başarılı geçirmiş olsaydı, vatandaşın sorunlarını çözen bir yaklaşım içerisinde olsaydı biz CHP'nin adayını tartışmayabilirdik. Ya da ana muhalefet vazifesini daha doğru dürüst yapsaydı, halkın sorunlarını çözüm önerileriyle masaya yatırıp Ekrem İmamoğlu'nun seslendiriciliğinin dışında da bir misyonu kendi üzerinde görmüş olsaydı belki bugün siyaset perspektifimiz çok farklı olurdu. Ve bizim yaklaşık 24 yıldır yaptığımız bir tartışma var. Bu da yanlış bir tartışma. Muhalefetin adayı. Yani Erdoğan 2002'de girdi, seçimlerde birinci çıktı. 2007'de girdi, birinci çıktı, başbakan oldu. 2011'de başbakan oldu. 2014'te Cumhurbaşkanı oldu. 2018'de Cumhurbaşkanı oldu bir daha. 2023'te bir daha oldu. Yani Erdoğan'ın karşısında her türlü modeli denedi muhalefet. 14 parti bir araya geldi. Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında Muharrem İnce'yi çıkardı. O yetmedi, sonra kendisi aday oldu. Yani elindeki bütün argümanları farklı farklı alternatiflerde kullandı.
1: Tabii siyaset ama böyle denersiniz yani o adayla olmaz öbürüyle de dersiniz.
0: Ben denemeleri yanlış demiyorum ama hani biz burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet nezdinde seçimlerden de tasdik alarak ne kadar doğru aday olduğunu belki çok fazla konuşmuyoruz. Hep karşısındaki adayı konuşuyoruz. Belki Erdoğan olmasa bu kadar denklemi bir araya getirip bir havuz problemi çözen edasında muhalefetle de karşı karşıya kalmıyor olabiliriz. Dolayısıyla Erdoğan faktörünü siz devre dışı bıraktığınızda Mansur Yavaş çok fazla oy alıyor gibi bir iddiayla Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak gibi bir sanrıyla yola çıktığınızda ne çıkar karşınıza? Mansur Yavaş'ın en büyük gücü nedir? Konuşmamasıdır. Erdoğan gibi bir liderle seçim kampanyasında yarışıp konuşmadan seçim kazanma şansınız yoktur. Konuştuğunda da bu stüdyolarda Fatih Altaylı'nın karşısında gördük Mansur Yavaş'ı. Projeleri nereye koyduğunu karıştırdı ve çok ciddi ivme kaybetti.
1: Bir ilave yapacaksınız Ali Bey.
0: Dolayısıyla burada şunu unutmamamız lazım. Türkiye'de biz her şeyi anlık yorumluyoruz. Bir hafta sonra seçim yok. Bir ay sonra da seçim yok. Bana göre bir sene sonra da seçim yok. Dolayısıyla bir haftada her şeyi...
2: 30 puan fark attı ya.
0: Efendim?
2: İvme kaybetti diyorsun 30 puan
0: kim fark 30 puan fark attı?
2: Mansur Yavaş.
1: Nerede yerel seçimi kastediyor.
0: Tayyip Erdoğan mı aday oldu karşısında?
2: Yani yerel, ama yerel seçimde bir
0: Turgut
2: başarısı
0: Altınok
2: var.
0: Altınok
2: yani
0: aday oldu.
2: Ama hayır şimdi.
0: Şimdi öyle baktığımız zaman...
2: Aday,
0: hayır canım ne alakası var?
2: Orada aday Kemal Bey.
0: Öyle yani. Baktığım zaman sevgili Cancığım... Ama onlar, bütün onlar, doğru onlar aday dediğiniz... Bütün evet. Doğru adayları bir araya getirdiniz. Ekrem İmamoğlu yardımcı ama oldu. Aynı, Mansur aynı Yavaş şey yardımcı değil. Oldu. İnşallah ki oyları zıplatacaktı.
2: Bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta Cumhurbaşkanı yardımcısı...
0: Ekrem İmamoğlu Karadeniz oylarını zıplatacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu evlatlarım diyordu. Sayın Cumhurbaşkanım tiyatro... Şey yaptılar ama. Bu ülkede.
2: Şey
0: birleşe birleşe terazi, kazanacağız dediler. Birleşe birleşe kaybettiler. Bak, şimdi bu açıdan baktığında hayır her birini. Meral Hanım da yardımcısı adayıydı.
2: Tamam.
0: Yine bu bahsettiğim

0: D8 toplantısındaki isimlerden diyorum. Fatih Erbakan dışındakiler de Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Bakıldığında bütün denklemleri bir araya getirdiler. Erdoğan'ı en zayıf gördükleri. %60'la geliyoruz, 70'le geliyoruz. Öyle böyle gelmiyoruz dedikleri dönemde maksimum seviye ne olduğunu hep beraber 2023'ün Mayıs ayında şahit olduk. Dolayısıyla biz bunları unutursak, karşısındaki ismin Erdoğan'ın siyasi mühendisliğini devre dışı bırakırsak burada çok ciddi bir hatayla karşı karşıya kalırız. Ekrem İmamoğlu faktörü Karadeniz'de niye 2023'te çalışmadı? Karadeniz'i silip süpürüyordu. Rize'den çok ciddi oy alıyordu. Trabzon'u uçuruyordu. İmamoğlu Karadeniz'i uçururken Mansur Yavaş'la İç Anadolu'da oy patlaması yaşatacaktı. Meral Hanım Antalya ve bölgesinden çok ciddi bir zıplamayla bizi karşı karşıya bırakacaktı ama olmadı. Dolayısıyla HDP'nin desteğini de hiç saymıyorum, konuşmuyorum o dönem itibariyle, DEM Parti'nin daha doğrusu. Biz burada bir haftalık, bir aylık değerlendirmeler yapmak yerine, daha doğrusu bizden öte siyasetçiler seçim takvimine uygun zaman diliminde nasıl bir psikolojiyle seçime girileceğini iyi hesaplamaları lazım. Şöyle düşünün, emekli şu anda sıkıntılı değil mi? Emeklinin maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılmış. Hayat pahalılığında bir istikrar ortamı oluşmuş. Tarımdaki problemler çözülmüş. Fahiş fiyat meselesini birçok hamleyle çözmüş bir iktidar karşısında. Her tarafıyla kavga eden, birbiriyle kavga eden, koltuk kavgası yapan kendi işlerinde bir muhalefetle yine karşı karşıya kalırsak tıpkı altılı masa sürecinde olduğu gibi millet ne der? Kendini riske mi sokar? Ya bir deneyelim ne olacak mı der? Yoksa en azından belirli sıkıntılarımız çözüldü, biz istikrarla yola devam edelim mi der? Bence biz bunu çok gözden kaçırıp günlük anlık yorumları çok fazla yaparak çok büyük bir hataya düşüyoruz.
1: Tabii ve bu dediğiniz ilk maddelerin tamamlanması çok önemli. 2027-28'i nasıl geçeceği o yüzden önemli. Çünkü dediğiniz toplumda konu insanların önceliği.
0: Yani toplumda değişim isteğini
2: yeni nesiller geliyor. Yani sonuç olarak bugün Türkiye'de Erdoğan öncesini hatırlamayan kuşaklar var.
0: Var
2: yani,
0: doğru. 2023'te de 6 milyon yeni seçmen Erdoğan'ı gönderecek diye siyaset yapıldı bu ülkede.
2: 6,5 milyon.
0: Ama gençlerde kamuoyu araştırmalarına baktığımızda evet belki 35-44 yaş grubunda olduğu kadar AK Parti rakiplerine oy farkı atmamış olsa da birinci parti çıkıyor. Gençlik kollarında 1,5 milyon üyesi olan partiden bahsediyoruz. CHP'nin toplam üye sayısı. Bir stadyum dolduruyor, 100 bin kişiyi topluyor. O stadyumun 35 bin kişi olduğundan dem vurulup dışarıdaki 65-70 bin kişiyi gözden çıkarmaya çalışan inorganik, suni, algı oluşturma odaklı bir iletişim süreciyle karşı karşıya olan muhalefeti de görmemiz lazım. Bakın Ali Haydar Fırat açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mali işlerle ilgili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı araştırmada 34 bin adet troll hesaptan bahsedildi. 579 ana hesap bunları koordine ediyor. 3400'ü FETÖ iltisaklı, 1900'ü hem FETÖ hem Ekrem İmamoğlu iltisaklı. Sosyal medyada, Twitter'da dönen konuları toplumun genelindeymiş gibi düşündüğümüz zaman 2023 seçimlerinde nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu milyonlarca izlendiği için seçimi kazanacağı sanrısıyla karşı karşıya kaldılar. Son çıktığı Babala TV'de 60'la geliyoruz dediler. Ama sahanın gerçeği onu söylemedi. Ben gördüğüm kadarıyla Özgür Özel ve ekibinde de suni kalabalıklar üzerinden taşıma mitingler, işte bunu altı beldede yapılan seçimlerde gördük. Ulus'taki az önce ekranlara yansıdığınız görüntülerde de gördük. Adnan Beker ve kendisini destekleyen ilçe örgütlerinin desteğiyle halkla buluşmayacaksınız. Fatih'e gideceksiniz, Kayseri'ye gideceksiniz. Sokak sokak gezeceksiniz, oradaki reaksiyonları duyacaksınız.
1: Yani oradaki şimdi,
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç destek yokmuş. Ya da Özgür Özel'i sanki CHP tabanının tamamının desteklediği tezinin de ben doğru olmadığını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendine göre destek aldığı yerler vardır. Ama CHP'nin geleceğine bakan da ciddi bir kitle vardır. Bence şu anda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı bir kesimi Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu yerine Cumhuriyet Halk Partisi en az hasarla nasıl bu işin içerisinden çıkar diye bakıyor ve buna göre kararını verecek.
1: Peki.
0: Ama şu an değil. Karar çok daha vakti olan bir süreç. Seçime daha çok var. O süreçte değerlendirmesini yapacaklar ama bizim suni algılar üzerinden bir fikriyat oluşturup bunu da bir gerçekmiş gibi kabul edip bunun üzerine yorum yapmamız doğru değil. İşte bu post-truth siyasete giriyor. Hakikat ötesi bir gerçeklik oluşturuluyor. Sık sık tekrarlanılıyor.

0: suni gerçekler
1: Ferhat
0: üzerine
1: Murat'tan
0: mi
1: sonra
0: konuşuyoruz
1: ben, bunu AK Parti il başkanlığına geçen gittik yani konuştuk.
0: O zaman AK Parti il başkanlığındaki, evet, yani konuşmanı reklamın ardından sorayım.
1: Biraz oradan bakayım.
0: Reklamın ardından konuşalım.

0: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Tabii tüm bu yaşanan siyasi gelişmeler üzerine tüm siyaset bundan nasıl etkilenecek? Yarın öbür gün yaşanacak bir seçimde dengeler nasıl olur, bunu konuşuyoruz. Ferhat Murat dedi ki zaten Cumhurbaşkanı gibi güçlü bir adayın karşısında muhalefetin adaylarının şansı yok. Bunu görmek lazım dedi. Özetle söyleyecek olursak, o arada Nevzat Çiçek söz aldı. AK Parti İl Başkanlığı'na gitmiştim dedi. Biz reklama gittik.
1: Şimdi devam onu edelim. Anlatacağım, önce bir şey söyleyeyim. Ali Kemal hatırlattığı için söyleyeyim. Bunu ben önemsiyorum. Sürekli de ifade ediyorum. Hem CHP'nin üye okuması hem AK Parti'nin üye okuması anlamında. Saraçhane'ye katılan gençlerin yüzde kaçı CHP'liydi?
0: Sence?
1: Saraçhane sonrası yapılan anketlerde bunların %14'ü kendisini CHP'li olarak ifade etti. Bunu ben söylemiyorum. Murat Gezici başta olmak üzere anket yapanlar söylüyorlar. Çünkü orada meydandan sonra anket yaptılar. Ben de oradaydım. Fatih'te oturuyorum ve gerçekten gözlerinde bunu anlatmıştım. Ben de o gençlerin büyük bir kısmının CHP'li olmadığını ifade ediyordum. Ama CHP o kitleyi kendi kitlesi olarak gördü ve sürekli onun üzerine bir şey inşa etmeye çalıştı. Bu şey değildi.
2: Hatta Nevzat Çiçek'i doğrulayan bir başka görüntü. Bayraklara bakalım. HKP, işte marjinal sol grupların bayrakları, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi.
0: Ama orada
2: gibi.
0: Marjinal olmayan herkes marjinalmiş gibi bir ifade mi?
2: Ben bayraklardan bahsediyorum Serap Hanımcığım. Yani oradaki bayraklara baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi bayrağından daha fazla HKP, sol legal partiler ama yani marjinal sol grupların ağırlığı olduğu.
3: Ya şöyle, sol parti eylemlerinde genelde böyle olur yani.
1: CHP'nin ilk günkü merkezdeki bayraklara baktım. CHP'nin ilk gün.
2: CHP'nin önündeki bayraklar, Özgür Özel'in topladığı her ilçe mitingindeki veya il mitingi bayraklar bunlar.
3: Bak, onlara itiraz etmiyorum ama şunu diyorum. CHP'nin yaptığı eylemlerde büyük ana sol parti olarak olduğu için orada eklemlenir. Gelir orada pankartını açar, gösterisini yapar, sloganını atar. Yani o normaldir.
2: CHP'nin orada da var. Benim normal demiyorum ama burada yani, değil mi? Nevzat Çiçek'in söylediği yani çok önemli bir şey var. O dönemde de söylemiştim. Ben başımdan geçtiği için biliyorum.
3: Evet, evet.
2: Meydana giden çocukların nereye götürdüklerini bilmeden belirli bedel karşılığında gittiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla evet,
3: aynı tepkiler zaman, işte o biraz önce söylediğin stat'taki AK Parti gençlik
2: ama bu seçime yansıyor işte. Yani o seçime yansıyor ama yani, siz normal. Şimdi ben hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'dan 24.500 kişiyi alabilecek metrekarelik bir alanda drone'u kaldırınca 1 milyon, buradan bakınca 500 bin ifadesinin kullanıldığını görmedim. Polisin de verdiği bir rakam
3: ben, var. Ya gençlik ya konser şimdi, için gider, başka bir etkinlik için gider, tiyatro için gider. Yani bu sonuçta böyle
1: şöyle,
3: gençler
1: benim söylemeye
3: böyle
1: çalıştığım
3: etkinliklere
1: şey şu,
3: gider.
1: Evet. O CHP gençliği değildi ama bir şey gördük seçim dediği için. Şimdi biz İstanbul Büyükşehir'de Binali Bey'in ilk şeyiyle ikinci seçim arasındaki farkı gördük. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi şöyle bir şey konuşuluyor. Birinci senaryo ya parçalanmış bir CHP siyaseten. İşte AK Parti'ye getirisi götürüsü ne olur diye siyasete bunu AK Partilerin bakması kadar doğal bir şey
0: doğal
1: yok.
0: Doğal bir şey yok elbette.
1: İki görüş var orada. Birinci görüş, bu kendiliğinden bir tepkiyi de oluşturabilir. Yani Binali Bey'in ikinci seçiminde olduğu gibi yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday olduğunda kendi içerisinde bir tepki de oluşturabilir. İki, CHP'den çok ciddi anlamda kopuşları da beraberinde getirebilir. Ya siz zaten parti yönetemiyorsunuz, ülkeyi nerede yöneteceksiniz? Bu sizin krizi nasıl...
0: Yani yeni kurulacak olandan da.
1: Evet, bu sizin krizi nasıl yönettiğinizle alakalı. Ama Ferhat Murat da ifade etti. Orada bir avantaj var Cumhur İttifakı'nın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı artı MHP'nin oyu durdurdu.

0: Duruyor. Şimdi bak bunun altını tabii çizeyim. Bu duruyor. Yani bu oyun üzerine 5 puan mı lazım, 3 mü lazım, 2 mi lazım, biz bunu tartışıyoruz. Hı hı. Ama diğer taraftan mevcut CHP oyu artı onun %50 artı 1'e dönüşmesi. Ama şimdi ikiye bölünmüş CHP artı %50 artı tabii 1'e dönüşmesi. Şimdi bu siyaseten bambaşka bir okumaya getirebilir. Yani şöyle bir algı varsa, onun için Saraçhane örneğini verdim. Hani CHP'lerin bir kısmı şunu söylüyorsa, biz Tayyip Erdoğan karşıtı üzerinden, AK Parti karşıtı üzerinden kitleleri bir yerde tutabiliriz diyorlarsa bu yanılgı olur. Neden yanılgı olur? Çünkü aynı dönerler derler ki ya bir değil, iki değil, üç değil kardeşim. Dolayısıyla da ne zamana kadar böyle yaptın? Yani ekmelettiğini getirdin, ne oldu, bu olmadı. Bu bir kopuşu da beraberinde getirir. Ama benim...
1: Artı diğer tarafı da muhkemliyorsun yani. Aslında Erdoğan karşıtlığını öne koyduğun zaman Erdoğan'ın etrafında da bir grubu birleştiriyorsun.
0: Kenetleme yaptırıyorsun. Şimdi Abdullah Bey, Abdullah Özdemir, geçen gittik. Gerçekten merak ettik. Yani hani bu baskın seçim var mı yok mu falan. Ne yapıyorsunuz sorusunu sorduk. Dediler ki yani biz seçime hazırlanıyoruz. Peki bir baskın seçime mi hazırlanıyorsunuz? Hayır, biz zaten yani bu seçim sonuç itibariyle en geç 2028'de olsa bile biz şu an çalışmalara başladık.
2: Zaten bu yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecek yani. Serap, işte, 2027'ye girdik mi seçim sahasına?
0: Abdullah Bey de onu söylüyor, diyor ki yani öyle kolay olmuyor bu işler. Hani yarın bir seçim oldu, ben kalktım hazırlanıyorum dediğiniz şey en az bu kadar köklü parti olmanıza rağmen 6 ay, 8 ay, 1 yıldır.
2: Ama şöyle bir şey var. Ferhat Bey'in söylediği, yarın dedi enflasyon düştüğünde, emekli maaşı yükseltildiğinde, mağduriyetler giderildiğinde. Fakat ekonomi şu anda 2028'e kadar çok da tek haneye düşecek gibi görünmüyor. Yani savaş da üzerine eklendi.
0: Orada iki şey var.
2: Buradaki durum nasıl o zamana kadar iktidarın lehine bir tabloya götürülebilir?
0: İki şey var. Ben Abdullah Bey'inkini söyleyeyim. Mesela bir şey yapıyorlar. Ben çok şey yaptım. Her siteye mesela çok ilginçtir. Evet. Yani bu için. Dediler ki ya İstanbul'da bu kadar site var. Ve evet, sitelerde çok ciddi bir şey var ve hiçbir parti siteye girememiş. Biz her siteye bir temsilcilik açıyoruz. Çok ilginç. Yani rakamları verdiklerinde her mahalleye şey veriyoruz. Mahalle abileri, sokak gönüllüleri falan. Sonra her cuma günü siyasi partilerden işte AK Parti'ne milletvekilleri geliyor. Bir de evet, eskilerden büyük ağabeyleri her mahalleye gönderiyorlar. Bunları zaman içerisinde yapmalı. Şimdi ekonomi meselesiyle ilgili iki şey konuşuluyor. Bir, gerçekten ekonomi iyi değil. Yani bunu sokakta görüyoruz. Ama vatandaşın şöyle bir noktası da var. Daha kötüye gitme ihtimalini de mevcut durumla birlikte değerlendiriyor.
1: Artı güvenlik
0: yani,
1: faktörü.
0: Evet, değerlendiriyor. İki, biz şu an sokakta çok görmüyoruz ama bu Ukrayna kriziyle birlikte, etrafımızdaki savaşla birlikte Türkiye'nin bu denge politikasında oluşması, özellikle bu akaryakıt meselesinde bazı ülkelerin ulaşamaması, hani bizde pahalı olması ayrı bir şey, birçok ülkede
1: uçaklar
0: pahalı olurken
1: kalkmadı.
0: Şey yapamadılar, ulaşamadılar. Dolayısıyla da şimdi bunun karşısında siz şu an CHP'nin kendi iş durumundan kaynaklı bir şey duyamıyorsunuz. Bugün İlhan Bey'in 4 saat önce attığı tweette Özgür Bey ve Kemal Bey'in aynı fotoğrafını paylaştığında İran meselesi üzerinden atı var.
1: Bana da
0: ve dolayısıyla da bunu göremiyorsunuz. Ama burada şunu görmek gerekiyor. Şimdi birincisi bu yarın seçim olsa.
2: Evet.
0: CHP mevcut durumla gelse. Özgür Bey devam etti diyelim. Şimdi şunu söyleyebiliyor muyuz? Özgür Bey'in alacağı oy mevcut CHP'nin aldığı oyun üzerinde şu an olmayacak. Parçalanma ihtimalinden binaen söylüyoruz. Doğru mu? İstatistik olarak bu böyle. Hı hı. Peki farklı cumhurbaşkanlığı adayları çıktığında siz neyle çıkacaksınız? Bir tarafıyla cumhurbaşkanlığına muhalefet edeceksiniz. Bir tarafıyla eski yönetimimize muhalefet edeceksiniz. Diğer taraftan dediğiniz gibi Türkiye'nin ekonomik şartları, dış politik gerçekliliği var. Ve dolayısıyla da aslında unuttuğumuz bir şey, teröristsiz Türkiye süreci de başarıya ulaşırsa paradigmanın sıfırlanması demek. Biraz önce sordunuz. Kemal Bey, işte Selahattin Demirtaş'ı, Necdet Sarac'ın iddiası ziyarete gidecek. Peki Selahattin Demirtaş Kemal Bey'i kabul edecek mi etmeyecek mi onu bilmiyoruz. Yani çünkü uzun süredir görüşme yapmıyor diye biliyorum ben. Hı hı. Mektuplaşır mı gider mi bilmiyorum. Ama şunu gördük. Bak Kemal Bey'in o söylemi üzerinden kendisini dem kitle üzerine anlatma noktasında ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. Değil mi? Çok net yani.
2: Oradan da tepki geldi Türetin oğullarından.
0: Tabii sırrı satır başta olmak üzere çok evet, şey tepkiler geldi.
2: Sırı
0: ve şu an hala konuşuluyor.
2: Kızı...
0: Ama diğer taraftan...
3: Pişman değilim dedi
0: ama
3: yani.
0: Diğer taraftan Kemal Bey ile Özgür Bey arasındaki farkı da koy.

0: Bakmak gerekiyor. İmralı'ya milletvekilleri gitmediği zaman Kemal Bey çıktı, video çekti. Ben olsaydım gönderirdim dedi. Şimdi bu anlayış farkını orada ortaya koymak
1: yani,
0: gerekiyor.
1: Yani parti bölünürse Terörsüz Türkiye sürecinde farklı bir tutum izleyebilir mi Özgür Özel'in başında
0: Özgür
1: olacağı
0: Özgür Bey'in
1: parti
0: bulunduğu yerden geri adım atacağını düşünmüyorum ama Kemal Bey'in daha sahiplenici bir tavır içerisine
2: ama
0: gireceğini
2: düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var, Özgür Özel de farklı bir tutum sergilemedi İmralı'ya temsilci göndermek dışında. Yani komisyonda var, evet, ve eleştirilerini ve var olması gereken şeyleri söyledi. Yani tam İyi Parti gibi tam
3: oylamalara da katıldı. Rapora
1: tabii,
3: da destek
1: tabii,
3: oldu.
1: Tabii. O nedenle ama sordum. Orada, hani iki ayrı yerde, birbirine zıt yerde durmuyor.
0: Yine geri adım atmaz.
3: İmamoğlu meselesini zaten ya da belediyelerdeki yolsuzluk meselesini Terörsüz Türkiye sürecinde çok fazla dile getiren de bir Cumhuriyet Halk Partisi gördük. Yani konuyla çok ilgisi olmamasına rağmen.
1: Anayasayla ilgili kısımda farklı tutum mu takınırlar demek evet istiyorsunuz.
2: Yani anayasa konusunda farklı olur zaten. Onu söylüyorlar zaten.
1: Levent Bey, siz uzakta, ben de size bir Levent isminize hitap ediyorum, bir Ersin Bey diye hitap ediyorum. Günlük hayatınızda en çok hangisini kullanıyorsunuz?
3: Her ikisini kabulüm Serap Hanım.
1: Ama siz en çok hangisini kullanıyorsunuz?
3: Levent Ersin.
1: Levent Ersin, ikisini bir arada ben de öyle kullanayım. Çünkü insan alışık olduğu şekilde duymak ister. Şimdi geldiğimiz yerde bir sürü şey birikti bu arada. Siz de konuşmadınız ama tam da kaldığımız yerden. Yani Terörsüz Türkiye sürecindeki böyle bir durumun nasıl bir etkisi olur sizce? Bu da konuşuluyor. Hatta bunun üzerine şimdi biz Türkiye'de de siyaset o kadar değişken, o kadar hızlı ki hemen bunun üzerinden Terörsüz Türkiye süreci, anayasa değişikliği tekrar gelirse meclise, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu, buna ilişkin bir sürü şey söyleniyor. Çok mu erken bunları konuşmak için, ya da burada böyle sürprizler olabilir mi sizce?
3: Kemal Bey kendi deyimiyle hançerlendiği ve genel başkanlıktan geri çekildiği zaman diliminden bu yana milli politikalarla ilgili belli ki çok önemli okumalar yapmış. Çok önemli sohbetlerin doğrudan içinde bulunmuş. Ve güçlü bir terminolojiyle girmek istiyor. Örneğin mavi vatana masal demiyor. Türkiye'nin Akdeniz politikaları diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili problem alanlarını tarif ediyor. Muhtemelen bundan sonra Kıbrıs Rum kesiminin NATO'ya üye yapılmaya gayret edileceğine ilişkin bir tehdit algılamasının bilincinde. Örneğin Azerbaycan ve Ermenistan'la ilintili meselede İHA'ların, SİHA'ların faaliyet alanına ya da o bölgeye gönderilen bir takım savaşçılardan bahsetmiyor. Kafkasya politikası ile ilgili duruşu çok daha güçlü ve Ankara perspektifiyle bakmaya gayret ediyor. Suriye ile ilgili 2,5 yıl önce söylediklerinin bence hata olduğu bilinciyle davranış kalıbı sergiliyor. İzlemeye gayret ediyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında NATO üyesi olarak Rusya'ya yönelik yaptırımları biz de yapmalıydık. Ukrayna'nın yanında pozisyon alarak çok daha net bir şekilde Rusya'ya karşı bir duruş sergilemeliydik demiyor. Yani Serap Hanım, Kemal Bey bu 2,5 yıllık süre zarfında Özgür Bey'le bazı politik konularda ayrışan cümlelerde pozisyon almayı tercih ediyor. Ve bu belli ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli bir kazanımı da ortaya koyacak. Çünkü biz hep konuşuyoruz. İktisadi bağlamda bakış açılarının farklı olması gayet doğal. İktidar ile arasında büyük bir fark olmalı da.
1: Tabii.
3: Emeklilerin refaha ulaşması bağlamında farklı bir yol tutuş biçimi benimsemeliler. Asgari ücretle ilgili çok daha yaşanabilir bir alan açma noktasında Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti farklı söylemler geliştirebiliyor olmalı. Ama konu iç cephe olduğunda, dış politika olduğunda, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenlik kaygıları olduğunda orada yan yana durabiliyor olmak lazım. Mesela ben Kemal Bey'den farklı bir şey bekliyorum. Örneğin Özgür Bey gibi İngiliz dergilerine, Amerika'nın gazetelerine Türkiye'yi şikayet etmesini beklemiyorum. Mesela biz daha büyük bir müttefik oluruz NATO'da. NATO için bir tehdit teşkil ediyor Türkiye'nin bu durumu demesini beklemiyorum. İngiliz siyasi hareketleri nerede? Sosyal demokrat partiler nerede? Bizi neden yalnız bırakıyorsunuz demesini beklemiyorum. Kemal Bey'in temel söyleminde makul buluyorum. Partimizi tekrar kurucu kodlarına getireceğiz. Neydi? Egemenlik, bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir noktada yurt dışında Türkiye'yi şikayet etme misyonundan vazgeçeceğini düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani Anadolu'dan beslenen, Anadolu'nun irfanında.

0: beslenen, ideolojik olarak bir tavır ortaya koyan bir
1: Ben de
0: Cumhuriyet Halk
1: son
0: Partisi'ni
1: röportajı dinlememiş
0: yeniden
1: hocam.
0: inşa edeceği
1: Kemal
0: söylemi.
1: Bey'in son röportajını
0: Bence
1: dinlese
0: çok
1: bunları
0: kıymetli.
1: söylemez yani.
2: Can Özçelik diyor ki Kemal Bey'in son röportajını dinlemedi mi acaba Levent Ersin Bey diyor. Oradaki hangi ifadelerini hatırlatarak
0: ne diyorsun?
2: Ne diyor
0: mesela?
1: Dedi ki,
0: Ermenistan'ı mı savunuyor? Soykırım
1: vardır mı
0: diyor.
1: Yok hiç gerek yok.
2: Biz duyalım bir dediğini hatırlatmasını dilerseniz.
1: Siyasette yumuşama iyi başlattıktan sonra Özgür Özel ona atıf yaparak dedi ki ben çıktım dedi beni dedi AK Parti ile yan yana gelmekle suçluyor.
2: Müzakere
1: Özgür
2: edilmez
1: Özel.
2: Mücadele
1: ben edilmez. Aynen şu ifadeyi okum. Ben sarayla müzakere edilmez mücadele edilir dedim. Bunu da söyledim deyip üstüne altını çizdi. Yani o yüzden hocam sizin kurucu kodlar dediğiniz şey Kemal
0: bu
1: Bey açısından Kemal Bey
0: açısından
1: Özgür,
0: şey
1: Özgür Özel'i parti dışına atmak o kurucu kod olabilir ama sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez sözünde ısrarcı olduğu için Kemal Bey bu sizin söyledikleriniz bir karşılık bulmuyor ne yazık ki.
3: Ya yanımda oturuyor ama ben de
0: hiç
3: sonra itiraz edeyim.
0: Uzaktan yakından alakası yok. Biz AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele etmeyeceğini söylemedim. Türkiye'ye gidip İngiltere'de şikayet etmeyeceğini söyledim. Amerika'daki dergilere ve gazetelere milyonlarca
3: diyelim.
0: Dolar vermeyeceğini düşündüğümü söyledim. Kafkasya politikasında Ankara'dan bakacağını söyledim. Rusya-Ukrayna'daki denge politikasının makul olduğunu söyledim. Terörsüz Türkiye'ye destek olacağını söyledim. Mavi masal demeyeceğini söyledim. Adalar Denizi'nde milli bir duruş sergileyeceğini
2: Sizce,
0: söyledim.
2: Sizce bu arada Tabii Tülay Hatimoğulları bir özür bekliyormuş Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Demiş ki...
1: 15 Temmuz'da da tiyatro demez inşallah.
2: Efendim?
1: 15 Temmuz'da da tiyatro demekten vazgeçer inşallah.
0: 2,5 yıl önemli bir süre olmuş Kemal Bey için.
2: Sizce bir özür gelir mi? Şöyle diyor Tülay Hatimoğulları. Dokunulmazlıklar kalktıktan sonra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve HDP'nin MYK üyeleri tutuklandı ve hapisteler. Onlarca seneyle mahkum edildiler. Bunun yolu açıldı. O yüzden buradan biz açıkçası özür dilemesini beklerdik demiş. Böyle bir yaklaşım olur mu sizce?
0: Bence hukuken özür dilemeyecektir. Dokunulmazlıkları kişiye özgü olarak kaldırmadılar o dönemde. Hı hı. Onlarca milletvekili yargılandı. Bu yargılananlar arasında tutuklananlar ve hüküm giyenler oldu. Ama aklananlar oldu. Beraat edenler oldu. Tutuksuz yargılananlar oldu. Kemal Bey bunu bir prensip ve ilke dahilinde yaptığını söyledi. Bir kişiden özür dileyeceği kanaatinde değilim açıkçası.
2: Peki sizce?
4: Kemal Kılıçdaroğlu kalkıp Selahattin Demirtaş'ın başına gelen durumdan keyif almış olma ihtimali sıfır. Yani burada olayı biraz şuna indirgemeye çalışıyorlar. Yani Selahattin Demirtaş içeride, bu Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde oldu. Orada biraz kendini anlatamadı yani ifade olarak. Sonuçta o gün günleri yaşadığımız zaman CHP şunu iddia ediyordu. Eğer diyordu biz bu yasal düzenlemeye onay vermezsek iktidar bunu alacak, referanduma götürecek ve 2016 Türkiye'sini hatırlayalım. 2016'da ne oluyordu Türkiye'de? Hendek olayları vardı ve 1994'ten sonra en fazla şehit verilen yıldır. Müthiş derecede bir milliyetçi atmosfer vardı. Ve o gün AK Parti ve MHP iktidarı alıp bir referanduma gitse ve işin içerisinde bir madde de bunu eklese. Ama onun yanında da başka maddeler koysa, bugünün koşullarında muhtemelen bugün itiraz eden işte Kemal Kılıçdaroğlu, bak Demirtaş nasıl böyle dedi diyen CHP'lerin bile bir kısmı sırf işte şeylerin dokunulmazlığı kalkacak diye o günkü atmosferde oy verebilirdi. Yani %70 gibi bir sonuçta çıkabilirdi. O gün CHP yönetimi böyle bir şeye yol vermemek, işte halkın, halk tarafından onaylanmış gibi, yani Demirtaşları mahkumiyet halk tarafından onaylanmış gibi bir sonuca ulaşmamak için böyle bir karar aldı. Ha, bana göre etik olarak her şeye rağmen bunu göze alıp hayır demesi iyi olurdu. Fakat onu göze almak yerine, yani halk oylamasına gitmemek için bir karar verdiler ama bakıldığı zaman İş döndü dolaştı tamamen Kılıçdaroğlu'nun üzerine kalmış gibi bir durum oluyor. Şimdi bakıldığı zaman bazı DEM milletvekillerine soruyorlar. Sizin o dönemde açıklamalarınız vardı. İşte biz de dokunulmazlıkların kalkmasına karşıyız. İşte bizimkisi ilkesel bir duruştu diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu o zaman bir ilkesel duruş kendine göre sergiliyor. O da diyor ki biz de diyor işte kürsü dokunulmazlığı dışında.
2: Orada benim görebildiğim kadarıyla bu yöndeki eleştiri sizin dediğiniz gibi o günün şartlarıyla böyle oldu ama diye belki biraz konuyu o gün neden gerekli gördüğünü izah ederek anlatmak
4: yani,
2: yerine
4: yani şimdi
2: daha net bir cevap vermesi
4: Bakın,
2: üzerinden.
4: Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilebilir, herkes her siyasetçi eleştirilebilir benim nezdimde ama kalkıp bütün

0: bir olayın sorumluluğunu ve o günleri yaşamış kişilerin bile bir kişiye indirgemesi, sanki Kemal Kılıçdaroğlu orada hayır deyin dese bu akıbet yaşanmayacak gibi bir durum varmış gibi lanse etmemek
1: aynı
0: lazım.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Burada bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Orada biraz demliler de bu konunun üzerine belki ifadesinden yola çıkarak hani konuyu biraz fazla yüksek tepki veriyorlar ki önceki geçmişte zaten Kemal Bey Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hani kendisinden bu yönde çok ciddi bir sistem gelmedi. Çünkü belki o günü yaşayan bir kişi olarak Demirtaş olayın iç yüzünü biraz daha biliyor. Ama tabii keşke o gün çıkıp belki hayır deseydi. Öngörebilseydi başına gelebilecek bu akıbeti. Fakat onlar da böyle açıklıyorlar. O da haklı bir gerekçe. 2016 Türkiye'sinde referanduma gidilseydi orada %70 gibi sonuçta çıkabilirdi. Ne olacaktı o zaman? %70 gibi bir referandumdan çıktı. Arada da bir maddede onaylattılar. Kim o zaman da diyeceklerdi insanlar niye böyle bir şey yaptın, niye referanduma gidildi? Yani biraz olayları dönemiyle değerlendirmek lazım. Özgür Özel de o gün aynı şekilde Kemal Bey'le benzer bir tavır verdi. Tamam bugün çıktı öz eleştiri yapması iyi. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından Demirtaş'la ilgili duygularını çok
2: eleştirilen
0: daha iyi açıklaması
2: lazım.
0: Eleştirilen
2: nokta zaten şu, dediğin doğru ama eleştirilen nokta şu. Kemal Bey'in sözlü röportajında hayır ben pişman değilim demesi eleştiriliyor.
3: Yani ben bunun arkasındayım
2: ifadesi. Yoksa o dönem açısından haklısın doğru. Ya. Belki o zaman siyasi açıdan doğru bir karar vermişti.
0: İlkesel tavırdır yani. Ama
2: şöyle diye yani röportajda şunu söyleyebilirdi. Ya o dönemi anlatıp bu senin anlattığın gibi anlatıp o dönem açısından bizim için siyasi tavır buydu ama bugün baktığım noktada yanlış tercih yapmışım diyebilirdi yani. Bu eleştirilen noktada zaten yoksa neden
0: söylenen bir şey yani burada.
2: Yani.
0: Sizler de canlı yayınlara katılan insanlarsınız.
3: Bazen ama bir siyasetçi tabii. Siyasetçilerin heyecanları da bütün kararları da bağlar.
1: Ama tabii orada Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde oluşturulan psikolojik baskıyı da görmezden gelmemek lazım.
2: Hayır ondan öte bir şey söylüyorum.
1: Yani orada yani gazetecilikten öte başka şeyler yapıldı. Yani ben burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok tatminkar
3: gazeteciliği.
1: Hayır, tatminkar bir cevap verdiğini söylemiyorum. Tatminkar sonuçlar verdiğini söylemiyorum ama eğer siz herkese istediğiniz soruyu sorabiliyorsanız
3: aslında öyle olabilmeli ülkemizde. Biz biraz bunu unuttuk Ferhat
1: size
3: Bey.
1: Size TOKİ Başkanı bağlandığında benim muhatabım değildir. Kiptaş Genel Müdürü ile onu programa alacaksınız dediğinde bir fırça attığında adeta orada da benzer reaksiyonu verip bir siyasetçinin yaş kaçtı şeklinde 78 miydi şeklindeki 3 sene önce Cumhurbaşkanı olsun 75 yaşında Cumhurbaşkanı olsun dediğiniz birisine yaş hatırlatmasını yapmak.
3: Gazetecilerle veya, sürekli bu yani bakın, gazetecilerde her yerden bir sıkışmışlık yaşıyorlar yani.
1: Kavramına
3: ama meslektaşımızı şeye koymayalım.
1: Keşke sorsak hayır. Gazetecinin görevi nedir?
2: Ferhat.
1: Sorusunu sormak, orada cevabını almak.
2: Doğru. Ama tartışma yaş programı değil kendi orası. Hatırlattı. Dedi ki CHP Genel Merkezi'nde şunu söyledi Kemal Bey. Ben 78 yaşında yaşlı bir adamım artık dedi. Bak böyle başladı konuşmasına. Şimdi bu yaşlılığı yani, ve siyasete devam etmeyeceğini kendi söyledi.
1: Bir röportaj yüzden, şöyle başlar
2: bak,
1: mı Can?
2: Haklısın değil mi? Bak orada
1: yani,
2: arkadaşlar
1: hain,
2: için haklı demiyorum.
1: İşbirlikçi şu bu falan dersin ki sosyal medyada yakışıksız
2: ama
1: söylemler
2: bu yaşlı
1: kullanılıyor.
2: Yaşlı
1: bununla ilgili siz direkt elinize metin hazırlayarak yayına girerseniz bu. Ben gazetecilik
3: peki, bu
1: olarak
3: konuda
1: görmem.
3: Söyleyeceğiniz bir cümle
1: aynı
3: var mı? Buradan ben de diğer başlıklara geçmek istiyorum.
1: Özgür Özel'e sorarsın. Tabii Özgür Özel'in karşısına çıkan Sözcü TV anchor menlerinden bir tanesi. Soluksuz soluğa nasıl program geçtiğini anlayamadık. Sayın Genel Başkan filan diye güzelleme yapıp da Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle yaptığı zaman
2: doğru.
1: Bir tutarlılık olmadı ortaya.
3: Bunu eleştirebilirsiniz ama soru sorulmasını ben açıkçası keşke herkes daha çok istedi. Sorabilse Trump'a da neler soruyorlar, Macron'a da neler soruyorlar.
1: Türkiye'de herkese soru sorabiliyor.
4: Demirtaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Bence Sözcü'deki gazeteci arkadaşların üzerindeki baskı, Kemal Bey'in üzerindeki baskıya rağmen iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu, karşılaştıracağımız başka yayınlar gelsin, karşılaştıralım.
2: Aynen.
3: Tabii.
4: Bu kadar şey. İkiyim. Şimdi bu Kemal Bey'in söylemiyle Özgür Bey'in söylemi arasındaki farkı koymak lazım. Özgür Bey daha önce Demirtaş'tan özür dilemişti. Şimdi Kemal Bey özür dilemiyorum dediğinde aslında iki temel farklı politika karşımıza çıkıyor. Ama hatırlayın bir haksızlık da olmasın. Şimdi bu Kemal Bey'in üzerine mal ediliyor ama bu CHP'nin grup kararıydı. Kemal Bey'in kararı
2: işte
4: değildi.
2: Onu diyorum, bunu
4: Bülent Tezcan'ın 2016'da biz bunu destekleriz. Yani ilk AK Parti gündeme getirdiğinde kürsü dokunulmazlığı dışında bunları desteklerizdi. Dolayısıyla da şimdi İki şey ayırmak gerekiyor.
3: Aslında bu Demirtaş'tan da bağımsız yıllardır hep konuşuldu. Milletvekillerinin bu konudaki bir kalkanın ortadan kaldırılması siyasi sonuçlar üzerinden. Buradaki yanıtı bunu daha başka bir aşamaya getirdi.

0: Özgür Bey de o CHP yönetimin içindeydi. Fakat burada, evet, burada doğru. Şunu, şu gerçeği de görmek lazım. Kemal Bey'in bu söylemi üzerine çok açık net, yani DEM siyasetçilerinde, DEM tabanında Selahattin Demirtaş'tan dolayı böyle bir duygusal bağ kuruldu ve çok sert tepki verildi. O sert tepkinin yanında Kemal Bey'in Ümit Özdağ'la yaptığı işler vesaire falan da bambaşka bir noktaya getirildi ama şu noktada herkes emin. Kemal Bey'in teröristsiz Türkiye meselesine sonuna kadar destek vereceğini herkes görüyor. Hı hı. Kemal Bey'in bütün bu söylemler karşısında İmralı'ya ben olsaydım milletvekili gönderirdim cümlelerini bir tarafa koyuyorlar. Dolayısıyla çok açık net söyleyeyim. Hani baktığınızda 2016 Özgür Özel'in Demirtaş'la ilgili tweetine bakın.
1: Ben aynı fikirde değilim.
0: Hayır, ona bakın. Yani siz eğer meseleyi, şimdi CHP'lerin bence yaptığı en büyük hata o. Şimdi CHP'ler ne diyor? Gökhan Bey başta olmak üzere.
2: Günaydın.
0: Diyor ki,
1: Gökhan günaydın.
0: Yok yok, diğeri.
3: Zeybek.
0: Diyor ki ya geçen de konuştuk. Şimdi CHP'ler birbirlerini şöyle suçlamaya başlamadılar mı? Esasında Kemal Bey proje. Seçimi kazanma ihtimali de yoktu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten kazanmayacaktı. Diye başlayıp seccade meselesine kadar getirdiler. Ama geçen bir yayında bir CHP genel başkan yardımcısıyla bir anketörün toplantısı. Orada Avrupa Birliği'nden gelen bir heyet. Evet. İşte çok iyi bir tarım projesi. Murat Gececi, evet. Tarım projesi. Diyor ki ya bunu Kemal Bey'e söyleyin. Bu Doğu Güneydoğu'da en az bize 2-3 oy bu puan getirir. Diyorlar ki hayır. Söylemeyiz diyorlar. Bunu kendisi anlattı. Bu stüdyoda anlattı.
4: Neyi söylemeyiz diyor?
0: Ya projeyi söylemeyiz. CHP'ye oy getirecek projeyi sunumunu alıyorlar. O genel başkan yardımcısına diyor ki anket firmasının sahibi bunu Kemal Bey'e anlatırsanız, Kemal Bey bunu dinlendirirse Güneydoğu'dan falan bize 2-3 puan oy gelir. Bizim dönemimizde olacak bu deyip Kemal Bey'e anlatmıyorlar. Şimdi
4: evet,
0: biz CHP içerisinde iki türlü bu yaklaşımları görüyoruz. O nedenle ben şuna bakıyorum.
3: O zaman
0: o gün alınan karar CHP grup kararıysa bu herkesi bağlar. Sayın Özel'i de bağlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlar. Yani Sayın Özel'i oradan bir yere koymak doğru olmaz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu başka bir yere koymak doğru olmaz. Bu CHP'nin grup kararı. Onu görmek gerekiyor. Ama temel şey şu. Şimdi bütün bunlar üzerinden siz geldiğinizde hep şunu konuşuyoruz ya. Yani saatlerdir konuşuyoruz. Mesela konuşmadığımız bir şey. Ben yeni öğrendim, sordum. Bilgi gelmiyor tam anlamıyla ama. Bu CHP'den 27 vekil, 27 parti meclis üyesi istifa etmişti değil mi?
4: Evet.
0: Kabul edildi mi?
4: Edilmedi çünkü mahkeme tedbir kararı nedeniyle istifanız geçerli olmaz dendi.
0: Kabul edilmedi değil mi? Bak, CHP parti meclis üyesi istifa ediyor. Kabul edilmeme gerekçesi mahkeme üzerine bağlanıyor değil mi?
4: Evet.
1: Ama yüksek disiplin aynı MYK yüksek disiplin kuruluna sevk edebiliyor. Yani
3: ancak, tedbir kararı nedeniyle istifa etmelerinin de herhangi bir işleyişi aksatmayacağı hukukçular tarafından dile getirdim
4: şimdi. Evet. İstifası resmi olarak geçerli olamaz diyor.
0: Ben de oraya geleceğim. Şimdi biraz önce kim söyledi bilmiyorum. Yani herkes kendi yerinden bakıyor hikayesi ya. Bu filin tanımı gibi. Yani herkes filin bir kısmını tarif ediyor. Ya arkadaşlar çok net bir şey var. Herkes işine gelen hukuksal kısmı bir tarafıyla ben kabul etmiyorum diyorsun. Gidiyorsun oraya istifayı sunuyorsun. Kabul etmiyorum diyorsun. Gidiyorsun parti meclisinin şeylerini oraya alıyorsun. Kabul etmiyorum diyorsun. Gidiyorsun oraya müracaat ediyorsun. Şimdi şöyle bir gerçekçi olmak lazım. Burada çok net bir iletişim stratejisi sorunu var. Sayın Özel'in ekibinde de var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde de var. Çok açık söyleyeyim. Yani bunu çok net görmek gerekiyor. Ama temel sorun şu. Yarın bahsettiğimiz senaryoların hepsinin olması durumunda biz çok erken davranıyoruz. Mesela biz hiç çok hızlı biçimde 9-10 milletvekilinin birden disiplin süreci hiçbirimiz çok beklemedik değil mi? Yani süreç alttan başlar vesaire falan diyorduk. Ama gitgide şimdi hakaret etme boyutuna geldiğinde, partiyle ilişkiyi kesme boyutuna geldiğinde, genel başkanı rencide edip boyuta geldiğinde bu mekanizmanın çalıştığını görüyoruz. Şimdi konuştuğumuz mesele ne? Özgür Bey ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Allah'ını severseniz elimizi vicdanımıza koyalım. Şimdi deseler ki dördümüz CHP'de, Kemal Bey'de, Özgür Bey dördünüzü arabulucu olarak kabul etti.
4: Tamam.
0: Hangimiz inanırız ki ikisi birleşecek ve biz arabulucu olalım? Mesela var mı burada hakikaten uzlaştırabiliriz diyen var mı?
4: Başta işte var.
0: Nasıl var biliyor musunuz?
4: Gün.
0: Var. Kim şöyle. Var? Bir, Kemal Bey'in diyecek ki Özgür Bey'in çevresi, Kemal Bey bize kurultay takvimi versin. Kemal Bey diyecek önce bir arındırayım, temizleyeyim. Bak temizleyeyim. Ondan sonra Kemal Bey'in birinci

Hedefi şu an CHP iktidarı değil. Kemal Bey'in birinci hedefi CHP'nin arındırma süreci. Kemal Bey böyle bir iktidarın kendisi açısından sorunlu olduğunu söylüyor zaten. Yani Kemal Bey'e karşı argüman ne? Sen seçim kazanamadın, bu adamlar seçim kazandı. Dolayısıyla da bunun bedelini ödetiyorsun. Kemal Bey de diyor ki, ya arkadaşlar diyor, bizim için esas olan şey ahlaki üstünlükten tutun birçok şey. Seçim mi kazandın ve başka bir şey söyledi geçen.

0: Şimdi biz de gündelik olaylar üzerinden bunları yorumlamaya çalışıyoruz ama makas açıldı. Anlayış farklı, çok farklı. Paradigma çok farklı. Bunu görmek gerek. Farklıydı İki tane CHP var.
1: İki tane, ama işte zaten burada
2: Kemal Bey bunu siyaset, muhakkak izah etmelidir.
1: Siyaset seçmenle yapıldığı için seçmeni bir kenara koyamıyorsunuz. Çünkü bu bir şirket değil. Bir iş yeri değil. Yani siz diyebilirsiniz ki burada ben haklıyım. O yargı sürecini göreceğiz. Ama bir seçim olduğunda orada seçmen devreye giriyor.
0: İşte seçmen devreye giriyor da Serap, sıkıntı şu. CHP'ler diyor ki tamam ya, biz parçalandığımız andan itibaren zaten iktidar yüzü görme şansımız yok. Ve şu an yani CHP'de ısrarla tırnak içinde söylüyorum, üçüncü yolcuların şeyini diyorlar ki ya bu parçalanma zaten bize iktidar getirmez. İran Kesici Demokratik Parti örneğini verdi ya. Şimdi diyorlar bu bize getirmez.
1: Tabii Murat Karayalçın da öyle, partinin büyükleri de asla kopuş olmaması gerekiyor.
0: Ama bak partinin büyükleri dedik ya biraz önce.
3: Servis edilen anketlere bakarsak öyle söylemiyor. Bazı anketler Özgür Özel'in partisinin %32 alacağını,
4: bugün açıklandı.
3: CHP'nin %9 alacağını topladığınız zaman %40'ın üzerine çıkıyor.
0: O anketler hala parti kasasının üzerinde olduğunu zannediyor.
3: %31 bulmuş
1: CHP'yi. Zaten çok hevesli, ayrılmaya çok hevesli, çok istekli, çok arzulu bir şey yok ki. Yani ortada çıkan var mı bilmiyorum. Ortada bir, ortada yaşanan bir durumun belki sonucu olacak.
0: Ama bu arada yarın il başkanlarıyla ilgili disiplin mekanizmasının işletileceği Ali Kemal de söylemişti. Çok güçlü ihtimal.
4: Devam edecek.
0: Yani yarın
1: yeni başkanlar değişecek. Bu arada Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı değil mi?
3: Evet.
1: Resmi olarak katıldı diye biliyorum.
3: Rozet takıldı bugün.
1: Evet. Onunla ilgili şimdi bu hafta size sorayım onu. Bu hafta başka var mı böyle yeni katılacak muhalefetten?
3: Şimdi
1: geçen
3: çok fazla isim zikrediliyor haftalardır. Ankara'da işte Nallıhan, ondan sonra Keçiören, birçok ilçe, Polatlı filan bahsediliyor. Bu ilk günlerde de bahsedildiği zaman ben Keçiören'le ilgili örneğin sıcağı sıcağına bir yayında katılmayacağını o hafta için söylemiştim. AK Parti'ye ciddi bir rağbet var belediye başkanları kanadından. Herkes AK Parti'ye katılmak istiyor ama AK Parti'nin mekanizması da her gelene, her kapıyı çalana gel şeklinde değil. Bir ince araştırmalar yapılıyor. İşte partiyle uyumu, teşkilatla uyumu nasıl olur? Geçmişteki belediye iş ve işlemleriyle ilgili usulü nasıl?
0: Berat, orada Cemil Tugay da başvurmuş bir problem mu AK Parti'ye, katılmak istemiş mi?
3: Ya şöyle, şu an sıcakta böyle bir şey yok.
0: Hayır, geçmişte.
3: Daha önce bir takım iddialar kulis bilgisi şeklinde dolaşıyordu ama çok fazla mesela Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde AK Parti'ye katılmak isteyenlerin olduğunu zaten hem duyduk hem bazılarını ben de açıkladım. Mesela Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmak için her türlü yolu denedi. Çok üst kademeden isimlerle de geldi AK Parti Genel Merkezi'ne ama bu bahsettiğim yolsuzluk operasyonundan epeyce bir zaman önce. Hatta bazı AK Partili isimler ön ayak oldular. Geçmişte siyaset yapmış, hala şu anda aktif siyasetin içerisindeki bazı isimler, milletvekilleri de bu işin içindeydi. Ama AK Parti'de şöyle bir mekanizma var. Geçmişiyle ilgili AK Parti öncesi dönemle ilgili problem gördükleri isimlere yeşil ışık yakmıyorlar. Oradan bir vize alındığı takdirde rozet takımı söz konusu oluyor. Şimdi burada çok konuşulan isimlerden bir tanesi çarşamba günü AK Parti'ye katılması mümkün olabilir. O da Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı. Daha önce AK Parti Belediye Başkanı olmuştu. Ardından AK Parti'den istifa etti. Belediye başkanlığından da istifa etti. Sonrasında İyi Parti'den aday olup bu dönem tekrar belediye başkanı seçildi. O sıcak bir gündem olarak karşımızda duruyor. Ama şunu mesela söyleyebilirim. Ankara ilçe belediyeleriyle ilgili ben bu hafta herhangi bir katılımın olacağını zannetmiyorum. Aldığım bilgiler de bu yönde. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılmak için çok yoğun bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama AK Parti'den hala az önce söylediğim sayıklar nedeniyle herhangi bir onay verilmedi. Bu da bilgidir.
1: Peki. Bence Umut Akdoğan'ın da buna çok sert bir tepkisi olmuş Haymana Belediye Başkanı'yla ilgili. Yani diyor ki, hatta bir kısmını da ben paylaşayım. Haymana Belediye Başkanı profesyonel bir yalancıymış, ben bunu anladım diyor. Aday olmak için yaptığı başvuru üzerinden.
4: Cumartesi günü.
1: Neden yaşanıyor bu?
4: Çünkü cumartesi.

0: Günü Mansur Bey'in yanına gidip elini öpmüş. Ben AK Parti'ye geçmeyeceğim, böyle bir iddia var ama bu doğru değil demiş.
1: Ha öyle mi?
0: Cumartesi günü.
1: Geçen yeni yani.
0: Evet, yeni. Sonra bir de Özgür Özel'le telefonda, o ne kadar doğru bilmiyorum ama Özgür Özel'le de telefonda görüşmüş, demiş ki benim AK Parti'ye geçme gibi bir durumum yok diye söylemiş. Şimdi Keçiören Belediye Başkanı da öyleydi. Bir gün önce Sayın Özgür Özel'le yan yana gelmişlerdi. Bunlar doğru değil, ben ayrılmayacağım partiden demişti ama ayrılmıştı. Anladığım kadarıyla
2: Tabii orada
0: bu
2: bir mesajlaşma vardı
0: durum...
2: meşhur.
0: Hayır, onu
2: O ayrı
0: evet,
2: bir
0: evet o
2: olay
0: ayrı
2: ya.
0: bir mesele ama o da öyle söylemişti yani. Hani ben katılmayacağım demişti. Haymana Belediye Başkanı Mansur Bey'le görüşmüş. Elini öpmüş. Sizinle beraberim, ben AK Parti'ye geçmeyeceğim demiş. Şimdi böyle olunca da haklı olarak bu tepki, yani haklı değil, haklı derken şöyle, yani bu sert eleştiriler gündeme gelebiliyor. Diğer taraftan da bu Polatlı, işte Gölbaşı, işte Nallıhan, mesela dün yine bir yayındaydık. Polatlı başkan, belediye başkanı Mehmet Müftüoğlu'na, Türk'ün gazetesi yönetmenine mesaj attı. Direkt dedi ki ben Mansur Bey'le beraberim, hiçbir yere gitmiyorum. Şöyle de bir bilgi var. Bu başkanlar hep bizim adımız böyle geçiyor. Çok rahatsız oluyoruz. Biz Mansur Bey'le beraberiz. Mansur Bey'le beraber hareket ediyoruz. O neredeyse biz de oradayız diyorlar. Yani hani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse oradayız. Yarın başka siyasi parti. Yani Mansur Bey'le beraber hareket ettiklerini söylüyorlar. O yüzden ben de Ferhat Murat gibi düşünüyorum. Yani bu hafta başka bir belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii düşünmüyorum. Sonuçta belli olmaz. Haymana Belediye Başkanı da Mansur Bey'in elini öpüp ben yanınızdayım diye destek, yani yanınızda olacağım
1: Hayır, bunu
0: demiş ama...
1: yapmasına birlikte siyaset yaptığı ya da belli bir hukuk olan insana ne gerek var ki? Dürüstçe deseydi ben böyle bir siyasetten böyle bir tercih
0: yani
1: de bulunuyorum. Bundan sonra böyle devam etmek
0: zaten
1: istiyorum dese.
0: Zaten Haymana Belediye Başkanı Mansur Bey'in de önerdiği bir isim değilmiş. O seçim döneminde anketlerde çok önde çıkıyormuş. Ve zaten CHP'li bir isimmiş.
1: Bu arada...
0: Geçmişte CHP'liymiş.
2: Artı şöyle ama tabii CHP'li bir isim ama Haymana dediğimiz
0: ya bugün
2: bölge
0: Tuzla Belediye
2: zaten
0: Başkanı
2: daha
0: mesela...
2: çok muhafazakar, hatta meşhur Refah Partisi'nin bir Haymana grubu vardır. Yani muhafazakarlığıyla ön plana
0: İstanbul'da
2: çıkmış bir
0: Tuzla
2: yer.
0: Belediye Başkanı mesela ne yaptı? Dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Bakanlıkla anlaşamadığınız için biz Tuzla'ya yatırım yapamıyoruz
3: Hangi
0: dedi.
3: belediye başkanı tutukları anarken Ekrem İmamoğlu anmamıştı? Hangi ilçe belediye başkanı bugün? Kartal mı, Tuzla mıydı?
4: Tuzla.
3: Tuzla mı?
0: Bugün işte Tuzla
3: tamam.
0: Belediye
3: Ama
0: Başkanı.
3: Ama hayır, sen başka bir boyutunu söylüyorsun da ben de şeyi söylüyorum yani...
2: Ya bak,
0: yani
2: Şeref
0: şöyle,
2: Hanım, bir
0: Tuzla
2: Fulis
0: Belediye
2: bilgisi olarak
0: Başkanı
2: o zaman
0: içinde...
2: paylaşayım.
0: Tamam,
2: Şöyle, az önce söyledim, çok özür dilerim. İstanbul'da, tam da yerinde olduğu için söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda belediye başkanlığı yapıp da AK Parti'ye geçmek isteyen bazı ilçe belediye başkanları
3: evet, bir tanesi
2: var.
3: Benim ilçemin komşusu yani.
0: Vardır.
3: Ben Fatih'te oturuyorum, izleyici oradan baksın.
0: Eyüp Belediye Başkanı mesela. Bu çok söylendiği
1: için. Siz söylemediniz ama can.
3: Fatih'te oturuyorum dedim. Yani ilçeleri
2: Anadolu
3: var.
2: Yakasında da var.
0: Tamam. Hayır söylen. Bunlar konuşulduğu için söylüyorum. Yani şimdi bugün Tuzla Belediye Başkanı'ndan bu
1: neden
0: ifadeyi
1: geçmek
0: duyunca...
1: istiyorlar? Bunu hep muhalefet bu
0: ama
1: soruşturmalar
0: şey
1: üzerinden
0: ama şöyle bir şey var.
1: Değerlendiriyor.
0: Ama bir dakika, şöyle bir şey var.
1: Ne Eyüp
0: Belediye Başkanı'yla
2: Belediye
0: ilgili iddialar vardı.
2: Sözlerine
0: şimdi bak, bu iddialar oluyor, gündeme geliyor. Ve haklı olarak bir siyasi tavır alabilirler. Bu burada çok normal. Ama mesele geçip geçmemesi değil. Geçebilir, der ki ben siyaseten artık Cumhuriyet Halk Partili değilim. Zaten öyle değildim. Ama kazanacak aday olarak ben
3: vardım. Arkadaşlar
0: ben bir
3: sorun var, niye
0: diyoruz.
3: Görmek istemiyoruz? Altılı masa dediniz. Orada milletvekilleri geçtiğinde CHP'ler kendi içinde eleştirmeye başladılar. Belediye başkanlarının bir kısmı geçiyor. Tartışma şu, bunlar CHP'li miydi değil miydi? Seçmene dalga geçer gibi. Ya değilse aday göstermeyecektiniz mesela.
2: Evet.
3: Üçüncüsü dediğiniz
0: evet.
3: Boyut işte... Soruşturmalar var kendilerine.
0: Evet, evet. Yani
3: ama bu tek başına yetmiyor. Yani şunu, fotoğrafın bir tarafını gördüğünüzde yetmiyor.
0: Genel merkezde bir birlik yok yani.
3: Adam tam oraya
0: şöyle
3: geldim.
0: Yani siyasetçi kendini güvende hissetmiyor.
3: Bak bir şey söyleyeyim Serap.
2: Buna bir referans verebilir miyim?
3: Çok özür Ferhat Murat. Geçmiş dönemde bazı belediye başkanları, Çevre Şehircilik Bakanlığı gitti, deprem bölgesi vesaire falan hizmet yaptı. Ya sadece teşekkür ettiler diye adamları...
0: Evet.
3: Defa koydu şey
2: abi.
3: Linç ettiler ya kardeşim. Sen merkezi hükümet başkaysa, senin partinden değilse, merkezi hükümetse...
1: Ama bu karşı ne yazık ki Türkiye'de bu hale geldi yani. Çok sert karşılıklı.
3: Bunu şunun için söylüyorum.
2: İzmir'de de
1: Üsküdar
2: benzer
1: Belediye
2: bir durum.

0: Cumhurbaşkanı da Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti diye neler oldu hatırla. Hilmi Türkmen'de bir ortak bir yer, ne projesiydi? Ama burada... Orada da neler oldu? Yani orada teşekkür etti diye ki çok normal değil mi? Birlikte bir ilçe, biri büyükşehir, bir resmi tören var açılış gibi. Ne yazık ki çok herkes kılıçları çekiyor ve burada da o normal nezaket çerçevesinde olması gerekenler bile olamıyor.
1: Ama işte o dönemde şöyle bakılıyor. Bu hayır gidebilir, biraz şey yapabilir.
2: Ama hayır şöyle bir şey var. Yani bu geçişlerde... Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey hissediyor siyasetçi. Yani belediye başkanı, milletvekili diyor ki benim arkamda, benim başıma yarın bir şey gelirse arkamda bir sağlam bir genel merkez bile yok. Çünkü genel başkan ayrı, millet grup başkanı ayrı, bu partide bir ayrışma var. Yani başıma bir şey geldiğinde kim bana sahip çıkacak diyor ve haklı olarak da diyor ki ben burada o zaman böyle siyaset yapmam diyor. Burada da anlayışla karşılamak
0: evet,
2: lazım.
0: Evet, buyurun Hakem
3: abi. Üç aşamalı bir ayıp var. Bir, önce aldığı oya saygı göstermeyen başkanın hatası var. O bir.
0: Eğer zaten bu, en önemli kısmı aslında kişiler, seçmen açısından.
3: Kişisel olarak her hata yaptıysa bunları seçen CHP genel merkez yönetiminde var. Ama üçüncü ayıp da iktidarın. Eğer bir belediye başkanı kendisini riskte görüyorsa, güvende hissetmiyorsa ve o güveni AK Parti'ye geçince alacağını düşünüyorsa orada da demek ki Türkiye'de yargıya bakış açısıyla ilgili bir sıkıntı var. Yani ben orada olursam başıma bir şey gelmez gibi bir düşünce var.
4: Bu güvende iktidarın yargıyla ilgisi olduğunu ben düşünmüyorum.
5: Yargıyla ilgili
3: eğer böyle bir endişe varsa. Yani burada üç boyutlu bir...
5: Bizatihi yaşayan.
4: Burada kastımız yargı değil bence. Burada daha ziyade bir siyasi partinin teşkilatıyla, il başkanıyla, ilçe başkanıyla, genel merkeziyle, belediye başkanıyla yan yana yol yürüyebilme hayır, tasarrufunda hayır, bulunma yeterli.
2: Hayır, hocam,
4: bu yeterlik yok.
2: Hocam bunu bakın, o bunu sözcü röportajında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Dedi ki, bu operasyonlar dedi, tırnak içinde söylüyorum, bu operasyonlar AK Parti yargısı tarafından yapılmıştır dedi. Ve yargı tarafsız değildir, siyasidir dedi. Bakın bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söyledi.
4: Muhalefetin Genel Başkanı söyleyebilir, tamam gayet normal.
2: Hayır,
4: şimdi,
2: bir dakika, bir dakika.
5: Hayır, orada da şu soruyu sorarlar o zaman.
2: Şuraya geleceğim.
5: Madem aynı yargı, Kurultay davasında tarafsız bakıyor da belediyede taraflı mı bakıyor derler.
2: Tam onu söyleyeceğim. Şimdi tam onu söyleyeceğim. Şimdi
5: tabanını tutmak için yapılmış... Popülist bir söylem.
2: Tam onu söyleyeceğim. Şimdi hayır hocam siz hani biraz önce söylediniz ya genel Kemal Bey'in siyasi tutumundaki değişiklikleri anlattınız ya o yüzden atıf yapıyorum size. Şimdi
4: ben
2: burada,
4: Kemal Bey AK Parti ile yan yana yol yürüyecek demedim.
2: Tamam. Burada Kemal Bey'in siyasi anlamda da bir çizgi farkı yok. O yüzden burada evet Ali Bey'in dediği gibi belediye başkanları veya siyasetçiler kendilerini güvende hissetmiyor. Çünkü diyorlar ki yargı siyasi bir yargı. Ve bunu da söyleyen o siyasetçilerin genel başkanları. Şimdi bu eksende bir tartışma yürüdüğü için haklı olarak da belediye başkanı çıkıp ben AK Parti'ye geçersem bu işlerden sıyırırım düşüncesi var. Doğru yanlış bu başka bir şey.
5: Bunun ben doğru ama olduğunu düşünmüyorum.
2: Ama bunu bak, burada düşünüyorlar.
5: Burada var biliyor musun?
4: Bunu geçenlere sordum.
5: Beykoz Belediye Başkanı ile görüştüm.
0: Burada tabii insanların nasıl algıladığı da başka bir konu yani.
5: Nasıl sunulduğu ile ilgili. Şimdi Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel daha önceden belediye başkanlığı yapmamış. Yani belediye ile ilgili bir dosya ile ilgili... Herhangi bir soruşturmaya tabi olmayacak.
2: Soktu bir isim.
5: Ekrem İmamoğlu'nun siyasete soktuğu isim. Sonrasında Beykoz Belediye Başkanı tutuklanınca, görevden geçici olarak alınca Özgür Çelik tarafından Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle aday gösterilmiş, CHP'nin adayı gösterilmiş bir isim. Kendisinin CHP içerisindeki il yönetimi, ilçe yönetimi, meclis üyelerinin orada... kendilerinin lehine avantaj elde edebilmek için ihaleleri yönlendirme çabasından bunaldığını ifade ederek ben zaten belediye başkanı olsam da ilçeme bir hizmet sağlayamayacağımı gördüğüm için Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmek zorunda kaldım. Beni AK Parti bir kızı, bir evladı gibi karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanı dertlerimizi dinledi ve icraat yapmak istediğin her noktada hükümetimizle beraber yanındayız dedi.
0: Ali Kemal Bey'e de
5: milletine hizmet etmek isteyen birisi. Hocam. Bakın ilkesel olarak ben parti değiştirmeye doğru bakan birisi değilim. Bu ayrı bir mesele.
3: Milletvekilleri
5: meselesi de aynı. Ama CHP iktidara gidenleri tükaka yaparken kendisine gelenlerin de baba ocağına hoş geldiniz dediğinde de aynı tutumu ortaya koyması
0: peki,
5: gerekir. Burada da bir tutarlılık yoktur.
0: Burada Özgür Özel'in parti kurma ihtimaline karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarını tutmak istediği bu yönde baskı yaptığı konuşuldu. Hatta

0: Ona ilişkin bir yalanlama geldi. Hatta soruşturmalar üzerinden de böyle bir baskı yapıldığı iddiası üzerine Ali Aydar Fırat dedi ki böyle bir şey yok. Ne dersiniz buna ilişkin?
1: Onu yalanladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel olarak belediye başkanlarını tutmak konusunda bir gayret olacağını sanmıyorum. Bence tam tersi burada Özgür Bey'in belediye başkanlarını eğer iddia edildi ki gazeteci arkadaşımızın iddia ettiği gibi işte belediye başkanlarını götürmeyeceği konusundaki kısma benim yorumum şu olabilir. Bir, hali hazırda CHP'li belediyeler operasyon devam ediyor. Yeni bir parti kuracaksın. Parti kurdun, iddiaya çıktın. Üç gün sonra senin partindeki belediyeler operasyon oluyor. Sen tekrar nedir? Aynı sarmalın içerisine dönüyorsun. İki, kabul edelim özellikle CHP'nin son 10 yıldır siyasetini daha çok belediyeler üzerinden geliştirmesi nedir? İşte biz belediyelerde, yerel iktidarda hizmetlerimizi yapacağız, sosyal demokrasiyi geliştireceğiz ve halk bizi görecek. Ve bu aslında iyi bir projeydi ama beraberinde belediyelerin de ciddi bir güç kazanması, parti yönetimini etkiler noktaya gelmesi gibi sonuç doğurdu. Baktığın zaman belediye başkanları neredeyse kurultayları belirlemeye başladı. Bir taraftan yeni kurulacak parti üzerinde belki belediye başkanlarının çok ciddi bir tesir yaparak kendilerine özgü bir örgütlemeye girmemesi için belli bir süre belediye başkanları olmadan yol almayı tercih edebilir. Hatta bizim siyasetimize hep örnek verilir. Mesela Bülent Ecevit ve Demirel'in çok fazla mesela yerel seçimlere yüklenmedikleri iddia edilir. Neden? İşte tamam belediye alıyorsun, ediyorsun ama yarın bugün belediyede bir sorun oluyor. O belediyedeki hata senin bütün partine mal oluyor. Bunu SHP 1991'de yaşadı. Orada bir tane bürokratın hatası o yıllarca konuşuldu. İşte. Neredeyse bugünlere kadar geldi. Bakıldığı zaman bir bürokrat. Şimdi benzer sıkıntıyı yine yaşıyorsunuz aslında. İyi hizmetler yapan yerler var ama belediyede yaşanan bazı sorunlar partinin ana gündemine dönüşmüş vaziyette. O nedenden dolayı olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da gitmeyin bir yere, burada kalırsanız operasyon yemezsiniz. O kendisini de çok sıkıntıya sokabilecek
2: kimsenin
0: bir şey.
2: Kimsenin öyle bir garantisi yok. AK Parti'de bir sürü operasyonla karşı karşıya kalan belediyeler var. AK Parti bunu siyaset malzemesi yapmadığı için çok gündeme gelmiyor. 13 yıl ceza alan var, 5 yıl ceza alan var. Şu an güncelde de bakıldığında Kırıkkale Yahşihan Belediyesi tutuklu, yolsuzluktan, ihaleye fesat karıştırmadan ve bakıldığında birçok kurum, işte kayyum olarak geçtiğimiz dönemde Şanlıurfa'da bir belediye başkanı Halfeti, yanlış hatırlamıyorsam, evet, Halfeti. O da tutuklandı. Ya bakıldığında valilik yapmış bu memlekette Tuncay Soner şu anda tutuklu. Yani kimse yanlış yapanın yanında durmuyor ki. Aslında CHP'deki mesele zaten buydu. Problem
0: tabii
2: buydu.
0: Bir cinayetle ilişkili daha başka için. Bir çerçevede bir
2: evet,
0: şükür.
2: Ama tacizci bir belediye başkanının yanına gidip Giresun milletvekili adliye çıkışında dik dur arkandayız diyor. Şimdi böyle bir mesele olur mu? İki gün sonra kızacağız. Şüpheli bir şekilde tabii, hayatını kaybetti 16 yaşında bir kızımız. Evet, kim onun arkasında durdu? Çok özür diliyorum yani. Hani burada bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korumak için bu tarz şaibe iddialarıyla anılan belediye başkanlarının üyeliklerini askıya alması bile CHP'yi korurdu.
0: Peki,
2: ama çok özür dilerim.
0: Bir 10 dakika, 13 dakikamız kaldı.
2: Beşiktaş'ta bir olay. Yani bu kadar yolsuzluk operasyonu var. Bu kadar belediye başkanı gözaltına alınıyor. Beşiktaş'ta bir isim perşembe günleri Bodrum'a gidiyor. Nasıl olsa cuma günleri bu operasyonlar yapılıyor diye. Bodrum'da bir teknede kalıyor. Olası bir operasyonda yurt dışına kaçmak üzere mevzileniyor. Operasyon gelmeyince pazartesi dönüyor. Başına, işinin başında benzer rüşvet ve benzeri işlemleri yapmaya devam ediyor. Bu da çıktı karşımıza. Şimdi bunu savunulacak bir tarafı var mı?
3: Peki. Serap, bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Bu yerel seçim esasında CHP'nin elinde bir fırsat vardı. O fırsat Özgür Bey seçimleri aldığında Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Hoca'yı hatırlarsanız bir şeyin başına getirecekti. Bu belediyeleri denetlesinler.
2: Getirdi aslında da.
3: Evet, belediyeleri denetlesinler. Hani AK Parti'de olduğu gibi bilmem olmasın vesaire bir sürü şey ama işletmediler. Sembolik bıraktılar. Şimdi zaten en büyük eleştiri Özgür Bey'e bu. Yani siz AK Parti'nin siyasal bir operasyon yaptığını iddia ediyorsunuz. Tamam, bir yaptı, iki yaptı. Ya o kadar süre içerisinde hiç mi bir mekanizma çalıştırmadın? Hiç mi kendi parti içerisinde bu mekanizmalarla birlikte bir saniyeye git aklan gel. MHP bunu yaptı. Birçok parti şey
0: burada
3: yaptı.
0: Ama şöyle bir durum yok mu? Burada zaten iddialardan öte bu kişilerin, işte Ekrem İmamoğlu'nun ve bu dava çerçevelerinde yargılanan kişilerin daha çok yargılamadan çok tutuklu olmasına değil mi itiraz? Bunu da hatırlamak lazım.
3: Şöyle,
0: yani durumu siyaseten başka bir noktaya taşıyan konu da şimdi bir buçuk yıldır insanların tutuklu olması konusu.
3: Zeydan Karalar örneği. Ha şunu da söyleyeyim. Yani bütün bu operasyonla ilgili önce şu şehri düşeyim. Yani suçu sabit olana kadar. Mesela Adıyaman Belediye Başkanı, benim memleketim olduğu için Abdurrahman Türkler'in iddianamesine bakıyorum. Ya bir tane insan çıkmış konuşmuş, bir tane. Demiş şu şöyle, onu almışlar, tamam mı? Ortada somut olarak bir şey koyamıyorsun ve şimdi bunun karar duruşması var. Bununla ilgili Zeydan Karalar örneğinde
2: ama
3: mesela...
2: Ama tutuksuz yargılaması devam ediyor, görevini iade edildi.
3: Onu söyleyeceğim. Şimdi bazı hepsini aynı kefeye koymamak lazım ve yargının da bu konuda çok çok dikkatli olması lazım ama... Diğer taraftan zaten bahsettiğinle ilgili ne konulmuş? Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü diye bir üst şey konulmuş.
2: Şimdi davanın
3: bu,
2: ismi o.
3: Davanın ismi bu. Şimdi bu dava içerisinde tabii ki tutuklukla ilgili hepimizin eleştirisi var. Yani sen işte adam ifadeye çağırabilecekken vesaire bunları da tartışmıyoruz. Bunları eksiklerini ifade ediyoruz. Ama ilk etapta şey neydi? Bütün bunların hepsinin üstü siyasi operasyon diye örtülmeye çalışıldı. Belki de sorun burasıydı. Parti içerisinde bir mekanizma devreye girmiş olsaydı, bu mekanizma bu kadar büyütülmeden, mesela CHP, bir saniye benim belediye başkanımla ilgili sorun var. Kardeşim bir dakika gel buraya. Parti meclisi zaten sende. İstifa ettiğinde zaten CHP'li biri seçiliyor. Hani müdahale etmeden. Kardeşim bunlar nedir? Kendi içerisinde müfettişlik mekanizmasını devreye koymuş olsaydı, belki bunlar böyle olmayacaktı. O zaman siyasi olarak da davaların şeyiyle ilgili bir siyasi kazanım noktasına geleceklerdi ama... Ama bu şekilde ne oldu? Gerçekten belki de suçsuz olanla suçlu olanı aynı kategoriye koydurdun ve savunmasını yapamadın. Şöyle dedin, ya bunlar siyasidir, bunlar olmaz. Hayır bir saniye, adam kendi parti mensubundan, şimdi biz dördümüz stüdyodayız, birimiz çıktı diyoruz ki ben şunu verdim, şunu aldım, şunu yaptım, şunu yaptım ve dördümüzüz. Kanıt sunuyor, onu sunuyor ama birisi diyor ki hayır bunları vermedin. Ya adam verdim diyor. Sana düşen ve yargıya
2: vergisi
3: düşen...
2: Orada.
3: Yargıya düşen... Bunu beklemek ama sen ben bunu vermem mantığıyla hareket ettiğinde işte bugüne kadar kart topu gibi büyütüp büyütüp büyütüp getiriyorsun ve sonra siyasete de bunun altından çıkamıyorsun. Sorun tam da burası. Keşke o mekanizma Yılmaz Hoca geldiğinde mekanizma keşke devreye konulmuş olsaydı. Yerel seçim niye önemli? Evet Demirel örnek doğru, CHP örneklerinde falan ama şimdi kimle mücadele ediyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'la. Nereden geliyor? İstanbul yerel Büyükşehir'deki başarısından geliyor. Ve dolayısıyla da onun karşısında bir şey oluşturmak istiyorsan yerelde bunu başarman lazım. Son cümle ben CHP yerel seçimde başarı olduğunda dedim ki bakın refah modeli diye bir belediyecilik modeli var. AK Parti modeli diye bir model oluştu. Sizin bir model oluşturmanız lazım. Yani evet bu kadar belediye aldınız bir modelin oluşması lazım. Şimdi Yılmaz Hoca kendisine göre diyelim ki Eskişehir'de bir model oluşturdu. Bazı belediye başkanları model oluştu ama... Topyekün CHP'nin bir belediyelik modelini çok hayata görmedik. Hani şu değil, birileri şunu söyleyebilir ya işte süttür vesaire falan. Benim kastettiğim o değil. 94'ü hatırlıyor insanlar. O teşkilatın üyeleri gidip çöp şey olduğunda çöp topluyorlardı. O belediyelik modelini harekete geçirelim diye. CHP esasında çok açık net söyleyeyim. Bu süreç içerisinde hala hatayı ben öyle görüyorum her iki taraf açısından da. Bir, birbirlerini suçlamaları. İki, her şeyin üzerine siyasi olarak örtmeye çalışmaları. Bu CHP'yi doğru bir yere götürmez.
0: Peki sen ne düşünüyorsun Can? Bu bir hata mıydı? Şöyle. Siyaseten Özgür Özel'in izlediği, yani Nevzat'ın söylediği şöyle, yerden soruyorum sana.
4: Tabii muhakkak söylediklerine itiraz edilecek bir nokta yok. Doğru. Evet kendi içinde bir mekanizma oluşursun. Bir CHP belediyeciliğini örnek olarak, model olarak sunsun. Bunlara kimse itiraz etmez. Bu da siyaseten bir söylem çünkü. Ama Cumhurbaşkanlığı aday olarak belirlediğim bir ismin ki Türkiye'nin en büyük ilinin belediye başkanının gözaltına alıp tutuklanması Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuçta bir siyasi parti ve iktidar olmak istiyor. Ve diyor ki benim Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından en güçlü adayım Ekrem İmamoğlu ve siz bunu bu tutuklamayla saf dışı bırakıyorsunuz.
2: Az önce
4: ki tutuklanmadan bir gün önce de diplomasını iptal ediyorsunuz. Şimdi mesele Cumhuriyet Halk Partisi açısından meseleye böyle bakıyor. Diyor ki benim Cumhurbaşkanı adayımı tutukladınız ve beni siyaseten mahkum etmeye çalıştınız.
3: CHP tabanı böyle bakıyor mu Can?
4: CHP tabanı da öyle bakıyor. Onun yüzden zaten dakika, bugün...
2: Ya da tutuklanacağı için Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmiş olabilir.
3: Bak, özür,
2: ya
3: çok
2: da
3: özür.
2: Murat tutuklanma sebebi olarak da delilleri kararttıkları bugün ortaya çıkmış olabilir.
3: Kendi partisinin içerisinde bir şey olduğunu tamam. Ama... yargılamaların siyasi olduğunu düşünüyorum. Şöyle, bak bu ikisini ayırmak gerekiyor.
4: Tamam, şöyle. Hı. Murat Gezici'nin anketini ben bilmem. Görmedim.
3: Seninle birlikte aynı yayında söyledi adam.
4: Hayır, ben görmedim. Bilmem ve Murat Gezici'nin anketine bakarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte diyor ki %70 oranında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı işte AK Parti tabanı gibi düşünüyor.
3: Veya diyor ki partide kirlilik olduğunu düşünüyor.
4: Veya diyor ki %60 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek var diyor. Şimdi bir kere gerçeklikten uzak. O yüzden ben o anketi referans olarak almam.
3: CHP hiç anket yapmış mı? Yok, CHP hiç anket yapmış mı?
4: Sen alabilirsin. Yok,
3: CHP bu konuyla ilgili hiç anket var.
4: Ben Murat Gezici'nin gerçekten...
3: Murat Gezici için söylemiyorum.
4: Gerçekten şey.
3: Hayır, CHP'de, çok özür dilerim. CHP'de böyle bir anket var mı?
4: Mutlak Mutlan...
3: Hayır, daha önceki CHP'de.
4: Genel Başkan...
0: Ya Mutlak Mutlan öncesi Özgür Özel.
3: Peki, CHP'de taban ne düşünüyor? Taban ne düşünüyor? Var mı elimizde bir şey? Ben bilmiyorum.
4: Elimizde bir veri olmayabilir. Ama sokağa çıktığımızda ki sen de söylüyorsun bunu... Pazara çıkıyoruz, sokağa çıktığımızda ki ben yaşadığım bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan bir yer. Ve çıktığımızda sonuçta orada bir baskın bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni var. Konuştuğumuzda herkes bunu söylüyor. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir muhalefet ve eleştiri var.
3: Tamam.
4: İkincisi, Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun haklı olduğunu düşünüyorlar. Diyorlar ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için önü kesilmek istendi. Bu bir siyasi davadır diyorlar. Özgür Özel birinci parti olduğu için... AK Parti, bak tırnak içinde bu yargı siyasidir. Özgür Özel'in elinden alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararıyla verdiler diyorlar. Ve diyorlar ki biz Özgür Özel ayrılırsa Özgür Özel'le beraberiz diyorlar. Yani yeni parti
3: buna
4: kurulmuş.
3: Buna itiraz etmiyorum ama itiraz
4: ben kendi,
2: ya,
4: ben kendi
2: bu mücadele
4: halay açısından söylüyorum.
2: Daha güçlü gelir Özgür Özel. Madem böyleyse CHP'de kalmak için bak, verilen bu çaba niye?
4: Senin söylediğin
0: ayrılsınlar demiyor Can Özçelik ama
2: CHP'yi
0: yani.
2: yıpratmak istediğini düşünüyorum.
3: Canın sağ tespitine katılıyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Benim itirazım şu. Ben bu sağ tespitine şu anlık katılıyorum.
4: Evet, sen de aynı şeyi söylüyorsun.
3: İtirazım çünkü aynı şey sağda var ama itiraz şu. Şimdi sağda bunu ifade edenler partide de bir şey olduğunu ifade ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve kendileri şunu söylüyorlar. Evet, keşke AK Parti'ye bırakmasaydık bu işi demeye başlıyorlar. Bak, bunu söylüyorlar.
4: Bak, bunu diyenler olabilir.
3: Hayır, tabii ama bu da
4: sonuçta,
3: bir şey.
4: Sonuçta değil Kemal yani. Bey'i de destekleyen bir ekip
0: keşke
4: var.
0: Keşke AK Parti'ye bırakmasaydık bu işi yani.
3: Arınmayı yapsaydık. Yapabilseydik. Şimdi böyle parti operasyonu hale getirmeseydik.
0: O zaman hani AK Parti'nin yaptığını düşünüyorlar.
3: Hayır,
0: o zaman.
3: Hayır. Diyorlar aslında. Çok özür. AK Parti'nin operasyonel bir hale geldiğini düşünüyorlar.
0: Operasyonu bunun, acık hale getirmesi.
3: Evet ve bunun da kendi eleştirilerini, kendi eksiklerinden kaynaklandığını söylüyor.
2: Ya Emirgan'daki villaları almamış olsaydı.
4: Kemal Bey, Kemal Bey'i destekleyen bir ekip var sonuçta
2: en
4: bu olacak.
2: En basit çok savunabilirlerdi. Mesela Emirgan'daki iki tane villayı nasıl açıklayacaksın? 50 milyon dolarlık villayı 15 milyon senden bahsediyorum.
0: Onu kendisi açıklayacak. Bu duruşma devam ediyor. Duruşmadan açıklayacak.
2: 50 milyon dolarlık villayı sen 15 milyon liraya almışsın. Habertürk televizyonunda da çıkmışsın. Benim değil şirketimin demişsin, kabul etmişsin bunu aldığını. Sonra aynı şirketi devraldığın adam Ali Nuhoğlu demiş ki benim yanımdaki elektrikçi gitti 2.1 milyar Kiptaş'tan ihale aldı demiş. Bu da belgesi demiş zaten ihaleyi belgeletmeye
0: bu arada 6 dakikamız kaldı.
2: Dolayısıyla bunun neyini savunacaksın Serap mesela, bunun neyini siyasi diyeceksin yani. Evet, çok basit Serap Hanım.
0: Tamam. Bir Can Özçelik bitirsin
4: yok,
0: size
4: hocam,
0: geleceğim.
4: Yok hocam söylesin.
0: Ya da buyurun Dersin Bey buyurun.
4: Buyurun.
5: Şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bahsi geçen kamuoyu araştırmalarına göre aslında yargılama sürecini, iddianameyi, ortaya konulan iddiaları birincil bağlamda önemli arz etmiyor. Önem arz ettiği kanaatinde değil. Uzun yıllardan beri iktidara gelme hasreti gidiyor ve iktidara gelebileceğini düşündüğü bir ekip bulunmuş vaziyette. Dolayısıyla tek tek iddianameler okunup Emirgan'da bu oldu. Beykoz'da bu yaşandı. Küçükçekmece'de yaşananlar bunlar deme noktasından çıkmış durumda. Ve şüphesiz bu okuma bir fanatizmi beraberinde getiriyor. Bu fanatik duygu ister istemez şu soruyu doğuracaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü seçmen tabanı, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi etrafında toplanmış, partisini haklı olarak iktidara taşıma gayesi güden insanlar, bu operasyonel süreçlerin, soruşturmaların, haliyle tamamen bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından gerçekleştirildiğine inanmıyor olabilir. Bu saatten sonra şunu Kemal Bey vurgulamalı. Bu denli net, doğru ya da yanlışı bir yana bırakıyorum. Net bir bakış açısına sahip olan bir kitleyi manipüle etmek, oldukça kolay olur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultay döneminde manipüle edildi.

0: delegasyon manipüle edildi. Sadece iktidar olacağız ama nasıl iktidar olduğumuzu bize sormayın. Önce partide genel başkanlık koltuğunu alacağız ama bunu da nasıl aldığımızı bize sormayın. Biz size altı oklu siyasi flamanın iktidar olacağını ama altı okun tamamını uygulayacağımızı vaat etmiyoruz. Sadece iktidar vaat ediyoruz demişlerdi. Ve şimdi Kemal Bey arınmayla bu sloganist tavırlardan kurtulmaya gayret edecek. Ben
1: son sözlerinizi alayım. Bir üç dakikamız kaldı Levent Ersin Bey.
0: Son cümlem. Süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe başkanlarının partilerinde kalmayı doğru bulacağını düşünüyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarının Ekrem Bey ile beraber bir proje olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni manipüle etmek amacıyla getirildiğine kanaat edeceğini düşünüyorum. Zaman içerisinde
1: seçmenin
0: Kemal Bey
1: buna kanaat edeceğini
0: tabanı toparlayabilecektir.
1: Peki.
2: Selap Hanım,
1: öyle bir şeye inanır mı seçmen? Miyim?
3: Şöyle hocam.
4: Bence soru önemliydi ama hocadan bir cümleyle almak lazım. Seçmen inanır mı sorusu? Tamam taban tamam da seçmen...
1: Ama seçmen zaten öyle. Tabanla seçmeni kastetmiyor.
2: Nokta orası. Şimdi biz mesela bu okumayı CHP tabanı bunu nasıl değerlendiriyor? Siyasi dava olarak görüyor şeklinde okuma yaparsa Cumhuriyet Halk Partisi ya iktidar olacaksın sen. %50 artı 1'i CHP'nin tabanıyla olamazsın. Sen dolayısıyla total seçmende bu arınma meselesiyle ilgili konu nasıl bakılıyor? Yolsuzluklar meselesi nasıl bakılıyor? Daha belediyeleri teslim ettiğimizde bu kadar yolsuzluk karşımıza çıkarsa, bir de ülkeyi teslim edersek neler çıkar kanaati hasıl olmuyor mu zannediliyor?
1: Peki, yani bu hasıl olmuyor mu Ali Kemal
2: görmek
1: Bey?
2: Lazım bence.
5: Çok kısa şunu ekleyeyim. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı her zaman için yolsuzluklara en yüksek tepki veren tabandır. Bunu 1990'larda gördük. Ama her uzun iktidar toplumsal yapıyı kısmen yozlaştırır. Uzun süren iktidar muhalefeti yordu, muhalif seçmeni yordu. Ve artık bu taban bir şekilde bir değişiklik istiyor ülke yönetiminde. Bu değişiklik isteği ve bu bıkkınlık bazı hataları da görmezden gelme gibi bir sonuca yol açtı. Ama bu demek değil ki bu taban halen eski alışkanlıklarını kaybetti. O yüzden gerek Kemal Bey'in yönetimi gerekse eğer velev ki diyelim ayrıldılar ayrı bir parti kurdular şunu yapması lazım. Tabii ki arınma konusunda politika geliştirmesi lazım ama mutlaka bu tabana nasıl iktidar olunacağını göstermesi gerekiyor. Salt iktidar hedefini tekrar koymadan bu heyecanı vermeden arınma söylemi bu tabanda karşılık da bulmaz. Ama tümden de ahlaki değerleri de dışlayan bir anlayış da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tabanında belirli süre sonra dışında.
1: Bitti süremiz ama yarım kaldı tamamlayayım dediğin için kısaca canlı
6: yani,
1: bir dakika.
6: 13 yıllık genel başkanlığı sürecinde bunu yapamamış Kemal Bey'in bundan sonra yapabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. İkincisi de hocam, hocama itiraz etmeyeceğim ama hocam çok politik davranıyor. Ben gazeteciyim. O kadar politik yanıt veremem. Yani Kemal Bey arınacak, işte Özgür Özel başarısız olacak gibi çok politik yorum yapamam. Hocam o kadar çok politik yorum yaptı ki yani Özgür Özel'in Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'de birinci parti yapmış bir genel başkan, bir siyasetçi %60'ını yönetiyor Türkiye'nin. Yönetiyordu. Ama baktığımızda hocama baktığımızda Özgür Özel'in hiçbir siyasi başarısı yok ve bir proje. Şimdi bir kere proje demek çok iddialı. Çok iddialı. Çünkü her siyasi hareket bir projedir. Yani karşılığını
0: demek
6: koyabiliyorsanız
0: iddialı değilmiş.
6: Projedir. Projedir hocam, projedir.
2: Hayır, nasıl
6: projedir biliyor musunuz?
2: Nasıl
6: projedir biliyor musunuz? Ben de siyaseti yıllardan beri takip eden bir gazeteciyim. Ankara'da da uzun yıllar çalıştım. Siyaset projeyle olur zaten. Bir proje olarak ortaya çıkarsın. AK Parti de bir proje olarak çıktı. Ne dedi? Ben milli görüş gömleğini
0: yani
6: çıkartıyorum. Hay bak, ben milli görüş gömleğini çıkartıyorum dedi ve bambaşka bir siyasi düzlemde
4: keşke
6: yarattı.
4: Sonra bırakmasaydık.
6: Şimdi bunu öyle bir söylüyorsunuz ki bütün ve bunu da şunun altını çiziyorsunuz. İşte Özgür Özel Amerika'yla, Avrupa'yla anlaşıyor. Ama Kemal Bey ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü. Hayır. Ben size onlarca hatta yüzlerce makale gösteririm. Kemal Bey'in Amerika'yla ilişkisini anlatan, Avrupa Birliği'yle ilişkisini anlatan. Ki sadece Kemal Bey'in değil, iktidar sahiplerinin de yazdığı makaleleri gösteririm. Yaptığı yayınları gösteririm. Yaptığı konuşmaları söylerim. Bakın, yaptığı konuşmaları söylerim.

0: O yüzden bunu bir siyasi hareket için, evet siz bir taraf olabilirsiniz. Bir taraf belirleyebilirsiniz. Bugünkü tarafınız Kemal Bey'in yanında olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Çünkü Kemal Bey hep kaybetti. Kaybettiği için...
1: Hocam kaybetti.
0: Hayır hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetmesi, kazanması...
2: Evet, çok sarkıyoruz artık.
0: Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetmesi için Kemal Bey'i destekliyor olabilirsiniz. Ama bunu bu kadar açıktan yaptığınız zaman bu itirazları yapmak zorunda kalıyorum size. Kusura bakmayın.
2: Peki, tamam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hayır, hocam yaptığı için
2: çok
0: varsayım
2: teşekkür ediyorum.
0: Yaptım.
2: Daha fazla da söz hakkı verecek vakit kalmadı. Bir dakika açtık. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Bir reklam arası.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim merhaba, mutlu geceler. Burası Haber Türkiye. Yeni haftaya da dünyada hareketli bir gündemle adım atıyoruz. Nihai barışa giden yolda önümüzde uzunca bir yol olsa da ABD ve İran arasında diplomasi yeniden rayına oturdu. Peki taraflar acaba savaştan gerekli dersleri çıkarabilecek mi? Bu 60 gün içinde bir barış sağlanabilecek mi? Ve barışın önündeki tek engel acaba İsrail mi yoksa Amerika mı? Tüm bunları bize zaman gösterecek. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Vakti verimli kullanmak adına hemen geçelim özetlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi yaptı. Müzakereler gündemdeydi. Erdoğan, İranlı mevkidaşına olası sabotajlara karşı uyarıda bulundu. O kritik görüşmenin ayrıntılarına hemen bakacağız. CHP'de gözler artık salı gününde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın grubu Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise PMI ve MK'yı toplayacak. Her iki cepheden açıklamalar var. Gündem sıcak, ekranlara taşıyacağız. Ve İstanbul'da bir anaokulundan kanımızı donduran görüntüler geldi. Çocukları elinde sopayla darbeden bir kişi vardı ve gözaltına alındı. O skandal, rezalete dair soruşturma da birazdan Gece Raporu'nda efendim. Hemen başlayalım yolculuğumuza bu haberle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Irak Başbakanı ile Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Detaylar. Görüşmelere dair ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Pezeşkian'a İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Pezeşkian'ın müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu da ifade etti. Bu arada Erdoğan, Ali Zeydi görüşmesinde ise gündemde ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması vardı. Cumhurbaşkanı Irak Başbakanı'nı kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. Amerika ve İran heyetlerinin İsviçre'de masaya oturmasının ardından Washington, İran petrolünün satışına yönelik bir izin yayımladı. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 2 milyon varil petrol geçişi sağlandı. İsviçre'deki o teknik görüşmeler devam ederken İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı da Umman yolcusuydu ki ikilinin burada Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin o düzenlemeleri görüşmesi, tartışması bekleniyor.
1: ABD ile İran heyetleri İsviçre'de masaya oturdu. 18 saat süren müzakerenin ardından teknik görüşmeler devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance ile İran Meclis Başkanı Kalibaf liderliğindeki heyetler Pakistan ve Katar arabuluculuğunda bir araya geldi. Müzakere heyetinin çalışmaları sona erince teknik görüşmeler başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, isim vermeden müzakereleri sabote etmek isteyen taraflar olduğunu söyledi. Teknik görüşmeler sürerken sosyal medyadan paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte büyük silah denetimlerini kabul edeceğini belirtti. Vance ise İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını söyledi. O sözlere İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Sözcü Bekai, nükleer program hakkında hiçbir müzakere gerçekleşmedi dedi. İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili de ülkede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişi bulunması konusunun gündeme gelmediğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi dedi. Açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanı Bessent, İran petrolünün satışına izin verildiğini açıkladı. Bir günde yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Yayınlanan lisans süresi 60 günken taraflarında aynı süre içinde nihai anlaşmaya varması bekleniyor.

0: İsviçre'den ayrılan Kalibaf ve Arakçı'nın bir sonraki durağı ise Umman oldu. İkilinin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin düzenlemeleri görüşmek için Umman'da olduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da mutabakat saptı ve Hürmüz Boğazı konularını ele almak üzere Bahreyn'deki Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian 14 maddelik mutabakat zaptını 18 Haziran'da dijital ortamda imzalamıştı.
1: Her ne kadar anlaşma yapılmış olsa da halen çok hassas, kırılgan bir sürecin içinden geçiyoruz ki o noktada Lübnan çok kritik. Görüşmelerin ardından gözler orada. Lübnan Cumhurbaşkanı Ağın ABD ve Katar'la kalıcı ateşkesi görüştü ve bir yandan da tarafların ortak bir mekanizma kurması ihtimali değerlendiriliyor. Peki İsrail'de neler oluyor? İsrail'li aşırı sağcı bakanlar da diyor ki Lübnan yansın.
0: Lübnan, ABD ve Katar arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Lübnan Cumhurbaşkanı Ağın, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın damadı Kushner ve Katar Başbakanı El Sani ile kalıcı ateşkesi görüştü. Masada tarafların süreci izlemek için ortak bir mekanizma kurması ihtimalinin olduğu belirtildi. Ağın görüşme sonrası yaptığı açıklamada net bir çizgi çekti. Ülkemiz egemendir, bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez dedi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını, ancak iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti. İsrail basını ise bu hafta Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunu işgal ettiği bazı pilot bölgelerden çekilerek buralarda kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin ele alınacağını aktardı. İsrail'de yayın yapan Valla sitesinin haberinde de İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gönüllü birimlerini feshetme kararı aldığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Savunma Bakanı Katz'la kendisinin İsrail ordusuna yönelik talimatların değişmediğini söyledi. Lübnan'da tam hareket özgürlüğüne sahip olduklarını ve işgal bölgelerinde kalacaklarını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, toprak hırsımız yok ama işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise, Lübnan İsraillilerin oyun alanı olmalı. Lübnan yansın ifadeleriyle yeni bir skandala imza attı. Ben-Gvir'in Lübnan yansın söylemine Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Bu sözleri kınayan AB Komisyonu Sözcüsü El Anoni, Lübnan'ın seçemediği bir savaşın bedelini ödediğini belirterek, İsrail'e Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı gereğince güçlerini Lübnan'dan derhal çekme çağrısını yineledi. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. İsrail basınına göre görüşmelerin yeni turu 23-25 Haziran tarihlerinde büyükelçi ve askeri düzeyde gerçekleştirilecek.
1: Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptıyla diplomasi artık yeni bir döneme girildi. Şimdi o dönemin şifrelerine bakacağız. Şimdi Amerika'da yapılan bir anket savaşa dair, mutabakata dair bize çok şey anlatıyor. Halkın %37'si Amerika'da mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsrail'e baktığımızda rakamlar iyice çılgınlaşmış durumda. İsrail halkının %92'si diyor ki savaşı İran kazandı.
2: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandı.

0: ve anlaşmada galip geldiğini düşünüyor. 3644 İsrailli katılımcıyla yapılan anket, Tel Aviv yönetimine güveninin kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekledi. %72'lik bir oransa Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin başarısız olduğu görüşünde. İran'la mutabakata İsrailli bakanlardan da tepki gelmiş. Mutabakat Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlanmıştı.
1: Aslında beklenen oldu diyebiliriz İngiltere için. Kamuoyu ve parti desteğini yavaş yavaş...

0: belirlenene kadar da koltuğunda kalacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz itibariyle başlayacak.
1: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
1: To ensure an orderly handover of power.
2: Starmer, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada partisini iktidara taşıdığını ve aldığı her kararın ülkesinin faydası için olduğunu savundu. Partisinden yeni lideri belirlemek için 9 Temmuz'da bir süreç başlatmasını isteyeceğini duyurdu. Başbakan konuşmasının son bölümünü ailesine ayırdı. Ülkedeki en büyük görevi bırakıp en önemli göreve dönüyorum derken sesi titredi.
1: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
2: Yeni liderin Eylül'deki parlamento açılışına kadar belirlenmesini isteyen Starmer, bu tarihe kadar görevine devam edecek. Starmer'ın yerine gelecek isim İngiltere'nin son 10 yılda gördüğü 7. başbakan olacak. Bunun için en muhtemel adaysa Andy Burnham. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, 18 Haziran'daki ara seçimi kazanarak milletvekili olmuştu. Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Burnham, 2017'de belediye başkanı seçilmişti. İngiltere Başbakanı, Mayıs'taki yerel seçimlerde aldığı büyük yenilgiden bu yana istifa baskısıyla karşı karşıyaydı. Kamuoyu desteğini kaybeden Starmer, zaman zaman İngiltere tarihindeki en düşük halk desteğine sahip başbakan konumuna düştü. Bazı bakanlar da Starmer'a olan desteklerini çekerek istifa etmişti.
1: Thank you very much.
0: Dünyada artık İngiltere deyince yani akla ilk gelen siyasi istikrarsızlık oluyor. Neden böyle söylüyorum? Starmer'ın istifasıyla İngiltere'de 2016'daki o Brexit sürecinden bu yana istifa eden başbakanların sayısı inanılmaz. Gerçekten 6'ya çıktı. Hatırlayacağınız gibi Brexit'le İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı. Şimdi o son 10 yıllık süreci birlikte hatırlayalım ve bu süreç İngiltere adına neler anlatıyor bir yakından bakalım sevgili izleyiciler. Şöyle bir 2016'ya götüreyim sizleri. Brexit kararının çıkmasının ardından David Cameron 2010-2016 yıllarında başbakanlık görevini yapan Cameron görevinden istifa etmişti ki İngiltere'nin birlikte kalması için birlik içinde kalması için bir ciddi bir kampanya yürütmüştü ama Brexit sonrası o çalkantılı bir dönem var İngiltere'de. İşte o sürede referandumdan hemen sonra ilk sabah görevinden istifa etmiştim. Gelelim 2019'a Theresa May ismini görüyoruz ki Temmuz 2016'da göreve geldi ve aslında Brexit'i gerçekleştirme görevini aldı ama o da pek başarılı olamadı ve yıllar 2019'u gösterdiğinde Brexit anlaşmasının tam 3 kez reddedilmesinin ardından istifa kararı aldı. Gelelim 2019'a 2022 arasındaki sürece. Boris Johnson Türkiye'de çok yakından tanınan bir isim. Neden? Çünkü Osmanlı ve Türk kökeniyle ona dair yapılan haberlerle o dönemde çok hatırlıyoruz. Downing Street'e 2019 yılında girdi. Burada da yazdığımız gibi Brexit'i tamamlayacağı sözüyle girdi ama hükümette, partisinde ciddi istifalar yaşandı ve tabii o dönemde bir de Covid dönemini yaşamıştık hatırlayacağınız üzere. Bir dizi skandal da vardı ve 2022'ye geldiğimizde görevinden istifa etti. 2022 Liz Truss işte 44 gün sadece kendi adına olumsuz bir rekor kırdı Liz Truss ve yükselen enflasyon, artan enerji maliyetleri kendisini çok zorladı. Sadece 44 gün sonra görevinden istifa etti. Gelelim 2022-2024 sürecine. Rishi Sunak ismi daha yakın tarihte kendisini çok yakından hatırlıyoruz. Partisinin geçirdiği seçim mağlubiyetinin ardından o da 2 yıl boyunca görevini layıkıyla yapmaya çalıştı ama 2024 yılında istifa kararı aldı. Kaotik dönemi İngiltere'deki bu kaotik dönemi sona erdireceğim iddialarıyla geldi ama o da 2026 yılında Keir Starmer'da 22 Haziran'da görevinden az önce de izledik gözyaşlarıyla veda etti. Aslında 1979-2016 yılları arasında baktığımızda 37 yıllık süreçte sadece 6 başbakanın görev yaptığını görüyoruz İngiltere'de ama bu kısacık süreçte de sadece çok kısa bir süreçte liderlik döngüsünün artık nasıl hızlandığını İngiltere adına bunu bize gösteriyor ve aslında bundan sonra İngiltere adına siyasi istikrarsızlık nasıl devam edecek? Bundan sonraki süreçte bize çok şey anlatıyor. Takip edeceğiz İngiltere'deki gelişmeleri. Dönelim Türkiye'ye. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adalar'ın denizini istiyor. Başsavcı

0: Savcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında olduğu 42 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Başkan Akpolat ve 38 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Bu arada savcılığa ifade veren şüphelilerden 35'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Kavgasız, gürültüsüz bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedi. Erdoğan programda CHP'de istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un da AK Parti'ye katılım rozetini taktı.
1: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
1: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutları inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
2: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında yarın Özgür Özel konuşacak. Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da iki kritik toplantıya MYK ve parti meclisine başkanlık yapacak. Öte yandan Özel cephesi olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.
2: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
3: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
2: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
3: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır. Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık.
2: Geçtiğimiz hafta 800'den

0: fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidiremeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
1: Olağanüstü kurultay açısından baktığınız zaman genel merkez açısından imzalar teslim edildiğine hiçbir gerekçe yoktur. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız.
0: Emre ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
1: Tedbir bir gerekçeydi, odasının boşaltılması vesaire diye, ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok arada.
2: Siyasetten notlarla devam edelim gece raporuna. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemesine tepki var. Kimden? DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan özür dilemesini beklerdik dedi Hatimoğulları. Ve bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna verdiği hayır yanıtı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi.
3: Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik. Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç ise Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
4: Kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
0: Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında 2016'da eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemişti. Programdan sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik" ifadelerini kullanmıştı.
2: Gece raporunda birazdan konuğumuza gideceğiz ama ABD ve İran müzakerelerinde kritik başlıklar var. Hürmüz, Lübnan gibi ve bu konulara ilişkinde peş peşe sıcak açıklamalar geliyor şu dakikalarda. Hemen onlara bir bakalım, ardından devam edeceğiz. Amerikan Başkanı Trump kısa bir süre önce konuştu. Hürmüz Boğazı'na değindi. Tamamen açık dedi. Orada işler çok iyi gidiyor ifadesini kullandı. Ve yine bir küçük tehdit. İran anlaşma yapmazsa gerekeni yapacağım ifadelerini kullandı. Peki İran ne diyor? Meclis Başkanı Kalibaf da çatışmayı önlemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçiş konusunda iletişim hattı kurmak için anlaştık dedi. Bu çok kritik bir gelişme. Kalibaf'ın gündemine ayrıca Lübnan'daki durum da vardı. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti edecek dedi. Bu da kritik. Sıcak başlıkları konuşacağız. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya ile. İskender Hocam hoş geldiniz. Yeni haftada gece raporuna Habertürk'e.
5: Merhabalar Evren Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
2: Teşekkürler efendim. Önce savaşa son verecek bir 14 maddelik mutabakat zaptı. Ardından da o anlaşmayı böyle bir sağlamlaştırmak için Cenevre'de 18 saatlik görüşmeler gördük. İnişli çıkışlı da oldu. Şimdi temel sonuçlarına bakınca cesaret verici denilebilir değil mi hocam? Ama 2 aylık bu teknik görüşmeler nasıl olacak? Herkes bunu merak ediyor. Şimdi siyasi anlaşmadan daha mı zorlu geçer sizce, yoksa daha mı kolay? Bir de G.D. Vance dedi ki temeli attık, evi inşa etmedik dedi ama... Siz bu evin inşaat sürecinde neler yaşanabilir, neler görüyorsunuz? Sabote edilme riski var mı hocam?
5: Şimdi sondan başlayalım sorunuza. Tabii sabote edilme riski var. Buradaki en önemli aktör de İsrail olarak ortaya çıkıyor. Zaten Ben-Gvir'in açıklamalarında özellikle Lübnan konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Vance'in açıklamasına cevap olarak her bir İsrail'i annenin ağlamasına karşılık olarak 1000 Lübnanlı annenin ağlamasını gerekir şeklinde enteresan bir açıklamada bulundu. Yani Netanyahu hükümetinin en sert, en şahin kişisi olarak ön plana çıkıyor. Tabii çok tarihi geliyor.

0: Gelişmeler aynı anda hem çatışmanın hem masadan kalkmanın sonra tarihi anlaşmaların maddelerin konuşulduğu şeyle karşı karşıyayız. Buradaki en önemli gelişme tabii Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından İran'a özellikle petrol ve kimya maddeleri konusunda 60 günlük bir geçici lisansın verilmesi 21
1: Evet.
0: Ağustos'a kadar geçerli olacağı. Bu daha
1: Hocam bu
0: önce hiç
1: uzatılır
0: gündeme
1: mı sizce?
0: gelmedi.
1: Ne dersiniz?
0: Eğer nükleer konusundaki gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şekilde olup Hürmüz Boğazı'nda İsrail'in tahriklerine rağmen İran tarafından adım atılmazsa ya da bunu Amerika Birleşik Devletleri ile bir diyalog halinde çözme arayışında olursa ki o anlamda da mesajlar var. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump'ın Netanyahu'ya sözünü geçirmesi gerekiyor. İsrail muhalefetiyle de dirsek temasındalar. Yani sol ve merkez blokta özellikle Netanyahu'yu Ekim ayının sonundaki seçimlerde iktidardan düşürmek için de Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir arayış olduğu şeklinde de haberler geliyor.
1: Evet.
0: Tabii meseleler böyle ilginç şekilde birbirlerine bağlanırken bizim burada görmemiz gereken Vance'in sizin de haberinizde verdiğiniz gibi bir temel attık dedi. Mesela Vance'in açıklamalarında satır arasında çok enteresan bir cümle var. Bizim İran'a artık bu ambargoları ve sınırlandırmaları kaldırdıktan sonra terör ve vekil güçleri beslemek yerine Amerikan çiftçisini zengin edecek soya fasulyesi alacağını, İran halkını doyuracağı şeklinde enteresan bir açıklama var. Yani bu da Trump'ın aslında İran'da yeni kadrolar var. İran bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir dönemde işbirliği yapacağı açıklamalarına uyuyor. Tabii burada İran tarafındaki yönetimin her ne kadar Hamaney ve siyasi askeri bürokrasideki kayıplara rağmen devam ettiğini söyleyelim. Yani bir günde İran'daki yönetim değişmedi. Rejim hala ayakta Evren Bey. Dolayısıyla onlar şu anda normalleşme çabaları ve dondurulmuş varlıkların bir kısmının da serbest bırakıldığı şeklinde Arapçı tarafından da bir açıklama var. Yani İran bu restorasyon sürecini pragmatik bir şekilde zaten 27 Şubat'ta İsviçre'de kabul ettiği uluslararası atom enerjisinin kontrolleri maddesi üzerinden ve yine savaş öncesinde açık olan Hürmüz'ü tekrar açma, bunu açarken de dondurulmuş varlıklarla ilgili Amerikan tarafından bir taviz alma şeklinde şu anda konuya bir yaklaşımı var gibi duruyor.
1: Hocam İsrail-ABD ilişkileri anlaşılan bu anlaşmanın ne kadar sürdürülebileceğini bize gösterecek
0: Evet.
1: ama şimdi savaş boyunca baktık hocam İsrail'in uluslararası itibarı her geçen gün daha kötüye gidiyor. İzolasyonu derinleşiyor. Ama bir anlamda da anlıyoruz ki hocam Amerika'ya olan bağımlılığı giderek daha da belirgin hale geldi. İşte Vance'in uyarıları
0: Evet.
1: ortada hocam İsrail'e yönelik uyarıları. Tüm bunlar yani sizce de Amerika-İsrail ilişkilerine yeni bir aşamayı mı gösteriyor yoksa çok ileri bir yorum mu olur? Yani sanki bir kopuş olmayacak ama işler eskisi gibi de devam etmeyecek gibi duruyor. Yorumları çokça yapılıyor. Ne kadarına
0: Evet.
1: katılırsınız?
0: Şimdi tabii Amerikan siyasetinde çok ciddi anlamda yükselen bir beyaz Amerikan milliyetçiliği var ve bunların özellikle Amerika'yı yeniden büyük yap söylemi, Make America Great Again olarak da tasvir ettiğimiz grup içerisinde İsrail'e çok ciddi anlamda eleştirel yaklaşanlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek dünya siyaseti gerek Orta Doğu politikalarında İsrail'in yaptıklarının Amerika'yı engellediğini ve bir bagaja sebep olduğu şeklinde de yorumlar var. Şimdi bunun yanında tabii İsrail diasporasının Amerika Birleşik Devletleri içinde ekonomik, sosyal, kültürel etkisi gibi bunun azaldığı şeklinde de açıklamalar var. Bunu inkar edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri birçok zengin, birçok holding sahibi, sermayedar, birçok alanda Musevi ve Yahudi kökenli. Fakat bunların bütün Amerikan siyasetini etkilemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki ana gündemi olan Çin'le olan mücadele, Çin'i çevreleme siyaseti, yeni döneme hazırlık, yeni soğuk savaş dönemindeki Çin siyasetini İsrail yüzünden geri plana bırakmak ve zaman kaybetmek ki bu Çin açısından çok ciddi bir avantaj. Çünkü Çin de bu hem Ortadoğu petrolü, Kuşak Yol Projesi, Güney Koridor gibi birçok açıdan Ortadoğu ile ilgileniyordu. Dolayısıyla bu kesim özellikle İran meselesinin bir nükleer anlaşmayla ortadan kalkabileceği, bir savaşa gerek olmadığı noktasında çok ciddi anlamda açıklamalarda bulunmuştu Evren Bey. Joe Kent'te biz bu açıklamaları en üstten duyduk. Şimdi bunların aslında bu anlaşma olursa bir galibiyeti, bir başarısı olacak. Bu da tabii Donald Trump'ın daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinde şu anda düşen puanlarını telafi etme imkanını kendisine verecek gibi duruyor. Bu ne kadar gerçekleşecek? Bu 60 günlük sürede

0: özellikle Amerikan ekonomisinde, petrol fiyatlarında, Amerikan siyasetinde Donald Trump bir düzen olursa Cumhuriyetçilere olumlu yansıyabilir. Ama tabii Trump için şu an geri sayım başladı. Çok hızlı olması lazım. O da zaten bunun için şu anda uğraşıyor.
1: İsrail tarafından devam edelim hocam. Şimdi kısa bir dönüp geçmişe baktığımızda Netanyahu çok uğraştı ama o müzakerelerde Amerika'nın
0: Evet.
1: pozisyonunu ciddi oranda sertleştirmeyi başaramadı. Bunu finalize edilmiş hali üzerinden söylüyorum anlaşmanın ki Trump yönetimi de enteresandır hocam. Pozisyonu hiç yumuşatmadı. Bunun yerine işte kamuoyu önüne çıktı. İsrail'i sürekli eleştirdi. İsrail'in fikirlerine karşı çıktı. Yani bunun acaba Netanyahu'ya siyasi anlamda nasıl bir dönüşü olabilir? Netanyahu geçmişte de çünkü hatırlayalım Obama yönetimi sırasında da yine benzer taktikler kullandı. 2015'te kongrede bir konuşma yaptı. İşte İran'la yapılan o nükleer anlaşmayı yerden yere vurdu. Yine aynı taktiği uyguladı ama bu sefer başaramadı. Neden sizce?
0: Yani şimdi tabii aslında İsrail siyasetine baktığımız zaman Netanyahu İsrail'in şu anda bir koruyucu meleği olarak ön plana çıkıyor. Tabii bu onun soykırım yaptığı, insanlığa karşı suç işlediği gerçeğini değiştirmez. Şu
1: Evet.
0: anki tabloya baktığımda ben İsrail'de Netanyahu gitse bile İsrail'in düşmanları bakımından, İran'ın düşmanlığının göreli olarak ortadan kaldırılması, vekil güçlerin durumu aslında İsrail içinde çok avantajlı bir konum var. Yani bu saldırganlığı, bu maksimalist politikaları sürdürmesi İsrail'in Netanyahu sonrası sürecine de çok ciddi anlamda zarar verecek. Bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri ile Donald Trump'la Netanyahu arasında gerçekten bir tanışıklı dövüş mü var yoksa birbirlerinden hoşlanmıyorlar mı? Bu da başka bir tartışma konusu.
1: Kesinlikle hocam. Bu
0: Ama
1: da çok konuşuluyor, evet.
0: Trump kendi iç siyasetindeki Yahudi ve Musevi oy alabileceği kesimlere biz bu anlaşmayla sizin de güvenliğinizi sağladık. Netanyahu işi fazla zorluyor şeklinde bir propaganda yapıyor. Bu da aslında İsrail açısından bu noktada durması, yani Hizbullah'ın bu duruma gelmesi, Hamas'ın bu duruma gelmesi, bir tek Babülmendeb meselesi, Husiler var. Onu da daha önceki yıllarda İngiltere, ABD, İsrail güçleri vurabiliyor. Evet, onların da o boğazı kapatma noktasında imkanları var ama o da çok sınırlı. Yani İran o noktada Husileri desteklemezse ya da Husilere artık saldırma derse o da çok fazla etkili olmayacak. Yani Babülmendeb meselesi. Dolayısıyla akıllı bir İsrailli siyasetçi şu anda aslında Amerikan politikasını destekler. Ama onlar gerek Suriye'deki işgali ki biliyorsunuz yani Golan Tepeleri hala işgal altında. Hamas'ın durumu, Gazze'nin durumunu birçok programda konuştuk. Hizbullah şu anda hayatta kalma savaşı veriyor. İran'ı da bu şekilde bulduklarında yönetimi devirmek ya da çok ciddi hasar verme noktasında bazı istekleri vardı ama buraya kadar gelebildiler. Yani İsrail'in bu noktadan sonra Amerikan desteği olmadan saldırması zor. Ama bu 60 günlük sürede daha önce de gördük. İşte helikopter düştü biliyorsunuz 12 Haziran'daydı galiba. Başka İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne haber verilmeden saldırılar gerçekleşti.
1: Evet.
0: İşte biz de burada Donald Trump'ın liderliğini görürüz Evren Bey. Bakalım İsrail'e sözünü Netanyahu'ya daha doğrusu hükümetine sözünü geçirebilecek mi?
1: Evet.
0: Eğer aksi bir durumda zaten kendi siyasi durumu tartışmaya
1: Yani
0: açılacak gibi duruyor
1: asıl
0: Donald Trump.
1: Test, asıl sınav Trump için şimdi başlıyor
0: Kesinlikle.
1: diyorsunuz. Ciddi bir liderlik sınavı verecek. Hocam bir başka
0: Evet.
1: sınavda tabii anlaşma ilerler mi? Bundan sonra bir sabotaja uğrar mı? Anlaşmada da ciddi sınavlar var. O konuda en ciddi test Lübnan mı olacak?
0: Bir
1: Çünkü
0: kere
1: anlaşılan Hürmüz
0: yani
1: konusunda ve nükleer konusunda yani bir ilerleme olacak gibi hissediyoruz en azından şimdilik
0: Evet.
1: bu 60 günlük sürecin ilk günlerinde ama Lübnan konusu çok kritik hocam ki az evvel de yeni açıklamalar vardı. Buyurun.
0: Yani Lübnan konusunda özellikle yeni Lübnan hükümetinin, Lübnan siyasetinin Hizbullah'ın dışında şekillenmesini istiyor. İsrail özellikle bu Şahin ve Siyonist grup. Bunun yanında tabii İran'ın sınırlamalardan, ablukadan kurtulup ekonomik olarak toparlanmasını yeniden askeri ve diğer alanlara kaydırması nükleer meselesi noktasında İsrail tarafında bir güvensizlik var İran'a. Çünkü İran'da biliyorsunuz devrim sonrası ABD büyük şeytan, İsrail'de küçük şeytan diyordu. Bu noktada bir şüpheci kesim var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a verdiği tavizler yani 60 günlük lisans Hürmüz Boğazı noktasındaki anlaşmalar İran'a da aslında bir açık kapı bıraktı. Bakın biz sizinle anlaşmak istiyoruz şeklinde. Bu da Galibaf ve Arakçı gibi uzlaşmacı grubun İran içerisindeki Şahinlere karşı önemli bir avantaj sağlamasını da ortaya koyabilir. Çünkü İran'da da ciddi bir restorasyon sürecine ihtiyaç var Evren Bey. Onlar da neredeyse 4 ay olmak üzere başladığından beri savaş bu kadar süre geçti.

0: İran'ın da bir nefes almaya ihtiyacı var. Eğer İran bu propagandasını bakın yönetim ayağı yeni liderimiz iş başındaki onun da hala videosu fotoğrafı yok. Yani hayatta mı değil mi onu da hala bilmiyoruz. Eski liderin 4 Temmuz'da galiba büyük görkemli bir cenaze töreni yapılacak Ali Hamane'in. Dolayısıyla İran'da da yeni bir ne diyelim reformcuların ön planda olduğu en azından mevcut kazanımlarını sağlayabileceği ve sürdürebileceği bir yeni süreç başlayabilir. Bu birazcık Hatemi dönemine, birazcık işte Hasan Ruhani dönemindeki anlaşma sürecine benzeyebilir ama Donald Trump özellikle Obama dönemindeki anlaşmayı çok eleştirmişti ve
1: Çok.
0: hala da altını çiziyor. İran'ı tehdit ediyor çok enteresan bir şekilde. Obama anlaşmasını 100 yılın felaket edilmişti ve bu nükleer meselesinde İran'ın silah elde etmesinin sonsuza kadar önleneceği şeklinde kesin vaatlerde bulundu. Trump'ı da biliyoruz o vaatlerini gerçekleşmediği zaman da popülaritesi azalıyor. Yani öyle bir lider onu sürdürmek zorunda.
1: Peki.
0: Sürekli galibiyete, zaferlere ihtiyacı var siyasi anlamda.
1: Evet hocam o Trump'ın tehdit dilinden bahsettiniz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan da bu tehdit dilinin Tahran yönetimine bir pazarlık gücü kazandırdığı yönünde de yorumlar yapılıyor. O da enteresan çift
0: Evet.
1: taraflı değerlendirilmesi gereken bir konu. Ki değerlendirmeye devam edeceğiz hocam. 60 günlük süreçte gün gün bu gelişmeleri konuşacağız. Yozgat Bozok
0: Evet.
1: Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya gibi değerli insanlar da bize hocalarımıza yardımcı olmaya devam edecek. Çok sağ olun hocam katkılarınız için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ
0: İyi
1: olun
0: akşamlar.
1: efendim. Devam edelim gece raporuna. Avrupa ülkelerine bakacağız. Onlar da sıcak hava dalgasının etkisinde mağdurlar. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler yanıyor. Rekor seviyelerde yetkililer uyarıyor. Hem sıcak hava konusunda hem de su krizi konusunda.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Fransa Meteoroloji Ajansı aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verdi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken bazı yerlerde termometreler 42 dereceyi gösterdi.
3: Evet, şu an gerçekten çok sıcak. Hava tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün daha da sıcak olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama hayatta kalacağız.
2: Paris sakinleri ise kanallara girerek serinlemeye çalıştı.
4: Dürüst olmak gerekirse çoğunlukla gölgede saklanacağım ve mümkünse birkaç kez yüzeceğim. Vücudunuzun serinlemesi gerekiyor ve bol su içmenizi tavsiye ederim.
2: Fransa'da aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiledi. 845 okulda eğitime ara verilirken 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidildi. İspanya'da da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı.
5: Hava çok sıcak olduğu için baştan aşağı beyaz giyindim ve küçük elektrikli vantilatörümü her yere yanımda taşıyorum. Çok sıcak, çok terliyorum, sürekli bol su içiyorum.
2: İtalya, Polonya, Belçika, Almanya ve çevre ülkelerde de sıcaklıklar rekor kırdı. Yunanistan'da ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle uyarı yapıldı. Yetkililer sıcaklıkların daha da artmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
1: Dış gelişmelerden yurdumuza, memlekete doğru dönelim ama keşke dönmeseydik dedirtecek bir haberle karşınızdayız şimdi. Gerçekten bir insan el kadar yavruya nasıl elini kaldırır? İnanılmaz. İstanbul'da bir anaokulunda çocukları dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki bir görevli gözaltına alındı. Üstüne şüphelinin çocuklara elindeki çubukla vurduğu anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyanlar burada.
6: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek

0: incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle devam edelim. Davada ilk duruşma görüldü. Sanıklar tek tek savunmalarını yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Ben ateş etmedim, elim tetikte değildi," dedi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.
0: Araçtaki şahıs elime müdahale etti. "Ben ateş etmedim." Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
2: "Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum."
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kaan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
3: "Bu bir infaz. Bak, çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak."
0: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. "Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi," dedi.
4: "Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şeyler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu, tekme atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum."
5: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. "Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim," dedi.
0: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
6: "Canbay torpidoya eğildi. Alaaddin torpidodan silahı aldı. Sakin ol, konuşacağım," dedi. "Araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı. Silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu. Silah sesi duydum."
0: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldız Han da savunma yaptı. "Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim," dedi. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
1: Kara para aklama, yasa dışı bahis, hatta uyuşturucu ticareti, işte bu işlemlerden kazanılan kirli para o hesapları kullandıran farklı IBAN sahiplerinin üzerinden dönüyor. Sahte iş ilanları, arkadaş hatırıyla kandırılan bu kişiler sonuçta ne oluyor? Nitelikli dolandırıcılık suçunun tek muhatapları oluyor ve ortada kalıyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok da kendilerine IBAN mağdurları diyen bu hesap sahipleriyle bir araya geldi. Bakın, düzenleme isteyen mağdurlar neler anlatıyor.
7: "Benim oğlumun hesabı kullanıldı. 6 ay gibi bir süre sonra ben ifadeye çağrıldım nitelikli dolandırıcı olarak.
8: IBAN'ımı birine vermenin, üçüncü kişiye kullandırmanın suç olduğunu bilmiyordum.
9: Kimi hiç bilmiyor, kimi kendi hesabıyla yasal bir iş yaptığını zannediyor. Ama IBAN'ları üzerinden dolandırıcılara para akıyor. Bu kirli finans trafiğinde olan, türlü yollarla kandırılan IBAN sahiplerine oluyor.
10: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp IBAN bilgilerini verip bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir.
8: Küçük de bir bebeğim vardı. O yüzden fiili olarak bir yerde çalışma şansım yoktu. Online ek iş ilanlarına bakarken online muhasebe başlıklarıyla online eleman aranıyor gibi. Ben başvurdum."
9: Başvurdukları o iş ilanları aslında sahte. IBAN'larını kullanmak isteyen dolandırıcılar işveren kılığına giriyor. Kirli parayı başka IBAN'lara aktarıp kendi kimliğini gizliyor.
11: "Engelliyim. Bedensel çalışamadığım için internetten iş bakıyordum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum. Kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim.
12: Bir polis baskını yedim. Çocuğumu kaldırdım. Dedim oğlum ne oluyor? Çocuk da birden şok oldu. Hani ben bir şey yapmadım."
13: Suç ortaya çıktığında oluşulan soruşturmada ulaşılan hesap yine IBAN mağdurlarının hesabı olduğu için yargılamalar maalesef bu mağdurlar üzerinden yürüyor.
8: "Kişi bana Çin'de yaşadığını, Çin'den export ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini söyledi."
9: Dolandırıcıların yöntemi aslında şöyle: sana para gelecek, sen de o parayı benim izi belli olmayan

0: Kanal para hesabıma gönder. Peki dolandırıcı bu IBAN sahiplerinin parayı göndereceğine nasıl güveniyor? İşte orada da kişisel veri hırsızlığıyla tehdit devreye giriyor.
1: Bana böyle 2-3 sayfalık bir PDF gönderdi. Neredeyse ailemdeki herkes dahil, yani eniştem, kuzenlerim, tüm kişisel bilgilerine kadar, adresleri, TC'leri, telefon numaraları, biz size ulaşamazsak bu kişilere ulaşırız.
2: Tehditle işlemleri devam ettiren dolandırıcılar bu parayı yine başka sitelerde verdikleri sahte ilanlardan kazanıyor.
1: Meğerse emlak sitelerinde kiralık ev ilanı veriyorlar. Uygun diye kaporayı gönderiyorlar. Onlara gönderilen konumda bina bile yok. Bir daha da kişilere ulaşamıyorlar.
2: Bir de kendilerine ait hesabı yakınlarına kullandıranlar var. Tanıdık, ihtiyacı var, kırmak olmaz diye düşünenler o tanıdıkları üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmüş. Yani iyi niyetlerinin kurbanı olmuş oluyorlar.
3: Kartlarım blokeli. Aileme para göndermem lazım. Para göndereceğim. Bana kartını verir misin? Çocuk da iyi niyetinden, güvenliğinden dolayı da vermiş.
4: Bana ailesinden para geleceğini söyledi. Aslında dolandırıcıymış.
5: İBAN mağdurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 158. maddeden yargılanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yürüyen yargılamalar sonunda İBAN mağdurları 10 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
6: Benim oğlum tutuklandı. Şu anda 2 yıldır cezaevinde.
2: Nitelikli dolandırıcılığın bir parçası olmayan hesap sahipleri yasal düzenleme istiyor.
7: Zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
6: Mağdurun parasını ödeyelim, evlatlarımızı alalım.
8: Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikası alevlere teslim olmuş ve yangın saatlerce kontrol altına alınamamıştı. İşte milyonlarca euro hasarı beraberine getiren o yangının nedeni belli oldu.
9: Akşam çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü. Tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi. Alevlerin bedeli ağır oldu. Kahramanmaraş'ta günlük 50 ton iplik üretim kapasitesine sahip tekstil fabrikasında 13 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 13 iplik makinesi tamamen yandı. Fabrika binasının büyük kısmı da kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde yangının iplik makinesinde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirlendi. Yaklaşık 17 milyon euro maddi zararın oluştuğu tespit edildi. Fabrikanın yangından kısa süre önce sigortasının sona erdiği ve henüz yenilenmediği için olay sırasında sigortasız olduğu ortaya çıktı.
8: İstanbul Boğazı'nın güzelliğini bozmaya kimsenin ama kimsenin hakkı yok. Zira eşsiz bir güzellik, tüm dünya ona hayran ama son yıllarda kötü kokuyla gölgelenmeye başladı o güzellik. Sarıyer'de sahil hattındaki 5 mahallenin sakinleri isyanda. Sabah akşam biz lağım kokusu solumak zorunda değiliz diyorlar. Şimdi kokunun kaynağı olarak da Balta Limanı'nda bir biyolojik atık su arıtma tesisi işaret ediliyor. İşte ekibimizden Gizem Türemen ve Özgür Balaban oraya gitti ve tesise girdi. Kokunun kaynağını da yerinde görüntüledi.
10: Tam yaşamın ortasında, boğazın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
11: Çok kötü kokuyor. Cam kapı açamıyor. İnanılmaz bir kötü koku yani.
12: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
13: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
14: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
13: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçildi. Boğaz çevresinde koku şikayetleri başladı.
10: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi, Balta Liman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Hisarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
15: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
11: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
13: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
16: Tesis 600 bin metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
13: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesise geçiyor.

0: getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlarda bekletiliyor. 18 bin metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
1: Havuzların üstünün normalde ya kapanması lazım.
2: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor.
3: Yazın sıcaklarda daha çok etkilidir.
0: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku giderme üniteleri kullanılıyor.
1: Yeterli değil, hiç yeterli değil.
4: Bizim buradan hiç gitmiyor. Yürüyüşe çıkıyorum ben, yani çok etkiliyor, dönmek zorunda kalıyorum.
5: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
6: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
5: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
6: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulur da oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
0: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
6: Teknik olarak öyle.
7: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz.
8: Kışın sona ermesi, havaların da ısınmasıyla artık Karadenizler muradına erdi. Yani yaylaya göç başladı. Şimdi sonbaharda ayılara karşı önlem alınmıştı ve evler kapatılmıştı ama eve geri döndüklerinde o önlemlerin pek de işe yaramadığını gördüler. Rize'de yaklaşık 20 eve girdi ayılar ve büyük zarara neden oldular.
9: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri, bu yeşiller. Ha, buraya girdi. Başka burada da girdi de.
10: Aha, burada hepsine girdi.
11: Havalar ısınınca yaylaya döndüler. Gördükleri manzarayla şoke oldular. Yayla evleri ayıların hedefi oldu.
9: Bazı evlere ayı girmiş. Örnek bir tane burada bak. Parçası burada.
10: Evet.
11: Burası yaylalarıyla ünlü Rize'nin Çamlı Hemşin ilçesi. Bölgede yazla birlikte yayla evlerine dönüş başladı. Kaçkar Koçdüzü yaylasına giden vatandaşlar ayı paniği yaşadı.
9: Cam yerde. Ayı girdi buraya. İçerisi de dağınık. Ne olduğu belli değil. Giremiyoruz.
11: Ev sahipleri sonbaharda kapı ve pencereleri kapatarak çıkmışlardı. Aylar sonra döndüklerinde evlerinin yıkık dökük haliyle karşılaştılar. Yaylada yiyecek arayan ayılar yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu.
9: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri. Bu yeşiller. Ha, buraya girdi. Başka buraya da girdi de.
10: Aha, burada hepsine girdi.
11: Yayla sakinleri ayıların verdiği zarar sonrası onarım çalışması başlattı.
8: Şimdi Rize'den Van Gölü'ne doğru bir yolculuğa çıkalım. Van Gölü'ne özgü o inci kefalinin akarsuya doğru yolculuğu devam ediyor. İşte bu durum en çok da martıların işine yarıyor. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi akıntıya karşı yol almaya çalışan o inci kefallerini avladılar. Ortaya da belgeselleri andıran görüntüler yine ortaya çıktı.
11: İnci kefalleri göç yolunda. Martılar av peşinde. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Akıntıya karşı yapılan göç zorlu geçiyor. Çünkü inci kefalinin karşısına çıkan tek zorluk akıntı değil. Üreme içgüdüsüyle yola çıkan balıklar martılar için adeta açık büfe kahvaltıya dönüşüyor. Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde nöbet tutan martılar inci kefallerini avlıyor. Ortaya çıkan görüntülerse belgeselleri aratmıyor.
8: Devam edelim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulundu. Tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanları ile yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini söyledi.
11: Ekipler titizlikle çalışmaları sürdürüyor. Tarihi

0: Sirkeci Garı restorasyon sonrası kültür ve sanatın merkezi olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Garda inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Ulaşım işlevini koruyacak tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olacağını ifade etti. Büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacak. Ambar binalarında sergi ve tiyatro alanları projeye dahil edildi. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları yapılacak. Proje kapsamında tarihi yarımada silüetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılacak. Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.
1: Daha paylaşacağımız çok gelişme var ama kısa bir aranın hemen ardından.

Efendim Habertürk'tesiniz. Gece raporuna devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yeni saati özetlerimizle başlayacağız. Yeni günün başlıklarını şöyle hızlıca bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara Teşkilat buluşmasında verdi mesajlarını ve gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. Kavgasız gürültüsüz bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedim. Ve CHP'nin grup toplantısında Salı günü Özgür Özel konuşacak. Ve Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da İki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Bu arada Özel cephesi de olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 il başsavcılığına sokak çeteleriyle mücadeleye dair bir genelge gönderildi. Ve Bakan Gürlek sokak çetelerine, organize suç örgütlerine çocuklarımızı hedef alan kişilere asla geçit vermeyeceğiz ifadelerine imza attı. Ve İstanbul'da bir anaokulunda büyük bir skandal yaşandı. Çocukları dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki görevli gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlarda güvenlik kamerasına izlediniz, yansıdı. Ve ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'de masaya oturmasının ardından Washington, İran'a yönelik petrol satışına yönelik bir izin yayınladı. Bu kritikti. Hürmüz Boğazı'ndan bir günde bu arada 2 milyon varil petrol geçti. İsviçre'deki teknik görüşmeler devam ederken de İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı da Umman yolcusuydu. İkilinin burada Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dair düzenlemeleri masaya yatırması bekleniyor. Ve tabii gözler bir yandan da Lübnan'da. Lübnan Cumhurbaşkanı Ağın'da ABD ve Katar'la kalıcı ateşkesi görüştü. Bir anda tarafların ortak bir mekanizma kurması ihtimali değerlendiriliyor. Diğer yanda da İsrail'le aşırı sağcı bakanların açıklamaları halen gündemde. Onlar da Lübnan yansın açıklamasını yaptı. Ve İngiltere'de beklenen olduğu kamuoyu ve parti desteğini gün be gün yitiren Başbakan Keir Starmer görevinden gözyaşlarıyla istifa etti. Kral Charles'a kararını bildirdiğini söyleyen Starmer yeni başbakan belirlenene kadar da koltuğunda kalacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz itibarıyla başlıyor. Gece raporunda yeni güne, yeni saate Amerikan Başkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Donald Trump, İran'la varılan müzakerelere dair kısa bir süre önce açıklamalarda bulundu. Bakalım detaylarına. Donald Trump, İran, ABD'ye saygı gösterdiği sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade etti. İran anlaşmaya uymazsa ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım diye de ekledi. Amerikan Başkanı Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve işlerin çok iyi gittiğini kaydetti. Peki İran tarafı neler söylüyor? Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Kalibaf da müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi. Kalibaf, olası çatışmaları önlemek üzere Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda bir iletişim hattı kurulacağını ve anlaşma sağlandığını belirtti. Kalibaf hem ABD hem de İran'ın Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti edeceğini de vurguladı. İran Meclisi Başkanı İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinde İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için anlaşma imzalandığını da duyurdu. Bu arada Türkiye'den Ukrayna'ya doğru giden Panama bandralı bir Türk kuru yük gemisi Ukrayna açıklarına İHA saldırısına uğradı ve olayda gemide bulunan iki denizci yaralandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya dair açıklama yapıldı. Saldırının sabah saatlerinde Ukrayna'nın Kornomorsk limanı açıklarında düzenlendiği bildirildi. Yaralı vatandaşların durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir denildi. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanmasının Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı belirtildi. Bu arada ilgili taraflara bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler alma çağrısı da yapıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Ziyarete dair detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Buna göre Nawrocki 23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar da ele alınacak. İkili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı. Kavgasız gürültüsüz tek

0: günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedi. Erdoğan programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılım rozetini de taktı.
1: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
1: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
2: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dönelim. Şimdi grup toplantısı merak ediliyor ve bugün mesajları Özgür Özel verecek. Özel grup kürsüsündeyken de Kılıçdaroğlu iki kritik toplantıya MHK'ya ve parti meclisine başkanlık yapacak. Bu arada Özel cephesi olağanüstü kurultay için o delege imzaları vardı, toplanmıştı. Genel merkezin adım atmaması durumunda mahkemeye başvuru yapmaya hazırlanıyor.
2: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
3: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
2: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
3: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır. Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık.
2: Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
3: Olağanüstü kurultay açısından baktığınız zaman genel merkez açısından imzalar teslim edildiğine hiçbir gerekçe yoktur. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız.
2: Emre ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi...

0: mahkemesine başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
1: Tedbir bir gerekçeydi, odasının boşaltılması vesaire diye, ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok orada.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, terörsüz Türkiye sürecinde yasal süreçte bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi. Siyasi partileri ve meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a

0: politikalara ihtiyaç olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Barış ve demokratik toplum sürecinin temel güvencesi olan çerçeve yasanın bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, hızlı bir şekilde tartışmamız ve yasalaştırmamız gerekiyor. Fiili olarak yürüyen sürecin yasal hale gelmesi ihtiyacının altını çizmemiz gerekiyor.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu.
0: Sorumluluk iktidar partisindedir ama bütün siyasi partilerin de bu sorumluluğun paydaşı olduklarını ifade etmemiz gerekiyor. Farklı çözüm arayışlarının ve bakış açılarının meclis zemininde buluşması, tartışabileceğimiz bir zemini sağlamamız gerekiyor. Meclis Başkanı tıpkı komisyon sürecinde olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tarihi süreçte rolünü oynamalı ve kolaylaştırıcı bir misyonla bu sürece sahip çıkmalıdır.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair bir yeni mesajda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Ömer Çelik de diyor ki artık yeni bir aşamadayız. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasa üzerinde çalışıldığını da belirtti Çelik ve gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmeli mesajını verdi.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Hedef terörün tüm uzantılarıyla ortadan kalkması dedi.
3: PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas bu hedefleniyor. Burada da silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır sözlerini de değerlendirdi.
3: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
4: Çelik, İran'la ABD arasında varılan mutabakatı olumlu bulduklarını da ifade etti.
3: Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız.
2: AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. 30 maddeden oluşan pakette iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Bu arada Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidiliyor.
5: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. Evet. 30 maddeden oluşan teklifle mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
5: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, bu teklifimizde yer alıyor.
1: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
5: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkinde düzenleme yapılacak. Amaç yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin

0: önüne geçmek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümlerde yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının %80'i olarak belirlenecek.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması geçen hafta üzerinde en çok konuştuğumuz konulardan biriydi ve yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kaçıran kişiler tek tek tespit edildi. 12 şüpheliden 6'sı için de savcılık tutuklama talep etti. Peki neden kaçırıldı? İşte bu sorunun yanıtı.
2: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
3: Benden önce 300, sonra 500 kilo altın talep ettiler. Olmadığını söyleyince işkence ettiler dedi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
2: Ne zaman planladınız?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım istiyordu ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen ikisi kadın 12 kişi gözaltına alındı. Erhan Karaal hastanede ifade verdi. Kaçırma eylemini gerçekleştirenleri fotoğraflarından teşhis etti. Bu kişileri tanımadığını söyledi. Kaçırıldıktan sonra farklı araçlara bindirilmişti. İlk götürüldüğü yer bir sarnıçtı. İfadesinde bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söylediler dedi. Kendisinden altın talep edildiğini söyledi.
2: Şüphelilerin Erhan Karaal'a 500 kilo altın nerede diye sorarak darp ettikleri tespit edildi. Öte yandan başında bekleyen silahlı kişiye ise telefonla arayıp altınların yerini söylemezse öldür talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.
3: Gözaltına alınan kadınlardan biri kaçırma eylemini gerçekleştiren şüphelinin sevgilisi çıktı. Kadın aynı zamanda Erhan Karaal'ın bindirildiği ikinci aracın sahibiydi. Tuzla'da depo alanında tutulan Erhan Karaal'ın başında bekleyen silahlı şüphelinin Balıkesir'den geldiği belirlendi. Bungalov'da ağırlandığı ve sonrasında farklı bir evde bekletildiği tespit edildi. Sorgu işlemi tamamlanan ikisi kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: NATO zirvesine geri sayım devam ediyor. Ankara Valiliği de 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle açık ve kapalı alanlardaki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve miting gibi etkinlikler yasaklandı. Ayrıca zirve alanları, heyetlerin konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarında yetkisiz kişi ve araç girişlerine de izin verilmeyecek. Valilik izni dışında Ankara hava sahasında drone uçuşlarına da müsaade edilmeyecek. Milli İstihbarat Teşkilatı stratejik istihbaratın önemine bir kez daha dikkati çekti. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar vurgusu yapıldı. Bu arada MİT Başkanı Kalın da sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır dedi.
0: Stratejik istihbaratın önemi vurgulandı. Dış politika ve savunmada avantajlar sıralandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinden stratejik istihbarat, karar alma gücü ve milli güvenlik başlıklı bilgi notu paylaştı. Veriden eyleme istihbarat döngüsünün nasıl işlediği açıklandı.
4: Bilgi toplama ve işleme aşamasında açık kaynaklardan insan istihbaratına kadar her türlü veri doğrulanıp sınıflandırılır. Ardından analiz ve dağıtım aşamasında veriler anlamlı öngörülere dönüştürülerek karar alıcılara zamanında ve uygun formatta sunulur. Daha sonra ise eyleme geçilerek stratejik bilgi, ulusal güvenlik tehditlerini önlemek ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek, başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar.
0: MİT, stratejik istihbaratın kullanımına da dikkat çekti. Gerçek olanın stratejik istihbaratın her dönemde fırsat ve risk takibi için sürekli yapılmasıyla çok yönlü ve kurumlar arası eşgüdüm gerektirmesi olduğu kaydedildi. Paylaşımda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır mesajı da yer aldı.
1: Geçtiğimiz hafta gece raporunda çokça konuşmuştuk o Trump'la Meloni hattındaki

0: tansiyonu ve o tansiyon düşmüyor, düşmeyecek gibi de duruyor. Trump geçtiğimiz hafta yaşanan o fotoğraf krizinin ardından bu kez İtalya Başbakanı Meloni, İran tehdidiyle alakadar olmadığı gerekçesiyle bir kez daha eleştirdi.
1: Trump yine Meloni'yi hedef aldı. Bu kez İran konusunda yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi İran tehdidiyle alakadar olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra İtalya ve Başbakanı İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır İtalya'yı savunduğunu ifade eden Trump, ama onlar sınandığımızda bizi dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller, hiç hoş değil dedi. İran savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump G7 liderler zirvesinde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Çekilmezdim ama ona acıdım ifadelerini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız karşılığını vermişti. Trump daha sonra Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak yendikten sonra Meloni puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım ifadelerini kullanmıştı. Meloni de buna karşılık Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı yanıtını vermişti.
0: ABD basını Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifasını duyuran Tulsi Gabbard hakkında önemli bir iddia paylaştı. Washington Post'un araştırmasına göre Gabbard siyasi kariyeri boyunca tarikat lideri tarafından yönlendirilmiş olabilir.
2: Said Mr. President, this is what I've dedicated my life to.
1: Tulsi Gabbard yıllar boyunca tarikat liderimi yönetti. Amerikan basınının iddiası ülkede yankı uyandırdı.
2: Historically, the Iranians have always threatened.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Washington Post, görevinden kısa süre önce ayrılan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard hakkında bir araştırma yayımladı. Gazete daha önce Gabbard'ın kampanyasında çalışan bir kişinin paylaştığı 25 bin sayfalık belgeleri inceledi. Habere göre Gabbard ve ailesi çocukluktan beri Hawaii merkezli bir Hindu tarikatının üyesiydi. Gabbard'ın ailesinin Kimliğin Bilimi Vakfı adlı tarikatta üst düzey görevlerde bulundukları iddia ediliyor. Habere göre tarikatın lideri Chris Butler, Gabbard'ın siyasi kariyerini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Elde edilen belgelere göre Gabbard, Demokratik Parti senatörüyken Butler'dan çok sayıda talimat aldı. Bunlar arasında Gabbard'ın sunabileceği yasa tasarıları, benimsemesi gereken politikalar ve televizyona çıktığında nasıl davranması gerektiği gibi direktifler yer aldı. Guru Butler, zaman zaman Gabbard'a hakaret seviyesine varan eleştiriler yöneltti.
2: Now our founders knew their time was short.
1: Habere göre Gabbard'ın kongredeki faaliyetleri yazışmalardaki direktiflerle büyük ölçüde uyuşuyor. Gabbard'ın medyaya yönelik bazı açıklamalarında kullandığı cümlelerinde kendisinden istenen kelime tercihleriyle örtüştüğü tespit edildi. Suriye'yi ele alan çok sayıdaki direktiften Ağustos 2016 tarihlisinde Gabbard'a Esad rejiminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından devrilmesini engelleme konusunda tavsiyeler veriliyor. Tulsi Gabbard, gurum olarak nitelediği Butler'ın kendisine siyasi açıdan akıl hocalığı yaptığı iddiasını daha önce kesin bir dille reddetmişti. Gabbard, Mayıs ayında eşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklamış ve bu nedenle istifa ettiğini duyurmuştu.
2: Let us be willing to forgive those who've offended us.
0: Biraz da Dünya Kupası'na bakalım, İran milli takımına bakalım. Dün Belçika'yla bir karşılaşması vardı ki defans inanılmazdı. Yani Hürmüz'ü korur gibi davrandı İran milli takımı. Siyasi mesajlarda o 1-1 biten maçın ardından geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sahadaki mücadelenin fotoğrafını paylaştı ve toprakları da aynı böyle koruyoruz dedi. Bu arada takım soyunma odasına çok duygusal bir not bıraktı.
1: İran Dünya Kupası'nda mesaj üstüne mesaj verdi. Soyunma odasına bırakılan not da, İranlı liderlerin paylaşımları da turnuvanın çok konuşulanları arasına girdi. İran FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçta golsüz

0: Düz berabere kaldı. Ancak özellikle İran kalecisi Ali Reza Beyranvand'ın kalesinde devleşmesi dünyayı şaşkına çevirdi. İran'ın ağlarla buluşturduğu topun offside nedeniyle iptal edilmesi takımda hayal kırıklığına neden olsa da mücadele sürdü. İran Meclis Başkanı Kalibaf o mücadeleyi işte topraklarımızı koruma şeklimiz notuyla paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile paylaştığı fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ilk gününde Minap'ta katledilen 168 çocuğu hatırlattı. Futbol sahasından müzakere masasına, savaş alanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım daha büyük bir mücadelenin parçasıdır. Sevgili halkımızın onurunu ve şerefini savunmaktır ifadelerini kullandı.
1: To be honest, the feeling in the dressing room is that we could have...
0: İran milli futbol takımı ise maçın oynandığı Inglewood'daki Sophie Stadyumu'nun soyunma odasına bir mesaj bırakarak ayrıldı. Notta Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. İran-Belçika maçının 0-0 berabere sonuçlanmasının ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Böylece 2 puanda bulunan İran grupta ikinci, aynı puandaki Belçika ise 3. sırada yer aldı.
2: Şimdi Cristiano Ronaldo fanatikleri biraz kızacak bize ama Dünya Kupası demişken Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi'den de bahsetmezsek gerçekten ayıp olur. 39 yaşında ve bu akşam Avusturya'ya 2 gol attı ve toplamda 18 gole ulaştı. Yani şu anda Dünya Kupası'nın gelmiş geçmiş en büyük golcüsü durumunda. Bakın notlar burada. Rekorların efendisi Messi başlığını atmış kıymetli editörüm Aykut. Gerçekten sonuna kadar da haklı. Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada ki bu 24 sene işaret ediyor. 6 farklı turnuvada forma giyen ilk futbolcu. Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam, zihnim beni yanıltmıyorsa 38-39 yaşında ama halen tüm performansını sahaya yansıtabiliyor ki bu da inanılmaz. Arjantin forması Dünya Kupası tarihindeki hem en genç hem de en yaşlı golcü durumunda. Gerçekten süper bir yıldız olduğunu bu turnuvada da kanıtlıyor. Peki gollere şöyle bir bakalım. Birinci sırada gördüğünüz gibi Lionel Messi Arjantin'den 28 maçta 18 gol kaydetmiş ve Almanya'nın bir dönem çok konuşulan o popüler golcülerinden Miroslav Klose 24 karşılaşmaya çıkmış Dünya Kupası'nın attığı gol sayısı 16. O da çok ciddi iyi bir rakama ulaşmış. Eski Ronaldo, şu andaki Ronaldo değil, Ronaldo Nazario Brezilya'dan o fenomen olarak da adlandırılır. Aykut hemen hatırlattı. 19 maçta 15 gole ulaşmış ve biraz geçmişe götüreceğiz sizi. Gerd Müller Batı Almanya takımında 13 maçta o da 14 gol sayısına ulaşmış ki maç başına 1,1 neredeyse. O da Almanya tarihinin en büyük golcülerinden biri. Ve Kylian Mbappe şu an henüz 27 yaşında ki bu tabloya şöyle bir baktığınızda o tabloda üst sıralara yükselebileceği anlamına geliyor. Bu 27 yaşında olması nedeniyle 15 karşılaşmaya çıkmış Fransa'yla ve şu anda 15 oldu değil mi arkadaşlar? Fransa'da 15 gole ulaştı ki şu dakikalarda Fransa Irak'la karşılaşıyor ve bir gol de arttırmış durumda. Mbappe'nin de yolu açık olsun. Kolombiya'ya gidelim, Güney Amerika ülkesine. Çekişmeli bir seçim vardı. Kazanan Trump'ın desteklediği sağcı aday oldu. Abelardo de la Estrella, ismi de biraz zor. Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki oy farkı yalnızca 246 bin. Trump da bu arada de la Estrella'yı tebrik etti. Solcu adaydı, diyor ki 33 bin sandıktaki sonuçlara ben itiraz edeceğim.
0: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Estrella kazandı. Solcu aday Ivan Cepeda bazı sandık sonuçlarına itiraz edeceğini açıkladı. Güney Amerika ülkesindeki seçim kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların %99,91'i açıldı. Trump'ın desteklediği de la Estrella %49,65 oy aldı. Solcu aday Ivan Cepeda ise %48,70'te kaldı. İki aday arasındaki oy farkı 246.335 olarak tespit edildi. Bu sonuçların ardından de la Estrella seçimi kazandığını ilan etti.
3: Tüm Kolombiyalılar için görevimi yapacağım. Bana oy verenler için de, vermeyenler için de.

0: Kazanan ya da kaybeden olmayacak. Misilleme, zulüm olmayacak. Çünkü demokraside uzlaşmaz düşmanlar yoktur. Farklı düşünen yurttaşlar vardır.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Dera Espriye'yi o büyük kazandı sözleriyle tebrik etti.
2: Colombia! Aquí está tu presidente!
1: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, oy sayımında düzensizlikler olduğunu savundu. Sadece resmi sonuçları dikkate alacağını söyledi. Solcu aday Ivan Cepeda ise 33 bin sandıktaki sonuca itiraz edeceğini söyledi.
3: Una vez se produzca el escrutinio.
1: Eski bir avukat olan sağcı aday Dera Espriella, ülkedeki çetelerle mücadele etme ve ekonomiyi güçlendirme vaadinde bulunmuştu. İnsan hakları savunucusu Cepeda ise Cumhurbaşkanı Petro'nun politikalarını devam ettirme, yoksullara devlet yardımlarını artırma ve silahlı gruplarla müzakereye devam etmeyi vaat ediyordu.
4: Hindistan'dan çok ciddi bir skandal bu. 2 milyondan fazla adayın girdiği bir tıp sınavı vardı ve sınavın soruları sızdı. Üstelik o sorular Telegram'da bir de satıldı. Öğrenciler de bu durum böyle olunca ikinci kez sınava girmek zorunda kaldı haliyle. Şimdi mesajlaşma uygulamasına erişim askıya alınmış durumda. Eğitim Bakanı da zor günler bekliyor Hindistan'da. Muhtemelen istifa edecek.
1: Hindistan'da sınav soruları çalındı. Soruların Telegram'da satıldığı iddialarının ardından mesajlaşma uygulamasına erişim yasaklandı. Hindistan'da doktor olmak isteyen 2 milyondan fazla aday sınava girdi. Ancak soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle sınav iptal edildi. Öğrenciler dünyanın en zorlu sınavlarından birine ikinci kez girdi. Sızdırılan sınav sorularının mesajlaşma uygulaması Telegram'da satıldığı iddialarının ardından hükümet Telegram'a erişimi geçici olarak askıya aldı. Yasak, internet özgürlüğü savunucularının tepkisini çekti. Ancak şirketin mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. Yargıçlar yasağın haklı olduğuna hükmetti. Tıp sınavı skandalı, Hindistan'daki sınav sistemine yönelik güveni sarsan tartışmalar zincirinin son halkası oldu. Ülkede her yıl milyonlarca kişi üniversitelere ve kamu işlerine erişim için merkezi sınavlara giriyor. Ancak bu sınavların güvenilirliği tartışma konusu oluyor. Son skandalın ardından öğrenciler protesto gösterisi düzenleyip Eğitim Bakanı'nın istifasını istedi. Protestolar için kurulan grubun sosyal medyada 22 milyondan fazla takipçiye ulaştığı belirtiliyor.
4: Gece raporuna devam ediyoruz. Yasa dışı bahisle devam edeceğiz. Ocakları söndüren, insanları zor durumlara düşüren bir durum bu. Yasa dışı bahis ve Mardin'de çok geniş kapsamlı bir operasyon vardı ve 43 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı, ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden de vatandaşları dolandırdığı belirlendi. 10 milyar 394 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı da tespit edildi. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. 6 firari ise aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. İkinci el otomobil piyasasını çok yakından ilgilendiren 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması ilişkin yeni karar açıklandı. Ticaret Bakanlığı sektörde fiyat istikrarını korumak ve spekülatif satışların önüne geçmek amacıyla yürürlükte bulunan düzenlemelerin süresini uzattı. Uygulamalar 1 Ocak 2020'ye kadar devam.
1: 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı. Uygulama 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe rekabetçi ve spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi amacıyla 2022 yılında 6 ay 6 bin kilometre kuralını getirmişti. İkinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satılması ve ikinci el araçların güncel fiyatının üzerinden ilan yoluyla satılması yasaklanmıştı. Bakanlık denetimler neticesinde bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden

0: Otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uyguladı. Uygulamaların süreleri 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
1: Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.
2: İstanbul'un pek çok noktasına inşaatlar devam ediyor. Yani riski binaların dönüşümü sürüyor. Ama ev arayanlar yükselen fiyatlardan da bir yandan çok ciddi şekilde şikayetçi. Aynı mahallede oturmak isteyenler yeni ev bulamıyor. Buluyor, sonra da yüksek fiyatlardan dolayı taşınamıyor. Taşınma maliyetleri de ayrı bir konu. Öyle ki fiyat artışı dönüşümünün sürdüğü bazı mahallelerde iki katını aştı. Kaan Uçar ve Erdi Demir ilçe ilçe dolaştı. Vatandaşlara kulak verdi.
3: Ne kadar süre sonra girecek ev kentsel dönüşüm?
4: Bir seneyi var.
5: Gün gelenden bağcılar meydana taşın.
6: 30 bin lira daire 50 55 bin oldu. 60 bin oldu.
0: Üstelik fiyat burada da durmuyor. Binam dönüşüme girecek diyen ev arayışına giriyor. Kiralık talebi arttıkça fiyat da katlanıyor.
7: Bahçeli evlerde sıfır bina mümkün değil, 70'in altında bulamazsınız.
8: Kiralarda mal sahiplerinin açgözlüğü. Başka bir şey değil.
9: Güngören'de ve bahçeli evlerde çok ciddi bir kentsel dönüşüm var. Aynı zamanda Bağcılar'da da var.
0: Dönüşüme giren ilçeler birbirine yakın. Hal böyle olunca kendi mahallesinde uygun fiyata kiralık ev bulamayan önce komşu mahalleye, sonra komşu ilçeye bakıyor. Ama nafile. Fiyatların bir anda yükseldiği ilçelerden biri de Bağcılar.
10: Şu anda 3 oda bir salondan oluşan dairenin içindeyiz ve bu daire geçtiğimiz yıl 25 bin liraya kiralanıyordu. Ancak artan talepler sonrasında bu daire için istenilen kira bedeli 40 bin lira.
11: Yok. Ya bulsak da bütçe müsait değil. Nerede bulacaksın? Ha deyince de bulamıyor zaten. Kiralar almış başını gidiyor zaten.
0: Ve bir başka sorun. Kiracılar binaları dönüşene kadar sağlam bir yapıda oturmak istiyor. Ama yeni bina bulmak da zor. Bütçesine uydurabilense şanslı.
12: Nerede ev bulursa oraya taşınıyor. Çünkü bölge hep kentsel dönüşümde, hep eski binalar.
13: Sağlam bir binada oturuyorsan bazı şeylere göz yumman lazım.
10: Şu an bulunduğumuz noktada 2 ay önce 40 yaşın üzerinde 2 tane bina bulunuyordu. Bu binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bina sakinleri ise çevreden eve bakmaya başladılar. Ancak çevredeki binaların hepsi bu şekilde 40 yaşın üzerinde olduğu için ve kısa bir süre sonra onlar da kentsel dönüşüme gireceği için çevre sakinleri bu noktadan ev bulamadı.
7: Garanti vermediler. Yani 6 ay sonra taşınabilirsiniz diye dürüst davrandılar.
12: %90 eski binalar. Buradan çıkıyor oraya, orada dönüşüme gidecek.
14: 3+1'de oturan biri 1+1'e de razı.
0: Binaları dönüşüme giren hak sahipleri bir an önce inşaatların tamamlanmasını bekliyor.
2: Enflasyon beklentilerinde Haziran ayında gerileme kaydedildi. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi %28,31'e, hane halkının beklentisi de %46,13'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz dedi.
0: Merkez Bankası Haziran ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Hane halkı enflasyon beklentisi geriledi. Haziran'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentisi hane halkı içinse 3,38 puan azaldı ve %46,13'e düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dezenflasyon vurgusu yaptı.
15: Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. jeopolitik gerilim

0: gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.
1: İçişleri Bakanı'nın mesajlarına bakacağız. Mustafa Çiftçi'nin Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katıldı. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamak dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Muharrem, insanın iç alemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakittir. Kerbela ise asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi, şehadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir.
3: Muharrem ayının manevi iklimine dikkat çekti. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır dedi.
2: Mah Muharrem'in hüzünlü, vakur ve manevi ikliminde Hakk'a niyetle tuttuğumuz oruçlarımızı açmak, lokmamızı paylaşmak, gönüllerimizi aynı muhabbet halkasında buluşturmak üzere bir aradayız. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul makbul eylesin. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur. Hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insanın onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde düzenlenen Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Hacı Bektaş diyarı gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkanın ve kardeşliğin adıdır. Bu aziz vatan Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur.
1: Sıradaki haberimizde kayıp Hamza'nın peşine düşeceğiz. Karabük'te üniversite okudu. İstanbul'a gitmek için evden çıktı ancak ailesi günlerdir kendisinden haber alamıyor. 23 yaşındaki genci arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi şu ana kadar çok geniş bir alan, 45 kilometre karelik alan tarandı. Ama henüz bir ses yok. Umarız bulunur.
3: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
4: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
3: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
4: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasyondaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
3: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren aramalardan henüz sonuç çıkmadı.
4: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
1: Yangın paniğinin yaşandığı yer Antalya oldu. 4 katlı apartmanın 2. katında başlayan yangın üst kattaki daireye de sıçradı. Mahsur kalanlar vardı ve son anda kurtarıldılar.
5: İddiaya göre patlayan tüp yangına neden oldu. Büyüyen alevler 2 daireyi sardı. Vatandaşlar yanan evde mahsur kaldı. Antalya'da 4 katlı bir apartmanın 2. katından alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevler daha sonra üst kattaki daireye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangının sıçradığı 3. kattaki dairede 2 kişi mahsur kalmıştı. O kata merdiven uzatan itfaiye, bir kadın 2 kişiyi pencereden çıkartarak kurtardı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iki evi de kullanılamaz hale getirdi. Tüp patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Antalya

0: Belli ki hareketli bir gün geçirmiş. Sıradaki haber de oradan. Bir kişi anne ve babasının cadde üzerindeki gider borusuna sıkıştığı yönde bir ihbarda bulundu. Hal böyle olunca ekipler koşturdu, seferber oldu. Gösterilen alan tarandı. Bakın gerçek neymiş.
1: Annem babam boruda sıkıştı diye ihbarda bulundu. Ekipleri seferber eden olayın aslı başka çıktı. İlginç olay Antalya'da yaşandı. 112 acil çağrı merkezini arayan Fikret Y, anne ve babasının Muratpaşa ilçesinde cadde üzerindeki gider borusunda sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arasa da bir sonuca ulaşamadı.
2: Sizin anneniz mi bu?
3: Telefonu var mı?
1: Ekipler telefonla Fikret Y'nin babasını aradığında gerçek ortaya çıktı. Yaşlı adam sabah hastaneye gittiklerini, ardından eşiyle eve döndüklerini söyledi.
4: Sabahtan beri sesiniz geliyor. Bana yalan konuşma.
2: Eşiniz yanınızda mı?
4: Tamam ver baba anneme. Yalan buradalar abi. Yemin ederim buradalar.
1: İhbarcıyı ne babası ne de ekipler ikna edebildi.
4: Yemin ederim gözümle gördüm.
2: Abi. Tamam gel.
4: Şöyle kalk göstereyim ben bunu. Annem şöyle kaldı. Ağzı bile tutamadım. Tamam.
1: Ekipler bölgeden ayrılırken psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen Fikret Y polis merkezine götürüldü.
0: Şu vatandaşlarımız karetta karettalardan ne istiyor gerçekten anlayabilmiş değilim. Geçen hafta kaldırım taşı bağlandığını görmüştük ayağına. Şimdi de deniz kaplumbağalarının üreme alanında yine pes dedirten bir olay yaşandı. Sahile konulan koruma demirinin ortasına ateş yakmışlar. Kumluca'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanına koruma amacıyla demir kafesler bırakılmıştı. Kimliği belirsiz kişiler bırakılan demir kafesi mangal olarak kullandı. Koruma demirinin ortasına sönmüş kömürlerin bırakıldığı, çevresine ise plastik ambalajların atıldığı görüldü. İhbar üzerine jandarma harekete geçti ve inceleme başlattı. Ekipler koruma demirinin içinde ateş yakan kişi ya da kişilere ulaşmaya çalışıyor. İnşallah ulaşır. ...38 yıl önce ailesiyle çıktığı Umut yolculuğunda büyük acı çekmişti. Oscar ödülü alan Umut'a yolculuk filmine de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
5: Daha iyi bir yaşam için Umut yolculuğuna çıktı. Kucağında taşıdığı çocuğu donarak hayatını kaybetti. Türlü zorluk ve acılarla sınandığı o yolculuk filme de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
6: Sen çocukların da kafasına sokuyorsun bu gitme işini. Hiç hoşuma gitmiyor.
7: Ben niye sıkacağım? Kendileri görüyorlar.
6: Neyimiz eksik?
7: Orada işte bir umut var.
5: Mehmet Ali Enhas, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Halkaçayır köyünde yaşıyordu. Ekonomik zorluklar nedeniyle daha iyi bir yaşam umuduyla akrabalarının da bulunduğu İsviçre'ye gitmek istedi. 1988 yılında neyi varsa satıp ailesiyle yola düştü. Ama tren, gemi, minibüs ve tırlarla 15 gün süren yolculukta 7 yaşındaki oğlu Seyit İsviçre'de karlı dağları aşmaya çalışırken donarak öldü. Yaşanan trajik olay 1990 yılında İsviçre-Türkiye ortak yapımı olan Umut'a Yolculuk filmiyle beyaz perdeye taşındı. Film 1991'de yabancı dilde en iyi Oscar ödülünü aldı.
8: Tonight's Best Picture nominees. Journey of Hope.
5: Çocuklarının cenazesiyle köye dönen Mehmet Ali, Zeynep Enhas çifti bir süre sonra yine insan kaçakçılarının peşinde Almanya'ya yerleşti. Ardından köyde kalan çocuklarını da yanlarına aldı. Yıllardır Almanya'da yaşayan Mehmet Ali Enhas, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Enhas, hikayesinin başladığı Kahramanmaraş'taki köyünde toprağa verildi.
0: Türkiye'nin deprem haritası 13 yıl sonra güncellendi. 215 yeni fay hattı tespit edildi. Bu arada diri fay sayısı da 700'e yükseldi.
9: Alp Himalaya orojines kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
5: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Haritaya yeni faylar eklendi.

0: 2013 basımında 485 olan Drifay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
1: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Berat Yanık, Türkiye Drifay Haritası 2026'nın tanıtım programında konuştu. Yer bilimlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.
0: Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik maddelere yönelik amansız rekabet, yer bilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Meta, bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
2: Kendisi çok şifalı bir besin ve birçok derde deva. Rize'de binlerce metre yükseklikte üretilen o dünya ünlü Anzer balından bahsediyorum ki sezonda başladı. Coğrafi işaretli balın fiyatı da belli. Geçen sene kilosu 6000 lira civarındaydı. Bakalım bu sene ne kadar olmuş?
3: ...2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız.
1: Anzer balığı için sezon başladı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balın kilogram fiyatı da belirlendi.
3: Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7000 TL olmasını, yine polen fiyatlarında aynı şekilde 1 kilogram polenin 7000 TL olmasını karar verdik.
1: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer yaylasında 40'ı endemik olmak üzere 400 aşkın çiçek türünden üretilen balın geçen yılki fiyatı 6000 liraydı. Anzer balı 250 ve 500 gramla 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa sunuluyor. Hava şartları nedeniyle balda sağım geçen yıla göre biraz daha geç bekleniyor.
4: Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsim bir 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz.
1: Balın orijinalliği Hacettepe Üniversitesi tarafından inceleniyor. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün coğrafi işaret logosuyla satılıyor.
2: Aman hep kendimize iyi bakalım, hiç hasta olmayalım. Anzer balına da ihtiyacımız kalmasın. Bu mesaja noktalıyoruz efendim. 2 saatte Türkiye ve dünya gündemini özetlemeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde gece raporuna ben Evren Aydın yine sizlerle olacağım. Burada noktalıyoruz ama haber maratonu devam ediyor. Kimle? Nurdan Üsrev'le. İyi geceler efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken geceye yansıyan gelişmeleri, günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Kavgasız, gürültüsüz bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedi. Erdoğan programında CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılım rozetini de taktı.
1: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil,

0: hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
0: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
1: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
2: CHP'nin grup toplantısında bugün Özgür Özel konuşacak. Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da iki önemli toplantıya MYK ve parti meclisine başkanlık yapacak. Öte yandan Özel cephesi olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye başvuru yapmaya hazırlanıyor.
1: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
3: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
1: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
3: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır. Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık.
1: Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidiremeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
3: Olağanüstü kurultay açısından baktığınız zaman genel merkez açısından imzalar teslim edildiğine hiçbir gerekçe yoktur. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız.
1: Emre ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
3: Tedbir bir gerekçeydi. Odasının boşaltılması vesaire diye ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok arada.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemesine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan da Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek açıklaması geldi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna verdiği hayır yanıtı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi.
4: Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik. Yanlış

0: Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç ise Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
2: Kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
1: Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında 2016'da eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemişti. Programdan sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik" ifadelerini kullanmıştı.
3: Silifke Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Mustafa Turgut dahil 8 şüpheli tutuklandı. Festival, organizasyon, gıda gibi alımlarda usulsüzlük yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadeleri alınan başkan, belediye yöneticileri ve şirket yetkilisi toplam 19 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden belediye başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 35 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Başkan Akpolat ve 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Akpolat ve iki yardımcısı dahil 35 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Kardeşliğin ve dayanışmanın en... Genel Merkez tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü il başkanlığına giderek görevine başladı ama öncesinde arbede yaşandı. Utku Gümrükçü tartaklandığını söyledi.
1: Yeni başkan görevi almak için il binasına gitti. Nöbet tutan eski başkan ve beraberindekilerle aralarında arbede yaşandı. Çağatay Güç, CHP Genel Merkezi kararıyla İzmir İl Başkanlığı görevinden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı. Tepki gösteren Çağatay Güç ve destekçileri il binasında nöbet tutuyordu. Yeni başkan gece saatlerinde il binasına gidince tansiyon yükseldi. Eski ve yeni başkanın destekçileri arasında arbede yaşandı. CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Deniz Yücel ortamı sakinleştirmek için il başkanlığına geldi. Yeni başkan gümrükçü zor da olsa makam odasına geçebildi.
4: Bize kapıları açması gerekirken partililere, kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yaka paçam darıldı. Göğsüm ezildi.
1: Bazı partililer Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdi ve çerçeveyi kırdı. Utku Gümrükçü Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi. Eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.
4: Biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim.
3: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, terörsüz Türkiye sürecinde yasal süreçte bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi.

0: siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu.
1: Sürecin yol alması gerekiyor. Bunun yol alması için de tabii ki hukuki bir zemine, demokratik mekanizmalara ihtiyaç olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Barış ve demokratik toplum sürecinin temel güvencesi olan

0: altını çizmemiz gerekiyor.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu.
0: Sorumluluk iktidar partisindedir ama bütün siyasi partilerin de bu sorumluluğun paydaşı olduklarını ifade etmemiz gerekiyor. Farklı çözüm arayışlarının ve bakış açılarının meclis zemininde buluşması, tartışabileceğimiz bir zemini sağlamamız gerekiyor. Meclis Başkanı tıpkı komisyon sürecinde olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tarihi süreçte rolünü oynamalı ve kolaylaştırıcı bir misyonla bu sürece sahip çıkmalıdır.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili artık yeni bir aşamadayız dedi. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirten Çelik, gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmeli mesajı verdi.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Hedef terörün tüm uzantılarıyla ortadan kalkması dedi.
3: PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas bu hedefleniyor. Burada da silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır sözlerini de değerlendirdi.
3: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
4: Çelik, İran'la ABD arasında varılan mutabakatı olumlu bulduklarını da ifade etti.
3: Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmelere dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Pezeşkian'a İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Pezeşkian'a müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu da ifade etti. Erdoğan, Ali Zeydi görüşmesinde ise gündemde ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması vardı. Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nı kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da varılan müzakerelere dair konuştu. Trump, İran ABD'ye saygı gösterdiği sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi. İran anlaşmaya uymazsa ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım diye de ekledi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve orada işlerin çok iyi gittiğini kaydetti. İran'ın meclis başkanı ve baş müzakerecisi Muhammed Galibaf da müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi. Galibaf, olası çatışmaları önlemek üzere Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda iletişim hattı kurulacağını ve anlaşma sağlandığını belirtti. Galibaf ayrıca hem ABD hem de İran'ın Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti edeceğini vurguladı. İran Meclis Başkanı, İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinde İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için anlaşma imzaladığını da açıkladı. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı kamuoyunun da gündeminde. ABD'de yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsraillerin %92'si de savaşı İran'ın kazandığı görüşünde.
1: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu

0: düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandığını ve anlaşmada galip geldiğini düşünüyor. 3644 İsrailli katılımcıyla yapılan anket Tel Aviv yönetimine güveninin kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekledi. %72'lik bir oransa Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin başarısız olduğu görüşünde. İran'la mutabakata İsrail'i bakanlardan da tepki gelmiş, mutabakat Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlanmıştı.
1: ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ardından gözler Lübnan'a çevrildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD ve Katar'la kalıcı ateşkesi görüştü. Bir yanda tarafların ortak bir mekanizma kurması ihtimali değerlendirilirken, diğer yanda İsrail'li aşırı sağcı bakanlardan Lübnan yansın çıkışı geldi.
2: Lübnan, ABD ve Katar arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın damadı Kushner ve Katar Başbakanı El Sani ile kalıcı ateşkesi görüştü. Masada tarafların süreci izlemek için ortak bir mekanizma kurması ihtimalinin olduğu belirtildi. Aoun görüşme sonrası yaptığı açıklamada net bir çizgi çekti. Ülkemiz egemendir, bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez dedi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını, ancak iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti. İsrail basını ise bu hafta Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunu işgal ettiği bazı pilot bölgelerden çekilerek buralarda kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin ele alınacağını aktardı. İsrail'de yayın yapan Valla sitesinin haberinde de İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gönüllü birimlerini feshetme kararı aldığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Savunma Bakanı Katz'la kendisinin İsrail ordusuna yönelik talimatların değişmediğini söyledi. Lübnan'da tam hareket özgürlüğüne sahip olduklarını ve işgal bölgelerinde kalacaklarını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, toprak hırsımız yok ama işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise, Lübnan İsraillilerin oyun alanı olmalı. Lübnan yansın ifadeleriyle yeni bir skandala imza attı. Ben Gvir'in Lübnan yansın söylemine Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Bu sözleri kınayan AB Komisyonu Sözcüsü El Anoni, Lübnan'ın seçemediği bir savaşın bedelini ödediğini belirterek, İsrail'e Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı gereğince güçlerini Lübnan'dan derhal çekme çağrısını yineledi. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. İsrail basınına göre görüşmelerin yeni turu 23-25 Haziran tarihlerinde büyükelçi ve askeri düzeyde gerçekleştirilecek.
1: İngiltere'de kamuoyu ve parti desteğini yitiren Başbakan Starmer görevinden istifa etti. Kral Charles'a kararını bildirdiğini söyleyen Starmer, yeni başbakan belirlenene kadar koltuğunda kalacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz'da başlayacak.
3: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
3: To ensure

0: an orderly handover of power.
1: Starmer, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada partisini iktidara taşıdığını ve aldığı her kararın ülkesinin faydası için olduğunu savundu. Partisinden yeni lideri belirlemek için 9 Temmuz'da bir süreç başlatmasını isteyeceğini duyurdu. Başbakan konuşmasının son bölümünü ailesine ayırdı. Ülkedeki en büyük görevi bırakıp en önemli göreve dönüyorum derken sesi titredi.
0: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Yeni liderin Eylül'deki parlamento açılışına kadar belirlenmesini isteyen Starmer, bu tarihe kadar görevine devam edecek. Starmer'ın yerine gelecek isim İngiltere'nin son 10 yılda gördüğü 7. başbakan olacak. Bunun için en muhtemel adaysa Andy Burnham. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, 18 Haziran'daki ara seçimi kazanarak milletvekili olmuştu. Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Burnham, 2017'de belediye başkanı seçilmişti. İngiltere Başbakanı, Mayıs'taki yerel seçimlerde aldığı büyük yenilgiden bu yana istifa baskısıyla karşı karşıyaydı. Kamuoyu desteğini kaybeden Starmer, zaman zaman İngiltere tarihindeki en düşük halk desteğine sahip başbakan konumuna düştü. Bazı bakanlar da Starmer'a olan desteklerini çekerek istifa etmişti.
0: Thank you very much.
2: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Sanıklar tek tek savunma yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Ben ateş etmedim, elim tetikte değildi," dedi. Mahkeme duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
3: Araçtaki şahıs elime müdahale etti. Ben ateş etmedim. Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
4: Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum.
3: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kaan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
5: Bu bir infaz. Bak çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak.
3: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi dedi.
6: Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şeyler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu. Tekme atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum.
2: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim dedi.
3: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
7: Canbay torpidoya eğildi. Alaaddin torpidodan silahı aldı. Sakin ol, konuşacağım dedi. Araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı. Silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu. Silah sesi duydum.
3: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldız San da savunma yaptı. Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim dedi. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
2: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karahal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçıran kişiler tek tek tespit edildi. 12 şüpheliden 6'sı için savcılık tutuklama talep etti. Peki Erhan Karahal neden kaçırıldı? Detaylar haberimizde.
8: Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
3: Benden önce 300, sonra 500 kilo altın talep ettiler. Olmadığını söyleyince işkence ettiler dedi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
8: Ne zaman planladınız?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karahal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım esiyordu ve Karaalo

0: 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen ikisi kadın 12 kişi gözaltına alındı. Erhan Karal hastanede ifade verdi. Kaçırma eylemini gerçekleştirenleri fotoğraflarından teşhis etti. Bu kişileri tanımadığını söyledi. Kaçırıldıktan sonra farklı farklı araçlara bindirilmişti. İlk götürüldüğü yer bir sarnıçtı. İfadesinde bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söylediler dedi. Kendisinden altın talep edildiğini söyledi.
1: Şüphelilerin Erhan Karal'a 500 kilo altın nerede diye sorarak darp ettikleri tespit edildi. Öte yandan başında bekleyen silahlı kişiye ise telefonla arayıp altınların yerini söylemezse öldür talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.
0: Gözaltına alınan kadınlardan biri kaçırma eylemini gerçekleştiren şüphelinin sevgilisi çıktı. Kadın aynı zamanda Erhan Karal'ın bindirildiği ikinci aracın sahibiydi. Tuzla'da depo alanında tutulan Erhan Karal'ın başında bekleyen silahlı şüphelinin Balıkesir'den geldiği belirlendi. Bungalovda ağırlandığı ve sonrasında farklı bir evde bekletildiği tespit edildi. Sorgu işlemi tamamlanan ikisi kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul'da bir anaokulunda çocukları dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki görevli gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı 81 il başsavcılığına sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin genelge gönderildi talimatıyla ve Bakan Gürlek sokak çetelerini organize suç örgütlerini çocuklarımızı hedef alan yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları soruşturmaları yürütecek, suç örgütlerine nefes aldırılmayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 165 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildi.
3: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.
0: Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından genelgeye dair açıklama yaptı. Çocukları ve gençleri istismar etmeye çalışan suç örgütlerine en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
3: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir.
0: Bakan Gürlek, ilgili tüm birimler tarafından sahadaki mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı araca bağlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Ekonomiyle devam edelim. Enflasyon beklentilerinde Haziran ayında gerileme kaydedildi. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi %23.81'e, hane halkının beklentisi ise %46.13'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı

0: Mehmet Şimşek, enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz dedi.
1: Merkez Bankası Haziran ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Hane halkı enflasyon beklentisi geriledi. Haziran'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentisi hane halkı içinse 3,38 puan azaldı ve %46,13'e düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dezenflasyon vurgusu yaptı.
2: Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.
0: İkinci el otomobil piyasasını yakından ilgilendiren 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlamasına ilişkin yeni karar açıklandı. Ticaret Bakanlığı sektörde fiyat istikrarını korumak ve spekülatif satışların önüne geçmek amacıyla yürürlükte bulunan düzenlemelerin süresini uzattı. Uygulamalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.
1: 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı. Uygulama 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe rekabetçi ve spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi amacıyla 2022 yılında 6 ay 6000 kilometre kuralını getirmişti. İkinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmedikçe satılması ve ikinci el araçların güncel fiyatının üzerinden ilan yoluyla satılması yasaklanmıştı. Bakanlık denetimler neticesinde bugüne kadar 6 ay 6000 kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uyguladı. Uygulamaların süreleri 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
2: Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.
0: Kara para aklama, yasa dışı bahis, hatta uyuşturucu ticareti, tüm bu işlemlerden kazanılan kirli para hesaplarını kullandıran farklı IBAN sahiplerinin üzerinden dönüyor. Sahte iş ilanları ve arkadaş hatırıyla kandırılan bu kişiler nitelikli dolandırıcılık suçunun tek muhatapları olarak da ortada kalıyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok da kendilerini IBAN mağdurları diyen bu hesap sahipleriyle buluştu. Bakın düzenleme isteyen mağdurlar neler söyledi.
3: Benim oğlumun hesabı kullanıldı. 6-7 ay gibi bir süre sonra ben ifadeye çağrıldım nitelikli dolandırıcı olarak.
4: IBAN'ımı birine vermenin, üçüncü kişiye kullandırmanın suç olduğunu bilmiyordum.
5: Kimi hiç bilmiyor, kimi kendi hesabıyla yasal bir iş yaptığını zannediyor. Ama IBAN'ları üzerinden dolandırıcılara para akıyor. Bu kirli finans trafiğinde olan, türlü yollarla kandırılan IBAN sahiplerine oluyor.
6: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp, IBAN bilgilerini verip, bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir.
4: Küçük de bir bebeğim vardı. O yüzden fiili olarak bir yerde çalışma şansım yoktu. Online ek iş ilanlarına bakarken online muhasebe başlıklarıyla online eleman aranıyor gibi. Ben başvurdum.
5: başvurdukları o iş ilanları az

0: aslında sahte. İBAN'larını kullanmak isteyen dolandırıcılar işveren kılığına giriyor. Kirli parayı başka IBAN'lara aktarıp kendi kimliğini gizliyor.
1: Engelliyim. Bedensel çalışamadığım için internetten iş bakıyordum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum. Kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim.
2: Bir polis baskını yedim. Çocuğumu kaldırdım. Dedim oğlum ne oluyor? Çocuk da birden şok oldu. Hani ben bir şey yapmadım.
3: Suç ortaya çıktığında oluşulan soruşturmada ulaşılan hesap yine IBAN mağdurlarının hesabı olduğu için yargılamalar maalesef bu mağdurlar üzerinden yürüyor.
4: Kişi bana Çin'de yaşadığını, Çin'den export ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini söyledi.
0: Dolandırıcıların yöntemi aslında şöyle. Sana para gelecek, sen de o parayı benim izi belli olmayan sanal para hesabıma gönder. Peki dolandırıcı bu IBAN sahiplerinin parayı göndereceğine nasıl güveniyor? İşte orada da kişisel veri hırsızlığıyla tehdit devreye giriyor.
4: Bana böyle 2-3 sayfalık bir PDF gönderdi. Neredeyse ailemdeki herkes dahil, yani eniştem, kuzenlerim, tüm kişisel bilgilerine kadar, adresleri, TC'leri, telefon numaraları, biz size ulaşamazsak bu kişilere ulaşırız.
0: Tehditle işlemleri devam ettiren dolandırıcılar bu parayı yine başka sitelerde verdikleri sahte ilanlardan kazanıyor.
4: Meğerse emlak sitelerinde kiralık ev ilanı veriyorlar. Uygun diye kaporayı gönderiyorlar. Onlara gönderilen konumda bina bile yok. Bir daha da kişilere ulaşamıyorlar.
0: Bir de kendilerine ait hesabı yakınlarına kullandıranlar var. Tanıdık, ihtiyacı var, kırmak olmaz diye düşünenler o tanıdıkları üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmüş. Yani iyi niyetlerinin kurban olmuş oluyorlar.
2: Kartlarım blokeli, aileme para göndermem lazım, para göndereceğim. Bana kartını verir misin? Çocuk da iyi niyetinden, güvenliğinden dolayı da vermiş.
5: Bana ailesinden para geleceğini söyledi. Aslında dolandırıcıymış.
3: İBAN mağdurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 158. maddeden yargılanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürüyen yargılamalar sonunda İBAN mağdurları 10 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
6: Benim oğlum tutuklandı. Şu anda 2 yıldır cezaevinde.
0: Nitelikli dolandırıcılığın bir parçası olmayan hesap sahipleri yasal düzenleme istiyor.
7: Zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
6: Mağdurun parasını ödeyelim, evlatlarımızı alalım.
8: Türkiye'nin deprem haritası 13 yıl sonra güncellendi. 215 yeni fay hattı tespit edildi. Diri fay sayısı ise 700'e yükseldi.
9: Alp Himalaya orojines kucağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
10: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Haritaya yeni faylar eklendi.
9: 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
10: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Berat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında konuştu. Yer bilimlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.
9: Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik maddelere yönelik amansız rekabet, yer bilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Meta bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
8: Karabük'te üniversitede okuduğu İstanbul'a gitmek için evden çıkan ancak ailesinin günlerdir haber alamadığı 23 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 45 kilometre karelik alan tarandı ama kayıp genç henüz bulunamadı.
11: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
12: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
11: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
12: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasındaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
11: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren aramalardan henüz sonuç çıkmadı.
12: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
8: Antalya'da yangın paniği yaşandı. 4 katlı apartmanın 2. katında başlayan yangın üst kattaki daireye sıçradı. Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı.
10: İddiaya göre patlayan tüp yangına neden oldu. Büyüyen alevler 2 daireyi sardı. Vatandaşlar yanan evde mahsur kaldı. Antalya'da 4 katlı bir apartmanın 2. katından alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevler daha sonra üst kattaki daireye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangının sıçradığı 3. kattaki dairede 2 kişi mahsur kalmıştı. O kata merdiven uzatan itfaiye, bir kadın 2 kişiyi pencereden çıkartarak kurtardı. 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın 2 evi de kullanılamaz hale getirdi. Tüp patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
8: Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikası alevlere teslim olmuş. Yangın saatlerce kontrol altına alınamamıştı. Milyonlarca euro hasara neden olan yangının nedeni belli oldu.
10: Akşam çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü. Tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi. Alevlerin bedeli ağır oldu. Kahramanmaraş'ta günlük 50 ton iplik üretim kapasitesine sahip tekstil fabrikasında 13 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 13 iplik makinesi tamamen yandı. Fabrika binasının büyük kısmı da kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde yangının iplik makinesinde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirlendi. Yaklaşık 17 milyon euro maddi zararın oluştuğu tespit edildi. Fabrikanın yangından kısa süre önce sigortasının sona erdiği ve henüz yenilenmediği için olay sırasında sigortasız olduğu ortaya çıktı.
8: Antalya'da bir kişi anne ve babasının cadde üzerindeki gider borusuna sıkıştığı yönünde ihbarda bulundu. Ekipler seferber oldu, gösterilen alan tarandı, sonunda gerçek ortaya çıktı. Ama yaşlı çiftin oğlunu ikna etmek pek mümkün olmadı.
11: Annem babam boruda sıkıştı diye ihbarda bulundu. Ekipleri seferber eden olayın aslı başka çıktı. İlginç olay Antalya'da yaşandı. 112 acil çağrı merkezini arayan Fikret Y, anne ve babasının Muratpaşa ilçesinde cadde üzerindeki gider borusunda sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arasa da bir sonuca ulaşamadı.
13: Sizin anneniz mi bu? Telefonu var mı?
11: Ekipler telefonla Fikret Y'nin babasını aradığında gerçek ortaya çıktı. Yaşlı adam sabah hastaneye gittiklerini, ardından eşiyle eve döndüklerini söyledi.
14: Sabahtan beri sesiniz geliyor. Bana yalan konuşma.
13: Eşiniz yanınızda mı?
14: Tamam ver baba anneme. Yalan buradalar abi. Yemin ederim buradalar.
11: İhbarcıyı ne babası ne de ekipler ikna edebildi.
14: Yemin ederim gözümle gördüm.
13: Abi. Tamam gel.
14: Şöyle kalk göstereyim ben bunu. Annem şöyle kalk. Ağzı bile tutamam. Tamam.
11: Ekipler bölgeden ayrılırken psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen Fikret Y polis merkezine götürüldü.
8: Spor'da ki bir gelişmeyle devam edelim. Arjantinli futbolcu Lionel Messi Dünya Kupası J grubu 2. maçında Avusturya'ya attığı 2 golle toplamda 18 gole ulaştı. Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikası.

0: Aslında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Messi, 38 ve 90+5. Dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi. Grupta geçen hafta ceza ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki golleriyle zirveye tek başına sahip oldu. Lionel Messi ayrıca Fransız oyuncu Fontaine ve Brezilyalı Carcinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan 3. oyuncu olarak da kayıtlara geçti. Arjantin'in son 9 Dünya Kupası maçının 7'sinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk 36 maçın seyirci verileri paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre tribünler %99,5 oranında doldu. Maç başına 64.100 seyirci ortalaması da yakalandı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda maçlar neredeyse tamamen dolu tribünlere karşı oynanıyor. FIFA, pazartesi günü turnuvada oynanan ilk 36 maçın seyirci verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ortaya çıkan rakamlar ise dikkat çekici. Organizasyondaki ilk 36 maçı toplamda 2.307.947 kişi tribünlerde takip etti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada bu rakam %99,5 doluluk oranına denk geliyor. Turnuvanın ilk 11 günündeki ortalama seyirci sayısı ise 64.110 olarak dikkat çekiyor. FIFA yetkilileri bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada Dünya Kupası'na gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.
0: Kıtaları birleştiren konumu ve turkuaz sularıyla dünyayı kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı'nın güzelliği son yıllarda kötü kokuyla gölgelenmeye başladı. Sarıyer sahil hattındaki 5 mahallenin sakinleri sabah akşam lağım kokusu solumak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kokunun kaynağı olarak Balta Limanı'ndaki biyolojik atık su arıtma tesisine işaret edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban şikayetlerin odağındaki o tesise girdi. Kokunun kaynağını görüntüledi.
2: Tam yaşamın ortasında, boğazın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
3: Çok kötü kokuyor. Cam kapı açamıyor. İnanılmaz bir kötü koku yani.
4: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
5: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
6: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
5: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçildi. Boğaz çevresinde koku şikayetleri başladı.
2: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi, Balta Liman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Sarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
7: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
3: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
5: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
8: Tesis 600.000 metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
9: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesise getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlarda bekletiliyor. 18.000 metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
10: Havuzların üstü normalde ya kapanması lazım.
11: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor.
12: Yazın sıcaklarda daha çok etkilidir.
9: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku

0: giderme üniteleri kullanılıyor.
1: Yeterli değil. Hiç yeterli değil.
2: Bizim buradan hiç gitmiyor.
3: Yürüyüşe çıkıyorum ben. Yani çok etkiliyor. Dönmek zorunda kalıyorum.
4: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
5: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
4: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
5: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulur da oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
0: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
5: Teknik olarak öyle.
6: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz.
7: Rize'de binlerce metre yükseklikte üretilen dünyaca ünlü anzer balında sezon başladı. Coğrafi işaretli balın fiyatı da belirlendi. Peki geçen sene kilosu 6 bin liradan satılan anzer balının bu yılki fiyatı ne oldu? Haberimizle birlikte bakalım.
8: ...2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız anzere çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız.
9: Anzer balı için sezon başladı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balın kilogram fiyatı da belirlendi.
8: Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7000 TL olmasını... ...yine polen fiyatlarında aynı şekilde 1 kilogram polenin 7000 TL olmasını karar verdik.
9: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda 40'ı endemik olmak üzere 400 aşkın çiçek türünden üretilen balın geçen yılki fiyatı 6000 liraydı. Anzer balı 250 ve 500 gramla 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa sunuluyor. Hava şartları nedeniyle balda sağım geçen yıla göre biraz daha geç bekleniyor.
10: Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsim bir 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz.
9: Balın orijinalliği Hacettepe Üniversitesi tarafından inceleniyor. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün coğrafi işaret logosuyla satılıyor.
7: Van Gölü'nü özgü İnci Kefali'nin akarsulara doğru göçü sürüyor. Bu durumda en çok tabii martıların işine yarıyor. Martılar tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi akıntıya karşı yol almaya çalışan İnci Kefallerini avladı. Ortaya da belgeselleri aratmayan görüntüler çıktı.
9: İnci Kefalleri göç yolunda. Martılar av peşinde. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan İnci Kefali üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Akıntıya karşı yapılan göç zorlu geçiyor. Çünkü İnci Kefali'nin karşısına çıkan tek zorluk akıntı değil. Üreme içgüdüsüyle yola çıkan balıklar martılar için adeta açık büfe kahvaltıya dönüşüyor. Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde nöbet tutan martılar İnci Kefallerini avlıyor. Ortaya çıkan görüntülerse belgeselleri aratmıyor.
7: Bu saat dilimini noktalıyoruz. Gelişmelerle saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmelere dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan Pezeşkian'a İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti. Erdoğan Pezeşkian'a müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu da ifade etti. Erdoğan Ali Zeydi görüşmesinde ise gündemde ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması vardı. Cumhurbaşkanı Irak Başbakanını kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan müzakerelere dair konuştuğu Hürmüz'ün tamamen açık olduğunu söyledi. İran'dan yapılan açıklamada ise Hürmüz konusunda iletişim hattı kurulacağı belirtildi. Trump, İran, ABD'ye saygı gösterdiği sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi. İran anlaşmaya uymazsa ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım diye de ekledi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve orada işlerin çok iyi gittiğini kaydetti. İran'ın Meclis Başkanı ve Baş Müzakerecisi Muhammed Galibaf da müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi. Galibaf, olası çatışmaları önlemek üzere Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda iletişim hattı kurulacağını ve anlaşma sağlandığını belirtti. Galibaf, hem ABD hem de İran'ın Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti edeceğini vurguladı. İran Meclis Başkanı, İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinde İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için anlaşma imzaladığını da açıkladı. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı kamuoyunun da gündeminde. ABD'de yapılan bir anket, halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsraillerin %92'si de savaşı İran'ın kazandığı görüşünde.
1: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandığını ve anlaşmada galip geldiğini düşünüyor. 3644 İsrailli katılımcıyla yapılan anket Tel Aviv yönetimine güveninin kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekledi. %72'lik bir oransa Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin başarısız olduğu görüşünde. İran'la mutabakata İsrail'i bakanlardan da tepki gelmiş, mutabakat Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlanmıştı.
0: Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre 28 Haziran saat 00:00'dan 10 Temmuz saat 23:59'a kadar 13 gün süreyle açık ve kapalı alanlardaki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting gibi etkinlikler yasaklandı. Ayrıca zirve alanları, heyetlerin konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarında yetkisiz kişi ve araç girişlerine izin verilmeyecek. Valilik izni dışında Ankara hava sahasında drone uçuşlarına da müsaade edilmeyecek. İngiltere'de kamuoyu ve parti desteğini yitiren Başbakan Keir Starmer görevinden istifa etti. Kral Charles'a kararını bildirdiğini söyleyen Starmer, yeni başbakan belirlenene kadar koltuğunda kalacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz'da başlayacak.
2: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
2: To ensure an orderly handover of power.
1: Starmer, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada partisini iktidara taşıdığını ve aldığı her kararın ülkesinin faydası için olduğunu savundu. Partisinden yeni lideri belirlemek için 9 Temmuz'da bir süreç başlatmasını isteyeceğini duyurdu. Başbakan konuşmasının son bölümünü ailesine ayırdı. Ülkedeki en büyük görevi bırakıp en önemli göreve dönüyorum derken sesi titredi.
2: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Yeni liderin Eylül'deki parlamento açılışına kadar belirlenmesini isteyen Starmer, bu tarihe kadar görevine devam edecek. Starmer'ın yerine gelecek isim İngiltere'nin son 10 yılda gördüğü 7. başbakan olacak. Bunun için en muhtemel adaysa Andy Burnham. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, 18 Haziran'daki ara seçimi kazanarak milletvekili olmuştu. Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Burnham, 2017'de belediye başkanı seçilmişti. İngiltere Başbakanı, Mayıs'taki yerel seçimlerde aldığı büyük yenilgiden bu yana istifa baskısıyla karşı karşıyaydı. Kamuoyu desteğini kaybeden Starmer, zaman zaman İngiltere tarihindeki en düşük halk desteğine sahip başbakan konumuna düştü. Bazı bakanlar da Starmer'a olan desteklerini çekerek istifa etmişti.
2: Thank you very much.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Kavgasız, gürültüsüz bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedi. Erdoğan programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılım rozetini de taktı.
3: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
1: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
3: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
3: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadı. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
1: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
0: CHP'nin grup toplantısında bugün Özgür Özel konuşacak. Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da iki önemli toplantıya MYK ve parti meclisine başkanlık yapacak. Öte yandan Özel cephesi olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye başvuru yapmaya hazırlanıyor.
1: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
4: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
1: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
4: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacak.

0: Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık.
1: Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

0: Her nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
1: Tedbir bir gerekçeydi, odasının boşaltılması vesaire diye, ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok orada.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 il başsavcılığına sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin genelge gönderildi. Bakan Gürlek, sokak çetelerini, organize suç örgütlerini, çocuklarımızı hedef alan yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
3: Uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları soruşturmaları yürütecek, suç örgütlerine nefes aldırılmayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 165 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildi.
4: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.
3: Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından genelgeye dair açıklama yaptı. Çocukları ve gençleri istismar etmeye çalışan suç örgütlerine en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
4: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir.
3: Bakan Gürlek, ilgili tüm birimler tarafından sahadaki mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı araca bağlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Bıçaklı saldırı sonucu ölen Matiye Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığın cezası belli oldu. Sanık 3 suçtan hapse mahkum edildi. Matiye Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdi ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan Ay karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapis cezası verdi. Bir suçtansa beraat etti. Furkan Ay 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Matiye Ahmet Minguzzi geçen yıl Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Sanıklar tek tek savunma yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Ben ateş etmedim, elim tetikte değildi," dedi. Mahkeme duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
3: Araçtaki şahıs elime müdahale etti, "Ben ateş etmedim." Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
5: Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum.
3: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kağan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
6: Bu bir infaz. Bak çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak.
3: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi dedi.
7: Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şey...

0: Bizimkiler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu. Tekme atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum.
1: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim dedi.
2: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
3: Canbay torpidoya eğildi. Alaaddin torpidodan silahı aldı. Sakin ol, konuşacağım dedi. Araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı. Silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu. Silah sesi duydum.
2: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldız San da savunma yaptı. Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim dedi. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
4: Sosyal medyada başörtülü kadınlar için aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli tutuklandı. H.Ö. önceki gün metro beklerken paylaştığı videoda başörtülü kadınlara yönelik "kapalılar kapatılsın, imha edilsin" ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken bu sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı H.Ö. hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürek de toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Öte yandan Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı. Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların inanç ve kıyafetlerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.
5: Hala maalesef başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu, kadınların inancı ve kıyafetleri üzerinden temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. Ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz.
2: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı. 4 gün sürecek programa, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 farklı ülkeden 18 ile 30 yaş arasında 31 Müslüman kadın katılıyor. Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik ayrımcılığın yaşam kültürüne saldırı anlamı taşıdığını belirtti.
5: Bir dönem üniversite kapılarında, kamu kurumlarında, çalışma hayatında inancı ve kıyafeti nedeniyle dışlanan kadınlar bugün Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün en asli özleri haline geldi.
2: Ali for Future programının kurucusu Esra Albayrak da Gazze'de yaşananları işaret etti. Yeni düzen vurgusu yaptı.
6: Bir tarafta Gazze, kurulu küresel düzenin ve sözde evrensel değerlerin ahlaki iflasını bize açıkça gösteriyor. Başından beri konuştuğumuz o harita gözlerimizin önünde adeta çatırdıyor bu tarihi bir eşik. Eski harita çöküyor, yeni harita henüz çizilmedi. Ahlaki kodları henüz yazılmış değil. Ama yeni düzenin masasında olma imkanımız olabilir. Biz gençler olarak buna aday olmalıyız.
4: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün bir pazartesi akşamı olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Haftaya başladık. Tabii grup toplantılarına iç siyasette gözler çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz mutlak mutlak kararından bu yana. Çünkü hemen her gün yeni bir hamle, yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu salı günü acaba grup toplantısı olur mu diye de merak ederken bugün Özgür Özel bir açıklama yaptı. Yarın grup toplantısını yapacağı yönünde geçen hafta biliyorsunuz ne Kılıçdaroğlu ne de Özel bir toplantı yapmıştı. Diğer yandan da kurultay için verilen imzalar, eğer kurultaya gidilmezse bir mahkeme sürecinin başlatılacağı yönünde açıklama. Yarın da grup toplantısından önce Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak. Yani yeni gelişmeler var. Ve pek çok başka açıklama da var. Elbette sadece CHP'yi değil. Yavaş yavaş 2027'ye yaklaşıyoruz. Olası bir erken seçimi, siyasette dengelerin nasıl şekilleneceğini, bir yeni parti kurulursa neler yaşanabileceğini, CHP'den bir kopuş olursa hepsini genel çerçeveyle de konuklarımla konuşacağız. Kimlerdeyiz? Hemen uzaktaki konuğumla başlayayım. Doçent Doktor Levent Ersin Oralı Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Ankara'dan bu akşam bizimle. Levent Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk. Sizlere, kıymetli izleyenlerimize, değerli konuklara Ankara'dan saygı ve selamlarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok enerjik merhaba dediniz bize. Buraya kadar geldi enerjiniz. Can Özçelik, not1.com yazarı, gazeteci, stüdyomuzda konuğum. Hoş geldin Can, merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek de yine stüdyomuzda konuğum. Nevzat sen de hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Gazeteci Ali Kemal Erdem stüdyomuzda. Ali Kemal Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Ferhat Murat da yine stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz Ferhat Bey. Merhaba. Önce bir ara. Aranın ardından hemen başlayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet, olaylar ve görüşlerden tekrar merhaba. Hemen başlayacağız. Az önce de ekranda gördüğünüz grup toplantısı başlığıyla başlayalım. Çünkü salı günleri ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları var. Ama son dönemde elbette liderlerin mesajları takip ediliyor ama daha çok salı günleri CHP'nin grup toplantısını takip ediyoruz. Mutlak mutlak kararı sonrası oluşan ilginç bir durum var biliyorsunuz. Önceki hafta Özgür Özel mecliste Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yaptı konuşmasını. Geçen hafta bu konuşma yapılmadı. Bu haftada Kemal Kılıçdaroğlu MK'yı toplayacak, Özgür Özel grup toplantısı yapacağını duyurdu. Nevzat, senle başlayalım mı? Bu böyle tek seferlik bir nevi bir centilmenlik anlaşması gibi miydi geçen hafta? Yoksa zaten bu haftada Özgür Özel'in grup toplantısı yapması bekleniyor muydu? Yani beklenti neydi? Bir haftalık bir karar mıydı bu karşılıklı grup toplantısı yapmama kararı?
1: Ya önceki hafta anladığım kadarıyla zaten şey vardı, karşılıklı olarak bu gerilimi büyütmeyelim. Hani biz de yapmayalım, siz de yapmayın tarzı bir yaklaşım vardı. Murat Demir zaten o konuda herhangi bir şey başvurusu da olmadı. Onu da şöyle yorumladılar, yani başvurursa genel merkezden ayrı olduğu için disiplin suçuna girebilir falan diye. Evet. Dolayısıyla bir yumuşatma eğilimine girdiler. Anladığım kadarıyla Kemal Bey'in ekibi de zaten meclisin kapanmasına çok uzun bir süre kalmadığı için herhalde 2 hafta kaldı değil mi grup toplantıları için? Son 2 grup toplantısı diye hatırlıyorum yanlış değilse.
0: Bu kaç hafta böyle geçsin mi dendi?
1: Ama uzarsa şöyle komisyonlar şey ama gruplar herhalde çalışmıyor diye biliyorum ben.
2: Olabilir.
1: Yani sadece komisyonlar üzerinden bir çalışma olacak. Meclisin uzaması kesin.
0: Evet evet.
1: Grup toplantıları olmayacak diye biliyorum. Dolayısıyla da o meseleyi çok büyütmeden bir geçiştirmek istiyorlar. Fakat artık çok net yani Kemal Bey'in gerek televizyondaki yayını, gerek açıklamalar, imza toplamalar falan safın çok netleştiğini görüyor. Tabii burada esas mesele verilecek olan mesajlar. Yani herkesin beklentisi şuydu esasında. Özgür Bey cephesinden bir orta yol bulunabilir mi? Bir mesaj verilebilir mi? Bir temas sağlanabilir mi? Ama anladığımız kadarıyla çok açık ifade edeyim. Özellikle bu belediye başkanlarının istifasıyla da birlikte saflar biraz daha netleşiyor. Yani ben hani CHP'yi çok uzun süredir Türkiye'de herkesin takip ettiği kadar takip ediyoruz. 1-2-3 hafta öncesine kadar hani belki bir nebze de olsa bir yerde buluşabilirler mi?
0: Yani gerçekten böyle bir beklentileri var mıydı? Yani iki tarafında birbirinden. Yoksa sadece ben üzerime düşen sorumluluğu...

0: yolculuğu yapayım? Hani ben diye mi bazı adımlar atıldı? Serap, yoksa burada, gerçekten de Özgür Özel'den de mesela böyle bir...
1: Canla da katıldığımız bütün yayınlarda ben bunu çok önce de ifade ettim. Yani bana göre Kemal Bey'in böyle bir şeyi yok. Nedeni şu, şimdi Kemal Bey'in yaklaşımıyla Özgür Bey'in yaklaşımı arasında bir farklılık var. Şimdi Kemal Bey çok uzun zaman önce, yani 2025'te ben bunu sürekli tekrarlıyorum, 3-4 maddeyi Haziran ayında ifade etmişti. Aha. Ben onu da yazmıştım. Yani birincisi demiştik ya, bu partiye bu arkadaşları ben getirdim. Bir kirlilik varsa bunda benim de sorunum var. Benim bunu temizlemem gerekiyor. İki, sırtımdan hançerledim. Bununla bir yüzleşmem gerekiyor.
0: Tamam.
1: Üç, partiyi mahalleden başlayarak tekrardan bir sıfırlamam gerekiyor. Dört, güvenli limana yanaştırmam gerekiyor.
2: Şimdi araya bu... belki bir 5 ekleyebiliriz ya da o 4'ün içine ilave edebiliriz. Gökhan Zey Bey'in yüzüne tükürülmeli cümlesine verdiği yanıt, hırsızların yüzüne tükürülür diyerek aslında arınma meselesine ilk işaret bir şeyinde çakmış da olabilir.
1: Yani o nedenle Kemal Bey'in kafasında zaten bu çok net. Şimdi zaten anlayış farkı orada ama. Şimdi bu parti meselesi Özgür Bey'in yaklaşımıyla bu 2 haftalık bir olay. Şimdi evet. En son bu Murat Ongun'un mesajları vesaire falan. Orada da tekrar ifade etmiştim 2 hafta önce. Şimdi Ekrem Bey'in cephesinde şöyle bir tavır var. Arkamızda bir rüzgar var. Bu rüzgarı çok hızlı hareket ettirmeliyiz.
0: Tamam.
1: Biz bir desteğimiz var. Eğer bunu zamana yayarsak bu rüzgarı kaybetme olasılığımız olur. Çünkü belediye başkanları nasıl tavır koyacağını bilmiyoruz. Yani milletvekillerinde bu var ama sahayı domine edebiliriz. Dolayısıyla bir an önce CHP'den ayrılıp biz yolumuza bakmalıyız tarzı bir yaklaşım var. Ama Özgür Bey'in cephesinde de şöyle bir yaklaşım var. Yani burası baba ocağı. Biz burada sırtımızı dönersek hani anlatmamız gereken bir mesele lazım bize. Tırnak içinde bir mağduriyet lazım. O yüzden Kemal Bey bizi göndersin. Yani Kemal Bey'in yaklaşımı kendileri gitsinler. Özgür Bey'in yaklaşımı onlar bizi göndersin. Dolayısıyla da şimdi bu grup üzerinden anladığım kadarıyla Kemal Bey'in stratejisi yani bu ihraç mekanizmasını çalıştıracak, disiplini çalıştıracak. Burayı 1-2 hafta daha çok şey yapmayacak herhalde büyük ihtimalle gerginleştirmeyecek. Şimdi beklenti şuydu çünkü burada bir şey var tartışma söz konusu. Yani işte meclise gelecek ama milletvekili evet. değil. Dolayısıyla konuşması nasıl olacak, grup başkanlığı seçimi nasıl olacak, milletvekilleri içerisinde mi olacak, genel başkan atayacağı mı olacak, bu hala tartışılıyor. Bence ona çok prim vermem anlamında biraz tırnak içinde söylüyorum. Sanki gerilimi düşürme noktasında gruba çok karışmıyor ama evet. diğer mekanizmalar çalışıyor. Şimdi şöyle bir tabloyu gördük zaten. Yani 9 milletvekilinin disipline gönderilmesi, sonrasında tamam. belediye başkanlarına...
0: Şimdi yarın kim, yarın yeni bunun bir dalgası daha mı olacak
1: gelecek.
0: Yarınki MYK'da? Kemal Kılıçdaroğlu 11'de topluyormuş MYK'yı.
1: Gelecek. Canlı ayrılıkları vardır, gelecek.
3: Büyük ihtimalle. Yani şöyle, zaten
1: MYK... İhraç kısmında Can bakıyor.
0: Öyle mi? Kulis bilgileri Can
2: İhraç'tan sorumlu.
0: Ali Bey de biliyordur.
1: Tabii,
0: hatta Ali Bey'e geçecektim
3: evet.
0: oradan.
3: Ali Bey yok. Biliyor ama
0: Ali Bey'in de
3: bir ekleyeyim. Bu
0: tabii,
3: belediye
0: tabii,
3: başkanları gene konuşacağız muhakkak ama belediye başkanlarının yeni parti kurulsa bile belediye başkanlarından ayrılmayacağını zaten Özgür Bey söylüyor. Bugün İsmail Saymaz da yazmış. Biz hiçbir belediye başkanını bizimle beraber gelin demeyeceğiz diyor. Yani o yüzden burada belediye yeni parti kurulduktan sonra belediye başkanları yeni partiye niye geçmiyor denilmemesi için bugünden bu şeyi şerhi koyuyor Özgür Özel. Yani ne
0: yani belediye başkanları
3: için,
0: üzerinden bir çekişme benimle geldiniz
3: olmayacak.
0: Gelmediniz konusu olmayacak. Böyle
3: olmayacak
0: bir talebimiz yok diyor öyle mi?
3: İmamoğlu açısından da ilk günden itibaren yani mutlak buttan karar çıktığı günden itibaren hep şunu söylüyor zaten. Onu bu yayınlarda da söylemiştik yani acilen yeni parti kurulsun. O zaten Silivri'nin isteyip yeni parti kurulsun ve o yeni partiyle devam edesin. Yani böyle parti içinde mücadele edilmesinin
1: tabii
3: bu
1: rüzgarı
3: etkileyeceğini düşünüyor.
1: Nasıl bir parti?
0: Nasıl bir siyasi parti onu birazdan konuşuruz. Evet. Bir de elbette sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını
1: ama...
0: düne kadar yapan birini de Cumhuriyet Halk Partisi'nden öyle hemen
1: Serap,
0: bütün seçenekleri
1: Cemil Tugay'ı da şeyi ayrı koymak lazım. Yani şimdi belediye başkanları tamam bu strateji var ama İzmir'e ne oldu? İzmir niye bu hamleyi yaptı? Onunla evet. bir ayrı konuşmak
0: ya
1: lazım.
0: İzmir tabii. demişken hatta birazdan konuşuruz. Dün İzmir'de yaşananlar da herhalde birçok şey söylüyor. Bundan sonra bu böyle mi olacak? İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'nün gelişi, sonra verilen fotoğraflar konuşuruz. Ali Kemal Bey yarın yeni bir ihraç dalgası MYK'dan gelebilir dedi Nevzat Çek. Hatta Can Dondoğlu. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Yarın ne konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu Başkan'daki?
4: 2-3 gündemi var. Tabii ki ihraçı talep edilen isimler olabilir. Fakat ihraçlar 2 aşamada yürüyor. Bir, şu an daha çok yürütülecek olanlar...

0: disiplin nedeniyle ihraç edenler, yani söylediği bir ifadeyle parti disiplinine uyuşmayacak bir tavırda bulunan, işte hakaret ettiği iddia edilen, bir de ondan bağımsız hani kamuoyunda sürekli arınma dillendiriliyor ya, onunla alakalı olarak halen yargılaması devam eden belediye başkanlarına yönelik herhangi bir ihraç yakın zamanda yok. Çünkü onun için önce bir komisyon oluşturulacak, iddialar incelenecek, iddialar eğer kayda değer bulunursa o kişilerle ilgili bir ihraç başlatılacak. Şu an için olacak ihraçlar daha çok il başkanlıkları düzeyinde, daha alt düzeyde disiplin suçu işledikleri varsayılan, işte çıkıp hani parti liderine yönelik ağır ifadede bulunan bazı kişilere yönelik ihraç talebi olabilir diye geçiyor.
1: Böyle
0: ama
1: şey olarak da yorumlandı bu. Yani biraz da Kemal Kılıçdaroğlu özele yakın olanları ve kendi muhalifleri de partiden uzaklaştırıyor. Bu ihraçlar budur diye, öyle mi?
0: Şimdi ilk etapta baktığınız zaman Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin ihraçı istendi. Ama şu anki aşamada, yani yarın olacak aşamada üst düzey isimlerden ziyade daha çok parti yöneticisi, işte il başkanı veya daha alt düzeyde kişilerden disiplin suçu işledikleri varsayılan kişilere yönelik bazı ihraç talepleri olabileceği belirtiliyor. Ama bunlara dair bir sayı veya isim yok bende. Ama hani asıl beklenti şu, işte malum devam eden bu belediye soruşturmaları kapsamında kalkıp da üst düzey isimlere, örneğin yani bir mesela soruyorlar, İmamoğlu'na yönelik böyle bir şey olabilir mi? Hayır, böyle bir şey bu aşamada yok. Onun için öncelikli olarak bir komisyon oluşturulması, hukukçulardan kurulu komisyon oluşturulması, bu kişilerin mevcut soruşturmaları inceleyerek gerçekten kuvvetli suç şüphesi oluştuğuna ikna oldukları kişilerle ilgili böyle bir talebi partiye iletmeleri bekleniyor. O da kısa vadede olacak bir şey değil. O nedenden dolayı işte zaman zaman kamuoyuna yansıyan tartışmalar görüyoruz farklı yerlerde. Muhtemelen burada sınırı aşan bazı kişilere yönelik olarak farklı kesimlerden de olabilir bu. Bir yaptırım uygulanabilir ama onun haricinde yarınki gündemlerden önemli bir şey devam edeyim yoksa ekleyeyim mi?
1: Ekleyin lütfen tabii.
0: Şimdi asıl gündem şu, en çok sorulan soru, CHP'de kurultay olacak mı olmayacak mı? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ilk parti meclis toplantısında kurultay sürecinin başlatılması için bir komisyon oluşturulmuştu. 6 kişilik Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya gibi isimlerin içinde olduğu. Evet. O konuyla ilgili olarak oluşturulan komisyonun bir rapor vereceği ve çalışmalarını tamamladıkları ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını açıklayacakları
1: belirtti. Ama bu herhalde yani şu ana kadar edindiğim izlenim benim, öyle çok kısa zamanda ya da özel bir ekibinin söylediği gibi Temmuz'un 25'ine kadar, o konulan vadeye kadar bir kurultay olmayacağını sanıyorum net
0: olarak. Şöyle olacak.
1: Söyleyebiliriz.
0: Söylenen takvim şu şekilde. Öncelikli olarak bu yol haritası çizecek ve yol haritası kapsamında Temmuz-Ağustos aylarında partinin mevcut üyeliklerinin değerlendirilmesi, işte Yargıtay'dan üye listesi gelecek. Bunlar işte eldeki il yönetimleriyle kıyaslanacak. Yani bir üye tasnifi yapılacak. Yapıldıktan sonra Eylül ama muhtemelen Ekim ayından itibaren mahalle kurultaylarının başlaması söz konusu.
1: Yani söylendiği gibi 6-8 aydan daha önce bir kurultay.
0: Önce olmayacak. İmkansız. En erken Aralık deniyor ama eğer çizilen takvim Ekim gibi başlanırsa daha muhtemelen da Nisan gibi
2: 8 ayda da bitiremezsiniz.
0: Yani Nisan gibi olması ihtimali daha yüksek.
3: Kemal Bey 5 ay dedi gerçi de sözcü TV'de.
1: Ama biraz böyle hani
3: Ekim'den başlanırsa da Şubat'ı bulur yani. Hani Mart'ı bulur.
2: 6 ay. Ama özür çok özür. Yargı kararı olmadan zaten CHP yazı göndermedi mi?
4: Onu diye. Evet. Şimdi Yargıtay kurultayı yaptı. Yargıtay da dedi ki İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozuyorum. Genel başkanlığa da tekrar 30.
2: Yargıtay kararı çıkmadan CHP kongre takvimi açıklamaz.
4: Yani şimdi hem diyor ki tedbir var üzerinde Kemal Bey. Hayır. Tedbir var diyor. Sonra
1: Sözcü TV'de bunu kabul
4: diyor.
1: Ettiğinde sadece Yargıtay'a giden yani CHP başvuruyu çeker kesinleşirse dedi
4: ama
1: zaten.
4: Ama kesin işte kesinleşmedi.
1: Onu. Ya o yüzden de Yargıtay kararını bekleyeceğiz diyor yoksa. Yani o olasılıkta dedi sonbaharda olursa. Çıkıyorlar.
4: Hani Kemal Bey yani kusura bakmasın komisyon kurduk, süreci başlatacak derse sadece kendi etrafı ve danışmanlar üzerinden bir komisyon kurup ya o çalışmayı yapabilir ama partide bir kesinleşmeden kurultay süreci başlatamaz.
2: Orada başka bir şey var.
0: Onu dediğini anladım da onu şöyle açıklıyorlar. Hani sordum işte tedbir karar kalkmadan nasıl başlatacaksınız? Diyor ki biz zaten kurultay yapmaya istekliyiz. Yani kamuoyuna yansıtılan algının tersine. O yüzden biz tedbir kararı bir kere kalkmadan bile süreci başlatıyoruz. Şimdi Yargıtay diyelim Aralık'ta kaldırır. Şimdi Aralık'ta itibaren süreci başlatırsam bu süre ne olur? Daha da ileri atar.
1: Şu neden Ali Haydar Fırat'ı da görmüşsünüzdür bir yayındaki ifadesini. Çünkü Özgür Özel diyor ki kayyum gelseydi 45 günde
4: götürecekti.

0: kurultaya gidilecekti. Gidilmediği için biz mahkemeye gideceğiz. Çünkü 45 günde kurultaya gitmek zorunlu. Hatta bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurumsal iletişim sorumlusu Ali Aydar Fırat diyor ki kayyum gelse 45 günde kurultaya giderdi. Peki şimdi niye kurultaya gidilmiyor sorusu oluyor. Burada bir hukuki aşama. Bu neden kaynaklanıyor? Yani Butlan'la gelen
1: tedbir
0: genel
1: kararı, ihtiyati tedbir kararı var.
2: Tedbir kararı olmasaydı giderdi ama. Kayyum da gelse, ihtiyati tedbir kararı varsa gidemez. O da gider.
3: Hayır, şöyle,
0: hayır işte tedbirde, bu söylem tedbirde, bu farklı neden kaynaklanıyor. Bunu soruyorum.
3: Ama tedbirde kurultay yapamazsın diye bir tedbir yok. Tedbirde şu var.
1: Kurultay yapamaz.
3: Öyle bir şey yok. Hukukçular söylüyor bunu.
0: Hayır,
3: öyle bir şey
0: var. Yani şu anki durumla bir hukukçu sözcük üzerinden
2: başka yapamaz diyor.
0: Şöyle yani?
4: Bir şey yapayım. Canlı ek yapayım. İki şey var orada. Birincisi şimdi Celal Çelik bir şey söyledi. Şimdi biliyorsunuz bir imza topladılar ve bu imzayla birlikte Özgür Özel ekibi kurultay istiyor.
0: Evet.
4: Şimdi orada Celal Bey partinin avukatı dedi ki biz önce bu imzaları alacağız. Sonra bunları tasnif edeceğiz. Bu üyelerden hangisi yasaklı, hangisi içeride, hangisi değil. Sonra bunlarla ilgili bir partinin genel kanaatini belirteceğiz. Ama bize göre bu Yargıtay kararı verilmediği sürece bizim bir şey yapma şansımız
0: doğru.
4: yok.
0: Doğru ama ona karşı ne dedi Zeynel Emre? Ben oradaki durumu, gerçi çok da hukuki olarak farklı yorumlar var. Orada da kaybolup gitmeyelim ama dedi
1: Serap
0: ki
1: Hanım.
0: Size geleyim o zaman Ersin Bey. Eğer de yani normalde 45 gün içinde CHP'nin de seçime girme hakkını kaybetmemesi için Temmuz'un 25'ine kadar kurultaya
4: CHP
0: gidilmesi
4: böyle
0: gerekiyor.
4: Bir şey ama Kemal Bey'in
0: eğer
4: ekibi,
0: kayyum gelse giderdi. Biz o yüzden mahkemeye başvuracağız. Hayır, bir
4: Kemal
0: kayyum
4: Bey'in
0: isteyeceğiz.
4: Ekibi,
0: bir temsil
4: Kemal Bey'in ekibi heyeti. Şimdi Özgür Bey ekibi diyor ki biz bunu yapmazsak seçime giremeyebiliriz diyor. Kemal Bey'in ekibi de diyor ki ya böyle bir şey yok. Sebebi şu, çünkü bu verilen karar noktasında orası donduruldu. Dolayısıyla 3 yılda bir kurultay falan. Bir de bu para cezası gerektiren bir şey. Seçimle ilgili bir şey değil diyorlar. Dolayısıyla çok açık ve net. Kemal Bey'in ekibinin ilk günden itibaren tavrı net. Bu Yargıtay kararı kesinleşmeden bir şey yapmayacaklar. Kaldı ki Lütfi Savaş ve diğerleri de zaten başvurdu.
0: Bu açık. Bunları yani
3: biliyorum. Ayrıca kayyum değil çare heyeti. Bir, İstanbul'da da aynısı oldu.
0: Evet.
3: İstanbul'da il başkanına
2: değiştirdi.
3: Çare heyeti atandı. Şimdi benim merak ettiğim şu.
0: Ersin Bey'e bir söz verelim.
3: Çare heyeti. Ona seslendim. Bir cümle söyleyeyim. İstanbul'daki çare heyetini kabul eden genel merkez, genel merkeze atanacak çağrı heyetine kayyum diyor. Çok enteresan yani. Ben
4: peki,
3: anlamadım.
4: Gürsel Bey'e de kayyum
3: yani,
4: diyorlardı ama işte
3: hayır şunun için diyorum. İşine geldiği zaman hukuku kendine göre
4: her
3: yorumluyorsun. İşine geldiği zaman yorumlamıyorsun.
2: Gürsel,
3: o zaman,
2: çünkü
0: ne
2: yaptın?
3: O zaman Gürsel
0: de ben,
3: Tekin'in
0: pek,
3: de çağrı heyetliğini
0: pek çok saygıdeğer hukukçu
2: Gürsel
0: başka
2: Tekin'e
0: bir şey söylüyor. Yine
2: diyenler
0: pek çok saygıdeğer hukukçu da farklı. Yani yorumlar da ilk kez yaşandığı için. Ersin Bey buyurun.
2: Gürsel Tekin'e kayyum diyenler de çağrı heyeti atama
3: başvurusunda bulunuyorlar. Benimle konuştuğum bütün hukukçular diyor ki tedbir kararı olmadığı için kurultayda kurultay yapılabilir diyor.
0: Şimdi ilk kez yaşanan bir durum var. Bir
1: o zaman Can Bey hani bir hukukçu olarak ben de müdahale edeyim.
3: Siz farklı düşünebilirsiniz de hocam başkası da farklı, başka hukukçu da farklı
1: ben
3: düşünüyor yani.
1: Ben bu problem alanının bir hafta önce çözüldüğü kanaatindeydim. Demek ki Sayın Zeynel Emre önemli de bir hukukçudur. Bu problemin çözülmediğine, yeniden bir açıklamaya ihtiyaç olduğuna dair bir kanaat
0: hasıl olmuşlar. Zeynel Emre'nin açıklaması bir haftadan daha önce en baştaydı. Onu da not düşeyim. Ben sadece geçmişteki açıklamayı hatırlattım. Yeni bir açıklama değil. Buyurun yine de Ersin Bey buyurun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi mevcut durumda Yargıtay kararı olmadan ya da Bölge Adliye Mahkemesi özel yetki vermeden kurultay yapamaz. Bir kere daha ifade edelim. Kurultay yapamaz. Hiçbir Bölge Adliye Mahkemesi kararında yani Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi kararında burada kurultay yapamaz ya da yapar diye bir şey yazmaz. Ne olur söyleyelim. Siyasi Partiler Kanunu'nda ve hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun derneklerle ilgili maddesinde genel yetki ile özel yetki ayrımı yapılır. İstinaf Mahkemesi mutlak butlan kararı verdiği gerekçesinde genel yetki ile genel başkan ve parti meclisini donattı. Yani 38. kurultayın geçersiz olduğunu, kesin hükümsüz olduğunu ve bir önceki dönemin yeniden görev başına geleceğini söyledi. Özel yetki vermediği için kongre ya da kurultay yapılamaz. Çünkü partilerde ve derneklerde yönetimin değişmesi için mahkemenin özel yetki vermesi gerekirdi. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok arzu etse de partisinden bahsediyor.

0: baskı görse de, imzalar gelse de kongre sürecini başlatamaz, kurultay kararı alamaz.
1: Peki.
0: Ancak Döner Bölge Adliye Mahkemesi şunu sorabilir. Sizin verdiğiniz genel yetki kurultay yapılabilir demiyor. Ama sizden bir özel yetki talep ediyoruz. Bize bir kurultay için kapı aralar mısınız? Eğer Bölge Adliye Mahkemesi Yargıtay kararı onayıncaya da bozanıncaya kadar bir karar verirse ancak o zaman yapılabilir. Serap Hanım, bir de şunu vurgulayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmesiyle ilgili hiçbir problem yok. Çünkü Yargıtay henüz kararı, mutlak kararını onamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son kurultayı 2023 Kasım olarak geçiyor. Dolayısıyla bahsi geçen 6 yıl 2029 Kasım'da dolacak. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere de girer, kurultayını da yapamaz.
1: Peki, ben bu konuyu çok konuştuk günlerdir, o yüzden...
2: Yani Yargıtay karar verene kadar aslında Genel Başkan Özgür Özel kurultayı sayıyor ama ne hikmetse Bölge İdare Mahkemesi hayır sen o genel başkanlığı yapamazsın deyip elinden yetki
1: doğruluk
2: alıyor.
1: Doğruluk payı var ama yani
2: böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hukuk sistemi olabilir mi hocam Allah aşkına ya?
1: Karmaşık bir
2: siz kendiniz söylüyorsunuz yani diyor ki en son 23 Kasım şey 3 Kasım
3: karar
2: 5 Kasım
3: karar kesinleşmediği
2: yani.
3: İçin zaten o mazbata hala Özgür Özel'de gözüküyor.
2: Mesele Özgür Özel'in seçildiği kurultayı
3: çok anlamak çok basit yani.
2: Sayıyorsunuz sonra diyorsunuz ki hayır. Genel başkanlığı yapamazsın.
4: Evin üzerinde haciz var. Haciz kalkmadan evet. Bak şimdi şöyle evin üzerinde haciz var.
1: İşte o yüzden partiden koptuğunu düşün. Partiden kopuyorsun belki başkanlığı sana geri verilecek.
4: Ama kongreyi yaptın kurultayı. Partiden pek tersi bir karar çıktı.
2: Geri dönersin ne olacak?
1: Karar olursa geri dönersin.
4: Evin üzerinde haciz var. Haciz kalkmadan işlem yapılamıyor. Sorun bu.
1: Şimdi o hacizli dönemde dün öyle İzmir'de yaşanan ya. Görüntüye yorumunuzu gerçekten almak istiyorum. Ama... Bir yönetmenimiz Kaan'dan rica edeyim. Buraya verebilir miyiz dün İzmir yani Başkanlığı'nda yaşanan durumu? Yeni il başkanı zaten o görevlendirme üzerine de Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Biraz da bunu gerekçe yani bu da gerekçelerden biri olarak konuşuldu. Dün böyle arbedeli bir görüntü yaşandı. hatta demiş ki Utku Gümrükçü yeni il başkanı kan dökmeden polisi çağırmadan partiyi teslim aldık.
2: En azından kan dökmeden.
1: Ya polis müdahalesi yok.
2: Kan dökmeden hali böyleyse iyi ki kan dökülmemiş yani.
1: Yani bu. Ferhat Bey siz bu turda konuşmadınız çok. Bu görüntüye evet. Yorumunuz nedir?
3: Yani bu görüntüye söylenecek şey şu. Rezillik. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki tarafın da birbirleriyle uzlaşma niyeti olmadığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinden kurtulmak gibi bir stratejisi olduğunu ancak kurtulurken de bizatihi bütün tepkileri üzerine almadan bir psikolojik harp tekniği uyguladığını ifade etmek lazım. Özgür Özel ve ekibinin de Kemal Kılıçdaroğlu ekibine karşı bir başka psikolojik harp tekniği uyguladığını süreci yıpratmaya götürerek, partiyi yıpratmaya götürerek kuracakları yeni partinin zeminini oluşturmak istediklerini ve buradan da bir seçmen transferi yapmak istediklerini bilerek hareket ettiklerini düşünüyorum. Şimdi bu gördüğümüz tablolar, konuştuğumuz meseleler, işte kurultay yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yani bununla ilgili uzlaşmak isterseniz 5 dakika bilemediğiniz 6 dakikada bunun uzlaşmasını yaparsınız. Ama her iki tarafta gerçekten istekli olursa bunu yapabilirsiniz. Kurultay ile ilgili ciddi bir kararlılık mı var iki tarafta da? Her iki tarafta Yargıtay başvurusunu çeker, karar kesinleşir. O zaman Yargıtay onayacak mı, onamayacak mı tartışmamız kalmaz. Ama her iki tarafta...
1: Özgür Özel ilk başta bir röportajında bunu teklif ettiğini, o ilk telefon görüşmeleri olmuştu ya birkaç kere Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak karar sonrası. Ama olumlu yanıt alamadığını söylemişti. Onun
3: hem Lütfü Savaş'ın başvurusu var, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem avukatlarının başvurusu var.
1: Kurultaya gidelim teklifini yaptığında
4: zaten Özgür Bey o başvuruyu yaptığında çok özür itiraz edilmiştim. Evet. Yani siz niye bunu yapıyorsunuz zaten evet. Süreyi uzar evet. Diye. Ama bir görüşte şunu söylüyordu. Ya biz bunu yapmazsak kararı kabul etmiş sayılırız. Özgür evet. Bey orada iki arada bir denede kalmıştı ama şimdi o sürecin uzattığını görüyor. Evet. Dolayısıyla da yanlışını görüyor.
3: Kararsız kaldığı ihtimalini ben çok fazla düşünmüyorum. Orada zaten yargı kararını kabul ettiğini birçok hamleyle gösterdiler. Evet. Örneğin Gökhan Günaydın'ın ihraç talebine itiraz edip Yüksek Disiplin Kurulu'ndan o tedbirin kalkmasıyla beraber aslında bütün hukuki süreci tanıdıklarını veya icraya gidip, evet. İcra müdürlüğüne gidip
2: zaten,
3: buradan mazbataları, evrakları almaları da zaten bu yargı kararının kabul ettiklerinin net bir kabulünü karşımıza çıkarttı. Dolayısıyla buradaki mesele şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini düşünseler, bu kavga görüntüsünün, malum bizde bir söz vardır, kavgalı eve kız vermezler. CHP'ye oy verme potansiyeli olan seçmenleri partiden uzaklaştırıyor şeklinde bir kanaat hasıl olsa her iki tarafta da, koltuk kavgası meselesi olmasa, mesele CHP'yi geleceğe taşımak olsa, şu görüntülerin zerre-i miskalinin ortaya çıkmasının önüne geçerlerdi.
1: Şimdi buraya ama gelen, burada giren de diyor ki buranın esas sahibi benim. Öbürü de diyor ki sen diyor işte az önce haciz dedin. Sen mahkeme kararıyla geliyorsun. Buranın esas sahibi benim. Burada hatta
4: X'e doğru söyleme, esas sahibi halk oranı.
3: Şimdi bu mesele nasıl biliyor musunuz? Serap Hanım, işte bu konuyu şöyle anlatmak lazım. Zamanında Nasrettin Hoca bu işi anlatmış zaten. Şimdi herkes kendi cephesinden anlatıyor. Sen de haklısın, sen de haklısın demiş iki kişi tartışırken. Üçüncü bir kişi gelmiş demiş ki ya ikisi birbirinden bambaşka şeyler söylüyor hoca demiş. Siz ikisine de haklısın, haklısın dediniz demiş. Sen de haklısın demiş. Şimdi bu mesele böyle yani. Baktığınız zaman konuyu çözmek isteyen bir grup yok. Silivri bir taraftan bastırıyor yeni parti kur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elimizde 6 ay olmamasının ne gibi sonuçlar doğuracağını hesaplayan Ekrem İmamoğlu diyor ki bana siyasi seslendiriciliği mi yapacak bir siyasi parti lazım. CHP şu anda bunu yapacak konusunda değil.
1: Olmamasının mı dediniz? Niye 6 ay?
3: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu en az 6 aydan bahsediyor. Tamam. İşte tedbir kararının kalkması vesaire 8-9 ay. Ama ben hani en iyimser tabloyla.
1: Seçim olasılığı
3: ayda
1: nedeniyle mi?
3: Hayır canım, kurultaya en az 6 ay içerisinde mevcut delegelerle gitme ihtimali, ki mevcut delegelerle ben gidileceğine de inanmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyeti de tamamen kendi delegasyonunu mahallelerden başlatıp ilçe, il başkanlarıyla beraber kendisinin veya kendisinin göstereceği bir adayın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayı kazanmasını arzu ediyor ve bütün stratejisini buna göre kuruyor. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibi kendilerine gidecek yol bulamadıkları için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken olabildiğince zarar verelim, hırpalayalım, yıpranmış bir görüntü olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de bize gelsin diyor. Bunun sebebi o.
1: Buradaki bu görüntünün sorumlusu sizce kim?
3: Oraya çıkma kim dediyse. Şimdi neticede bir yargı kararı var mı? Var. Türkiye'de yargı kararlarını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz. Bunları uygulamak zorundasınız.
1: Hemen ben
3: tanımıyorum deme şansınız yok.
1: Sizce bu görüntünün sorumlusu kim? Bir sorumlusu var mı ağırlık olarak? Yani bu
4: sadece burası değil ki. Yani biz bu görüntüler önce İstanbul'da başladı.
2: Ya genel merkezde bunu genel merkezde gördük. Yani etrafı polisle sarıldı genel merkezin. Bu ne ki yani?
4: Ama
2: sonuçta
4: polise sarıldı derken şöyle. Yani
1: ya
4: orada
1: bu farklı olabilir miydi? Yani
4: olabilirdi tabii.
2: Polise sarıldı derken Cumhuriyet Halk Partisi talep ettiği için sarıldı canım. Yani o polis.
3: Ama tamam, o da yargı kararını yani uygulamadığı için talep ediyor yani, o açıdan bakarsak
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına
3: yargı kararını sen uygulamak zorunda mısın?
2: Yazdı.
3: Can şimdi şöyle, şöyle bir ülkede bakın yani
4: eksik anlatım olur o.
2: Niye eksik anlatayım?
3: Şimdi Can mesela hayır şöyle Can üzerinden örnek verelim. Can'a ev sahibi bir dava açtı. Davada Can diyelim kendince haklı olmasına rağmen tahliye kararı verildi. Can da dedi ki ben bu mahkeme kararını tanımıyorum kardeşim. Evi boşaltmıyorum. Tapu da ev sahibinin üzerine artık yargı netleştirmiş, bütün yargısal süreçler tamamlanmış. Boşaltmıyorum demekle eşdeğerdir bu. Siz
1: peki,
3: mücadele edeceksiniz. Hukuk perspektifiyle yeniden mücadele edebilirsiniz. Ama ben yargı kararını tanımıyorum.
4: Serap, bir ek
3: o zaman bir saniye çok özür dilerim. Yerel mahkemenin mutlak butlan davasıyla ilgili verdiği kararı niye Ankara'da hakimler var diyerek alkışladınız? Bağımsız yargıda çalışıyor dediniz. O zaman yargı siyaset ilişkisi denklemini sizden bahsetmiyorum. Özgür Özel'den bahsediyorum.
2: Yani
3: onun ekibinden bahsediyorum.
2: Deniyor ya,
3: lehte çıktığı zaman yargı kararlarını alkışlayıp tanıyorum deyip aleyhte bir karar olduğunda ben bunu tanımıyorum deme gibi
1: ya
3: bir lüksümüz yok
1: öyle
3: maalesef.
1: Öyle olsa değil, bu resimlerin atılması, Özgür Özel'in resmin çiğnenmesi daha önce de tersi de olmuştu.
3: Ya bunlar iyi görüntüler değil de Serap Hanım bakın şu konuyu atlıyoruz. Özgür Özel görevden alınan il başkanına herhangi bir olay çıkarmadan boşaltın il başkanlığını deseydi biz bu görüntüleri görür müydük? Bence görmezdik.
1: Doğru,
3: bence görmezdik.
1: Ama bir, iki gün
3: Özgür
1: olmuş,
3: Özel genel merkezi boşaltsaydı ya da milletvekillerini genel merkeze alsaydı, milletvekili, CHP'nin milletvekilini siz genel merkeze hangi suretle almıyorsunuz? Hangi hakla almıyorsunuz mesela? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilir, destekleyemez. Ama CHP milletvekili rozeti taşıyorsa Genel merkeze ben

0: girmek istiyorum dediği zaman siz ona önüne barikat koyup koltukları camların önüne, kapıların önüne koyduğunuz zaman veya bir başka milletvekili diğerine hortum sıktığı zaman biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz. Herkes beğendiği kararı uygulasın, beğenmediği karara ne yapsın? Mukavemet
1: bu
0: göstersin.
1: O zaman gece kondular ya da kaçak yapıları yıkamayız biz bu ülkede. Yani bu şekilde kaba kuvvetle giden tarafın da bunda payı var. Onu demeye çalışıyorum. İki tarafın da onları bırakmadığı için eleştirebilirsiniz ama bu yöntem de kabul edilebilir.
0: Kabul edilebilir, legal bir yöntem olduğunu söylemiyorum ama sebep-sonuç ilişkisini biz yorumlarsak size mukavemet gösteren yargı kararının sonucunda genel başkan sıfatını kazanmış Kemal Kılıçdaroğlu bir atama yapıyor. Siz bunu protesto edebilirsiniz demokratik
1: yöntemlerle. Peki, siz bu konuda ne söyleyeceksiniz?
2: Şöyle, esasında söylediğiniz taraf çok haklı.
3: Emniyet mensuplarının sahaya inmesiydi.
1: Şimdi, ama o zaman da daha bambaşka bir şey oluyor. Bak, emniyet mensupları sahaya inmeliydi.
2: Bir şey söyleyeyim.
3: Hukuken partilerin karşı karşıya gelmesi çok daha büyük problemleri beraberinde getirebilir. Tabii bu görüntülerin bir kısmını görüyoruz. Kim bilir daha arka planda neler oldu. Ama bu bağlamda kolluk görevleri vasıtasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının el değiştirmesi hukukun öngördüğü yöntemdir. Aksi takdirde bütün illerde istisnasız bu ve benzeri sıkıcı, yorucu ve talihsiz görüntülere şahitlik etmeye devam edeceğiz.
0: Bursa'da
3: her
0: da aynı
3: il
0: şey
3: başkanı
0: oldu.
3: Görevden alındığında direniş mi gösterilecek?
2: Şimdi Serap şöyle, esasında sorduğun soru çok haklı bir soru. Bu engellenebilir miydi sorusu? Bu ilk günden itibaren yapılan temaslarda
1: biraz böyle gelir misin? Çünkü gerçi Can sana da söz vermedim. İlhan Kesici'nin röportajları da bununla ilgili.
2: Gel.
1: Onu da ben üzerine soracağım. Sizle devam
2: şöyle,
1: edelim hatta.
2: Ya şöyle esasında yani bu sorduğun soru haklı. Herkesin merak ettiği oydu. Şimdi ilk gün genel merkezde bir anlaşma olmuş olsaydı ki Can'ın o bahsettiği polisin eksik kaldığı kısım dediğim o. Şimdi normalde esasında bir anlaşma yoktu. Daha sonra binanın boşaltılmasına karar veriliyor. CHP milletvekilleri bunları kendileri anlattığı için, Musa Bey anlattığı için, diğerleri anlattığı için, orada pazarlığı yapan ekip anlattığı için anlatıyorum. Benim görüşüm değil, hani olaya katılan milletvekillerinin görüşü. Diyorlar ki Özgür Özel CHP'si biz binayı boşaltacağız ama bu kalabalıkları çekin. Onlar kalabalıkları alıyorlar, arka tarafa koyuyorlar ve sonra çeki yani bırakmayacağız şeyi geliyor. Diyorlar ki ya ne oldu? Hani siz bunu emniyet rica etti, siz emniyete söylemişsiniz, ne oldu sorusu. O gün eğer o anlaşma sağlanmış olsaydı, yani iki tarafı da şunu görmek gerekiyor. Bir işin hukuksal kısmı. Burada bütün konuklar söylüyor. Beğensek de beğenmesek de hukuk kararı uygulamak zorundasın. Şimdi siyasi kısımla ilgili iki görüş ayrılığı var. Özgür Özel ve cephesi partiyi böyle çok rahat teslim edecek pozisyona teslim etmek istemiyor. Yani hukuk kararı da olsa, siyasi kararı da olsa teslim etmek istemiyor. Çünkü kendilerinin mağdur edildiğiyle ilgili bir algıları var. Ve o algının da bundan sonraki yol haritasında esas olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi Kemal Bey çevresi de, şimdi mesela İzmir'de de biz bunu gördük. Şimdi Cemil Tugay istifa ettiğinde gerekçe olarak ne gösterdi? Dedi ki ya sen il başkanlığı alıyorsun, bize sormuyorsun.
1: Evet.
2: Zaten genel merkezin esas olarak anlayış farkı o. Diyor ki yani ben burada arınmayı yaptığımda eğer sana soracaksam, tırnak içinde söylüyorum, o arınma içerisinde sen de varsan sana soracaksın, zaten bunun bir anlamı kalmaz diyor. Dolayısıyla da bu geldiğimiz noktada biz buna benzer şeyleri çok göreceğiz.
1: Bu arada
2: ama
1: Özgür Özel'in de Cuma günü İzmir'e gideceği söyleniyor. Sözcü'de dile getirilen bir iddia, onu da böyle not düşelim.
2: Ama burada yani en çok konuşmadığımız mesele,
1: evet.
2: Şimdi biz bu tabloyu görüyoruz ama konuklar da söyledi. Şimdi Bursa'yı dedi.
0: Bursa'daki görüntüleri de gördüm.
2: Evet gördük ama daha önemli şey var. Şimdi Bursa'da benzer milletvekili görüntü. İlk gün genel merkezi önüne geldiğinde Orhan Sarıbal'dı değil mi? Bursa teşkilatı çıktı dedi ki biz seni çalıştırmayacağız. Şimdi bence genel merkezin ve il başkanlıklarının boşaltılmasından ziyade esas olarak kavga CHP'nin bir CHP'li vekili eski de olsa yeni de olsa fark etmiyor çalıştırmayacağını ifade etmesi. Yani bu teşkilatlar arasındaki bölünmeyi hep söylüyorum biz İstanbul'dan Ankara'dan bakıyoruz ama Anadolu'da böyle değil. Yani düşünün 10 bin nüfuslu bir yerde CHP yönetimi zaten almış 10-15 oy, %10-15 oy. Zar zor toplamış onu. İşte Erzurum'un bir ilçesi olsun bu. Şimdi orada da ikiye bölünüyor. Fakat burada esas olarak tahminimi söylüyorum. Yani Kemal Bey'in fotoğrafları, yazılan yazılar ve sonrasında bu tablolar gitgide derinleştiriyor meseleyi.
1: Burada
2: herkesin merak ettiği şey, CHP içinde akil insanlar bu süreci durdurabilir miydi? engelleyebilir miydi? Bu akil insanlar var mıydı?
1: Kılıçdaroğlu yönetimi de ama daha başlar başlamaz ihraçlarla ve

0: Çok sert söylemlerle başladı. Yani onlar da Serap, sakin bir başlangıç yapmadı.
1: O yüzden
0: yapmadı.
1: Bütün yayınlarda aynı şeyi söylüyorum. Özür dileyerek söyleyeyim. Biz uzatmaları yorumluyoruz. Hedef belli.
2: Ben arada, çok sert başladığını ilişkin, düşünmüyorum ilişkin, bu arada. Efendim? Arınma meselesini bu kadar gündeme getirip de ihraç listesine siz Ekrem İmamoğlu'nu koymadığınızda veya o arınma tartışmalarına neden olan Özgür Özel'i o ihraç listesine koymadığınızda çok sert bir adım atıyorsunuz da diyemeyiz.
0: Evet. Öyle mi? Ama mesela böyle geldiğinde biz bunu bir mahkeme kararı görevimizin hayır, başına için. Geliyoruz.
3: Hayır.
0: Bu
3: kadar üst perdeden arınacağız. İşte burası ahlaksızlar dolmuş ve biz artık
0: İşte o üst perdeyi kastediyorum.
3: Bunu söyledikten sonra o ahlaksızlığı yapan kim? Kurultay'da Ekrem İmamoğlu, tırnak içinde söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinde Ekrem İmamoğlu aha. para dağıttı. Para dağıtarak Özgür Özel'i genel başkan yaptı. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmeden o arınmayı sağlayamadı.
2: Ama
0: Sözcü'deki röportajında Ekrem İmamoğlu konusu daha temkinliydi
3: işte
0: sanki.
3: Kemal Bey'in siyaseti böyle bir siyaset. Yani bugün onu değil söylüyor, mi? Yarın bambaşka bir şey söylüyor.
1: Bir saniye. Temkinli değil, şöyle.
0: Böyle gelebilir misin Can?
1: Bu insanlar şu an Ekrem İmamoğlu ve diğerleri yargılanıyor değil mi? Ceza aldılar mı?
0: Hayır. Henüz almadılar tamam. Evet.
1: Böyle. Yargılanıyorlar.
2: Veli Ağbaba ceza aldı mı?
1: Bildiğim almadı.
2: Tamam, Veli Ağbaba mesela genel başkana küfür etti mi?
1: Tamam.
2: Bela okudu mu?
1: Ona işte.
2: Onu CHP, niye ihraca koyuyorsunuz?
1: CHP'ler iki şeyde yorumluyor. Diyorlar ki bir, genel başkana ve parti meselesinde yolsuzluk kısmını ayırarak söylüyorlar. Onların disiplin sürecini önceliyoruz. Ali Kemal biraz önce ifade etti.
2: Doğru i̇ki, söylüyor da Ekrem İmamoğlu da bedahlar dedi.
1: Ya o,
2: kime söyledi
1: o
2: yani?
1: O şöyle cezaevindeki yargılananlarla ilgili anladığım kadarıyla Ali Kemal içeri hakimdir, beni düzeltsin. Onunla ilgili şimdi suç sabit olmadığı için, şimdi Kemal Bey diyelim ki aldı partiden attı. İnsanlar dönüp demeyecekler mi dakikaya daha sadece bu mahkeme sürecinde. O yüzden atlanın gelin veya yargılanıp atlanın gelin cümlesi Kemal Bey'in o röportajda da ifadesi o. O nedenle onları başka bir mekanizma
3: aynı
1: işletecek.
3: Şey değil ama
1: ben katılıyorum. Eğer siz arınacaksanız Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tasarrufta bulunmanız
3: burada
1: lazım.
3: Mesele,
1: onu şimdi yapmazlar.
3: Ama burada mesele İBB davası değil işte bak. Orada ince bir çizgi var. Burada mesele Kurultay davası. Kurultay. Ne diyor Kemal Bey? Diyor ki Kurultay'da Ekrem İmamoğlu para dağıttı. Tamam. Özgür Özel genel başkan oldu. Burada İBB davası atlanma meselesi böyle değil. Diyor ki Kurultay'a
0: hayır, soruşturmalarla ilgili komisyon kuracak ya parti şu anda.
3: Usulsüzlük karıştırdılar. Kim karıştırdı? İmamoğlu ve Özgür Özel. O zaman gereğini yapacaksın. Bunu yapmazsan bu tartışmalar olur.
1: Ne yapması lazım sence şu an?
3: Şu an ilk geldiği günden itibaren iki ismi de tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk edecekti ve parti üyelikleri düşecekti. Özgür Özel de o zaman grup başkanı olamazdı, bu tartışmaları da yaşamazdı.
2: Bu arada
0: Ekrem İmamoğlu ile ilgili o sözleri adayımızın yeri gelince yetkili organlar belirler. Mahkemede sorun çıkmazsa aday adayı olabilir.
1: Sence niye yapmıyor peki? Bir dakika.
0: Aday adayı var dedi
1: Kılıçdaroğlu.
3: Çünkü niye yapmıyor? Bir, parti içinde o gün onu yapsaydı parti içindeki 138 milletvekilinin en az 110 tanesi, 120 tanesi Özgür Özel ile beraber istifa edecek.
1: Şu an kaçı istifa edecek?
3: Şimdi iddialar 100 diyen var, 105 diyen var, 90 diyen var.
1: Demek ki o zaman milletvekili meselesi değil.
3: Hayır bak.
1: Değilmiş
2: demek. Her şey o milletvekili için
1: öyle bir şey. Değilmiş demek ki.
3: Çünkü tepkiyi hafifletebilmek için iki ismi de yani İmamoğlu ve Özgür Özel de parti için ki Sözcü röportajında da bunu söylüyor.
0: Şu röportaja bir değinmek istiyorum
3: diyor
0: ben.
3: Diyor ki benim meselem Ekrem İmamoğlu'yla değil.
0: İlhan Kesici'nin Fatih Altaylı'ya verdiği röportajı gördün belki, bilmiyorum. Evet. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçime giderken adayı olacak diye yazılıp çizildi bu butlan kararı sonrasında.
3: Ama sonra dedi ki ben böyle bir şey demedim diyor.
1: İlhan Bey şöyle, İlhan Bey bu bağlamda koparıldığını söylüyor.
0: Sözlerinin bağlamdan koparıldığını
1: şöyle,
0: söylüyor bu röportajda.
1: Açıklama da yaptı biliyorsunuz sosyal medyada. Evet. Aslında bağlanabilir de yani İlhan Bey bizde
3: izliyor. Ama bir şey diyeceğim, özgür giller ifadesini kullandıysa bence bu ifadelerin bağlamından
1: bence
3: koparılmasının
1: kendisi,
3: anlamı yok.
1: Bence
3: ya. Özgür giller diyorsa zaten
1: açıklasın.
0: Elbette bu konuyu izah da edebilir.
1: Sebebi şu bununla ilgili ama bir açıklama yaptı.
3: Tamam, bu açıklama yapmış
0: açıklamasında
3: olabilir.
0: Açıklamasında ne dedi?
3: Açıklama yapmış olabilir ama özgür giller ifadesi kullanıyorsanız zaten istediğiniz kadar değil ki ben bağlamından
0: bu açıklamasına
3: yani.
0: İlişkin bir düzeltme yapmış İlhan Kesici. Onu diyor ki yani oradaki röportajdaki haliyle ayrılmayın, partiyi bölmeyin falan der ama inanma laf olsun diye der ayrılmaları için. Yani
1: şimdi
0: Kemal
1: şöyle,
0: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel
1: ben.
0: Ve ekibin ayrılması için
3: mesela ne dediği
0: her şeyi yapar.
3: Önemli değil. Burada eğer
1: nasıl dediği önemli değil.
3: Bağlamından koparılır ne dediğinin bir önemi yok. Eğer İlhan Bey özgür giller ifadesini kullanmıyor.